Muhammed bin Abdurrahman el-Sani ile Hürmüz'deki son durumu ele aldı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Türk-Amerikan toplumu kongre üyelerine F-35 satışının sonuçlandırılması ve yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkleri temsil eden 7 büyük çatı kuruluşu 50'den fazla Amerikalı kongre üyesine mutabakat metni gönderdi. Metinde Türkiye'nin NATO için hayati önemde müttefik oluşundan da bahsedildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaçan zanlıyla birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıya kınadı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçmiş olsun mesajı paylaşırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir ifadesini kullandı. Yeni Parti Milletvekili Cemal Engeniyurt'un oğlu Alptürk Engeniyurt başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı. Engeniyurt hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Gaziantep'te Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Fethi Kabir kararı verildi. Karar üzerine Deniz Olgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin adli inceleme yapılacak. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik suçlarını kapsıyor. Antalya'da bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyen ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri şartları uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de bir kafeye insansız hava aracıyla saldırdı. Biri çocuk, 6 Filistinli öldü, 12'den fazla kişi yaralandı. İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail ordusu Ramallah kentinin güneyindeki Amari mülteci kampına baskın düzenledi. Biri çocuk, 2 Filistinli yaralandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yaptığı füze saldırısında da 10 kişi hayatını kaybetti. Savaşın şiddeti diplomatik görüşmeye de yansıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Belçikalı mevkidaşı Kiev'deki bir sığınakta görüştü. Haberleri dinlediniz.

0: Yapım Ankara Radyosu.
1: Kartal Yuvası 4. bölüm.

Yazan Osman Çeviksoy. Yöneten İsmet Hürmüzlü. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Müzik Ümit Bekiza.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Alpay İzbırak, Karabey Mümtaz Sevinç, Seyit Ali Çavuş Mehmet Atay, kuyucu Sinan Pekinton, Munise Duygu Canbaş.

Karabekir ailesiyle Balcılar arasında süre gelen toprak davası Karabekirler lehine sonuçlanmıştır. Buna rağmen iki aile arasındaki husumet devam etmektedir. Askerliğini yapıp köye gelen Karabekir'in küçük oğlu Karabey, diğer işlerle birlikte Balcılarla mücadeleyi de tek başına yüklenmiştir. Çünkü abilerinden biri Almanya'da çalışmakta, diğeri ise şehre yerleşmiş bulunmaktadır. Karabey bir tarla dönüşü, annesini kolu kırılmış bir halde yatakta bulur. Bunu yapanların Balcılar olduğunu öğrenince intikam almak üzere harekete geçer. Tarlalarında çalışmaktayken birini öldürüp diğerini ağır yaraladıktan sonra hemen eve dönerek olanları anlatır. Aile panik içinde traktöre biner ve şehre doğru yola çıkarlar. Ancak yine de jandarmaya yakalanacağını hisseden Karabey onları yolda bırakıp dağlara kaçar. Ne var ki sürekli dağlarda yaşamaya alışkın değildir. Çaresiz babasının dağ köyünde yaşayan asker arkadaşı Seyit Ali Çavuş'un evine sığınır. Çavuş olanlardan haberli ve üzgündür. Yine de Karabey'i iyi karşılar. Teslim olması için öğütler verir. Ancak yararı olmaz. Karabey gündüzleri dağda, geceleri Çavuş'un evinde kalmaya başlar. Bir süre sonra olanları öğrenen abi Mahir Almanya'dan gelir. Karabey'i görmeden önce Çavuş'la görüşür. Çavuş, Karabey hakkında inanılması güç dedikodular yapıldığını anlatır. Söylentilere göre Karabey dağlarda eşkıyalığa başlamıştır. Aslında Kuyucu adıyla nam salmış bir eşkıya, Karabey'in adını kullanarak çevre halkını yıldırmaktadır. Kuyucu bir gün Karabey'le görüşmeyi başarır. Ona birlikte çalışmayı teklif eder. Cevap vermesi için iki gün süre tanır.

0: Kuyucunun verdiği süre doldu. Bugün mutlaka karşıma çıkar. İşte.
1: Beğenmedim Karabey. Henüz çok acemisin. Silah sesiyle birlikte kendini yere atman gerekirdi ve hemen tabancanı çekip hiç değilse bir ağacın gerisine kayıvermeliydin. Tabancanı çekmekte geciktin. Üstelik hala kazık gibi ayaktasın.
0: Beklemiyordum. Şaşırdım birden.
1: Bu ne demektir biliyor musun? Birinci kurşunda vuramadıysan ikincisinde vur demektir. Anlaşılan beni çok uğraştıracaksın. Senin iyi bir eğitime ihtiyacın var. Neyse, şimdi koy tabancanı yerine. Eğitim için bol bol vaktimiz olacak. Teklifimi kabul edeceğinden emindim.
0: Henüz kararımı bildirmedim kuyucu.
1: Hadi canım sen de. Kabul ettiğin her halinden bellidir. Zaten başka da çaren yoktu. Bundan sonra bana kuyucu deme.
0: Peki ne diyeceğim?
1: Ortak de. Ortağız artık.

0: ki ortak.
1: İşte böyle. Kuyucu demeğini iki sebepten istemiyorum. Birinci sebep, biz ortağız. Yani aynı yolun yolcusuyuz.
0: İkinci sebep nedir?
1: İkincisi uzun hikaye. Bana uzakları hatırlatıyor. Üzülüyorum. Ortağını üzmek istemezsin herhalde, değil mi? Müsait bir zamanda sana anlatırım. Gel, şimdi ortaklığımızı kutlayalım ha. Yürü bakalım.
0: Nereye gideceğiz?
1: Evime.
0: Evine mi?
1: Evet, dağlarda evlerim var benim. Bir tanesi buraya yakın. Bak, bak, bak, bak. Şu başı bulutlara değen duman renkli kayayı görüyor musun?
0: Evet, evet, görüyorum.
1: Ha işte, bir tanesi o kayada. Görünce hem beğenecek hem de şaşıracaksın.

0: Nasıl? Beğendin mi barınağım?
1: Çok beğendim. Korunaklı, manzarası güzel. İhtiyaç duyulacak her şey de var.
0: Biliyor musun buranın benden önceki sahipleri kimlerdi?
1: Nereden bileyim?
0: Kartallardı. Kartal yuvasıydı burası.
1: Ya.
0: Önce onları kovdum.
1: Kolay olmamıştır herhalde.
0: Zor da olmadı. Kalmak isteyenleri vurdum. Asıl zorluğu mağarayı yaşanılır hale getirirken çektim.
1: Neden?
0: Mağara çok derindi. Ortalık pislik içindeydi. Kayadan düşme tehlikesini göze alarak toprak taşıdım. Erzak, eşya vesaire hepsini taşıdım.
1: Yardımcın yok muydu? Yani ortağın demek istedim.
0: Yoktu. Burayı keşfettiğim zaman belki sen daha 2-3 yaşındaydın. Asıl önemlisi burayla ilgili bir takım denemeler yaptım.
1: Ne gibi denemeler?
0: Mesela geldiğimiz yolun dışında başka bir yoldan buraya ulaşmak mümkün değildir.
1: Çok güzel. Başka?
0: Başka. Gündüzleri yakılan ateşin dumanı ne kadar uzaktan görünüyor? Defalarca onu da denedim.
1: Peki bunun neticesi?
0: Bunun neticesi müthiş. Kaya duman renginde ya. Buradan yakılan ateşin dumanı uzaktan da yakından da görünmüyor.
1: Gerçekten müthiş.
0: Şimdi ocağımızı yakıp bir an önce etlerimizi kızartalım. Sonra da çay. Daha sonra da tavla maça. Ne dersin?
1: Harika derim.
0: İyi, o halde durma. İşte ocak, işte odun.
1: Bir şey daha var. Burayı kimse biliyor mu?
0: İkimiz dışında bir de büyük oğlum biliyor. Büyük oğlum diğer evlerimin yerlerini de bilir. Eksilen, tükenen ne varsa çoğu zaman o tamamlar. Mağarada olsa yaşamak için her şeye ihtiyaç var tabii.

0: Nasıl, ısındın mı biraz?
1: Isındım, sağ ol. Bu ateşin dumanı nereye kayboluyor böyle?
0: Köy evlerinin ocaklarında bile böyle baca bulamazsın. Tepede bir delik var. Baksan göremezsin. Dolan başlı çıkıyor çünkü.
1: Ya, onda da talihin yaver gitmiş desene. Peki kendini anlatıyordun sonra?
0: Kuyuculuk babamın mesleğiydi. O öldükten sonra ben devam ettim. Şöhretim az zamanda şehir hudutlarını açtı. Su olmayan araziye kazma vurmuyor, kazınca vurduğum yerden su mutlaka çıkarıyordum. Ne var ki son işim felaket oldu ortak. Kendime hala kızarım. Ah ah, o işi kabul etmeyecektim.
1: Neden?
0: Çünkü adamın gösterdiği arazide su yoktu.
1: Öyleyse niçin kabul ettin?
0: Çok yalvardı, çok para teklif etti. Haftalarca uğraştık, arazinin delmediğimiz yerini bırakmadık ama suyu bulamadık. Sonunda da belamızı bulduk.
1: Nasıl oldu bu?
0: Adamın dul bir kızı vardı. Gözlerimin içine bakar dururdu. Kandırdı beni, şeytan oyduk. Bir gün, iki gün derken adamın oğulları geldi üzerimize.
1: Meseleyi az çok anladım.
0: Silahlıydılar. Önce bacılarını vurdular, beni de yaraladılar. Can havliyle ilk cinayetimi orada işledim. Adamın oğullarından birini vurdum.
1: Doğru, hapishaneye tabii.
0: Yo. Yaralı halimde kaçtım, kurtuldum. Nasıl kurtuldum hala şaşırım. Sonrası malum. Yakalandım, kaçtım, yakalandım, kaçtım. Sonunda yakalanmamayı öğrendim. Ama hep kaçtım. Eşkıya oldum. Oysa ben bir eşkıya olacak adam değildim.
1: Bunları hiç bilmiyordum.
0: Doğru söylüyorum. Ben duygulu, içli, ailesinin geçimini

0: Ben başka bir şey düşünmeyen iyi bir insandım. Para getiren bir mesleğim vardı. Kurulu bir düzenim vardı. Ele muhtaç değildik. Gel gör ki küçücük bir olay insanı tepe taklak ediveriyor.
1: Doğru.
0: Son işimi kabul etmeseydim bu dağlarda kuyucu diye bir eşkıya olmayacaktı.
1: Haklısın.
0: Benim gibi sen de kötü rastlantıların kurbanısın. Anan kadın bahçeye gitmeseydi yahut balcının oğlan onun kolunu kırmasaydı sen de onları kurşun yağmuruna tutmayacaktın. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Direnmek faydasız artık. Sana bildiğim her şeyi öğreteceğim.
1: Bunu neden yapacaksın?
0: Elbette önce kendi çıkarlarım için. İnsan yaşlanınca birileriyle beraber olmak, konuşmak, dertleşmek istiyor. Birinci sebep bu. Dağlardaki yalnızlığımı seninle paylaşmış olacağım.
1: Başka çıkarlarında olacak mı?
0: Olacak tabii. Birlikten güç doğar. Bize servet ve şöhret sağlayacak işleri birlikte ve daha kolay yapacağız.
1: Peki daha başka?
0: En önemlisi ben artık yaşlandım. Bir gün ya vurulacağım ya da vademle ölüp gideceğim. Benden sonra bu dağlar sana kalacak. Ben öldükten sonra da adım yaşayacak. Karabey'i kuyucu yetiştirdi diyecekler. Sağlığında kimse nasıl köydeki çoluğuma çocuğuma dokunamıyorsa öldükten sonra da dokunamayacak. Bu defa da senin korkun onları koruyacak. Anladın mı ha?
1: Anladım ortak, anladım da bir soru daha var kafamda.
0: Bu ortaklıktan senin çıkarların neler olacak değil mi?
1: Doğru ya. Benim çıkarlarım neler olacak?
0: Senin çıkarların daha fazla olacak. Önce eşkıyalık nedir onu öğreneceksin. İz sürme, iz takip etme, pusu kurma, pusudan kurtulma, hedef şaşırtma, gerektiğinde ölmemek için öldürme. Sonra birlikte çevireceğimiz işlerden sağlayacağımız servetin ve şöhretin yarısı senin olacak. Ayrıca senin ailene ve yakınlarına da kimse dokunamayacak.
1: Tamam, aklıma yattı.

0: Ortak, günlerdir beraberiz. Sana eşkıyalık konusunda bildiğim her şeyi anlattım. 20 yıllık tecrübemden örnekler verdim. Ders faslı burada bitti. Artık eşkıyalığı sen de benim kadar biliyorsun.
1: Gerçekten çok şey öğrendim.
0: Evet, öğrendin. Gel gör ki bilmek fazla önemli değil.
1: Peki önemli olan ne?
0: Önemli olan uygulama. Bildiklerini uygulayabilecek misin?
1: Birçoğunu uygulayabilirim.
0: Yetmez. Hepsini uygulayabilmelisin. Neden? Çünkü ucunda can var. Senin canın var. En küçük bir hata canına mal olabilir.
1: Haklısın galiba.
0: Tabii haklıyım. Bu sebeple yakında uygulamalı çalışmalara başlayacağız seninle.
1: Nasıl yapacağız bu çalışmaları?
0: Kolaydan zora, küçükten büyüğe doğru işler çevirerek. Yani staj yapmak gibi bir şey. Kendini ispat etmeden sana güvenemem. Seninle büyük işler çevirmeye kalkışamam.
1: Öyleyse bir an önce başlayalım.
0: Acele yok. Sana 2 gün izin. İyice dinlen. İstersen çavuş dayına git. 3. günün sabahı Sarılık mevkinde buluşalım. Birlikte kartal yuvasına çıkar. Hem çaylarımızı yudumlar, hem de çevireceğimiz işlerin planlarını yaparız. Tamam mı?
1: Tamam. Tamam da niçin 2 gün sonra? Yarın başlayamaz mıyız?
0: Elbette başlayabiliriz. Ama benim özel işlerim var. 2 gün buralarda yokum.
1: İyi, ben de bol bol uyur dinlenirim buralarda. Sıkılırsam geceleri çavuş dayıma uğrarım.
0: Unutma, 3. günün sabahı Sarılık'ta buluşuyoruz.
1: Anlaştık.
0: Bugüne kadar anlattıklarımı da sakın unutma. Takip edilmediğinden emin olursan gel. Biliyorsun, orası bizim sığınağımız. Kimse yerini öğrenmemeli. Anlaştık mı?
1: Anlaştık ortak.

0: Çavuş dayı be.
1: Buyur yeğenim.
0: Sen kızgınsın.
1: Aferin, bildin.
0: Bana mı?
1: Onu da bildin.
0: Neden kızdığını tahmin edebiliyorum. Sana selamı var.
1: Eksik olsun. Hep onunlaydın değil mi?
0: Onunlaydım.
1: Büyük sözü dinlemedin, gittin o çirkef.

0: adamın çömezi oldun.
1: Mecburdum dayı. Ne yapayım? Başka çarem yoktu.
0: Demediydi deme. Pişman olacaksın. Başın beladan kurtulmayacak.
1: Başım zaten belada değil mi?
0: Kara Bey, oğlum.

0: tepsisini getirdim Karabey amca.
1: Sağ ol. Dur biraz. Bana bak. Şu tepsiyi bana ver Müise. Gitti mi misafir kadınlar?
0: Gittiler.
1: Niye gelmişlerdi?
0: Hiç. Oturup annemle sohbet etmeye.
1: Peki neden bu kadar çabuk kalktılar?
0: Annem işinin çok olduğunu söyledi. Onlar da sonra geliriz deyip gittiler.
1: Ben evde olduğum için mi öyle dedi yengem?
0: Tabii. Karabey amca, kahvaltını yapınca sesleniver. Annem bulaşığı yıkayacak da.
1: Gidiyor musun?
0: Gidiyorum.
1: Munise, bana kızgın mısın?
0: Hayır.
1: Kırgın mısın?
0: Hayır.
1: Peki kırgın değilsin de niye böyle soğuk davranıyorsun? Önceden böyle değildin.
0: Bilmem. Ben gidiyorum Karabey amca.
1: Bir dakika. Gitme Munise. Önceden kahvaltımı bitirinceye kadar benimle konuşurdun. Yine konuş.
0: Ama sen kötü adamlarla konuşuyorsun.
1: Kimlerle?
0: Kuyucuyla.
1: Ben de onun gibi kötüyüm Munise.
0: Hayır, sen iyisin. Ama onunla konuşa konuşa sen de kötü olacaksın.
1: Kim söyledi bu sözleri?
0: Dedem, babam, sonra annem, Murat amcam, hepsi.

Deva bulmayacak mı kalbimdeki bu yara? Şu çileli gönlümde şimdi her şey kapkara. Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait Hüzzam makamındaki şarkıyla, Ali Osman Akkuş'un sesiyle, yorumuyla başladık bu gece Yıldızlar Altında programımıza. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz programımızın yepyeni bir bölümüne daha. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum sizlere yine. Bu gece bir saat boyunca Hüzzam ve Muhayyer Kürdi makamında eserler sunacağız size. İkinci Hüzzam şarkı İlhan Behlül Pektaş'ın güftesini yazdığı Avni Anıl'ın bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun. Mevsimler gelip geçiyor, sen gülüyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun.

Şimdi de Burcu Göktürk'ü dinleyeceğiz. Sinan Ozan'ın sözlerini yazdığı Artaki Candan'ın Hüzzam şarkısında. Kirpiklerinin her teli bir katre taşırken bir hatıranın matemi canlandı gözümde. Bak şimdi ben ağlıyorum kalbim acırken, vallahi riya yoktur efendim bu sözümde.

0: Sırada Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim. Küsemem bahtıma ben, sevmeyi kısmet bilirim. Eremem vaslına, lakin erebilsem de yine doyamam vuslatına, kendimi hasret bilirim.
1: Ettiğin cevri

Mahzun gönül heyhat, şad olacak mı sanıyorsun? Vah esef ah, biçare gönül eyvah, aldanıyorsun. Kemani Salih Efendi'nin bu hüzzam eserini Ali Şenozan'ın yorumundan sunduk size. Sıradaki hüzzam şarkımız Bimen Şen'in bir bestesi, Muzaffer Birtan'dan sunuyoruz. Bilirim daha sen pek küçeceksin, gönlüm seni sevdi ah, ne diyeceksin? Nice bir istina naz edeceksin, gönlüm seni sevdi ah, ne diyeceksin?

Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor. Coşsam bahar seli gibi setler yıkıp geçsem diyor. Saadetin kaynağın bu hüzdan meselini Tülink Orman'dan dinledik hep birlikte. Yıldızlar altında beraberliğimiz Muayyer Kürdi makamında eserlerle sürüyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser Nahit İlmi Özeli'nin güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Muayyer Kürdi bestesi. Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyeceğiz. Bilmem ki günahım sana olmakta mı bende, ağlatma yeter, kalmadı hiç gözyaşı bende. Bir hasta dilim var ki aldın, o da sende, ağlatma yeter, kalmadı hiç gözyaşı bende. Eserin öncesinde Astik Ağa'nın Muayyer Kürdi makamındaki peşrevinin bir bölümünü dinleyeceğiz.

tekrar bana dönsen, yine beni sevsen, kalbimde sen, ruhumda sen, ne olursun bana sevgilim desen. Zeki Müren'den dinledik güftesi ve bestesi kendisine ait bu Muhayyer Kürdi şarkıyı. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait aynı makamdaki eseri de Melihat Gülses'ten dinliyoruz şimdi. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin. Hele bir yalnız kal da nasılmış göreceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin.

Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek, gülme istemem artık. Selçuk Aygan'dan dinledik, güfte ve bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait bu muhayyer Kürdi eseri. Aynı makamda güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait şarkı var sırada. Solmaz Teğmen'den dinliyoruz. Gönlüm özledikçe görürdüm hele, lacivert kanatlı kumru olsaydım. Seni kıskanırdım rüyada bile, ahu gözlerinde uyku olsaydım.

Ayrılık var çıkan falda, silindin sen rüyalarda. Solar lale, kanar güller, seni bekler bu yollarda. Muradımsın, baharla gel. Esma Başbuğ seslendirdi, güfte ve bestesi Selahattin İçli'ye ait bu muhayyer Kürdi eseri. Bu gece de böylece Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Mehmet Erbulan'ın güftesini yazdığı Kutlu Payaslı'nın Muhayyer Kürdi bestesi. Tahir Engin İçöz'den dinliyoruz. Adım adım ümit verdiğim yollar, gönül isterdi ki böyle bitmesin. Bu hayal, bu ümit, bu aşk, bu bahar, gönül isterdi ki böyle bitmesin. Hoşçakalınız.

Yıldızlar Altında sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 18 Ağustos Salı bugün saat 13.18. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Feyyaz işleyen teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Sıcak havalar devam ediyor ve sıcak havalarla birlikte ne yazık ki hem ülkemizden hem dünyadan orman yangını haberleri geliyor. Bu geçen senelerde de böyleydi, bu sene de devam ediyor ve bu yangınlarda tabii ki kendi kendine oluşması vesaire haricinde çok fazla insan etkisi mevcut. Hem bu yangınlarla ilgili biraz konuşacağız. İnsanların ihmali nasıl sebep oluyor? İnsanlar nasıl davranırsa aslında bu yangınların çıkması engellenebilir. Hem bunlardan bahsedeceğiz. Hem de çocuklarımıza doğa bilinci kazandırma konusunda neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Tarım yazarı Mine Ataman bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Mine Ataman stüdyomuzda, hoş geldiniz yanımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Şimdi hep şöyle bir algı oluşabiliyor bu orman yangınları ile ilgili. Birisi bir ateş yaktı, işte orada bıraktı, o orman yandı. Sadece buymuş gibi sebep algılanabiliyor. Ama aslında çok fazla sebebi var orman yangınlarının ve bunların belli ki %90'ı da dolaylı ya da doğrudan insan eliyle yapılmış ve onun sebebiyle oluşmuş orman yangınları. Neler diyeceksiniz bununla ilgili? İnsanlar nasıl etkiliyor bunu?
1: Özellikle de son yıllarda iklim değişikliğinin bir takım sonuçları sebebiyle, artan sıcaklık sebebiyle, ormanların yapısındaki değişimler sebebiyle aslında geçmişte de insan etkisi vardı ama insanın sebep olduğu etkiler bu kadar çok yangın çıkmasına sebebiyet vermiyordu. Evet. İşte bu bahsettiğimiz iklim değişikliği sebebiyle aslında şu an

0: Aslında insani her küçük hata bir yangına, büyüyen bir yangına sebebiyet verebiliyor. Daha da kötüsü aslında tabii bilim insanları şunu bize söylüyor. Yangınların çıkma ihtimali çok arttı, sıklığı arttı, şiddeti arttı. Söndürülme zorluğu da çok ciddi arttı. O yüzden de aslında hep üzerine basıyoruz ya, yani artık şu anda yangını söndürmek değil. Çünkü bu çok maliyeti yüksek ve çok
1: Tabii.
0: efor gerektiren bir süreç. Bizim aslında yangın çıkmaması için yangınsızlığı bizim konuşuyor olmamız lazım. İşte o da aslında ta böyle çocukluktan itibaren doğa bilinci içerisinde bir yere oturtulan orman bilinci, çevre bilinci ile yapılabilecek bir şey. Çünkü İklim çok büyük ödetiyor bize.
1: Tabii.
0: Yani işte bu hep konuşuyoruz ya. Yani çünkü orman dediğiniz şey aslında biliyorsunuz bir Afrika atasözü de vardır ya, bir çocuk büyütmek için bir orman lazım aslında. Ama işte aynı çocuk bir ormanı da yok edebiliyor
1: Tabii.
0: günü geldiğinde. Bu bakımdan da aslında işte o çocukları o ormanla ta bebekliklerinden itibaren bir yerde buluşturmamız gerekiyor. Sadece Türkiye'de değil. Yani bugün dünyanın pek çok ülkesinde görece kuzey ülkeleri biraz daha burada avantajlı. Oralar çünkü daha mevsimler işte doğru yaşanabiliyor. Hava sıcaklığı çok yüksek değil. Nem oranı daha kontrollü. Ama özellikle de Akdeniz Havzası biliyorsunuz bu sene İspanya çok ciddi, Yunanistan, İtalya, yine
1: Evet.
0: Kanada, Amerika'nın bazı eyaletleri, Güney Amerika'da özellikle de yine Asya Pasifik'te de çok ciddi, Japonya'da bile inanılmaz yangınlar çıkıyor ve hep neyi görüyoruz? Söndürülemiyor. Türkiye mesela bu sene çok kontrollü gidiyor. Çünkü hem Orman Genel Müdürlüğü hem Tarım Orman Bakanlığı o kadar çok çaba sarf ediyor eğitimlerden tutun da farkındalık çalışmalarına. Ama bu önümüzdeki dönemde insanlığın en büyük sınamalarından biri. Yani aslında kontrollü ısı dediğimiz şey bugünkü uygarlığımızın temeli. Kontrollü fırın, kontrollü ısı. Bunların her birini insanlık öğrendiğinde çok ciddi bir konfor alanı yarattık. Yani bugün sanayiden tutun da evimizde bile kontrollü ısı bizim hayatımızı kolaylaştırır. Ama bugün
1: Çok da kontrol
0: genel
1: edilemeyecek bir noktaya gidiyor gibi.
0: kesinlikle
1: Evet.
0: iklim değişikliği kontrolsüz ısı riski sebebiyle sahip olduğumuz her şeyi kaybedebiliyoruz. Hatırlayalım işte Los Angeles'ta o modern binalar, o
1: Evet.
0: konfor alanlarının hepsi kontrolsüz ısı sebebiyle maalesef yok olmuştu. O yüzden de bizim yeniden bu kendimizi kontrol ederek davranışlarımızı kontrollü bir dünya için kontrollü ısıyı da yönetmemiz gerekiyor.
1: Peki geri dönüş mümkün mü, yoksa bari hani bunlar kaybedildi, burada en azından sabit kalalım gibi mi bir düşünce var, yoksa hakikaten bu sıcaklıkları mesela geriye döndürmek, bir 50-60 yıl öncesine döndürmek mümkün mü mesela?
0: Maalesef mümkün
1: Değil, değil
0: değil.
1: mi?
0: Geçti önümüzdeki Kasım ayında da biliyorsunuz COP31 dediğimiz
1: Evet.
0: dünyanın en büyük iklim taraflar, Birleşmiş Milletler
1: Hı.
0: taraflar konferansı Antalya'da
1: Evet.
0: yapılacak. Şimdi o da aslında temelde dünyadaki sıcaklığı belli bir düzeyde tutma üzerine
1: Tutmak.
0: kurulu. Yani 1.5 deniliyor ki sanayi öncesine göre 1.5 derece artsa hani bunu kabul ediyoruz. Buna göre önlemlerimizi alabiliriz. Buna göre hayatımızı revize edebiliriz ama 2 olduğu zaman bu hayatı riske atıyor. Bu
1: Tabii.
0: bugün kurmuş olduğumuz sistemleri riske atıyor ama şu andaki raporlara göre de aslında 1.5 dereceyle sınırlandırmak mümkün değil. Onun için de zaten uzmanlar şunu söylüyor. 2050 yılı itibariyle dünyanın bazı bölgelerinde yılın 250 günü dışarı çıkmak mümkün değil. Okula gitmek mümkün değil. Çalışmak mümkün değil. Bu ne demek? Üretkenlik kaybı demek. Bu ne demek? Ormanların daha fazla yangına açık hale gelmesi anlamına
1: Bu
0: geliyor.
1: dediğiniz ne zaman için öngörülen
0: 2050
1: senaryo?
0: itibariyle dünyanın bazı bölgeleri, yani Sahra Altı Afrika var, Akdeniz Çanağı var, yine Asya Pasifik'te bazı bölgeler var, Avustralya'nın bazı, Endonezya var, bazı ada ülkeleri var. Yani biz hani bu yıl çok bereketli bir yıl geçirdik. Hep ne vardı? Yağmuru konuştuk,
1: Evet,
0: yağmur
1: çok
0: geldi,
1: şükür.
0: bereket yağdı diye konuştuk ama işte bu yılda mesela bu fazla yağmur demek de aslında doğanın normal düzenini bozuyor. Fazla nem demek, fazla nem demek
1: Evet,
0: yeni
1: o da öyle bir
0: haşereler
1: şey
0: demek,
1: var.
0: yeni
1: Evet, doğru.
0: istilacı türler demek hem hayvan hem bitki açısından. Bu bir yeni mücadele alanının da açılmış olması anlamına geliyor. O yüzden de aslında insanlık biz hep şey sanıyorduk ya, 10 bin yıl önce işte tarım devrimi oldu. Bitkiler

0: kültürü aldık, sanayi devrimi yaptık, evler yaptık, arabalar, işte ne bileyim yollar, hatta uzaya bile gittik döndük ve çok da keyifli bir döneminde sanki insanlık. Yani her şeyi biliyoruz, sağlığımızı isterse kontrol altında tutabiliyoruz ama dünya şu anda yeni bir sınamayla karşı karşıya. Eğer doğru davranış değişiklerini gösterebilirsek, yangın başta olmak üzere doğayla ilgili ilişkilerimizi yeniden çerçeveleyebilirsek, esasen bugüne kadarki üretmiş olduğumuz bu uygarlığı devam ettirebiliriz. Üzerine yeni kazanımlar koyabiliriz. Yok, bu davranış değişikliklerini gerçekleştiremezsek aslında eldekini de kaybetme riski çok yüksek.
1: Evet, şimdi o davranış değişiklikleri ne olabilir, onlara bakacağız ama sizin de bir yazınızı gördüm. Sıcaklık arttıkça aslında çocukluk dönemi kısalıyor diye. Orada neyi kastettiniz? Neden böyle bir şey oluyor?
0: Bilim insanları şunu söylüyor: sıcaklık artışı dünyada en çok dezavantajlı grupları etkiliyor. Çocuklar,
1: Yaşlılar.
0: hamileler, kadınlar, yaşlılar, yoksul ülkelerdeki yoksullar, ada ülkelerindekiler, yerel halklar, kabileler. Bunlar daha kırılgan ve az dayanıklı. Bunlardan bir tanesi de çocuklar. Özellikle de gettolarda yaşayanlar, yani
1: Evet.
0: görece daha az kaynağa erişenler. Sebebi de şu deniliyor ki daha sıcaklık arttığı zaman aslında o bölgedeki geçim kaynakları azalıyor. Gelir düşüyor, okula
1: Evet.
0: gitme oranı düşüyor. Aynı zamanda da çocukların fiziksel olarak da aslında işte beyin gelişimi azalıyor, beslenme kaynakları dolayısıyla daha kötü beslenebiliyor. Hiç bunları bir tarafa bırakın, bu yıl sadece İngiltere'de ve Almanya'da çok ciddi, sadece sıcaklık arttığı için kalbi dayanamayıp vefat eden
1: Evet, çok
0: yaşlılarımız var.
1: oldu ne yazık ki.
0: Çocukların ergenlik dönemi çok hızlanıyor mesela, çok erken yaşa çekiliyor çünkü
1: Bunun da sıcaklıkla ilgisi
0: tabii
1: var.
0: bedenimiz çünkü belli bir sıcaklık ortalamasına alışmış. Yani nasıl ki biz, hani denir ya, çiçek satın aldığımız zaman çiçekçiler bize der ki yani bunu ılık bir yerde olsun, güneş görmesin, çok su istemez. Şimdi insan da öyle aslına bakarsanız. Kuzey ülkeler, güneydekiler, tropikaller, belli bir yaşama rutinimiz var. Yani sıcaklık belli bir şeyin üstüne çıktığında sadece kendi iç sıcaklığımız değil, nasıl ki insanın iç sıcaklığı arttığında yoğun bakıma kaldırılıyoruz, İşte dışarıdan gelen etkiyle de aslında günlük daha fazla sıcaklığa maruz kalan çocuklar daha az oyun oynuyor, obezite artıyor, daha
1: Evet.
0: çok susuyor, daha fazla proteine, vitamine, bir takım şeylere, besin değerlerine ihtiyaç duyuyor. Bunları da elde edemediğinde işte o zaman büyümesi risk altına giriyor, ergenlikle ilgili problemler, beyin gelişimiyle ilgili problemler ve dolayısıyla aslında uzun vadede günümüzdeki doğan çocuklar, yetişen çocuklar 20 yıl sonranın beyni ya aslında. 20 yıl sonraki gelecek dediğimiz şey, bugün ne ürettiğimiz, bugünkü çocuklar ya, işte bugünkü çocuklar kırılganlaştıkça 20 yıl sonrayı kırılganlaştırmış oluyoruz aslında.
1: Evet, ne kadar her şey birbiriyle
0: Çok
1: bağlantılı ve çok
0: ilintili.
1: önemli. En ufak bir hareketimiz aslında bütün doğal dengeyi etkileyebiliyor. Şimdi ne dersiniz? Nasıl bir önlem alabiliriz? Biz bireysel ya da toplumsal genel olarak şöyle ülke açısından baktığımızda da tabii ki bazıları tek başımıza bireysel yapmamızda hallolabilecek şeyler değil. Genel bir belki politika gerekebilir. Neler öngörüyorsunuz? Neler yapılırsa sizce iyi olur?
0: Bir araştırma yapılmış, Nature'da yayınlanmış. Şuna bakıyorlar: çevreyle ilişkilerimiz, doğayla ilişkilerimiz, daha doğa dostu birey olabilmemiz için ne yapmak gerekiyor ve kimler daha duyarlı diye. Şu çıkmış: kadınlar daha duyarlı.
1: Evet.
0: Çünkü onlar aslında çocuk doğuruyorlar ve doğurdukları çocuğun hayatta daha
1: Değil
0: sağlıklı ve
1: mi?
0: güvenli bir şekilde.
1: İleriyi de düşünüyor kadınlar
0: Evet,
1: çünkü. Evet.
0: o yüzden de ona da şunu, şöyle bir kavram diyorlar: kuşaklar arası sosyal fedakarlıkta kadınlar daha hevesli ve daha aktifler. Çünkü işte çocuklarımızın içimiz burkuluyor derler ya hani. Çünkü çocuğumun da ben gelecekte sağlıklı bir ortamda yaşamasını istiyorum.
1: Muhakkak,
0: Şimdi
1: tabii
0: buradan da
1: ki.
0: yola çıkarak aslında son dönemde iklim iletişimi konusunda uzmanlar hep şunu söylüyor: iklim iletişimini doğru yapabilmek için aileyi merkeze koymak gerekiyor. İnancı merkeze koymak gerekiyor ve çocuklara aslında bir şeyin parçası haline dönüştürmek gerekiyor ve şunu anlatmak gerektiğini söylüyor bilim insanları. Çocuk doğduğundan itibaren aslında anne, baba, çocuk, çekirdek aile.

0: yanına doğa, çevre, ağaçlar, nehirler, çiçekler, arılar, karıncalar. Bu da bizim büyük ailemiz. Nasıl ki biz çatımızın altında küçük çekirdek ailemizle ilgili bir takım sorumluluklarımız var. Aile içinde ilişkilerin bir formatı var, bir çerçevesi var. Sorumluluklarımızın karşılığında günlük bir takım yapmamız gerekenler var. Bu büyük aile dediğimiz çevreyle ilgili de aslında çocukların bir takım sorumlulukları var. Yani gidip süpermarketten domatesi almak için aynı zamanda bizim yaşantımız içerisinde de bu domatesi alabilmeye giden yolda adım adım bu sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Suyu az kullanmamız gerekiyor, çevreye çöp atmamamız gerekiyor. Yangına sebebiyet verebilecek davranışları ortaya koymamamız gerekiyor. Nehirlerle ilgili onları kirletmememiz gerekiyor. Yani aslında bu da ailemizin, büyük ailemizin bir parçası doğa ve biz o parça içerisinde yaşarken sorumluluk sahibi olmalıyız. Ama bunu da bize kim verir? Aslında ailede bu bilincin mayalanması gerekiyor.
1: Tabii.
0: Bu bir çünkü kalıcı bir davranışa dönüştürülebilmesi için doğduğumuzdan itibaren aslında biz çevreye saygılı bir evde büyümüş olmam gerekiyor benim. Zaten şu da söyleniyor bilim insanları. Deniliyor ki eğer çevre bilinci yüksek, doğa bilinci yüksek insanlar sırt ağrısı ile ilgili bir araştırma yapılmış. Sırt ağrısı olanları doğaya götürmüşler belli bir dönem boyunca, bazılarını da hastanenin içerisinde bunları iyileştirmeye çalışmışlar. Doğaya gidenlerin hem ağrısı azalmış hem de iyileşme oranları daha yüksek çıkmış.
1: Aslında şifa orada, değil mi?
0: Evet, işte o
1: Evet.
0: çocuklara aslında büyük aile dediğimiz çevrenin de ormanında, nehirlerin de içerisinde olduğu aile içerisinde güvendesin. Burası hem senin besin kaynağın, hem huzur kaynağın, ama sen de bu büyük ailenin kıymetli bir parçasısın, ama parçasısın, sahibi
1: Evet.
0: değilsin.
1: Yani huzur bulmak istiyorsan sen de onlara huzur
0: Tabii,
1: vereceksin. Yani
0: tabii,
1: huzursuzluk
0: tabii.
1: yaratmayacaksın o doğal çevrede.
0: Kardeşinle ilişkini konuşurken hani annelerimiz diyor ya, aman kardeşine öyle davranamazsın. Kardeşin odasına girerken kapıyı çalmadan giremezsin.
1: Ya da
0: Hiç
1: zarar veremezsin, canını
0: veremezsin. Tabii
1: acıtamazsın.
0: evde yüksek sesle konuşamazsın. O zaman doğaya gittiğinde de doğayla olan iletişiminde de aynı şekilde oraya çöp atamazsın. Orada nehirleri kirletemezsin. Orada yüksek sesle doğaya zarar veremezsin. Bugün biz artık şunları bilimden öğreniyoruz. Ağaçların bir dili var. Ağaçlar birbiriyle konuşuyor. Ağaçların altında miselyum interneti denen bir şey var. Endişelerini birbirlerine iletiyorlarmış, biliyor musunuz?
1: Ay,
0: Yani
1: yani hiç aklımızın ucundan
0: hiç
1: geçmez.
0: aklımızdan geçmiyor. Yani o bakımdan da aslında, ama bunları işte arılar, yani arıların iletişimi, sonra ormandaki hayvanların birbirleriyle iletişimi, birbirleriyle kurdukları denge. Şimdi onun için de aslında doğa eğitiminin çocuklara verilebilmesinin en önemli unsurlarından bir tanesi, bir, bu büyük aile çemberi içerisinde olduğumuzu anlamak. İkincisi de onları çocuklarla tanıştırmak. Nasıl ki biz hep şey diyoruz ya, mesela eve genelde köpek, kediler alırız ve hep şöyle olur ya, hani köpekler şunu sevmez, köpekler kuyruklarını salladıklarına sinirlendikleri anlamına gelir. Aynı eğitimi aslında doğa ile ilgili de bizim çocuğa vermemiz gerekiyor. Ağaçlar büyükken kolları işte aşağıya doğru eğiliyorsa bu ne demek? Rüzgar estiğinde ormanda ne olur? Ormanda ne bileyim işte arılarla karıncalar karşılaştığında ne olur? Toprak dediğim şey aslında bütün kökleri içinde barındırır. O kökler aslında birbiriyle konuşur gibi bize birazcık doğayı tanıma derslerinin veriliyor olması lazım.
1: Evet, bizim de
0: Tanımamız
1: bilmemiz
0: lazım.
1: lazım bu
0: Tabii tabii
1: durumda.
0: tabii tanımamız lazım. Yani hani arıların aslında, biliyor musunuz, arılar petekten dışarı çıkıp ilk bir arı bir peteğe geldi, kondu. İçlerinden bir tane öncü. Birkaç kişi de olabiliyor bu. Dışarı çıkıyor, beslenme kaynaklarına gidiyor, çevreyi kontrol ediyor, bakıyor, buluyor ve geliyor. Peteğin içerisine dans ediyor. Dans etmesi onun aslında bir konum. O konumu diğer arılar anlıyor ve artık diyorlar ki ha geldi, adres belirledi ve bütün arılar oraya doğru gidiyor. Şimdi düşünsenize, bunu öğrendiğimizde biz şunu öğreniyoruz, yani teknoloji dediğin işte konum bir tek bize has bir şey değilmiş.
1: Evet, ben
0: Meğersem arıların
1: doğal
0: tabii doğal
1: navigasyon. Evet.
0: navigasyon varmış.
1: Aa, çok enteresan.
0: Şimdi
1: Ben de bilmiyordum bunu. Bugün
0: tabii ki
1: öğrendim. Şahane bilgi.
0: bunun gibi
1: Evet.
0: aslında doğal

0: insanın kendi o yaşamsallığı içerisinde, canlılık mekanizması içerisinde müthiş bilgiler var.
1: Evet.
0: Hatta ona işte biyolojik çözümler diyoruz, biyoteknoloji diyoruz. Yani biz bunları öğrendikçe hayranlığımız da artıyor ama bir taraftan da öğrendikçe dilimiz ortaklaşıyor.
1: Evet,
0: belki, doğanın dilini anlamaya çalışıyoruz.
1: Belki de okullarda bunlara çok daha fazla yer verilmesi lazım. Çünkü bazen çocuklar aileden duyduklarından biri ziyade okulda öğretmenim şöyle dedi, derste bunu işledik diye gelip bize bile böyle öğretebiliyorlar ya da onu aşılamaya çalışabiliyorlar. Çok fazla görüyoruz işte mesela tasarruf konusunda bir şeyler işleniyor. Böyle söylendi, bunu böyle yapalım diye ailede bile bunu dönüştürüp değiştirebiliyor çocuklar. Bazen çocuklar da bize çok şey öğretebiliyor ama işte o konumda biraz okulun bence etkin olması lazım.
0: Kesinlikle, zaten hep bu son yıllarda da değişik eğitim modelleri var ya, doğada eğitim, yaşayarak eğitim gibi. Bizim gördüğümüz uzmanların pek çok raporu, makalesinde hep şu söyleniyor: bir ekosistem tasarım. Aslında eğitimin kendisi de öyle bir şey değil mi? Hani bu da aslında bir eğitim şekli ama bu bir ekosistem tasarımı diyorlar. Yani evde gördüm. Dışarıya çıktı, dışarıda tanık oldu. Okula gitti, pek orada hani mevzuyu perçinleştirmiş oldu. Kamuya gitti, kamusal alanda bunları gördü. Yani bütün ekosistemde, mevzunun bütün zincirdeki halkalarında eğer bunu yaşıyorsa, karşılık buluyorsa, o zaman bu bir davranışa dönüşüyor. O zaman zaten işte çocuk büyüdüğü zaman siz istediğiniz kadar arabada giderken camı açın, o dışarıya bir şey atmıyor. Ya da orada biri bir şey yaptığı zaman onu görüyor ve hemen müdahale ediyor. Çünkü içselleştirmiş.
1: Evet, işte çocukluk döneminde oluşuyor
0: tabii,
1: bunlar.
0: Tabii içsel, yani nasıl ki evde hani evde bir şey yaptık mesela, evde çöpümüzü ne yaparız? Herkes kendi odasındaki çöp kutusuna atar ya da mutfaktaki çöpe atar. Yoksa salonun ortasına kimse bir şey atmaz. Niye?
1: Diye çünkü umuyoruz. Bazen olabiliyor.
0: Evet, bazen
1: ama
0: olabiliyor. Evet.
1: Evet.
0: Evet, ama evin bir hani terbiyesi vardır ya, evde yaşamanın da bir kuralı vardır. Şimdi bu evde tamamız. Ama belli ki dışarıda da böyle
1: buna
0: işte
1: ihtiyaç var.
0: Evet, bunu hem kurallarla, yasayla ama özümseyerek, kültürün bir parçası haline dönüştürerek bir ekosistem içerisinde olduğu zaman toparladığımızda, aslında işte o zaman bir bakıyorsunuz ki bazı ülkelerde mesela daha az orman yangını çıkıyor. Niye? Çünkü daha dayanıklı bir kültür sistemleri var. O yüzden aslında toplumsal dayanıklılıklarımızı arttırmamız gerekiyor. Terbiye etmemiz gerekiyor davranışlarımızı ve tercihlerimizi.
1: Evet. Devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine hem doğa bilinciyle ilgili hem çocuklarda özellikle bunu nasıl artırabiliriz, bununla ilgili konuşmaya devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Yazarı Mine Ataman'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Özellikle bilinçten bahsettik, çocuklara kazandırılması gereken, onlara anlatılması gerekenlerden bahsettik. Programın başında orman yangınlarından da konuşmuştuk. Çok önemli bir konu hakikaten, yaz aylarında özellikle duyduğumuz haberler bu yönde olmaya ne yazık ki devam ediyor. Dediğiniz gibi bu sene en azından öyle çok canımızı yakacak biz ülke olarak böyle bir haber çok fazla duymadık. Çünkü çok canımızın yandığı seneler var. Hakikaten birçok sıkıntının yaşandığı, hem doğal türlerle ilgili artık belki de yok olmuş bile doğal türler olabilir, hem ağaçlarla ilgili böyle şeyler yaşadık. Bu sene ona nazaran biraz daha iyiyiz ama zaten dünya açısından da düşünüldüğünde çok fazla bu yangınlar var. Şimdi biliyoruz ki bunlar insan eliyle oluyor. Genel söyleyebileceğimiz şeyler var. Tabii ki bir ateş yakılmaması gerekiyor. Artık bunun bilinmesi lazım. Ve bununla ilgili de çok ciddi yaptırımların tabii uygulanıyor olması lazım. Başka neler söylersiniz? Mesela yangın konusunda sizin hakikaten bu da çok etkiliyormuş ve işte yangınlar bu sebeple de çıkıyormuş dediğiniz şeyler neler? Mesela hem bu çöp atma mevzuunda olabilir, hem başka şeyler de olabilir.
1: Aslında tabii biz Orman Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu orman yangınları gönüllülük sertifikası programına ben katıldım geçtiğimiz aylarda. Çok da güzel bir programdı. 2 gün boyunca hem teknik olarak eğitildik hem de sahada ormanları, yangınları da söndürdük bir şey orada. Şimdi bunu tabii görünce konuya daha da farklı yaklaşıyor. Bir kere şunu söyleniyor: orman yangını neden çıkıyor işte? İçerisinde o kadar çok sebep var ki, orman alanlarıyla tarım alanlarının çok bitişik olmaya başlaması, yerleşim alanlarıyla orman alanlarının çok yakınlaşmaya başlaması, örneğin tarımla ilgili işte anız yakma çok önemli sebeplerden bir tanesi. İşte sigara izmaritleri, çünkü insan doğaya gitmek istiyor. Günümüzde hepimiz nefes almaya çalışıyoruz, oksijen için şehirlerden gidiyoruz, konutlar çok fazla yakınına gidiyor. Şimdi bunlar aslında riski arttıran etmenlerden bir tanesi. Yine sıcaklığın çok artması ve bir önemli konu da şu: aslında ormanın yapısı bu risklerin çarpan etkisiyle

0: tersi de olabilir. Ne demek? Diyelim ki bir ormanda, ormanın altı tertemiz. Hani bazıları böyle dikenler olur, çalılar olur, sonra da büyük büyük ağaçlar olur. Diyelim ki ormanda çok büyük ağaçlar var, altı da tertemiz. Çok da bir şey yok. Hani onlara yapraklar dökülmüş, temizlenmiş, diken yok,
1: evet,
0: çalılık yok. Şimdi burası mesela çok korunaklı bir orman anlamına geliyormuş. Eğer ormanda bakım yapılmıyorsa, o büyük ağaçların altında çalılıklar bilmem ne varsa, orada bir yangın çıktığında ona şey diyorlar, yanıcı potansiyel madde.
1: Daha çabuk tutuşuyor.
0: Tabii, çünkü her yer bir anda tutuşuyor ve o tutuştukça da orada çalılar bilmem neler var. O hemen ağaca doğru yöneliyor. Onlar yukarıya doğru sarmaşıklardan çıkıyor çıkıyor. Ağacın en tepesine çıkıyor. En tepeye çıktığında da buradan o sırada bir de rüzgar varsa, rüzgarın da etkisiyle metrelerce uzağa oradan bir tane kıvılcım gidebiliyor. Düşünsenize, ağacın tepesinden oradaki bir rüzgarla oradaki kıvılcım hop 100 metre ileriye gidebiliyor.
1: Bunu kontrol etmek çok
0: gibi.
1: Zor.
0: O yüzden de şunu söylüyorlar. Yani artık orman sahibiyizden öte ormanlarımız ne kadar bakımlı? Ormanlarımız orman yangınlarına karşı ne kadar dayanıklı, ne kadar mukavemeti yüksek. O yüzden de şu anda ormancılar sadece yangını önlemek değil, yangının olmayacağı bir orman ekosistemi üretmeye çalışıyorlar. Silvi kültürel bakım dediğimiz, mesela ormanların dönem dönem budanması, altının temizlenmesi gibi, ormanların aralarına yolların yapılması, o ormandaki türlerin ona göre seçilmesi. Mesela yanlış bildiklerimizden bir tanesi, hep deniliyor ya, kozalaklar işte patlıyormuş, başka bir yere gidiyormuş.
1: Evet.
0: Halbuki yanlış. Meğersem olay neymiş biliyor musunuz? O kozalaklar, diyelim ki bir yerde yangın çıktı, ısıyla beraber, ısı etkisiyle beraber o kozalak başka bir yere doğru hop atlıyor ve gittiği yerde aslında bu ısı etkisiyle açılıyormuş. Yangın bittikten sonra içerideki o ağacın aslında tohumu kendini koruyor. Yangın bittikten sonra o gittiği yerde yeniden orada ağaç büyüyebiliyor. Herkes işte niye her yer çam ağacı, kozalaklar patlıyor, yangını arttırıyor. Halbuki yanlış. Bakın, ben bu eğitimi aldığım için bunu şimdi çok gönül rahatlığıyla...
1: Bunlar nasıl peki bu kadar yanlış bilgi yayılabiliyor gerçekten? Bunu kim ortaya atıyor da mesela böyle bu kadar yanlış bir bilgi yayılabiliyor? Çünkü tam tersi etkisi var.
0: Galiba biz biraz da insanoğlu olarak hani yanlış bilgiye, sosyal medyada dönen bir takım şehir efsanelerine çok talepkarız. Çünkü daha detaylı, teknik ve bilimsel bilgi biraz hazmetmesi de zor. O yüzden de biz basit olanı, bir de o basit olan üzerinden de şöyle yapıyoruz ya, bakın işte doğru dürüst uçakta yokmuş, o yüzden orman yangınları çok çıkıyor dediğimizde, böyle kendimizi de aynı zamanda bir vatansever ve bu işi de biliyor gibi de gösterebiliyoruz. Halbuki yine başka bir yanlışlık. Orman yangınlarında, ormanı söndürmede uçağın, helikopterin rolü o kadar az ki, %3'lerden bile az. Çünkü zaten şuncacık, şöyle avuç içi kadar bir su taşıyor. Onun da çoğu zaten sağa sola dökülüyor. Bir de hele rüzgar varsa, o kadar yukarıdan suyu bıraktığınızda aşağıya inene kadar çoğu buharlaşıyor bile. O yüzden ormancılar şunu söylüyor. Aslında ormanı arazöz gibi, insan gibi aşağısı söndürüyor. Yukarıdaki uçak gönüllerdeki yangını söndürüyor. Biz kendimizi iyi hissediyoruz.
1: Yani i̇şte alttan müdahale var.
0: Tabii,
1: daha önemli.
0: Tabii, çok önemli. Yoksa o, hani isterseniz 100 tane helikopter, 100 tane uçak olsun, yukarısı çok az etkisi var. O yüzden asıl aşağısı, arazözler, ormancılar, yangını söndüren oradaki afet ekipleri, bunlar çok etkili. Ve elbette o süreçte bizim de bilinçli olmamız, yani yangını yanlış söndürmek bile yangının şiddetini artırabiliyor. Daha öte size şunu söyleyebilirim. Deniliyor ki büyük bir orman yangınında, orman yangını söndürmek için yakın bir mesafede kontrollü yangın çıkarılıyormuş. Bu tarafta kontrollü bir yangın çıkarıyorsunuz, öbür taraftaki rüzgarla yangın bu tarafa geldiği zaman buradaki şeyler zaten yanmış olduğu için buradan yeni yerlere gidemiyor.
1: Yani, bu da bir yöntem.
0: Tabii orman yangınlarıyla mücadele inanılmaz bir bilim dalı. Çok ciddi bir know-how gerekiyor. Türkiye'deki Orman Genel Müdürlüğümüz dünyadaki en başarılı kurumlardan bir tanesi. Hatta onların Antalya'da bir yeri var ve orası yurt dışından gelen diğer ülkelerin ormancılarına da eğitim.

0: eğitim veriyor. Bu kadar da aslında biz bu konuda başarılıyız. Elbette sadece orman yangınlarında değil, devamında da ormanın bakılması, yeniden oraların rehabilite edilmesi, öncesinde dediğim gibi, yani şu anda bütün dünya şunu tartışıyor aslında teknik olarak da. Yangını değil, bir ormanın yangınsızlığı üzerinden, evet, önleyici sağlık hizmeti gibi tıpkı.
1: Evet, kesinlikle önlem almak çok daha önemli. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun aktardıklarınız için.
0: Teşekkürler.
1: Tarım yazarı Mina Tamam bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Feyyaz İşleyen teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
3: ben,
2: biz,
4: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
5: Sporun unutulmayanları.
6: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay. 1936'da İzmir'de doğan ve futbola 15 yaşında başlayan Metin Oktay, Damlacık Spor, Yün Mensucat ve İzmir Spor forması giydi. 1955'te Baba lakaplı Gündüz Kılıç'ın tavsiyesiyle Galatasaray'a transfer oldu. Beyoğluspor'a karşı oynadığı ilk maçında ilk golünü attı. İsmi adeta Galatasaray'la bütünleşen Metin Oktay, ligde 6 kez gol kralı oldu. Kariyeri boyunca çıktığı 354 maçta tam 314 kez gol sevinci yaşadı. Taçsız Kral lakabını alan efsane futbolcu, 1959 yılındaki Fenerbahçe maçında attığı golle ağları delerek tarihe geçti. Fenerbahçe'nin ve İzmir Spor'un tekliflerini geri çeviren Metin Oktay, 1961'de İtalya ekibi Palermo'ya transfer olsa da bir sezon sonra yine sarı kırmızılı takıma geri döndü. 1969'da futbolu bırakan Taçsız Kral, teknik direktörlük, Galatasaray'da yöneticilik ve spor yazarlığı yaptı. 1991'de İstanbul'da trafik kazası sonucu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay 55 yaşındayken aramızdan ayrıldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağrel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
5: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halkının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Hürmüz'deki son durumu ele aldı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaçağın zanlıyla birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçmiş olsun mesajı paylaşırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir ifadesini kullandı. Gaziantep'te Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gül adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun, şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapsle cezalandırılması istendi. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik suçlarını kapsıyor. Antalya'da bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyen ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da ABD şartları uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de bir kafeye insansız hava aracıyla saldırdı. Biri çocuk, 6 Filistinli öldü, 12'den fazla kişi yaralandı. İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail ordusu Ramallah kentinin güneyindeki Ameri mülteci kampına baskın düzenledi. Biri çocuk, 2 Filistinli yaralandı. İsrail unsurları ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Nebatiye vilayetindeki stratejik Ali Et Tahir tepeleri de hedef alındı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yaptığı füze saldırısında da 10 kişi hayatını kaybetti. Savaşın şiddeti diplomatik görüşmeye de yansıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Belçikalı mevkidaşı Kiev'de bir sığınakta görüştü. Haberleri dinlediniz.

Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktım. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını, benim için artık çok gecikildiğini anladım.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halkının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Hürmüz'deki son durumu ele aldı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kaçan zanlıyla birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep'te Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gülle adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun'un şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik suçlarını kapsıyor. Antalya'da bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyen ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik suçlarını kapsıyor. Bitlis merkezli 7 ilde tefecilik operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 32 şüpheliden 25'i tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mütabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, Amerika Birleşik Devletleri şartları uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Soykırımcı İsrail Gazze'de bir kafeye insansız hava aracıyla saldırdı. Biri çocuk, 6 Filistinli öldü, 12'den fazla kişi yaralandı. İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail ordusu Ramallah kentinin güneyindeki Ameri mülteci kampına baskın düzenledi. Biri çocuk, 2 Filistinli yaralandı. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son 2 yılın en büyük insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu. Ukrayna Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yaptığı füze saldırısında da 10 kişi hayatını kaybetti. Savaşın şiddeti diplomatik görüşmeye de yansıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Belçikalı mevkidaşı Kiev'deki bir sığınakta görüştü. Haberleri dinlediniz.

Sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ile 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güney güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 10 santimetre ile 50 santimetre, yer yer 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri

0: ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz felsefe profesörü Sayın Kenan Gürsoy. Kendisi emekli büyükelçi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Değerli hocam, şahsiyet neden mühimdir? Şahsiyetin inşasından bahsediyorsunuz. Bu inşa nasıl olur? Bildiğimiz inşaat işi gibi bir iş midir? Biraz konuşalım, açalım isterseniz.
1: Yani bu evet. İnsan olarak, bir felsefeci olarak konuşuyorum. İrfan hayatımızdan hareket eden bir felsefeci olarak konuşuyorum. Kendi kültürümüzdeki irfan hayatımızdan, özellikle tasavvufi yaklaşımın içinden bunu seyretmek, görmek istiyorum. 20. yüzyılda yaşamış bir bu tasavvuf şahsiyeti, Kenan Rifai Büyük Aksoy'a atfen, onun referans olarak söyleyeceğim. Bir mimar öğrencisiyle konuşurken diyor ki, sen kendini sadece senmişsin o mimar, senin yaptıkların mimarlıktır diye düşünme. Biz de mimarız ve şahsiyetimizin mimarıyız diyor. Ve tasavvufun kullandığı nefis terbiyesi kavramını şahsiyet mimarisi olarak düşündürtmek istiyor.
0: İş oraya gidiyor zaten.
1: İş oraya gidiyor. Yani hani klasik gelenekler dönemi diyoruz, nefis diyoruz, nefsi temizlemek, tasfiye-i derun diyoruz tasavvufta. Fakat bunun asıl maksadının insanı kemale doğru yürümek anlamında kendi şahsiyetinin mimarı olduğunu söylüyor. Buna inşa kelimesinde kullanıyoruz, fakat asıl da mimari olarak ifade etmek daha doğru. Çünkü içinde bir algı var, herhangi bir şekilde bir inşa değil, herhangi bir yapı birikintisi değil. Bunun bir güzelliği var, bir anlamı var, bir işe yaramak anlamında, sosyolojik anlamda bir tarafı var. Fakat kendisini idrakten başlayarak yine kendisini oluşturmak var. Yani insan kendisi adına bir oluş varlığıdır. Şimdi biz insanı fark ederken onun bir nesne olmadığını düşünüyoruz. Onun herhangi bir obje olmadığını, bir başka ifadeyle onun bir şey olmadığını düşünüyoruz. Peki ne? O bir bilinç, yani kendisini dış dünyaya nazaran ayırt eden ve dış dünyadaki nesneleri de ayırt edebilen. Fakat o aynı zamanda kendisinin de bir bilinci. Kendisi üzerinde bir algısı, bir idraki var ve bu idrak herhangi bir spekülatif diyebileceğimiz, sadece bilgiye ilişkin bir idrak değil. Dışarıdan seyretmiyor, içten fark ediyor. Kendini kendisi olarak idrak ederken, kendisini kendisi olarak yaşarken, kendisini inşa ederek yaşıyor. O zaman bu inşanın bir ifadesi olarak bu şahsiyet mimarisi, şahsiyet inşası kelimesini kullanıyoruz.
0: Peki, kendini bilmek gibi
1: kendini
0: bir şey.
1: Bilmek zaten budur.
0: Evet, yani oraya kendisi, onu çağrıştırıyor.
1: Kendisini bilmek zaten budur. Hatta böyle yine irfan muhitlerinde konuşulur, kendisini bilmek ne demektir diye. Bir hakkın kendisine sahip çıkmaktır. Kendi ölçüsünü fark etmektir. Kendi edebiyle bütünleşmektir. Kendi sınırları çerçevesinde kendisini adam etmeye çalışmaktır. Bir tarafıyla iç özgürlüğü vardır. Fakat diğer tarafıyla da bağlı bulunduğu, kendi mimarisini kendisine göre olgunluğa doğru yapacağı bir takım değerleri vardır. Yani bu, bütün bunlar kendisini bilmek anlamında değerlendirir. Ama burada kendisi olmaktır söz konusu olan. Eğer bunu bir dini yolculuk olarak düşünecek olursanız, kendisi kendinize sırat-ı müstakime rapt etmektir. Yani doğru yolda yürüyebilmektir, bir yol varlığı olarak. Kemale doğru yürüyebilmektir. Tasavvuf da zaten bunu gerektiriyor.
0: Evet, evet, evet,
1: yani
0: evet,
1: nefis doğru. Mertebeleri içerisindeki kemale doğru yürüyüş böyle bir şeyi gerektiriyor. O zaman şahsiyet mimarisi sizin kendi iç olgunluğunuz çerçevesinde kendinizi fark ederek, kendi özelliklerinizi tanıyarak, toplum içinde bir ahlak varlığı veya bir oluş varlığı çerçevesinde, bu da olabilir, adım adım inşa etme sürecidir.

0: birey diğer der miydik buna? Şimdi modern ifadelerde birey olmak, birey olmak diyoruz. E bu doğru bir ifade aslında, yanlış bir ifade değil. Evet. Yani biraz evvel söylediğimle çok at başı gidiyor. Fakat birey olmak kendisini kapıp koyuvermek olmamalı. Kendisinin farkında olmak ve kendisinin kendisi için bir meselesi olmak.
1: Evet, bu söylediğiniz bu zaman için çok önemli hocam.
0: Çok önemli olduğunu
1: değerli
0: düşünüyorum.
1: Gerçekten.
0: Yani çünkü ben böyle hissediyorum, böyle yaşıyorum diyor arkadaşımız.
1: Hatta bu birey, modern birey, beden benim, özgürüm, efendim istediğim gibi davranırım, hareket ederim, evet, demeye başladı.
0: Evet, evet.
1: Bu işin tehlikeli tarafı gerçekten.
0: Bu yani kendisine yabancılaşmayı getirecektir. Evet. Kendisinden hoşnut olmamayı getirecektir. Şeyleşmeyi, bir tüketim nesnesi haline yine kendisini getirmeyi gerektirecektir.
1: Ve daha tehlikelisi bunun farkında olmamayı.
0: Ben de bundan bahsediyorum. Evet, yani maalesef. Birey, o zaman birey olmak kelimesi yanlış bir kelime olmayabilir, yanlış bir fikir olmayabilir ama birey olduğumuz o yerde aslında galiba kastetmemiz gereken anlam bir şahıs olmak, bir kişilik kazanmak olmalıdır. Evet. Şahısla kişiyi aynı anlamda kullanıyorum. Bir kişilik kazanmaktır.
1: Evet.
0: Kişilik kazanmak sadece ben farklı bir varlığım demek değildir. Kişilik kazanmak bir tarz, kendisini konu edinmek, kendisini işlemek, bir oluş varlığı olduğunu hissederek yolda olmaktır. Bunun kişi olmasıyla ya da şahıs olmasıyla, aranmakta olanın şahsiyet olmasıyla nasıl bir şey daha ortaya çıkıyor, müsaade ederseniz onu söyleyeyim.
1: Lütfen, tabii.
0: Çok basit olarak anlayabileceğimiz bir konu var. Biz şahıs zamirleri kullanıyoruz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar diye. Birey derken sadece ben olmak söz konusu. Fakat şahıs olduğunuz zaman farkındasınız. Siz yek diğerleriyle bir ilişki varlığısınız.
1: Ama bunun yanında kendinize has olmak gibi,
0: evet,
1: bir,
0: evet,
1: imkan sunuyor.
0: Evet.
1: İslam,
0: ben de bunu anlatmaya
1: yani
0: çalışacağım.
1: Yani orijinal olmak. Aslına bakarsanız 8 milyar insan yaşıyorsa bugün dünyada, 8 milyar orijinal ve kendine has varlık olma ihtimali, durumu da var demektir. Bunu fark eden olabiliyor ancak.
0: Evet, yani bir kere şunu anlayalım. Birey olduğunuz, hatta şahıs olduğunuz o yerde siz... Çok güzel bir terim var. Eşim çok söylüyor. O da bir edebiyat profesörüdür. Her insan tek nüshadır.
1: Evet.
0: Tek nüsha.
1: Doğru.
0: Yani öyle yaratmış. Yani yaprağı bile benzersiz yaratan herhangi bir,
1: evet,
0: yaprağı.
1: Evet.
0: İlahi yaratıcı. İnsanın her biri, her birimizi de tek nüsha olarak yaratmış. Evvela şunun bir farkındalığını biz kendi içimize alalım. Değerimizi anlayalım. Ama bunu öylesine kapıp koyu vermek halinde değil. Birey olduğunuz yerde eğer şahıssanız, siz aynı zamanda sen, onlar, biz münasebetleri içerisindeki o şahıssınız. Ve sizin kendinizi imar ediyor olmanız, kendi şahsiyetinizi ortaya koymanız bunu gerektiriyor.
1: Hocam bir ara verelim.
0: Eyvallah.
1: Bir musiki arası verelim, devam edelim.
0: Tabii.
1: Şiir Yahya Kemal Beyatlı, beste Münir Nureddin Selçuk, Münip Utandı seslendiriyor. Muhayyer bir eser. Çepeçevre bahar içinde bir yer gördük. Buyurunuz.

0: Hocam şahsiyet inşası biraz geniş bir konu aslına bakarsanız. Tekrar kaldığımız yerden devam etmek amacıyla size bırakayım sözü.
1: Ben birey kavramından farklılaşması gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar temeldeki o bireyi alsa da, ki modern hayatın içinden bize kazandırılan şu kavramları ve oluş biçimleri de gündemde tutabilmemiz lazım. Yani biz sürü insanları değiliz. Bu bireyin önemli olduğunu fark ediyoruz. Ama bunu bir şahsiyet, bir kişilik olarak değerlendirmenin de anlamlı olacağı kanaatindeyim. Şahsiyet kavramının musikiden önce yek diğerleriyle de bir münasebet içinde olmak demek olduğunu ifade etmiştim. Bu önce bir iletişimdir. Yani şu anda yapılmakta olan, sizin harikulade güzel icra etmekte olduğunuz bu medya üslubu olarak icra etmekte olduğunuz bu iletişimin sağlanmasına da çok dikkat edilmesi gerekir. Ama bir de kişiden kişiye olan iletişim var. İnsan orada oluşuyor. Şahsiyet mimarisi böylesi bir iletişimin içinden vuku buluyor. Mesela sen dediğimiz o varlık başka bir anlam taşıyor. Onlar dediğimiz o varlık alanı biraz dışta kalan başka bir anlam taşıyor. O senin öneminden bahsediyoruz. Onların daha bir ötede olduğunu düşünüyoruz. Biraz ayırıyoruz, hatta dışlıyoruz onları. Ama biz dediğimiz zaman bu sefer dışlamadığımız senden de öteye bir başka varlık alanı çıkıyor. Bütün bunlar biraz münasebet içinde gerçekleşiyor. Bu münasebetin, iletişimin dışında ontolojik, yani bizi oluşturan bir veçhesi var, bir yüzü var. O bizim dikkat etmemiz gereken bir konu. Yani birlikte yaşama, onların haklarına, onların şahsiyetlerine, kişiliklerine, haysiyetlerine itibar etmemiz, onları tanımamız gereken bir alan. O zaman o tanımada kendimizin de bir anlamının olduğunu, ama onların da İslam'da kul hakkı dediğimiz o şey dolayısıyla kendi haysiyetlerinin ve mahremiyetlerinin olduğunu görmek durumuna giriyoruz. O zaman şahsiyet inşası bütün bunların içinden cereyan ediyor. Şimdi bu şahısların içerisinde öyle biri var ki bizim irfan dünyamızın devamlı olarak dile getirdiği ve tasavvuf dünyamızın başat en temel bir hakikat, hak kavramı açısından dile getirdiği, o da büyük harfle yazdığımız o. Yani din dilimizde söyleyelim, hüve.
0: Evet.
1: Bakın, o herhangi bir o değil. Herhangi bir sen de değil. O bana da indirgenemez. Yani bana nazaran aşkın. Fakat öyle bir kucaklayıcılığı var ki o zemin içerisinde kendini inşa eden o varlığın tam da bağlanarak yine kendini inşa etmek durumunda olduğu bir varlık haline geliyor. Yani eğer temel akidemiz olarak ifadeyi din dilimizden seçerek kullanalım, la ilahe illa hu dediğimiz zaman, yani ondan başka ilah yoktur dediğimiz zaman, aslen bağlanılacak olanın o olduğuna, yani ben değil,
0: evet,
1: sen de değil
0: hocam,
1: onlar da
0: değil. Tabii tabii, bu olmaksızın zaten o şahsiyet inşası mümkün değil.
1: Ya yani o halde bu bazen o aslen var olan o hüve, yani o olan varlık, hem de sen, yani ente oluyor.
0: Evet.
1: Değil mi? Ente,
0: evet,
1: oluyor.
0: Doğru.
1: Bazen kendisine biz diyor ama. Yani kendisini ifade ederken Kur'an-ı Kerim dilinde kendisine biz olarak ifade ediyor. Ama şahıs zamirlerinin kullanımına burada dikkat çekmek istiyorum. Ve şahıs zamirlerinin kullanımından kendiyle alakalı, yani birey olduğumuz o yerle alakalı olarak biz dikkat etmemiz gereken asıl özneye geliyoruz. Yani ben olarak kendimi bütün bu münasebetler çerçevesinde, dünya ile olan münasebetler çerçevesinde

0: Evet. Yaşamanın şartları çerçevesinde evet. Ama yekdiğerleriyle olan münasebetler çerçevesinde evet. Bir şekilde bir inşa içinde kendimizi buluyoruz.
1: Evet.
0: Ve bunu olgunluğa doğru ve kendimizi oluştururcasına, asli bir kemale doğru oluştururcasına yakalamış oluyoruz. Bunu bir felsefeci olarak söylüyorum fakat tasavvuf dilini de kullanmak mümkün bunu
1: Çok iyi
0: anlayabilmek
1: oldu
0: için ve tam da
1: gerçekten.
0: yerinde
1: Evet.
0: olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan buraya bir
1: Çok isabetli
0: bakmanın
1: oldu.
0: gerekli olduğunu düşünüyorum. Siz belki de edep kavramından bahsetmek isteyecektiniz. Aslında edep bütün bunların kendinizin, kendilik bilincinizin ve şahsiyet oluşumunuzun içinde yekdiğerleriyle olan münasebette
1: Kesinlikle.
0: ve bütün bir varlık alemiyle olan münasebette bir anlam ve değer taşıyor. Burada edep
1: Evet
0: diyoruz.
1: tabii yani şahsiyet inşasında çok önemli
0: Çok
1: ve
0: önemli.
1: gerekli bir şey. Hocam anlatımınız beni sadece dinlemek zorunda bıraktı.
0: Kusura bakma.
1: Estağfurullah. Soru
0: Gevezelik
1: soramadım ama
0: şampiyonu olduğumu
1: sözünüzü,
0: biliyorum.
1: estağfurullah, sözünüzü kesmek istemedim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok istifade ettim.
0: Ben
1: Allah
0: teşekkür
1: razı
0: ediyorum.
1: olsun. Allah
0: Lütfettiniz,
1: ilminizi
0: davet
1: bereketli alsın.
0: ettiniz. Bu
1: Rica ederim.
0: sohbeti
1: Ne demek?
0: birlikte
1: Ne demek hocam?
0: gerçekleştirme imkanı
1: Çok
0: bana
1: teşekkür
0: verdiniz.
1: ediyorum.
0: Sağ olun,
1: Estağfurullah.
0: sağ olunuz.
1: Efendim Profesör Doktor Kenan Gürsoy hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

TRT Radyo 1'de yeni bir sabaha daha birlikte merhaba diyoruz. Çayın demini aldı, yolların yavaş yavaş hareketlendiği bu güzel sabah saatinde bizi dinleyen herkese gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Hoş geldiniz. Gece usulca çekildi, sabah bütün güzelliğiyle yeryüzünü selamladı. Takvimler 19 Ağustos Çarşamba'yı gösteriyor. Her sabah hayatın aslında küçük ayrıntılarda saklı olduğunu yeniden hatırlatır bize. Bir kuşun sesi, pencereden içeri süzülen gün ışığı, sevdiklerimizden gelecek bir günaydın. Bazen mutluluk fark edildiğinde büyüyen, işte bu küçük güzelliklerde gizlidir. Öyleyse bugünü aceleyle tüketmek yerine her anının kıymetini bilmeye çalışalım. Gönlümüzü iyiliğe, dilimizi güzel sözlere, kalbimizi de paylaşmaya açık tutalım. Kim bilir, belki de bir tebessüm, bir selam ya da içten edilen bir dua bugünün en güzel hatırası olur. Her çarşamba olduğu gibi TRT Kap Diyarbakır Radyosu'nun hazırladığı Günaydın Türkiye ile yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Sabahın bu güzel saatlerinde kulağınıza dost bir ses, yüreğinize sıcak bir selam olmak için buradayız. Sevilen ezgiler, ilgiyle dinleyeceğiniz konu başlıkları ve değerli konuklarımızla keyifli bir sabah sizleri bekliyor. Sabahın en güzel yanı hayatın ağır ağır uyanışına tanıklık etmektir. Bir fırından yükselen taze ekmek kokusu, erkenden açılan dükkanlar, işe yetişme telaşı, tarlasına giden çiftçi, kahvaltı hazırlığına başlayan aileler. Her biri yeni günün ayrı bir hikayesini yazıyor. Biz de bu hikayelere ortak olmak, sabahınıza güzel bir soluk katmak için buradayız. Dileriz ki bu sabah yüzünüzde küçük de olsa bir tebessüme vesile olabiliriz. TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını hazırlayan Adil Güzel. Ses almada Ercan Yaşar. Mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu. Dileriz bugün yorgunluğunuz biraz hafifler, işleriniz kolaylaşır, karşınıza gönlünüzü ferahlatacak insanlar çıkar. Biz de bu sabahın küçük ama samimi bir parçası olabildiysek ne mutlu bize. Sabah buluşmamızın ilk sanatçısı Necdet Kaya oldu. Sanatçımız Yare Gidin Turnalar adlı eserini seslendirdi. Şimdi müziğin ritmini sürdürelim. Kısa bir müzik molasının ardından günün dikkat çeken başlıklarıyla yeniden birlikte olacağız. Sırada sevilen sanatçımız Murat Göğebakan var. Dinleyeceğimiz eser Vurgunum.

Değerli dinleyiciler, TRT Kap Diyarbakır Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye tüm neşesiyle devam ediyor. Şimdi gelin hep birlikte bugünkü konu ve konuklarımızı öğrenelim. Hayatımız boyunca unutamadığımız insanlar vardır. Kimi zaman bir sözüyle cesaret veren, kimi zaman düştüğümüzde elimizden tutan, kimi zaman da bize sadece bir ders değil, hayata dair güzel izler bırakan öğretmenler. Öğretmenlik, bilgiyi aktarmanın çok ötesinde sabrı, emeği ve gönülden paylaşmayı gerektiren özel bir meslek. Çünkü bir öğretmen yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendiren insanların yetişmesine katkı sunar. Bu nedenle onların kendilerini geliştirebilecekleri her imkan aslında geleceğe yapılan değerli bir yatırımdır. Bugün ilk olarak eğitim dünyasına uzanacağız. Öğretmenlik yalnızca sınıfta ders anlatmakla sınırlı olmayan, öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ömür boyu sürdüren bir meslek. Değişen eğitim anlayışıyla bir

Birlikte öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyen çalışmalar da her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. İşte biz de bugün öğretmenlerin gelişimine katkı sunmayı amaçlayan öğretmen akademilerini konuşacağız. Bu akademiler hangi alanlarda faaliyet gösteriyor, öğretmenlere neler kazandırıyor ve eğitim sürecine nasıl katkı sağlıyor? Tüm bu soruları Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat'la değerlendireceğiz. Sevgili dinleyiciler, programımız içerisinde aileleri yakından ilgilendiren önemli bir konu da var. Çocuklar büyürken kazandıkları beslenme alışkanlıkları hem bugünlerini hem de geleceklerini etkiliyor. Günlük yaşamın koşuşturması içinde paketli gıdalar ve hazır atıştırmalıklar çocukların beslenmesinde giderek daha fazla yer alıyor. Ancak bu ürünlerin ne kadar ve hangi sıklıkla tüketildiği sağlıklı büyüme açısından büyük önem taşıyor. Paketli gıdaların çocuk sağlığı üzerindeki etkileri neler? Etiketlerde nelere dikkat edilmeli? Aileler sağlıklı beslenme alışkanlığını çocuklarına nasıl kazandırabilir? Tüm bu soruları değerli diyetisyen konuğumuzla birlikte ele alacak, çocuklarımızın sağlıklı geleceği için dikkat edilmesi gereken noktaları konuşacağız. Birazdan birbirinden değerli iki söyleşi ile yeniden sizlerle olacağız. O zamana kadar müziğin keyfini çıkaralım. Müslüm Gürses seslendiriyor, Hangimiz Sevmedik?

0: Güzel bir sesle sabahımıza kısa bir soluk kattık. Şimdi yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her mesleğin kendine özgü bir yolculuğu vardır. Öğretmenlikse öğrenmenin hiç bitmediği nadir mesleklerden biridir. Çünkü değişen dünyayla birlikte öğretmenin de kendini yenilemesi, farklı bakış açıları kazanması ve mesleki birikimini sürekli geliştirmesi büyük önem taşıyor. Tam da bu anlayışla hayata geçirilen öğretmen akademileri, öğretmenlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Bu akademiler nasıl bir çalışma yürütüyor? Hangi alanlarda eğitimler veriliyor? Öğretmenler bu çalışmalardan nasıl yararlanıyor? Tüm bu soruların cevaplarını Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat'tan öğreneceğiz. Şimdi gelin hep birlikte arkadaşımız Ahmet Oğuz Gözel'in yaptığı röportajı birlikte dinleyelim.
1: Sayın Eronat, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Çok teşekkürler efendim. Öğretmen akademileri tam olarak nedir diye de sorarak aslında genel bir soruyla başlayayım. Siz aktarmak istediklerinizi lütfen aktarın bize efendim.
2: Öğretmen akademileri nedir? Evet, öğretmen akademileri Milli Eğitim Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen, öğretmenlerimizin kişisel, sosyal ve kültürel gelişmelerini desteklemeyi amaçlayan bir mesleki gelişim programıdır. Öğretmenlik de her an kendini yenilemesi gereken, geliştirmesi gereken mesleklerimizden bir tanesi. Aslında her meslek böyle ama öğretmenlik tamamen öğrenci, veli, yani birçok kesimi de kapsadığı için malumunuz her an değişiklik ve yenilikleri takip etmek durumundayız. Bakanlığımızın da çok güzel bir projesi oldu. Yaklaşık iki eğitim öğretim yılını böyle geçirdik. Yani iki yıla yakın diyebilirim. Öğretmen akademilerinin başlangıcını söyleyeyim. Şöyle diyor bakanlığımız, diyor ki ilinizde, yani birçok ilin, her ilde var da, şehirle ilgili, kültürle ilgili birçok akademi başlatmamızı istedi. Şehir ve Kültür Akademisi, Edebiyat Akademisi, Müzik Akademisi, Biyografi ve Düşünce Akademileri diye başlıkları sundu Sayın Bakanlığımız bize.
1: Evet, evet.
2: Ve tabii ki malumunuz bu akademi denince akla üniversiteler de gelir. Ve ilimizde de biliyorsunuz köklü bir üniversitemiz, Dicle Üniversitemiz var.
1: Evet.
2: Onlarla iletişime geçtik. Bu alanda, yani biraz önce saydığım şehir, kültür, edebiyat, biyografi, düşünce akademileriyle ilgili bize katkı sunmak isteyen ve bu alanda yetkin kişileri gerek kurumlarımıza, gerek ilimizdeki tarihi mekanlara, birçok alanı kullandık. Tarihi mekanlara çağırıp öğretmenlerimizi de o ortamda bu kişilerle buluşturup söyleşiler gerçekleştirdik.
1: Evet.
2: Bu 1,5-2 yıla yakın zamanda da 100 civarında söyleşi gerçekleştirdik. Biraz önce bahsettiğim başlıklarla. Ve her söyleşimizde hemen hemen 30 kişi, 40 kişi, tabii malumunuz bu sayılar değişkenlik gösterebiliyor. 50 kişinin katıldığı söyleşilerimiz de oldu. Bu şekilde programlarımıza devam ettik. Ve öğretmen arkadaşlarımızın motivasyonu da bu şekilde. Hatta hani ben de bir Diyarbakırlı olarak, hani bazen o şehirdensiniz ama bazen o tarihi dokuyu ancak bir vesileyle dolaşıyorsunuz.
1: Evet, evet.
2: Ya da yıllar önce görmüşsünüzdür ama büyük bir değişim, gelişim olmuştur. Görmemişsinizdir. Bu o açıdan da çok iyi oldu bu çalışma. Şöyle, hani birçok Diyarbakırlı deyip, aa ya biz burayı hiç görmemiştik. Ya da yabancılar için çok daha, hani elimizde malum birçok yabancı öğretmen de var.
1: Evet.
2: Onun için çok daha farklı bir çalışma oldu. Örneğin bir Hevsel bahçelerini dolaşmak, bir iç kaleyi dolaşmak, surları görmek, tarihi mekanları, bir Ulu Camimiz, zaten Diyarbakır'ın biliyorsunuz sayılamayacak kadar çok tarihi mekanı var. Camileri, hanları, hamamları, kiliseleri, surlar bile başlı başına bir değer malumunuz.
1: Evet,
2: bu alanları çok güzel kullandık. Akademisyenlerimizin tabii ki İl Milli Eğitim Müdürümüz desteği bize çok fazlaydı. Onun da desteğiyle bu tip çalışmaları, 100'e yakın söyleşi, biraz önce söylediğim gibi 100 civarında söyleşi gerçekleştirdik. Ve herkes çok memnun ayrıldı. Doğa yürüyüşleri yapıldı mesela tarihi mekanlarda ya da diğer işte Hevsel bahçeleri. birçok alanda doğa yürüyüşleri, doğayı görmek, tanımak adına da güzel bir faaliyet oldu.
1: Evet, tabii öğretmenler burada farklı bir bakış açısı da yakalıyorlar değil mi efendim? Yani bambaşka konuları aslında her hafta konuşuyorlar evet. Ve özellikle Diyarbakır dediğiniz, burada konu bulma sıkıntısı zaten yoktur. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten muhteşem bir coğrafyada yaşıyoruz. Şunu sormak isterim, öğretmenlerin bu konuda sizlere geri dönüşleri nasıl oluyor efendim? En çok ilgi gören çalışmalar hangileri oluyor genelde?
2: Ya zaten şöyle, hani bir alana yöneliyorlar ama hani Edebiyat Akademisi'ne geldim ama ya şehir kültüre de bir gideyim, şunu da yapayım diye en azından şu farklı okullardaki öğretmen arkadaşlar, malumunuz hani bunu sosyal medyadan duyuruyoruz, gruplarımızdan, tahminimizin üzerinde de katılım sağlandı ve hani geliyorlar, farklı okullardan olmaları onlar için farklı bir sosyal ortam da oluşuyor. Farklı çevreler oluşturuyorlar. E tabi bunu öğrencilerine aktarıyorlar. Sonra aileler, mesela bir süre sonra bir bakıyoruz ki çoluk çocuğunu alıp gelen var. Eşiyle gelen var. Herhangi bir yakınımı getirebilir miyim diyen var. Bu da çok özel bir durum. Çünkü hani bu memnuniyet, bu güzelliği görüyor ki çevresine yansıtıyor. Çevresiyle geliyor bunu. Diğer öğretmen arkadaşlara söylüyor. E okulda dersinde mutlaka anlatıyordur. Zaten öğretmenlik böyle bir şey. Yaşayarak öğrendiğiniz tüm bilgileri, yani yaptığınız her şeyi sınıfta, ben bir öğretmenim, yaptığınız, yaşadığınız her güzelliği öğrencilerinize anlatmak istiyorsunuz. Çünkü onlar bizim çocuklarımız. Hani nasıl dışarıda yaşadığımız bir şey varsa gelip evde anlatmıyor muyuz bunu? Evet. Öğretmenlik bunun çok daha üst düzey bir anlatımıdır. O vesileyle de tabii ki çok güzel oldu. Şehrimizin tanıtımı açısından, hani il dışından gelen, ama inanın kendi ilimizdeki şeyde bile öğretmen arkadaşlar da, ben de zaman zaman fırsat buldukça bu çalışmalara katıldım. Katılıyorum, katılacağım inşallah. Yani Diyarbakırlıyım ama bazen bazı noktaları bilmiyorsunuz, görmemişsiniz ya da yıllardır görmemişsiniz. Bu açıdan da çok güzel ve özel bir çalışma oldu.
1: Öğretmenlerimizin katılımından bahsettiğiniz, bazen 30 bazen 40 oluyor, bu yoğunluk değişebiliyor dediniz. Öğretmen akademilerine nasıl başvurabilecekler ve katılım süreci nasıl işliyor efendim? Ya ben geliyorum deyip gelebiliyorlar mı, yoksa bir katılım süreci var mı? Bir başvuru süreci.
2: Tabii gelebiliyor. Şöyle dedim ya, sosyal medya aracılığıyla okullardaki, malum hani biliyorsunuz, ilçe gruplarımız var. Duyuruları yapmak çok daha kolay oluyor. Sosyal medya hesaplarımızdan, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hesaplarından da bunu paylaşıyoruz. İlçe müdürlerimize, ilçe müdürleri okul müdürlerimize, okul müdürleri de öğretmen arkadaşlara duyuruyor. Bir formumuz var.
1: Evet.
2: Oraya işliyor. Hani gelmek istediğini beyan ediyor ve bu şekilde geliyor. Başka bir kriterimiz yok yani. Hani tamamen kişinin isteğine, hobisine bağlı bir durum. Hani güzel olanı bir de bu. Hani zorlama yok zaten.
1: Evet.
2: Ama bir bakıyorsunuz kendiliğinden gelişen çok güzel bir atmosfer var.
1: Yani konuyla ilgilenen daha çok öğretmenler geliyor. Tabii ona göre sorular soruyorlar. Ortamda dediğiniz gibi bambaşka bir hal alıyor ve güzelleşiyor tabii ki, dediğiniz gibi efendim. Şunu da sormak isterim. Eylül'den itibaren tekrar öğretmen akademileri devam edecek mi efendim?
2: Yani bildiğim kadarıyla bakanlığımızın öngörüsü de bu düzeyde. Hani farklı bir şey oluşacağını düşünmüyorum. Çünkü diğer illerde de var ve biz zaman zaman çevrim içi toplantılar yapıyoruz bu konuda. Bakanlığımız düzeyinde bunlar gerçekleştiriliyor, organize ediliyor. Her il, hani her ilden katılım oluyor. Çevrim içi toplantılarda da hani farklı illerden de fikirler alıyoruz. Onlar belki bizim fikrimizi beğenmiş oluyor. Biz onlarınkini, mesela bir çevrim içi toplantıda ben şöyle bir öneride bulundum. Çevre illere gidebiliriz mesela öğretmen arkadaşlar. Çevre iller bizim ilimize gelebilir. Bakanlığımızda bu konuda yetkili Mahmut Bıyıklı var. O da çok değerli bir akademisyenimiz. Onun da çok hoşuna gitti. Evet. Devam etmesi öngörülüyor. Bakanlığımızın talimatı bu doğrultuda.
1: Çok teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Yine sizleri
2: ben
1: konuk etmek
2: ederim.
1: İsteriz elbette. Ben ayrıca bir teşekkür daha etmek istiyorum. Özellikle efendim ARGE ekipleriniz gerçekten çok canla başla çalışıyorlar. Onun için de ayrıca Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda da çalışmaları inşallah devam eder ve başarılar diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun.
2: Çok güzel. Bunu duyduğuma çok sevindim. Ayrıca halk eğitimlerimizi de ihmal etmeyiniz lütfen. Çünkü onlar da faaliyetlerini devam ettirecek kurumlar. Evet, ARGE'miz de çok çalışıyor. Dediğim gibi İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Salih Sadoğlu'nun destekleri hepimize çok fazla. Halk eğitim merkezlerimiz, olgunlaşma enstitümüz, yine olgunlaşma enstitüleri de ülkemizde her ilde, 29 ilde var. Diyarbakır da bunlardan biri. Onların da çok özgün çalışmaları var.
1: Çok kıymetli çalışmalar. Evet.
2: Evet, evet, kesinlikle öyle. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın.

0: fikrine kulak vereceğiz. Anne babalar için çocuklarının sağlığı kadar kıymetli çok az şey vardır. Onların güçlü bir bağışıklığa sahip olması, sağlıklı büyümesi ve doğru beslenme alışkanlıkları kazanması küçük yaşlarda atılan adımlarla mümkün oluyor. Ancak günümüzde renkli ambalajlar ve cazip tatlar çocukların tercihlerini her geçen gün biraz daha değiştiriyor. Acaba bu ürünler ne kadar masum? Aileler alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı küçük yaşlardan itibaren nasıl kazandırılabilir? Arkadaşımız Ahmet Oğuz Gözel merak edilenleri diyetisyen Şinlam Can'a sordu. Dinliyoruz.
1: Kıymetli dinleyenler, özellikle ebeveynleri yakından ilgilendiren önemli bir başlığı konuşacağız şimdi. Günümüzde çocukların beslenme düzeninde paketli gıdaların payı giderek artıyor. Renkli ambalajlar, yoğun reklamlar ve kolay ulaşılabilir olmaları nedeniyle tercih edilen bu ürünlerin çocukların büyüme ve gelişme süreçleri üzerindeki etkileriyle sıkça tartışıyoruz bu konuyu ve sağlıklarının etkilerini konuşuyoruz efendim. Şimdi diyetisyen Şinlam Can'la paketli gıdaların çocuk sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz. Sayın Can, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: Merhaba efendim. Şimdi tabii paketli gıdaları konuşacağız. Paketli gıdaların çocukların sağlığına etkilerini konuşacağız. Özellikle paketli gıdalar günümüzde çocukların beslenme düzeninde oldukça yaygın. Sizce evet. Bu yaygınlığın en temel nedenleri nelerdir?
2: Az önce sizin de söylediğiniz gibi reklam. Daha rahat ulaşılabilir olması. Özellikle okul kantinlerinde ya da marketlerde, özellikle belki fark etmişsinizdir, kasanın hemen yanında ve cıvıl cıvıl bir reyon olur.
1: Evet.
2: Ve çocukların da uzanabileceği yakınlıkta, yani alçaklıkta olur. Bunların hepsi çok tetikleyen şeyler, ya da bir akranında, arkadaşında görmüştür. O gruba kabul görmek açısından da böyle bir yönelim de olabiliyor bazen çocuklarda.
1: Evet. Peki paketli gıdalar denildiğinde tam olarak hangi ürün gruplarından bahsediyoruz ve bu ürünlerin ortak özellikleri nelerdir?
2: Bu ürünlerin ortak özellikleri lif içeriklerinin düşük olması, raf ömürlerinin çok daha uzun olması için içerisine katkı maddelerinin fazla eklenmesi, ya da örnek veriyorum, işte pişirilmiş bir et döner rafta bu kadar uzun süre kalabiliyorsa içerisindeki katkı maddesinden, ya da bir ekmek ya da bir yoğurt olabilir, cipsler, bunların hepsi buna dahil, içerisindeki katkı maddesinin yüksekliğinden kaynaklı. Ve bir katkı maddesi ne kadar fazlaysa o paketli gıdada, o çok daha zehirlidir diyebiliriz.
1: Evet. Tabii bu tür gıdaların çocukların fiziksel gelişimi üzerindeki en önemli olumsuz etkilerini konuşalım isteriz şimdi. Özellikle kilo,
2: evet,
1: büyüme, işte enerji dengesi gibi durumlara etkileri nelerdir bu gıdaların?
2: Bu paketli gıdalarda en önemli şey burada çocukların özellikle işte tat duyusuna, o hazzı yakalıyor aslında çocuklar orada. Bize göre tat duyguları çok daha gelişmiş ya da çok daha o şekerli kısmı daha böyle onlara haz veren bir kısımda. Onları tetiklediği için de o bir andaki kan şekerini yükseltme çocukta özellikle işte diyabete sebep olabiliyor. Ya da o yüksek kalorinin vücuda girmesi, o yüksek glikoz eğrilerinin sonrasında yağ olarak depolanması ve vücuttaki yağ ne kadar fazlaysa gelişim çağında bir çocukta o hormon bozukluğuna sebep oluyor. Orada da işte metabolik sendrom dediğimiz birçok metabolik rahatsızlığın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ve özellikle hiperaktivitesi yüksek olan çocuklarda ya da otizmlilerde dikkat dağınıklığına, kafa bulanıklığına kadar o odaklanmama problemlerinin hepsi işte bu paketli gıdalardaki yüksek kaloriden kaynaklı yaşayabiliyor çocuklar. Ve kalp hastalıkları riski de çok yaygın.
1: Tabii en çok yine yaygın olan ve konuşulan, üzerine konuşulan konulardan bir tanesi de özellikle bu paketli gıdaların erken ergenlik üzerinde,
2: evet,
1: etkisinin olduğu da söyleniyor. Bu konuda neler söylersiniz?
2: Az önce de söylediğim gibi bu kalorinin vücuda çok fazla girmesi ve o ihtiyacımız olanı alıyor. Vücut, çocuk için de böyle. İhtiyacı olan kaloriyi alır, onu kullanır, geri kalanı yağ olarak depolar. İşte kasta, karaciğerde ya da işte deri altında fazlası. Artık ondan sonra bu iki depomuzda dolduktan sonra kilo alma durumu o zaman başlıyor. Ve bir çocuğun vücudundaki fazla yağ kütlesi, vücudunda ihtiyacı olan hormonların, önemli hormonların salgılanmasını baskılar ve örnek veriyorum işte testosteron gibi, östrojen gibi, diğer bir erkek çocukta östrojenin fazla salgılanması gibi ve bu sebepten dolayı da erken ergenliklerin yaşanması kız çocuk için de erkek çocuk için de böyle.

0: Bu hormon bozukluğuna sebep olan en önemli etken yağ kütlesinin fazlalığından kaynaklı bir hormon bozukluğu.
1: Evet. Özellikle tabii aileler genellikle az miktarda zarar vermez düşüncesiyle hareket edebiliyorlar. Bu yaklaşım ne kadar doğru? Sıklık ve porsiyon açısından nasıl bir denge kurulmalı efendim bu konuda?
0: Ona katılıyorum ben de. Evet, az miktarda zarar vermez ama o az miktarı hangi durumda biz çocuğa veriyoruz? Ödül olarak veriyorsak çocuk bunu alışkanlık haline getirebilir. Ya da hangi öğünde veriyorsak çocuk bunu alışkanlık haline getirebilir. Eğer çocuğun gün içinde alması gereken karbonhidrat, protein, yağ ve lif oranına dikkat edip o gün içindeki beslenmeyi ona göre yapmışsak küçük porsiyonlarda verilebilir. Ama bunun da önünü alabileceksek ya da o çocuğu o duruma alıştırma gibi bir duruma giremezsek, o bilince sahipsek, evet, yani haftanın 2 ya da 3 günü etiket okuyarak, özellikle etiketine dikkat ederek küçük miktarlarda kaçamaklara izin verilebilir.
1: Evet. Özellikle tabii tamamen sıfıra indirmek de mümkün değil galiba.
0: Tabii ki.
1: Çünkü reklamlar dediğiniz, işte diğer çocukların bunu kullanımı, belki bilinçsiz kullanımı çocuğu da etkileyecektir. Ebeveynler bu konuda zorlanacaklardır elbette. Sıfırlamak imkansız gibi bir şey.
0: Evet.
1: Ama bunu bahsettiğiniz gibi etiket okumak çok önemli.
0: Aynen öyle.
1: Etikette özellikle neye dikkat etmek gerekiyor peki?
0: Etiketlerde özellikle o zararlı maddeyi yazmazlar. E kodlarıyla yazılıyor. O E kodlarını herkesin ezberlemesini bekleyemem. Ama özellikle içerisindeki şeker, tuz, tatlandırıcı var mı yok mu, ya da lif oranına dikkat ederek o besini alabiliriz. Yani üzerinde şeker ilavesiz ve katkı maddesiz yazan paketli gıdaları diğerlerine göre daha fazla tercih edebiliriz. Yani o az miktarda verilebilir çocuklara, o kısımda bunları tercih etmek daha sağlıklı olur.
1: Evet. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak isteyen aileler paketli gıdaların yerine hangi alternatifleri tercih etmeliler ya da evde neler hazırlamalılar çocuklara?
0: Evet. Marketten bir kek alacağımıza, özellikle çocuğu da o aktiviteye dahil ederek evde sağlıklı bir kek yapılabilir. Şeker oranı az bir kurabiye yapılabilir ya da meyveli yoğurtlar marketten tercih edileceğine, evde güzel bir meyveli yoğurt da hazırlanabilir. Limonata yapılabilir. Dondurma, evet, çok zor yapılması ama çocuklarla beraber güzel bir etkinlik de bence onların da dahil olduğu sağlıklı beslenme adı altında güzel tariflerle hem onlara bir etkinlik olmuş olur hem de çocuk o bilinci kazanmış olacak aslında. Bunları tercih edebilir ebeveynlerde. Ve eğer çocuğa bir kısıtlama yapılacaksa bu kısıtlama ebeveynler için de geçerli olmalı. Evet, sen tüketme ama yine eve bir cips kola alınmaması gerekiyor. Bunu ebeveynlerimiz çok yapıyor mesela. Ya da çocukların göremeyeceği saklanılan yerlere, dolaplara, bir yerlere, hep bir evlerde bazen vardır işte abur cubur çekmecesi ya da dolabı. Çocuk için o her zaman gözünü alan ya da onu oraya ulaşması için bir hedef olarak görüyor. Hep ebeveynlere de söylüyorum, çocuk danışanlarıma, onların ebeveynlerine şunu söylüyorum: ulaşılabilir olsun. Yasak her zaman tatlıdır çocuklar için. Saklanılması yerine onun da ulaşabileceği bir çekmeceye konulabilir ama porsiyonunu, ne zaman tüketmesi gerektiğini ve aslında tükettiği zaman o sağlıklı beslenmeyi biraz çocuklara anlatmak zor olabiliyor. Ama onun anlayabileceği düzeyde anlatırsak her çocuk bence bunun bilincine varabilecek kapasitede. O bilinci onlara kendimiz de uygulayarak sağlarsak bir problem olacağını düşünmüyorum.
1: Evet. Tabii çocuklar her zaman takip edilemiyor.
0: Evet.
1: Yani çocukların hep yanında olmuyor aileler. Peki çocukların okul döneminde kantin ve marketten aldıkları ürünler için ebeveynler nasıl bir bilinç oluşturmalı? Özellikle okullarda bu kantinde satılan ürünlerle ilgili sizce orada bir değişiklik yapılmalı mı ya da bir denetim farklı bir duruma gelmeli mi, ne dersiniz?
0: Mutlaka denetimlerin artırılması gerekiyor. Hele ki bir de evde abur cubur konusunda bir yasak uygulanan çocuk varsa kantinden çıkmaz. O harçlığa, yani haftanın her günü harçlık vermek yerine, tabii bu çocuğun yaşına göre de değişiyor ama yine dediğim gibi çocuğu bilinçli olarak yetiştirirsek bu konuda, o da kantinden alabileceği miktarı ya da ne alıp alamayacağını bildiğinde bir problem yaşanmaz ama bizim konunun totaline gidip o gerçekten kantin denetimlerinin, oraya giren çıkan her şeyin son kullanma tarihine, içeriğine dikkat ederek denetimlerin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Umarım bu konuda da bir düzenleme getirilir.
1: Evet, özellikle okul kantinleri çok önemli.
0: Evet, çok tehlikeli.
1: Kontrol edilemeyen noktalar.

0: var özellikle. Aynen çocukların öyle. Aileleriyle biraz uzak olduğu bir durum oluyor orada. Evde tabii sağlıklı beslenme konusunu konuştuk. Pratik önerilerden bahsettik. İşte keki beraber yapmak gibi, işte yoğurdu beraber yapmak gibi. Bu konuda çocukların böyle severek tüketebileceği sağlıklı alıştırmalıklar hazırlamak da gerekiyor belki. Bu konu birkaç böyle örneğiniz var mıdır bize tırabileceğiniz ya da önerebileceğiniz?
1: Yani çocuklara genelde şöyle söylüyorum ebeveynlerine, dikkat çekici bir tabak hazırlanması gerekiyor. Örnek veriyorum, havucu dilimlemek, yuvarlak dilimlemek yerine böyle sebze çubukları, salatalık da aynı şekilde, ya da maydanozdan bir saç yaparak, yumurtadan gözler yaparak, işte zeytinden de aynı şekilde, o çocuğun gözüne de hitap edecek tabaklar hazırlandığında çocuk onu keyifle yiyecektir ve çocuğa ayrı zamanda yemek verilmesine de karşıyım. Sofraya beraber oturulacak. Televizyon asla izlenmeyecek, telefon asla olmayacak ve ebeveynin de onun tabağına konulan şeylerden yediğini gördüğü zaman o da ona bir örnek bir davranış olacak. Süslü tabaklarla kendimize de gerekirse hazırlamamız gerekiyor. Çocuğun dikkatini çekecek tabaklarla bu süreci onu aşılayabiliriz.
0: Evet, özellikle söylediğiniz de telefon olmayacak, televizyon açılmayacak. Yemek yerken çocuklar tabii yemek yesin diye o hazırlanan yemekleri yesinler diye telefon izletebiliyor insanlar. Evet. Çizgi film izletebiliyorlar. Ve karşılığında işte bunu yersen sana dondurma alacağım, bunu yersen sana şunu alacağım deyip o paketli gıdalara da yönlendirilebiliyor çocuklar. Bu konuda tavsiyeleriniz neler?
1: Telefonla yemek verilen çocuklar ne yediğini bilmiyor. Mesela yoğurt yiyor, o anda örnek veriyorum. Ama ne yediğini, onun yoğurt olmadan, yani yoğurt olduğunu bilmeden yiyor ve aslında yediği şeyin tat ayrımını yapamıyor. Üst üste örnek veriyorum, işte sebzesini yiyor ya da yumurtasını, yoğurdunu, ama hangisinin yoğurt, hangisinin yumurta, hangisinin sebze olduğunu kavrama konusunda, çünkü odak o an telefonda ya da televizyonda. Çocukta da meyve, sebzelere ya da yemeklere karşı bir tat bilinci oluşmuyor. Sonrasında o istediği ortam, örnek verim işte telefon ya da televizyon, evet, olmadığı zaman o yoğurdun tadını, onun yoğurt olduğunu anladığı zaman onu reddedebiliyor. O yüzden ne yediğini bilmeli çocuk ve her besinin tadını gerçekten ala ala yemesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Hem ebeveynlere hem de çocuklara paketli gıdalar konusunda en önemli uyarınız ve öneriniz ne olur?
1: Market alışverişinde çocukları da götürmeleri gerekiyor. Ne aldığını çocuk da bilmeli, sağlıklı şeyleri. Annem işte bunu aldı, babam bunu aldı. Ben bunu elime attım, evet, ama bunun sağlıksız olduğunu, içeriğinde ya da bir paketinin üzerindeki bir yazıdan, bir şekilden, bir renkten bile o kısımda da bilinç kazandırabilirsek çocuklara, yine sağlıklı bir şey aşılamış oluruz çocuklara da. Ebeveynlere de ben hep şunu söylerim, gelen çocuk danışanlarımın ailesine, beslenmek de bir miras gibi. Çocuğunuzu sağlıklı beslerseniz ileride o kadar güzel bir vücut, o kadar güzel bir fizik ya da o kadar güzel bir bağırsak florası bırakmış olacaksınız ki, ama tam tersini yaptığınızda ileride bir sürü hastalık, kronik, metabolik bir sürü rahatsızlıkla yüzleşecek çocuğumuz.
0: Evet. Kıymetli dinleyenler, konuğumuz diyetisyen Şinnam Can'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için.

Diyetisyen Şinlem Can'la gerçekleştirdiğimiz söyleşimizde çocukların beslenme alışkanlıklarını ve paketli gıdaların sağlık üzerindeki etkilerini konuştuk. Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız hazır ürünlerin içerikleri, tüketim sıklığı ve çocukların beslenme düzenindeki yeri üzerine önemli bilgiler edindik. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının önemini, ailelerin bu süreçte nelere dikkat etmesi gerektiğini değerlendirdik. Çocuklarımızın gelişimi için bilinçli tercihler yapmak, dengeli ve doğal besinlere soframızda daha fazla yer vermek mümkün. Şimdi bu güzel sohbetin ardından programımıza sevilen bir eserle devam edelim. Emre Aydın'ın yorumuyla Hoşça Kal sizlerle.

Kıymetli dostlar, güzel sohbetler, değerli konuklar ve ezgilerle dolu bir programımızın daha sonuna geldik. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını hazırlayan Adil Güzel. Ses almada Ercan Yaşar ve mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, bu sabahı bizimle paylaşan, sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Gününüzün sağlıkla, huzurla ve gönlünüzü güzelleştirecek güzel anlarla geçmesini diliyoruz. Yarın bir başka bölge radyomuzun hazırlayacağı Günaydın Türkiye programında TRT Radyo 1 frekansında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Reklamlar.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfkart.com.

0: yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Televizyon deyince vatan.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Saat 7.30.

Ana Haber Bülteni. Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Türkiye, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarına sert tepki gösterdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Ticaret Bakanı Bolat, ekonomide 23,5 senede kat edilen mesafeye dikkat çekti. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğü belirtildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in saldırısını kınadı. Bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır dedi. Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor dedi. İnsanlık düşmanı bir şebekenin İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdığını belirten Çelik, bunun nedeninin Erdoğan'ın tüm insanlık adına yükselttiği ses olduğunu ifade etti. Çelik, Netanyahu şebekesine karşı durmak tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır dedi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Bölgede yaşanan sıcak gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü. Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani ile Hürmüz'deki son durumu ele aldı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı ilk değerlendirmede hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. 467 milletvekilinin desteğini hatırlatan Erdoğan, Gazi Meclis'in tarihi bir mutabakat örneği gösterdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için önemli bir adım atıldığını vurguladı. Emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin bugünlere gelmesine katkıda bulunan devlet kurumları ve görevlilerini de tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk Gün gazetesine yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye sürecini tahrik ve çatışmalara karşı birlik ve dayanışma modeli olarak nitelendirdi. Düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı Türkiye ve bölgemizin yükseliş hamlesi.

0: nesi huzur ve refah modelinin teminatıdır dedi. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Bahçeli, bölgeye yönelik dış müdahalelerin sona ermesi gerektiğini söyledi. Genel af niteliği taşımayan kanun PKK, KCK harici hiçbir terör örgütünü kapsamıyor. Kanunda cezasızlık algısı yaratacak hükümlerde yer almazken herhangi bir kişiye de özel statü tanımlanmıyor. Bu arada silahlı terör saldırılarına karışan örgüt üyeleri kanundan yararlanamayacak. Şimdi gözler yeni yol haritasında. Sürecin takibini yapacak kurulun ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında 24 Ağustos'ta yapılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun uygulanması için ilk şart PKK-KCK'nın feshinin ve silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti. Söz konusu süreç sıkı takip edilecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün feshine ilişkin kararının resmi gazetede yayımlanması beklenecek. Yeni yol haritası doğrultusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir komisyon kurulacak. Kanun kapsamındaki faaliyetler izlenecek. Gerek tinde tavsiyede bulunulacak. Kanunda af anlamına gelebilecek hiçbir ifadeye yer verilmediği gibi süreç boyunca da bu hassasiyete dikkat edilecek. Silahların geri dönüşü olmayacak şekilde bırakıldığının tespitiyle Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanması tarihi süreçte yeni bir aşamanın başlangıcı olacak. Terör örgütü suçlarından yargılananlar 6 ay içinde soruşturma ve kovuşturmayla infaz ertelemesi için başvuru yapabilecek. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu bu başlıkları değerlendirmek üzere Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Toplantıda partideki son gelişmeler ele alınacak. Kılıçdaroğlu'nun arınma ve temiz siyaset mesajlarının kamuoyu araştırmalarındaki karşılığı da görüşülecek. Parti içindeki disiplin süreçlerinde gelinen aşamada MYK'nın gündeminde olacak. CHP'den istifa etmediği halde yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimler hakkında yürütülen inceleme ile alınacak. CHP'de örgütlere yönelik çalışmalar ve olağan kurultay hazırlıkları da değerlendirilecek. Kısa süre içinde ilan edilmesi beklenen olağan kurultay takviminin ise Eylül ayında işlemeye başlaması planlanıyor. MYK'da CHP'nin 9 Eylül'de kutlayacağı 103. kuruluş yıl dönemine ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. MYK'nın ardından gözler bu kez Yüksek Disiplin Kurulu'na çevrilecek. Perşembe günü toplanacak kurulda parti yönetiminin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı isimlere yönelik ihraç talepleri görüşülecek. Bazı isimler hakkında ihraç kararı verilmesi bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomide 23,5 senede kat edilen mesafeye dikkati çekti. Türkiye, milli gelirini dolar bazında 6 kat, ihracatını ise 8 kat artırmayı başardı dedi. Bolat, Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti.
1: Biz zor ve çetin bir coğrafyada elhamdülillah 23,5 senedir Türkiye'ye kalkınma, gelişme, ekonomik büyüme, Türkiye'nin milli gelirini 6 kat dolar bazında arttırmak, ihracatımızı 8 kat arttırmak başarılarını gösterdik.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aksaray'da sivil toplum kuruluşları istişare toplantısında konuştu. Türkiye'nin ayak seslerinin dünyada daha güçlü bir şekilde hissedilmesini sağladık dedi.
1: Bütün gücümüzle vatandaşımızın refahının artması, yaşam kalitesinin daha da iyileşmesine odaklanacağız ve güçlü büyük Türkiye'yi daha da büyüteceğiz.
0: Bakan Bolat'ın gündeminde finansman destekleri de vardı. Bolat, Aksaray esnafına finansman müjdesi de verdi.
1: Aksaray esnafımız için bu gezimiz çerçevesinde TESKOMP'un kefaletiyle yarın için Aksaraylı esnaflara dağıtılmak üzere 100 milyon lira finans desteğini göndermiş olacağız.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde bir suç örgütü çökertildi. Operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 300 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Güllü adıyla anılan şarkıcı Gül Tut'un şüpheli ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savruldu. Otomobillerden biri takla attı. Şanlıurfa Birecik Karayolu'ndaki kazada 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. İzmir'in Tire ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs yol kenarındaki yamaca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İstanbul, Kocaeli, Bilecik ve Düzce'de meydana gelen trafik kazalarındaysa 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açılacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir kararı verildi. Karar üzerine Denizolgun'un mezarı açılarak ölüm nedenine ilişkin adli inceleme yapılacak. Fethi kabir işleminin bugün sabah saatlerinde Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleşmesi bekleniyor. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat sapsında belirlenen 60 günlük süre doldu. Anlaşmazlık konularından biri olan Hürmüz Boğazı ile ilgili taraflardan açıklamalar geliyor. Amerikan Başkanı Trump boğazın açık olduğunu söyledi, deniz ablukasının sürdüğüne dikkati çekti. İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşmenin olmadığının altını çizdi. Trump bir de harita paylaştı. Hürmüz Boğazı haritası üzerinde Yeni Amerika bölgesi ibaresi yer aldı. Trump daha önce Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söylemişti. Tahran yönetiminden de açıklamalar var. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı Amerika geçici anlaşmanın şartlarını yerine getirinceye kadar kapalı kalacak dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'ın geçici bir ateşkes yerine savaşın tamamen sona ermesinin hedeflediğini söyledi. İranlı bakan, geçici ateşkesler savaşın tekrarıdır ifadesini kullandı. Arakçı, mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti. Arakçı, varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olduğunu vurguladı. Bu nedenle Amerika'nın iki haftadan kısa bir süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade etti. Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'la Umman'ın anlaşmasının beklendiğini açıkladı. Anlaşmanın Amerika-İran görüşmelerinin yeniden başlamasını da kolaylaştıracağı belirtildi. Doha yönetimi Tahran'la süren pilotlar konusu için İranlı yetkililere yapılan davetin geçerli olduğunu duyurdu. İran'dan resmi bir cevap gelmediği ifade edildi. İran'ın Kızıl Haç'ın devreye girmesi talebine medyatik bir hamle yorumu yapıldı. İran 2 Mart'ta düşürülen iki savaş uçağındaki 3 pilotunun yaklaşık 6 aydır Katar tarafından alıkonulduğunu öne sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı hava savunma sistemlerinin İran'dan ülkeye doğru gelen 2 balistik füze tespit ettiğini bildirdi. Füzelerden ilkinin ülkenin kara suları dışında, ikincisinin ise ülkenin kara sularında düştüğü belirtildi. Açıklamada tam teyakkuz ve hazırlık halinde olunduğu ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve mali işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Soykırımcı İsrail Gazze'de bir kafeye insansız hava aracıyla saldırdı. Biri çocuk, 6 Filistinli öldü, 12'den fazla kişi yaralandı. İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Katil İsrail ordusu Ramallah kentinin güneyindeki Amari mülteci kampına baskın düzenledi. Biri çocuk, 2 Filistinli yaralandı. Irak'ın Erbil kentinde İran'ın düzenlediği belirtilen İHA saldırısı tepkilere yol açtı. IKB'ye Başbakanlık Özel Ofisi ile istihbarat şefinin konutunun hedef alındığı saldırının ardından Irak, İran'dan odaya ilişkin net ve resmi bir açıklama istedi. Birleşik Arap Emirlikleri de saldırıyı en güçlü ifadelerle kınadı. Birleşmiş Milletler de açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric de saldırıyı kınadıklarını duyurdu. Saldırı

0: Amerika'nın Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar şiddetleniyor. Rusya son iki yılın en büyük insansız hava aracı saldırısının hedefi oldu. Ukrayna, Moskova bölgesine 620 İHA fırlattı, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde yaptığı füze saldırısında da 10 kişi hayatını kaybetti. Savaşın şiddeti diplomatik görüşmeye de yansıdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile Belçikalı mevkidaşı Kiev'deki bir sığınakta görüştü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Türkiye, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına sert tepki gösterdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında. Ticaret Bakanı Bolat, ekonomide 23,5 senede kat edilen mesafeye dikkat çekti. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Spor. Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Lyon'u konuk etti. Temsilcimiz sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne kalma umutlarını Fransa'ya bıraktı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak. Bu zorlu 90 dakikada yeni transfer Muhammed Salah'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor. Barcelona'da beklenen transfer gerçekleşti. Katalan ekibi İspanyol futbolcu Rodri ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Zagreb Erkekler Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Büyükler ve gençler kategorisinde ay yıldızlı jimnastiklerimiz 19-23 Ağustos tarihleri arasında podyuma çıkacak. Milli sporcularımızın madalya mücadeleleri TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun kıyıları dışında Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 34, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Antalya ve Malatya 33, Bolu ve Samsun 29, Trabzon 28, Erzurum 27, Diyarbakır ve Gaziantep 37 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos-30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell

0: Bu günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: 15-24 Ağustos tarihleri arasında birinci nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 25.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
8: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde her yıl trafik kazaları sonucu 5473 kişi hayatını kaybediyor. Toplam vefat eden kişilerin içindeki yaya sayısı ise dehşet vericidir. Her yıl trafik kazaları sonucu 1272 civarında yaya hayatını kaybediyor. Yayalar her yıl meydana gelen toplam trafik kazalarının sadece %2,5'una karışmalarına rağmen toplam ölü sayısının %25'ini oluşturuyor. Bu orantısız ölüm sayısına karşı yayalar önlem almalıdır. Peki yayalar hangi hataları sıklıkla yapmakta? Yaya kusurlarının başında taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürücü hareketlerde bulunmak yer alıyor. Yayalar karşıdan karşıya yaya geçitleri, kontrollü kavşaklar ve şehir içi bölgelerde kavşak giriş çıkışları dışındaki noktalarda geçiş yapmaya çalışınca trafiği tehlikeye atmış bulunuyor. Karşıdan karşıya geçişlerde trafik kurallarına uymamak da üst sıralarda yer alan bir kusur. Yayalar karşıdan karşıya sıklıkla yaya trafik ışığı kırmızı olmasına rağmen geçiş yapmakta. Yaya kusurları arasında taşıt yoluna girmek yer almaktadır. Yayalar özellikle şehirler arası yollar ve otobanlarda yürüyemez. Yayalara kesilen trafik cezaları arasında ters yönde yürüme de yer almaktadır. Yayalar trafik akışının ters yönde yürümek zorundadır. Trafikle aynı yönde yürüyemez. Son olarak yaya kusurları arasında gece ve gündüz görüşü az olduğu hallerde uyarıcı tedbir uygulamamak da yer almaktadır. Yaya bu tedbiri parlak veya fosforlu kıyafetler giyerek alabilir.
7: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 19 Ağustos Çarşamba. Yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Oğuzhan Yılmaz, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım.

0: İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat kapsamında belirlenen şartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek abluka ve petrol yaptırımları kaldırılmadan boğazın açılmayacağını söyledi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada uluslararası toplumu bu saldırganlığa karşı kararlı bir tutum sergilemeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştireceğini bildirdi.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. O haritayı yırtan hamle manşeti Hürriyet gazetesinde. Türkiye, Fethiye, Kaş arasındaki bir bölgeyle Gökçeada çevresindeki bir alanı Milli Deniz Parkı ilan etti. Türkiye bu stratejik hamleyle Atina'nın Ege'yi Yunan Gölü haline getirmek için bahane olarak kullandığı Sevilla haritasını yırtıp attı. Atina'da fırtına endişesi, Türkiye'nin son hamlesi Atina'da depreme yol açtı. Yunan gazeteleri fırtına geliyor, Ankara sakin sulardan vazgeçti başlıklarını kullandı. İki ülke ilişkilerinde gerilimli bir dönemin yaklaştığını savundu. Yunanistan uluslararası destek arıyor. Çerçeve tamam, kurul toplanıyor. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle tespit ve teyit aşamalarını yürütecek olan kurul ilk toplantısını pazartesi günü yapacak. Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Yılmaz, kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır, dedi. Eski bakanın mezarı açılacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için Fethi Kabir kararı verildi. Mezarı açılacak. YKS'de yapay zeka full çekti. YKS yerleştirme sonucuna göre 730.854 aday üniversiteli oldu. Yapay zeka odaklı programlar büyük rağbet gördü. Boş kontenjan kalmadı. Yapay zeka mühendisi, makine öğrenmesi, veri mühendisliği, robotik gibi programların kontenjanlarının tamamı doldu. Sınavdaki şampiyonlar ağırlıklı olarak ekonomi, tıp ve mühendislik bölümlerini tercih etti. YKS'nin 7 birincisi ODTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, Atatürk, Koç ve Bahçeşehir üniversitelerine yerleşti. Milliyet gazetesine geçtik. Şekerde acı oyun manşeti. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan operasyon halk sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi. Gençleri tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum, dedi. Terörün son baharı, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun dün resmi gazetede yayımlanmasıyla takip ve koordinasyonu sağlayacak kurul resmen oluştu. Faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirmesini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığındaki kurul yapacak. Süreç, Irak ve Suriye'de silahlı grupların fesi ve silahsızlandırılması çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yürütülüyor. İsrail, Suriye'de havaalanı vurdu. İsrail savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havaalanına 8 hava saldırısı düzenledi. Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki askeri havaalanı 2013'ten beri kullanılmıyordu. Güçlü demokrasi için bir fırsat. Terörsüz Türkiye ile yalnızca dağdaki terörist unsurların değil, radikalleşmiş ve marjinalleşmiş yapıların da tasfiyesinin hedeflendiğini söyleyen MHP lideri Bahçeli, PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin güçlenmesi için bir fırsat olacak, dedi.

Elazığ'da şüpheli kadın cinayeti, Elazığ Meşeli köyünde ağla giren eşini kurt tutanarak öldürdüğünü iddia eden MK gözaltına alındı. İki gün önce ağla kurtların girdiğini görünce nöbet tutmaya başladığını söyleyen MK, ses gelmesi üzerine sesin geldiği yöne ateş ettiği sırada eşi Hasret K'yı yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü. İsrail askerinden Nazi yöntemi, soykırımcı İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde alıkoyduğu bir Filistinlinin alnına 44 yazarak işaretlemesi tepki çekti. 44 rakamının Nazi Almanya'sında SS örgütünün kullandığı çift şimşek anlamına geldiği, özel bir timin kollarının iç tarafına yaptırdığı dövme olarak biliniyor. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Dairelerin parasını elden geri verdim. İmamoğlu'nun 18 yıllık arkadaşı müteahhit Seyfi Beyaz savcılık ifadelerini mahkemede tekrarladı. Rüşvet vermeseydik iskan alamazdık dedi. Gece yarısı İsrail'e karşı hamle. İsrail medyası Erdoğan-Trump görüşmesini böyle haberleştirdi. Başkan Erdoğan önceki gece ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. İkilinin gündeminde Gazze'deki son durum, Mekke Anlaşması ve İran Savaşı vardı. Görüşme İsrail'de yankı buldu. Maariv gazetesi gecenin ortasında İsrail'e karşı büyük hamle, Erdoğan yine İsrail'i hedef aldı diye yazdı. Sınırda Amerika Birleşik Devletleri'ni kızdıran saldırı, İsrail jetleri dün Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri hava üssüne 8 ayrı saldırıyla hedef aldı. ABD özel temsilcisi Tom Barak, Türkiye topraklarına yaklaşan jetlere önlem alabilirdi. Neyse ki sağduyulu davrandı, endişeliyiz diyerek İsrail'i uyardı. Emperyalizm darbe aldı. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin emperyalizmin bölge emellerine darbe vurduğunu söyledi. Yeni bir dönemin başlangıcı olacak dedi. Yeni Şafak gazetesine geçtik. İmamoğlu 15 milyon avro istedi manşeti Yeni Şafak'ta. Daha önce Özgür Özel'e 1 milyon avro ve 200 bin dolar para verdiğini itiraf eden eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten bir bomba daha geldi. Böcek yeni ifadesinde İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon avro istediğini açıkladı. 5 milyon avroyu teslim eden Böcek, İmamoğlu tutuklanınca geri kalan parayı veremedi. Aksa'da resmi işgal, Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Yahudi tapınağı inşa etme girişimlerini gizlemeyen İsrail, Aksa'da Yahudilerin ibadet etmesine de ilk kez resmen izin verdi. Ranzalar füze oluyor. İstanbul'da tadilata giren öğrenci yurtlarında ranza ve dolap gibi eşyalardan çıkan hurda metaller makine ve kimya endüstrisinde işlenerek savunma sanayine ham madde oluyor. Bu metaller mühimmat, roket ve füze gövdeleriyle zırhlı araç parçalarının üretiminde kullanılıyor. Ocak 2024'ten bu yana yaklaşık 2300 kamyon hurda MK'ye gönderildi. Türkiye gazetesine geçtik. Sınırımıza 55 kilometre uzaktaki havalimanını vurdu. İsrail'den ağır tahrik manşeti Türkiye gazetesinde. İsrail jetleri radar ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırılacağı İdlib'deki askeri havalimanını bombalayıp savaş kışkırtıcılığı yaptı. Ekim ayındaki seçim öncesi köşeye sıkışan Netanyahu kriz tetikçiliği yapıyor. Siyonist rejimin F-15'leri İsrail'e 600, Türkiye ise sadece 55 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Havalimanı'nı hedef aldı. Suriyeli kaynaklar Türkiye'nin Ebu Zuhur'un yanı sıra aynı bölgede bulunan Tafdenaz'da inceleme yaptığını söyledi. Bu üslere İHA, SİHA, radar ve hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması için de hazırlıklar yapılıyordu. Suriyeli askeri uzman Beyaz, Netanyahu'nun korkusu Türkiye liderliğinde şekillenen güvenlik konsepti, Şam'ın Mekke ittifakına dahil olma hazırlığı da İsrail'i panikletti. Bu yüzden savaş kışkırtıcılığı yapıyorlar dedi. ABD'nin Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak, hava saldırısı için endişeliyiz ifadesini kullandı. Şara yönetiminde Birleşmiş Milletler'e İsrail'e karşı harekete geç çağrısı yaptı. Görüşme soykırımcı İsrail'i çıldırttı. Erdoğan'la Trump, İran krizinin masada çözümü ve Gazze barışı için fikir birliğine vardı. Bu görüşmede alınan kararlarla paniğe kapılan Netanyahu kısa süre sonra Suriye'ye saldırdı. Sabah gazetesine geçtik. Buzdağının görünen kısmı 100 milyar Türk lirası, Sabah gazetesinin manşeti. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ifade veren cemaat mensubu R.S. milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans çarkını ifşa etti. Makbuzsuz toplanan fitre, zekat ve kurban yardımları FETÖ taktiğiyle yurt dışına kaçırıldı dedi. Fransa'da turu geçeriz. Fenerbahçe evinde Lyon'la berabere kaldı. Sarı lacivertler avantajı kullanamadı. İş

0: revanşa kaldı. Greenwood mükemmel bir gol attı. Yorulana kadar da kalitesini gösterdi. Takımın en iyileri Kante, Guendouzi ikilisi ve çok dikkatli oynayan Ake'ydi. Revanş kolay olmayacak ama Şampiyonlar Ligi ümidi devam ediyor. Meta'ya ağır suçlama, kamu düzenini bozuyor. Çocukları ekrana bağımlı hale getiren Meta şirketine karşı açılan tarihi dava Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmeye başlandı. Algoritmalarıyla gençlerin psikolojisini ve toplumsal sağlığı tehdit eden şirket kamu düzenini bozmakla suçlanıyor. Orta Doğu'nun yeni mimarı Türkiye, Erdoğan-Trump telefon görüşmesi dünya basınında geniş yankı buldu. Soykırımcı Netanyahu panikte İsrail basını görüşmeyi büyük hamle olarak duyurdu. İngiliz Telegraf, Mekke İttifakı için Orta Doğu'yu yeniden şekillendiren 3 silahşör başlığını attı. Avrupa medyası ise Erdoğan'ın Trump'a İran'la müzakereleri sürdürmesi çağrısı yaptığını aktarırken Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ağırlığına dikkat çekti. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. İhracatın artışı fiyat kaynaklı. Türkiye'nin ihracatı özellikle son 3 yılda değer olarak artış kaydederken son dönemdeki sınırlı toparlanmaya rağmen miktar bazında azalış kaydetti. Konut fiyatlarında reel kayıp sürüyor. Türkiye genelinde konut fiyatları Temmuz'da aylık %1,5, geçen yılın aynı dönemine göre ortalama %25 artarken bu oran yıllık enflasyonun altında kaldı ve reel bazda 5,1'lik düşüşe işaret etti. Yeni kiracı kira endeksinde ise nominal artış %28,4 olarak belirlendi. Endeks reel bazda %2,6 düşüş kaydetti. Yapay zeka yerel emlak piyasasını patlattı. Teknoloji merkezi Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan San Francisco, yapay zeka milyonerlerinin akınıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin en sıcak konut piyasasına dönüştü. Pandemi sonrası nüfus kaybı ve emlak gerilemesiyle anılan Altın Şehir'de medyan konut fiyatı 1,7 milyon dolara çıkarak ülke ortalaması olan 440.600 doların yaklaşık 4 katına ulaştı. Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara, aranın ardından yorumcu konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa,
4: pilot garaj oto ekspertiz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Mikros Yemek.
5: Mikros uygulamasında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
9: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 9 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Ankara Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli. Sayın Değerli, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim.
1: Efendim şimdi dış politik gelişmelere bakacağız. İran, Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan süreci konuşacağız. Yine bölgede özellikle Husilere karşı gerçekleştirilen bazı operasyonlar var. Bunları da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Mekke Anlaşması'na bakacağız. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuşacağız ama dünün sıcak ve tepki çeken gelişmesiyle başlayalım arzu ederseniz. İsrail'den ağır bir tahrik ve bir provokasyon girişimi var. Sınırımıza neredeyse 60-70 kilometre mesafede bulunan, Suriye'de bulunan, İdlib'de bulunan bir askeri havaalanına yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Şimdi tabii hem Türkiye'den hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden, Tom Barak'tan, hem Ankara Büyükelçisi hem Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'tan bu konuda dikkat çekici açıklamalar geldi. Şimdi bu açıklamalar ışığında da bu meseleyi yorumlamaya çalışacağız ama şimdi Mekke Anlaşması dedik, Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye birlikteliğinde bir askeri pakt olarak niteledik ve aslında NATO gibi değerlendirebileceğimiz, yani NATO'nun 5. maddesindeki işlevselliği bakımından o şekilde okuyabileceğimiz bir anlaşma hali hazırda gerçekleşmişken İsrail'in böyle bir provokatif girişimi nasıl okunmalı, nasıl değerlendirilmeli, bunu merak ediyoruz. Şimdi oradaki askeri havalimanının boş olduğu ifade ediliyor ama planlanan şuydu, oraya hava savunma sistemleri ve radar sistemleri kurulacaktı. Ve İsrail bunu bir şekilde engellemeye çalışıyor.
2: Bu yeni bir şey
1: aslında
2: değil.
1: Suriye sahasında çeşitli İsrail saldırılarında farklı noktalarda gördük bu
2: 2800'e yakın, 2800'den hatta 3000'e yakın saldırı var Suriye'den de. Bakın, bu net rakamlarla konuşuyorum. 2800'ün üzerinde doğrudan İsrail saldırısı var. Bu Lübnan'da başlayan, hatta Lübnan'dan da önce başlayan, yani Gazze operasyonu ile birlikte başlayan, Lübnan'ın işgaliyle devam eden ve Golan'ın işgalinin ötesinde, Golan artık harita içerisine almış bir İsrail'den ve bunu kabullenmiş bir Suriye'den söz ediyoruz. Bu süre zarfında düne kadar, yani daha doğrusu Zur Havalimanı'na yapılan saldırıya kadar 3000'e yakın saldırı var ve Suriye devletinin, Şara yönetiminin bir tek kurşun dahi atmış bir tepkisi, atmış olarak bir tepkisi yok ortada. Atan bir tepkisi yok. Şimdi bu zamanlama itibariyle bunu tabii şöyle bir perspektifle incelemek lazım. Niçin İsrail bunu yaptı? Birincisi tabii ki Mekke Anlaşması'nın kendisine dönük, İran'dan daha çok İsrail'e dönük bir pakt oluşturmaya, bir oluşturma çabası olarak gördü. Bunu açıkça ilan etti. Tabii içeride Netanyahu son derece sıkışmış bir durumda. İşte Ekim'de biliyorsunuz, iç politika açısından bakalım, İsrail açısından da Netanyahu son derece zorlayacak bir seçim var ve seçimin ana malzemesi Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye. Bir diğer husus tabii ki Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanımızın Libya ziyareti. Libya ziyareti çok kritik bir ziyaret. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Hem Doğu hem de Batı Libya'da, Doğu'da Hafter yönetimi, Batı'da Dibeybe'nin iki tarafında uzlaşıyla bir araya getirebilecek bir diplomatik bir ziyaretin daha ötesinde askeri boyutları da olan önemli bir ziyaretti bu. Neden askeri boyutları var? Sayın Dışişleri Bakanımızın Dibeybe ile yaptığı toplantıda arkada bir sehpanın üzerindeki harita İsrail'i ve dünya basını çok meşgul etti. Burada da bir anahtarla geri döneceğiz mesajı verilen ve İsrail haritasını da bu anlamda işgal ettiği bölgelerden çıkarmaya dönük bir haritanın varlığı onları zaten yeterince rahatsız etti. Bu süre zarfında Türkiye'nin yine Mavi Vatan doktrini kapsamında son olarak geliştirdiği özellikle Gökçeada

0: Kaş bölgesindeki bu milli deniz alanları baktığımızda buradan bunun ilanı ve bunun hemen arkasından İsrail'in 70 kilometre güneyimizde Suriye'de Suriye'nin en önemli askeri havalimanını bombalaması var. Şimdi bu İsrail'in bir açık meydan okumasıdır. Bu doğrudan Türkiye'ye meydan okumadır. Bu doğrudan Mekke Anlaşması'na ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Mekke Anlaşması'yla, ki Mekke Anlaşması hiçbir zaman Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan'ın bağımsız kararıyla olan bir şey değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin arka planda büyük bir desteğiyle gerçekleşmiş bir anlaşma. Niçin bunu yaptı? Amerika Birleşik Devletleri'nde de İsrail'e karşı özellikle hem Gazze'de, onun da ötesinde İran'da çok ciddi bir şekilde İsrail tuzağına düşürüldüğüne dair ve Trump'ın da bu yönde kullanıldığına dair çok ciddi bir kamuoyu tepkisi var. Keza sadece kamuoyu değil, işte Kasım seçimleri var. Kongrede çok ciddi biçimde Amerikan senatosunda çoğunluğunu da kaybedecek, kongrede kaybedecek, bölgelerde kaybedecek, bunlar aşikar. Bunun temelinde de İsrail'in adeta kuklası durumuna düşmüş bir Trump yönetimi olması, Trump'ın da bunu dengelemek için kendisi doğrudan yapamadığı, İsrail'e koyamadığı tepkiyi Türkiye gibi bölgede İsrail politikalarına karşı en dirençli görünen bir ülkenin liderliğinde bir Mekke anlaşmasıyla böyle bölgede yeni bir denge oluşturmaya çalışıyor. Ama aynı burada tabii bunu çok iyi okumak lazım. Ama aynı Amerika Birleşik Devletleri arka planda dedi, daha doğrusu açık biçimde Suriye'deki SDG, PKK, YPG güçlerinin ve YPJ'nin, kadınlar da dahil olmak üzere, Suriye ordusuna, Suriye sistemine, devlet sistemine entegrasyonu, burada Türkiye'deki açılım veya Türkiye'deki terörist Türkiye'yi bu anlamda dolaylı desteklemek gibi görünse de orada İsrail'in güvenliğini doğrudan ön planda tutan bir başka açılımı destekliyor. Yani Suriye'de. Yani Suriye'de YPG, PKK güçleri bugün Suriye devletinin ordusunun, resmi ordusunun ana unsurları haline gelmiş durumda. İki tümeniydi. Artı görev kuvveti gücündeki taburlarıyla, kadın taburlarıyla, gerek terörle mücadelede, gerek orduya entegrasyonunda silah bırakmadan, sadece ve sadece üniforma değiştirerek bugün Suriye devletinin ordusunun ana unsurları haline geldi.
1: Yani bu entegrasyonu riskli olarak mı görüyorsunuz?
0: Kesinlikle şöyle riskli. Bunun arka planında İsrail'in bölgede ayrıştırmaya, İsrail'in bölgede oluşturmaya çalıştığı Kürt yapısının nereye bağlı olacağı ve kimin kontrolünde olacağı meselesi var. Şu anda her şey İsrail'in bu anlamda baktığımızda Türkiye burada çok ciddi bir çaba içerisinde, ama İsrail de burada Kürtler üzerindeki yoğun etkisini ve gücünü çok ciddi biçimde Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışıyor. Tabii bunun Türkiye bu çabaları İsrail'in bu çalışmalarına karşı tabii ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Türkiye'nin hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şam'ı bizzat ziyaret edeceğini ifadesiyle bu oyunu bozmaya çalışıyoruz. Ama arka planda Türkiye'deki terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz meselesinin arka planında özellikle Suriye'de İran'ı, bilhassa PKK güçlerinin de bir kısmının buraya kaydırıldığını da biliyoruz. Bir kısmının da Türkiye'de silah bırakacağını biliyoruz. Ama silahlı gücün, silah bırakmayan ana gücün buraya entegrasyonu veya bir kısmının da İran'a kaydırılacağı gibi durumlar var. Bunlar tabii arka planda Türkiye'yi ve Türkiye'nin bu anlamda statükosunu bozmak istemediği İran'la ilişkilerini de çok doğrudan etkileyebilecek bir boyut taşıyor. Öte yandan baktığımızda tabii Suudi Arabistan meselesine geldiğimizde, özellikle Mekke Anlaşması'na geldiğimizde, burada aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin arka planda bu anlaşmayı veya bu paktı desteklemesi ayrı bir konu. Sessiz kalmak, burada herkes buna böyle takılmasın. Bu Amerika

0: Birleşik Devletleri'nin oluşturmaya çalıştığı yeni İsrail'e karşı, İsrail saldırganlığına ve Amerika'nın bölgede İsrail'in bozmaya çalıştığı planlarına karşı ciddi bir tepkisel bir pakt oluşturma. Bir kere bunun altını çizelim ama en önemli konu şu. Aynı Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Rum yönetimi, Fransa, Yunanistan'la birlikte oluşturduğu Ege'de ve Doğu Akdeniz'de oluşturduğu bu yapıyı da doğrudan destekliyor. Nasıl destekliyor? Dede Ağaç'la destekliyor, Girit Üssü ile destekliyor, Kıbrıs açıklarına
1: demin projesidir doğrudan şimdi, bu zaten.
0: Şimdi burada bunları çok iyi okumak lazım. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlamda baktığımızda gerek liderlik diplomasisi açısından Sayın Cumhurbaşkanı'nı, gerek Hakan Fidan'ın, gerek Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı'nın bunları tabii ki bu yöndeki bütün Türkiye karşıtı veya Türkiye'yi riske sokacak, Türkiye'yi tehdit eden bu oluşumlara karşı çok ciddi atakları var. Bu önemli bir diplomasi döneminden, diplomasinin ötesinde güç savaşları döneminden geçiyoruz. İsrail'in yaptığı bu saldırının bize şöyle bir karşılığı olabilir. Orta Doğu'da bu saatten sonra artık güç hukuku, güçlünün hukuku geçerlidir. Bu çok net bir durum. Dolayısıyla bizim de bu dönemde gerek Libya'da, gerek Doğu Akdeniz'de, gerek Kıbrıs'ta, gerek kendi kıta sahanlığımızda, deniz yetki sahalarımızda, petrol arama dahil, Kıbrıs'ın güvenliği dahil, adaların silahlandırılan Türk adalarının tartışmalı hatta adaların ve 1960 anlaşmalarına göre de asla silahlandırılmaması gereken bölgelere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin var gücüyle de burada gücünü kullanmasının önü açılmıştır. Bu bir meşruiyet yaratır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir ortamda İran'da aldığı ağır darbe, bakın bunun altını çiziyorum, silahlı kuvvetlerinde şu anda içeride Amerikan silahlı kuvvetlerinin, deniz kuvvetlerinin bilhassa gerek lojistik hizmetlerde, gerek moral motivasyon açısından, gerek savaş stokları açısından son derece sıkıntılı olduğu bir dönemde ve İran'dan adeta yediği tokatla şu an ve seçime giden bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede şu anda bu tür güç oyunlarına müdahale edebilecek bir durumu yok. Dolayısıyla bize de kendi hak ve menfaatlerimiz açısından Akdeniz'de gerek Suriye, gerek Yunanistan'a, gerek İsrail'e karşı güç kullanma meşruiyetini bize bu son saldırı, yani Suriye'deki hava kuvvetlerinin eski sahasına yapılan saldırıyı bizim için bir meşruiyet oluşturur. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım.
1: Tabii bu savaş çığırtkanlığı ya da buradan işte Türkiye'nin güçlü bir ordusu var, İsrail'i kısa sürede bertaraf ederiz gibi bir yaklaşım için sormuyorum ya da bir değerlendirme yorum için sormuyorum ama şimdi İsrail sınıra bu kadar yaklaşmışken hava sahasına ihtimaller üzerinden soruyorum. Eğer oldu, Türkiye mukavemet gösterdi ve bir İsrail savaş uçağını vurdu.
0: Evet.
1: Şimdi ne olacaktı? Şimdi test edilmeye çalışılan
0: kesinlikle
1: ne
0: test
1: var?
0: Ediliyor. Kesinlikle.
1: Şimdi test edilmeye çalışılan şey ne? Şimdi Mekke Anlaşması dedik. Evet, ciddi bir pakt. Bir taraftan Türkiye NATO üyesi bir ülke. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki durumu, evet bir gergin ortam varmış gibi görünüyor ama gün sonunda Amerika Birleşik Devletleri bir tercih yapacaksa o tercihi kimden yana yapacağından hiç şüphemiz yok.
0: Bu. Bakın test bu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye burada buna bir cevap verse idi ki vermeliydi. Ha verecektir de, bakın bunun da altını çiziyorum, mutlaka bunun bir karşılığı olacaktır. Türkiye bunun asla cevapsız bırakmaz. Bunu neyini test etti peki? Bunun testi şu: Türkiye-Amerika ilişkilerini bozmak temel amacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin net tavrını ortaya koyması açısından bu testi yapacaktı ki biraz önce siz de ifade ettiniz, Amerika Birleşik Devletleri böyle bir olayda Türkiye'yi özellikle tırnak içerisinde söylüyorum, Amerikan zihniyeti

açısından veya İsrail zihniyeti açısından Türkiye'yi bir şekilde cezalandıracaklardı. Bunun tabii çok örnekleri var. Türk-Amerikan ilişkileri, işte muavenet sırtlısının vurulması, bizim özel kuvvetler uçaklarının düşürülmesi, örtülü bir takım

0: konusunda bir şey yok. Ve ödemeli.
1: Yani ödemekten
0: yana ödetmeli mi ödemeli? Bu böyledir.
1: Kaygı zaten.
0: Ödeme olur. biz ödemeden ödetmeliyiz tabii, asıl maksat bu.
1: Peki evet. Devam edeceğiz, kısa bir reklam aramız var.
2: Reklamlar.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: 17-24 Ağustos tarihleri arasında MSI 26.5 inç 0,03 ms 240 Hz WQHD QD OLED oyuncu monitörü 24.999 liraya. Lenovo Intel Ultra 5 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Yorumcu konuğumuz Ankara Enstitüsü'nden Güray Değerli ile Sayın Değerli kaldığımız yerden devam edelim. Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Suriye'nin bu İdlib kırsalındaki askeri hava üssüne düzenlediği hava saldırılarına ilişkinde bir yazılı açıklama yaptı. Uluslararası toplumun bu saldırganlığa karşı kararlı bir tutum sergilemeye çağırdı. Şimdi İsrail'in provokasyonu diyoruz. Şimdi nasıl okumamız gerektiğini konuştuk. Tabii Türkiye bu duruma karşı o teyakkuz halinde, dikkatli olması evet. gerekiyor. Provokasyonlara karşı verilecek cevap her neyse bu verilir. Bedeli ağır da olsa bu külfette yüklenilir. Bu kısmında hiç sorun yok ama şimdi İsrail'de bir seçim süreci var malum. Ve bu seçim sürecini hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Türkiye karşıtlığı üzerine inşa etmeye çalışan bir Netanyahu var. Şimdi bu duruma da sanki böyle biraz teşne olmamak gibi tabii. görünüyor. Çok ayak uydurmamak gibi de görünüyor.
2: Şimdi tabii ana malzeme Türkiye. Türkiye karşıtlığı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı doğrudan posterlere koyacak kadar alçalmış bir ve buraları artık tenezzül eden alçalmış bir Netanyahu yönetiminden bahsediyoruz. Ama aynı Netanyahu yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri içerisinde Yahudi sivil toplum kuruluşları, Yahudi finans kuruluşları, Yahudi varlıkları, sivil toplum örgütleri açısından baktığımızda gücünü zaten biliyoruz. Dolayısıyla İsrail tarihinde en fazla iktidarda kalmış olan, defaten gidip gelmiş olan bir başbakan sıfatıyla şu anda bunu da sürdürmeye çalışıyor. Ama burada...

0: yani eski bizim tüm bölge temsilcisi Amerikan elçisinin Tom Baran yaptığı açıklamada şöyle bir önemli bir konu var. Bunu iyi okumak lazım. Yani arka planına iyi bakmak lazım. Bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmaya çalıştığı bir düzen var. Özellikle NATO zirvesiyle bu çok netleşti. NATO, biz bu mikrofonlardan, NATO bir siyasi örgüt haline dönüşmüştür dedik. Evet, NATO siyasi bir örgüt haline dönüşmüştür. Ve siyasi, yeni siyasi haritaları oluşturmada da çok önemli görev üstleniyor. Dolayısıyla Tom Baran Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'na dönük veya buraya öykündürecek bir takım açıklamalarını da hatırladığımızda bölgede oluşturmaya çalıştığı bir düzen var. Bu düzeni İsrail'in bozmasına müsaade etmiş, İsrail'in bozmasına doğrudan bir tepkiyle doğrudan buna mani olamıyor. Ama Türkiye üzerinden işte Mekke Anlaşması gibi veya bir takım dolaylı açıklamalarla İsrail olan tepkiyi dile getirmeye çalışıyor. Ve burada da bölgede bir anlamda kendi politikalar açısından baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i doğrudan karşısına almak gibi, özellikle Trump yönetiminin, böyle de bir garip bir çelişki yaşıyoruz. Bunları iyi okumak lazım.
1: Devam ediyoruz. Efendim bu bölümde Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan bu süreç nasıl ilerliyor? Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Efendim, şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan bu savaş, gerilimli süreç, işte inişli çıkışlı, olumlu olumsuz, ümit verici ve ümitvari olmayan açıklamalar ışığında hemen her gün bambaşka tablolara uyanıyoruz. Şimdi özellikle Hürmüz'ün statüsüyle ilgili mevcut durumda Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'nın açık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olduğunu ifade ediyor. İran tarafı bunu yalanlıyor. Şimdi nasıl bir mevcut durum söz konusu Hürmüz Boğazı'nda? Hürmüz'de gelip tıkanan nokta ne İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında? Bunları da merak ederiz.
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz meselesi yani kör düğüme dönmüş durumda. Bu kör düğümü açmak için özellikle yine aslında ABD'nin de kontrolünde Umman'ın İran'la görüşme gerçekleştirmesi noktasında bir kapı aralandı. Ve İran da bu kapıyı değerlendirmeyi kendine vazife bildi. Gelecekteki Hürmüz Boğazı'nın idaresi noktasında Umman'la aslında bir takım şartlar da belirlemişler. Ama onlar henüz tabii basına deklare edilmedi. Fakat İran'ın genel bir görüşü var yani bu noktada. İran diyor ki Hürmüz Boğazı'nın kontrolü bizde olacak. Yine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin ifadesiyle biz oradan geçiş parası almayacağız ama hizmet bedeli parası alacağız ve bunu Umman'la bölüştüreceğiz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin ayak dilediği en büyük meselelerden biri bu. Yani para alınmayacak, eskisi gibi bütün gemileri açık olacak. Sonra İran Meclisi'nde yine Hürmüz Boğazı ile ilgili bir tasarı geçirilmek isteniyor. Henüz o da netleşmedi ama konuşulan şeylerden bir tanesi, İran düşman gemilerine izin vermedikçe gemiler geçemez. Bu düşman gemileri kim? Doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri ile ve İsrail ile bağlantılı veya direkt kendi gemileri. Hal böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri bu bağlamdaki bir anlaşmayı tam istemiyor ve hatta Umman'ı tehdit etti. Eğer Umman bizim işte gemi geçişlerimize ve var olan varlıklarımıza karşı engel olursa biz çok şiddetli bir şekilde Umman'ı vururuz. İfade de şu, Umman yolumuza çıkarsa onları fena halde bombalarız diyor Trump. Dolayısıyla bu bağlamda bu. Ama öte taraftan yine Trump'ın bu açıklamalarına karşı olarak da İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri İslamabad mutabakatının gereklerini yerine getirinceye kadar Hürmüz Boğazı kapalı kalacak dedi. Yine ilginçtir, hocamla sizin de konuştuğunuz bu İsrail meselesi tekrar burada gündeme geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsrail'in var olan bu mutabakatın hayata geçirilmesini

0: en büyük engel olduğunu vurguladı. Oysa dedi, bu mütabakat İran'ın çıkarlarına çok uygundu. Fakat İsrail bunu istemediği için 2 hafta sonra ABD aracılığıyla bunları ihlal etmeye başladı. Aslında çok ilginç bir şey. Yani bu savaş aslında İsrail ve İran savaşı. Amerika İsrail tarafından sürülmüş, fakat şu anda İsrail kendi varlığını unutturdu. Sadece Amerika gözüküyor yani görünürde. Ama arkada yine İsrail'in o etkisi devam ediyor ve İran bunu hissediyor ve yetkili kurullar da bunu dile getiriyor. Dolayısıyla nasıl olacak, süreç içerisinde beraber göreceğiz. Aynı zamanda Katar bu mevzuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki, eğer Umman'la İran anlaşabilirse Amerika ile görüşmeler noktasında elimizi rahatlatacak bir olgu, bir düzen oluşur dedi. Ama dediğimiz gibi yani Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şeyle İran istediği şey farklı. İş böyle olunca da işin doğrusu bu noktada sarpa sarıyor. İşte Trump ne diyor? İran anlaşma yapmak istiyor ancak benim gerekli gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar. Ne diyor? Gerek teslim ol mesela geçen gün. Ya bir ülkeye teslim ol demek kolay mı yani? Bakınız diyor, biz orada tek bir nedenle varız. İran nükleer silaha sahip olamaz, olamayacak. Halbuki öncelikle Hürmüz Boğazı'nın halledilmesi, ardından onun görüşülmesi zaten vardı o mutabakatta. Dolayısıyla İsrail'in engelleyici rolü ve faktörü aslında burada da yeniden ortaya çok net bir şekilde çıktı. Abbas Arakçı da bunu tekrar dillendirdi. Bakalım bu süreç nereye evrilecek, onu da hep beraber göreceğiz.
1: Peki. Harun Erkaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim TRT İran temsilcisi Harun Erkaç bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Ankara Enstitüsü'nden Güray Değerli ile birlikte. Şimdi Sayın Değerli, Harun Erkaç da ifade etti. Aslında biz de konuşuyoruz uzun bir süredir. Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde buradaki Hürmüz meselesine ve İran konusuna ilişkin konuyu hemen kapatıp artık nereye yönelmek istiyorsa, nereye artık odaklanmak istiyorsa ona da odaklanmak peşinde, ama bu pek mümkün olmadı. Tabii İran'ın direnci ortada. İsrail'in zaten bu süreçte provokasyonları da, kışkırtmaları
2: sahte bayrak operasyonları
1: ortada. Şimdi tabii Harun Erkaç şunu anlatırken şöyle bir şey de aslında aklıma geldi. Yani Amerika Birleşik Devletleri bölgede bir şekilde, siz de ifade ettiniz, kendi politikalarını uygulamakla meşgulken İsrail'in bunu baltalamasını engellemeye çalışıyor. Kesinlikle. Bu süreçte.
2: Ama direkt yapmıyor. Dolaylı bir şekilde yapıyor.
1: Şimdi aynı mesele İran konusunda da söz konusu olabilir mi? Kesinlikle. Şöyle, yani bu süreci biz bu şekilde zamana yayılmış ve bir çözümsüzlük durumu üzerinden hala Amerika Birleşik Devletleri varlığını burada görerek takip ederken, acaba İsrail'in İran'a daha büyük çatışmaları, daha bölgeye yayma olasılığı ve risklerini taşıyan saldırılar ya da provokasyonlar gerçekleştirmemesi için bir perdeleme misyonu var mıdır Amerika Birleşik Devletleri'nin?
2: Yani mutlaka var. Ancak şöyle bir şey, burada çok net bir durum var. Şimdi Arakçı'nın açıklaması, yani bir önceki ateşkesle varılan anlaşmanın İran çıkarları açısından iki tarafında asgari memnuniyeti açısından optimal derecede iyi bir anlaşma olduğunu vurguluyor. Çok önemli bir şey, ama hemen akabinde de İsrail'in bunu nasıl bozduğunu açıkça da ifade ediyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri seçime giden bir Trump yönetiminden bahsediyoruz ve son derece sıkıntılı. Amerikan kamuoyu yoklamalarında Trump kendi döneminde, birinci dönemi de dahil, ikinci dönemi de dahil, hiç böyle bir duruma düşmediği ortada. Son derece %20'ler, %30'lar seviyesinde destek. Şu anda toplumsal açıdan baktığımızda kamuoyu desteği böyle %30'lar seviyesinde. Ama hızla da 20'lere doğru geriliyor. Şimdi bunu gören Trump yönetiminin İsrail odaklı veya İsrail merkeze alan İsrail yanlısı tutumunun Amerikan toplumunda da karşılık görmediği, ki bunu New York Belediye Başkanlığı'nda görüyoruz, Minnesota'da görüyoruz, birçok yerde görüyoruz. Amerikan karşıtı olanların veya İsrail karşıtı, düzeltiyorum, İsrail karşıtı olanların, bunların içerisinde Müslümanlar da var, göçmenler de var, doğrudan Amerikalılar da da var. Trump yönetimine karşı

0: geliştirdi ve bilhassa da silahlı kuvvetlerde Trump yönetimine karşı oluşan huzursuzluk had safhada. Böyle bir durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşın sürdürebilme konusunda da maalesef gerek lojistik zafiyetleri, gerek Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ndeki moral motivasyon açısından ve bakım idamedeki zorlukları, bütün bunları alt alta koyduğumuzda bölgede Amerika'nın barış veya bu sessizlik, ateşkes ortamını sürdürmekten başka çaresi yok. Ama bu da İsrail'in işine gelmiyor. İsrail sürekli bir tahrikle, sürekli bölgede bir kaos ortamı yaratarak genişlemesini sürdürüyor. Bakın, kaosla genişleyen bir ülke. Ki kaos Tevrat'a göre hareket, ki Tevrat'ı kendilerine göre yorumluyorlar bunda. Yani teolojik bir devletin ötesinde histerik, teolojik bir devlet. Bunu kendi kutsal kitaplarını dahi bir şekilde tahrif ederek, bir şekilde bir milliyetçi veya soisyonist politikaları alet eden bir devlet yapısından bahsediyoruz. Veya bir Netanyahu yapısından bahsediyoruz. Bunu çok iyi görmek lazım. Dolayısıyla bugünkü iktidara oynayan diğer aktörler de böyle. Yani her şeyin kendileri için hak olduğunu ve kaosla birlikte yarattıkları kaosun neticesinde bir bakıyorsunuz İsrail yeni yerleşim alanları ilan etmiş, Lübnan'ı işgal etmiş, bir anda Golan'a, Şam'ın 30 kilometre altına kadar gelmiş, Türkiye'nin 70 kilometre güneyine kadar bombalama yapabilecek cesareti gösteriyor. YPG, PKK unsurlarıyla doğrudan bağlantılı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel bu anlamda statükoyu bozmaya çalışıyor. Türkiye'yi zaten ana hedefe koymuş. Bu çok aslında biraz önce ifade ettim. Türkiye'ye ulusal güvenliğini tehdit eden her duruma karşı oluşturacağı tepkide bir meşruiyet kazandırır. Bakın, bunun altını özellikle çiziyorum. Bu bize Ege'de de meşruiyet kazandırır. Adaların silahlandırıldığı ortamda Yunanistan'a karşı da bir meşruiyet kazandırır. Libya'da Libya ile birlikte oluşturmaya çalıştığımız, ki parlamentodan geçmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Hafter yönetimiyle o yüzden Türkiye yakın bir ilişki içerisinde. Deniz yetki alanlarımızla İsrail, Rum, Yunan, Fransız, Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu bloğu bu bölgede, Doğu Akdeniz'de yıkmaya çalışıyoruz. Bölgede yeni petrol sahalarının İtalyan petrol ve gaz devlerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Fransa'nın bölgedeki yeni gaz sahalarına yeni gaz sahalarında Türkiye'nin egemenlik haklarına aykırı şekilde orada arama yapma çalışmalarına karşı bizim meşruiyet oluşturmamız gerekiyor. Her şeyden önce de Kıbrıs'ta bir oldu bittiye bu anlamda izin vermememiz gerekiyor. Yani bu çok bizim için meşru, bütün yapacağımız güç savaşlarında, artık Orta Doğu'da güç savaşları geçerlidir. Ne uluslararası hukuk, ne insan hakları bu anlamda. Türkiye, ki buna çok dikkat ediyor, yani riayet eden bir ülke.
1: Uluslararası ceza mahkemelerine yaptırımlar uygulanan bir dönemden geçiyoruz.
0: Bu açıdan baktığımızda
1: yani,
0: gerek askeri politikalar, gerek ekonomi politikaları, gerek sosyal politikalar, bütün burada artık gücün hukuku geçerlidir. Türkiye açısından da bu tehditlere karşı yapacağımız bütün tepkiler meşrudur ve meşruiyet kazanmıştır.
1: Peki, devam edeceğiz sayın değerli. Efendim, kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar. Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
8: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
9: İklimsa. Hayalleriniz için.

0: Bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlant hayata.
9: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
10: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Doktor Abdullah Erboğa konuğumuz. Sayın Erboğa, günaydın, hoş geldiniz efendim.
11: Günaydınlar, hayırlı sabahlar.
10: Efendim, çok teşekkür ederiz. Şimdi Mısır'ın başkenti Kahire'de önemli bir görüşme vardı. Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Kushner, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mledenoğlu'la Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Hamas heyetiyle görüştükten sonra İsrail'e geçti. Şimdi Gazze tabii bir plan vardı, bir heyet oluşturuldu ama herhangi bir adım atılmıyor. Gördüğümüz kadarıyla somut, net bir durum söz konusu değil. İsrail tarafı Hamas'ın tamamen silah bırakmasını istiyor ama buna rağmen Gazze'de herhangi bir adım atmayacağını da ilan ediyor. Şimdi uluslararası toplum İsrail üzerinde bugüne kadar nasıl bir etki oluşturdu ki bundan sonraki süreçte bu etkiyi oluştursun ve bir inandırıcı bir tablo ortaya çıksın? Tabii bu da kafa karıştırıcı bir mesele Sayın Erboğa. Nasıl görüyorsunuz bu süreci?
11: Ya aslında biliyorsunuz İsrail bu noktaya gelene kadar bayağı bir hem Amerika'nın, Birleşik Devletler'in baskısı hem de uluslararası toplumun baskısı altında aslında bu anlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştı. Ama mevcut tabloya ve daha önceki tabloya baktığımızda İsrail'in maksimalist talepleri her zaman için devam ediyor. Şu anda da imzalanan ve bir yol haritası olan anlaşmaya rağmen İsrail bu anlaşmanın yol haritasını ve maddelerini yerine getirme konusunda son derece isteksiz. Zaten her seferinde de bu tür anlaşmaları imzaladığında bunu 91 Madrid, 93 Oslo gibi süreçlerde de görebiliriz. Bu tür anlaşmaları imzaladığında her zaman için bu yol haritasının dışına çıkmak, maddeleri yerine getirmeme konusunda ısrarcı ve bu hem uluslararası toplumun beklentilerini karşılama noktasında hem de anlaşmaya taraf olan devletlerin taleplerini karşılama noktasında son derece isteksiz olduğunu görüyoruz. Buradaki mesele biliyorsunuz Gazze Barış Kurulu'nu kurulmuştu ve 3 aşamalı bir plan vardı. Bunun ikinci aşamasına geçilmesi gerekiyordu. Bu ikinci aşamada da işte bölgenin askerden yani İsrail askerlerinden arındırılması, işte Hamas'ın silah bırakması, uluslararası bir istikrar gücünün kurulması ve teknokratik bir geçiş yönetimi gibi maddeler vardı. Ama biliyorsunuz İsrail son barış kurulu anlaşması imzalandıktan sonra dahi 1200 Filistinli Gazze'de şehit etti, yüzlerce çocuğu şehit etti. İşte yüzlerce kadın çocuk yine yaralı bir şekilde saldırılar sonucunda Filistinler mağdur oldu. Dolayısıyla İsrail bence bu konuda hem maksimalist taleplerini devam ettirmek konusunda hem de uluslararası hukuka uymama konusunda üzerinde çok ciddi bir baskı hissetmiyor. Bunu sağlayabilecek aktör de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri olduğu için. Amerika Birleşik Devletleri'nin başında şu an İran diye bir mesele var. Hem bu hem iç kamuoyundaki desteğin azalması hem iç kamuoyunda ciddi bir şekilde Trump'ın dış politikasına yönelik desteğin düşmesi. Bir de bununla birlikte elbette ki Yahudi lobisi ve İsrail'in Amerika'nın devleti sistemi içerisindeki yapıya olan hakimiyeti nedeniyle ciddi bir baskıya maruz kalıyor. Bunu şeyde de görebiliyoruz. Yani İran meselesinde Amerika ile İran'ın anlaşmasına rağmen sürekli bir oyun bozan olan İsrail'in sürekli bu süreci manipüle etmesi bağlamında da görebiliyoruz.

0: Dolayısıyla burada evet Kushner belki bir ara yol bulmak için veya ara bir formül bulmak için pazar günü Hamas'la Mısır'da görüştü. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü. Pazartesi gününde Netanyahu ile İsrail'de 4 saatlik uzun bir görüşme yaptı. Ama bu görüşmeler bence yine aslında Filistinlilerin, Gazze'lilerin işte topraklarına sahip çıkmalarına imkan verecek veya onları daha rahat yaşatacak bir atmosferden ziyade İsrail'in beklentilerini karşılayabilme için gerçekleştirilen görüşmeler olarak görüyorum ben. Çünkü Kushner'in de hani biyografisine hepimiz biliyoruz ve Trump'ın da evet barış kurulu kurulmasında ve yola haritasının çizilmesinde etkili oldu. Ama bence şu anda çok fazla sorun o da istemiyor İran meselesi dolayısıyla. Ben İsrail beklentilerini karşılayabilecek bir ara yol, ara formül üretmek için görüşmeler yapıldığı takdirdeyim. Çünkü İsrail'in herhangi bir şekilde Gazze'den hani askerini çekme konusunda şu an pek istekli olduğu kanaatinde değilim.
1: Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri İsrail ilişkilerine de baktığımızda yani bunu belki de İsrail'e kabul ettirebilecek tek aktörün Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşündüğümüzde ve bu bir şekilde sağlanamıyorsa çok da ümitvari olunmaması gerekiyor gibi algılıyoruz Sayın Erbuğa. Bilmiyorum katılır mısınız buna ama.
0: Şöyle ya, elbette ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail üzerinde bir kısmi de olsa bir yaptırım, bir sözünün geçme durumu var. Çünkü İsrail hem askeri anlamda hem siyasi anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği destek olmadan ayakta durması pek mümkün değil. Biliyorsunuz İran Savaşı'nda mühimmat olsun, bütün askeri gereksinimler olsun, bütün bunları siyasi anlamda, diplomatik anlamda bütün desteğini Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyor. Elbette ki Amerika Birleşik Devletleri'ne bir bağımlılığı söz konusu. Ama bölgesel düzlemde İsrail'in kabul etmediği veya Gazze veya Filistin meselesinde İsrail'in kabul etmediği bir şartı, bir koşulu Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük dayatmalarla gerçekleştirmesi pek mümkün görünmüyor şu şartlar altında. Dolayısıyla elbette ki Amerika Birleşik Devletleri ve diğer aktörler zaten problem de orada bence Ceyhun Bey. Yani bölgesel güç dengesi o kadar İsrail lehine kaymış durumda ki Amerika Birleşik Devletleri de bu güç dengesinin kaymasını aslında kendi elleriyle oluşturdu sürekli İsrail yanlısı pozisyon olarak. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri için de artık İsrail bir sorun haline gelmeye başladı. Özellikle 2023'ten itibaren. Çünkü hiçbir şekilde bölgesel anlamda özellikle Orta Doğu bölgesinde uyum içinde çalışacak bir şeyi yok. İkili stratejik müttefik görüntüsü yok. Yani Amerika'nın öncelikleri farklı, İsrail'in öncelikleri farklı. İsrail öncelikleri çok stratejik bir yayılmadan ve saldırganlık içeren bir dış politikadan, savunma politikasından geçiyor. Amerika'nın önceliği ise daha izolasyonist, daha Orta Doğu'dan minimum angajman sergileyebileceği bir pozisyondan geçiyor. Ama Amerika bunu bir türlü yapamıyor çünkü İsrail her seferinde Amerika'yı Orta Doğu'yu sürüklemeyi bir şekilde beceriyor, başarıyor. Dolayısıyla Trump'ın da açmazı bu. Bu açmaz içerisinde İsrail'e ne kadar baskı yaparsa onu yapmaya çalışıyor.
1: Peki Sayın Erbuğa, çok kısa şunu da soracağım. Şimdi Mekke Anlaşması, bu bahsettiğimiz durum tablo içerisinde Amerika Birleşik Devletleri güç dengesinin İsrail lehine bozulduğunu görüyor ve bunu dengeleyici bir unsur olarak göreceği, işte böyle bölgesel güç projeksiyonlarına, inisiyatiflerine olumlu bakıyor. En azından açıklamalar ve Başkan Trump'ın açıklaması da bu doğrultudaydı. Mekke Anlaşması bu bağlamda okunabilir mi?
0: Şöyle, yani Mekke Anlaşması aslında bölge ülkelerinin o uluslararası sistemdeki kırılmalara verdiği bir cevap. Çünkü Soğuk Savaş sonrası düzende Amerikan tek kutupluluğu artık daha sorgulanabilir bir düzeyde. Ve Amerika hem Avrupa'da olduğu gibi hem Körfez'de olduğu hem Orta Doğu'da artık bölgesel güvenlik maliyetlerini karşılamak istemiyor. Ve bunun için de zaten izolasyonist dış politikayı önceliyor. Ama bölge ülkeleri de kendi güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni bir güvenlik şemsiyesi ihtiyacı var. Ama burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Bu bir Amerikan ajandası veya gündemi değil, bölge ülkelerinin kendi inisiyatifinde, kendi güvenlik ihtiyaçlarını

0: karakterine binaen kendilerinin oluşturduğu bir mekanizma. Yani falanca aktörün hadisinde şöyle bir mekanizma kurup bir güç dengesinde böyle bir pozisyon alın demesiyle veya dışarıdan dayatılan bir ajandayla değil. Biliyorsunuz Pakistan'la Suudi Arabistan 1982'den itibaren zaten savunma işbirliği anlaşması yapmış durumda ve 82'den beri mesela 80 bin Pakistan askeri Suudi Arabistan'da konuşlu durumda. Çeşitli dönemlerde bu rakam değişmekle birlikte. Şimdi Türkiye'de bu ittifak içerisinde üçlü bir ittifak, farklı bileşenleri, farklı güçlerini birleştiren işte siyasi, askeri, ekonomik anlamda farklı güç kapasiteleri olan bu üç devletin bölgede kendi inisiyatif hisleriyle bir araya gelmeleri ve yeni bir model Orta Doğu'ya sunmaları son derece önemli ve İsrail karşısında güç dengesini veya İran karşısında güç dengesini oluşturma anlamında son derece önemli bir ittifak olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki. Sayın Erbağ'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Efendim Doktor Abdullah Erbağ bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Güray Değerli ile birlikte. Şimdi Sayın Değerli, siz de aslında girişte ifade ettiniz. Amerika Birleşik Devletleri artık İsrail'in bölgedeki kendi lehine, İsrail lehine bir şekilde yoğunlaşan bu güç dengesizliğinden rahatsız ve başına buyrukluğundan rahatsız dedik ve bunu dengeleyici çeşitli girişimlere ve inisiyatiflere ılımlı baktığını ifade ettiniz. Ama şimdi Türkiye-Amerikan ilişkileri bağlamında da göz önünde bulundurulduğunda Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile yani nasıl bir tablo ortaya koyarsa gerçekten samimi bir durum ortaya çıktı diyebiliriz.
2: Bunu çok net tabii ki göstergeleri olması lazım. En başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın önceki gün Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin Türkiye'ye verilen sözlerin tutulması noktasında olduğunu hepimiz biliyoruz ki bu dünya kamuoyunda da ve bilhassa da Netanyahu yönetiminin de çok çok dikkatini çekti. Netanyahu yönetiminin de tepkisini çekti. Şimdi tabii verilen sözlerin başında F-35'ler var. F-16 üzerindeki işte F-16'nın modernizasyonunu konusunda ve yeni uçak motorlarının buraya verilmesi konusunda yaptırımlarının kaldırılması konusunda Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki hak ve bilhassa Ege'deki hak ve menfaatlerinin korunması noktasında Amerika Birleşik Devletleri ile açık örtülü bir takım bu açıdan bir takım pazarlıkları vardı. Verilen de sözler vardı. Şimdi bunların bazıları yerine geldi veya işte gelme eğilimine girdi diyelim veya bir şekilde o kanala girdi ama henüz daha somutlaşan kamuoyunu da tatmin etme noktasında herhangi bir şey yok. Fakat hani şu yubukundan büyük bir hale geldi. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmak istediği şey şu. Amerika Birleşik Devletleri için Pasifik şu anda çok önemli. Dolayısıyla Çin. Çin'le birlikte işte Çin'e karşı kullanacağı argümanlar veya burada ülkeler belli. Filipinler, Tayvan, Japonya,
1: Güney Kore
2: hatta
1: Avustralya
2: gibi Avustralya. Evet. Şimdi bunlara baktığımızda bölgede özellikle Pasifik ve Çin Denizi odaklı bu stratejisinde tamamen buraya yönelmeye çalışıyor. Orta Doğu'da da hakim güç olarak Türkiye'nin gerek askeri gücü, gerek ekonomik gücü, gerek siyasi gücü, gerek tarihsel ve kültürel gücü açısından baktığımızda Türkiye'ye bir rol vermeye çalışıyor. Türkiye'de bunu istiyor açıkçası. Bunu yapabilecek gücü, kudreti, derinliği olan bir ülke, vizyonu olan bir ülke. Burada çıkarlarımız örtüşüyor. Ancak bu çıkarların örtüştüğü noktada da bu İsrail'in çıkarlarına uymuyor. Ve bu planı bozmaya çalışan bir İsrail'le karşı karşıya kalıyoruz. Amerika açısından da Türkiye açısından da böyle. Ama aynı Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi iç dengeleri açısından ve küresel hakimiyeti açısından Yahudi merkezli bir takım kurumların ve bir takım teşkilatların da bu anlamda özellikle Trump yönetiminin adeta esir düşmüş olması açısından bazı şeylere de açıktan İsrail'e tepki koyamıyor. Burada da Türkiye'yi kullanmaya çalışıyor. Bu önümüzdeki dönem çok zor bir dönem Türkiye açısından da bölgesel dengeler açısından da ama Türkiye burada

0: güçlü bir şekilde çıkabilecek güce, kudrete sahip. Her şeyden önce İsrail'in bu ataklarına karşı bizim doğrudan ulusal güvenliğimizi tehdit etmesi açısından yapabileceğimiz, vereceğimiz her karşılık meşrudur. Ege'de de meşrudur, Kıbrıs'ta da meşrudur, Doğu Akdeniz'de de meşrudur, Suriye'de de, Irak'ta da meşrudur.
1: Peki. Sayın Değerli, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
0: Sağ olun, ben teşekkür ederim.
1: Ankara Enstitüsü'nden Güray Değerli bizimle birlikteydi. Yorumcu konuğumuzla efendim ilk bölümü tamamladık.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan onaylamasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının inşasının ancak genç kuşaklarla mümkün olabileceğini söyledi. Terörsüz Türkiye'nin yalnızca bugünün güvenlik meselesi olmadığını, geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu ifade etti. Bahçeli, bu nedenle terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olacak. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında kaçan zanlıyla birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyı kınadı. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya ilişkin adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel geçmiş olsun mesajı paylaşırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmeli ifadesini kullandı. Antalya'da bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz şekilde görüntüleyen ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik suçlarını kapsıyor. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalındaki askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, Amerika şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Karadeniz'de artan Rus saldırıları sessiz bir krizin daha gün yüzüne çıkmasının habercisi konumunda. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesindeki liman altyapısına yönelik artan drone saldırıları bölgedeki ticari gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Uzmanlar Rusya'nın değişen bu taktiğinin sadece Ukrayna'nın ekonomisini etkilemekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel bir gıda krizine yol açacağı uyarısında bulunuyor. Orta Doğu'da süren gerilim petrol fiyatlarını yeniden 90 doların üzerine taşıdı. Hızlı yükselişlere değerli metaller mola verdi. Altın fiyatları bir buçuk ayın zirvesinden hafif geri çekildi. Gümüş ise 100 liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ticaret Bakanlığı piyasa denetim bilançosunu açıkladı. 7 aylık dönemde 282 binden fazla firma denetlendi. 34 milyonun üzerinde ürün tek tek incelendi. Aykırılıklara toplam 2 milyar liraya yakın ceza uygulandı. Açıklamada fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Haberleri sunduk.
3: Reklamlar.

0: 31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Evet, saatler 9:11 dakika geçiyor. Efendim, iç siyasi gündemde yeniden birlikteyiz. Birazdan NTV parlamento muhabiri Özgür Akbaş bizimle birlikte olacak. Ayrıntıları konuşacağız. Ama hem terörsüz Türkiye hem de terörsüz bölge politikası yaklaşım içerisinde Türkiye son dönemde önemli adımlar attı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun takibi ve uygulanmasının değerlendirilmesine ilişkin kurulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi öngördüklerini bildirdi. Bir takip kurulu oluşturuldu. Faaliyetlerinin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulan kurul tarafından yapılacak. Kurulda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş yer alacak ve bu süreç takip edilecek. Tabii terör bataklığının kurutulması için başlatılan üç ayaklı süreçte kritik bir aşamaya girildiğini ifade etmiş olalım. Tabii bu gelişmeler sadece Türkiye'ye ilişkin olmayacak. Elbette Irak'ta silahlar toplanırken Suriye'nin kuzeyinde ise SDG'nin önümüzdeki günlerde kendini feshettiğini duyurması bekleniyor. SDG tarafından Suriye'ye entegrasyon konusunda da önemli ve ılımlı mesajlar geldiğini de bir kez daha altını çizmiş olalım. Şimdi barış zamanı ve Suriye ordusunun bir parçası olacaklarını ilan ettiler. Tabii bu süreç dikkatle izlenilecek. Nasıl bir adım atılacaksa bu adımlarda bu gelen bilgiler ışığında şekillenecek. Bunun altını çizmiş olalım. Ayrıntılarını elbette konuşacağız. Takip ediyor olacağız birazdan. Tabii Türkiye-İsrail arasındaki gerilimi ilk bölümde ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk. İsrail Suriye'de bir havalimanını hedef almıştı. Bu askeri havalimanı da Türkiye'ye yaklaşık 60-70 kilometre mesafedeydi. Tabii Türkiye teyakkuza geçti. İsrail'in atmış olduğu bu provokatif adımın gerekçeleri üzerinde duruldu. Tepki bir hayli yüksekti elbette ama İsrail niçin bu dönemde ve bu mesafedeki bir askeri üsse böyle bir saldırı düzenliyor? Bu sorular elbette sorulmaya başlandı ama önümüzdeki süreçte İsrail'de bir genel seçimin olacağını hatırlatalım ve İsrail hükümetinin ve Başbakan Netanyahu'nun da bir hikayeye ihtiyacı olduğunu, bir provokasyona ihtiyacı olduğunu da hepimiz biliyoruz, takip ediyoruz. Hepimiz tanıklık ettik İsrail'de hazırlanan seçim afişlerinde hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de Türkiye'yi hedef alan bazı girişimlerin olduğu, söylemlerin olduğu ve bu söylemlerin de güçlenerek, artarak yoğunlaştığı bir döneme tanıklık ediyoruz. İsrail'in tabii ki bölgedeki saldırganlığını, tavrını biliyoruz ve Türkiye'ye hedef alan açıklamaları, çeşitli eylemleri, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan'la çeşitli inisiyatifler oluşturulma gayretlerini görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Ama Türkiye elbette buna hem sahada hem masada mukavemet gösterecektir. Hiç şüphe yoktur. Bedeli ne olursa olsun Türkiye bunun tam karşısına konumlanacaktır ama iç siyasi meselelerle Türkiye'nin karşısına bir şekilde bu provokatif adımlarla ve yaklaşımlarla çıkılması konusunda da tabii uyanık olmakta fayda olduğunun altını çizmiş olalım değerli dinleyiciler. Şimdi tabii iç siyasi gündeme bakacağız, iktidar tarafına bakacağız, muhalefet tarafına bakacağız, Cumhur İttifakı tarafına bakacağız. Yeni parti, Cumhuriyet Halk Partisi Neler konuşuluyor, ne var, ne yok ayrıntıları konuşacağız. NTV Parlamento muhabiri Özgür Akbaş şimdi bizimle birlikte. Özgür Akbaş, günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın, günaydın, çok teşekkür ederim.
2: Şimdi girişte değerli dinleyicilerimize de bir hatırlatma yaptık. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun takibi ve uygulanmasının değerlendirilmesiyle ilişkin kurulan kurulun ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmeyi öngördüklerini ifade etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. İsterseniz buradan başlayalım. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge girişimi için atılan adımların belki de en önemlisi bu husus. Şimdi nasıl bir süreci göreceğiz? Nasıl bir periyoda bakıyoruz? Neler göreceğiz? Neler gerçekleşecek? Şimdi eğer olumlu adımlar atılırsa nasıl bir tablo oluşacak, bunları merak ederiz.
3: Evet, yani şimdi önce tabii şöyle başlayalım. Yasanın onaylanmasıyla, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasayı onayladı. 12 maddelik bir düzenleme. Yasa onaylandı ve yürürlüğe girdi. Şimdi yürürlüğe girmesiyle birlikte aslında bir kafa karışıklığı var. Yani yürürlüğe girmesiyle birlikte sürecin başladığına dair bir kanı var. Ama öyle değil. Çünkü bir ön şart var. Yasada çok açık ve net. Bu ön şart teyit ve tespit mekanizmasının çalışması. Yani neden bahsediyoruz? PKK'nın silahları tamamen bırakması, fesih kararı doğrultusunda hareket etmesi ve artık tehdit olmaktan çıkması. Bunun tespit edilmesi, teyit edilmesi. Bu sürecin artık devreye girdiğini söyleyebiliriz. Şimdi 12 maddelik kanun teklifinin 7. maddesinde bir kurul kurulması hedefleniyordu. O kurul neydi? Bu teyit, tespit ve teyit mekanizmasını işletecek kuruldu. Kimdi başındaki isim? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olacaktı ve o yasanın onaylanmasıyla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve resmi gazete yayınlanmasıyla birlikte aslında kurul fiilen hayata geçti. Dün Sayın Cevdet Yılmaz da bir sosyal medya hesabından açıklama yaparak 24 Ağustos'ta pazartesi günü kurulun ilk toplantısını yapacağını söyledi. Zaten bunu bekliyorduk. Yani yasa onaylanır onaylanmaz kurulun toplantı yapacağını biliyorduk. Çünkü buna yönelik hazırlıklar var. Yani boş durulmuyor. Bakanlıklar çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bu konuyla ilgili zaten Cevdet Yılmaz da dün buna vurgu yaptı. Yani bir hazırlık var. Aynı şekilde siyaset de bu sürecin hazırlığını yapıyor. Şimdi peki bundan sonra ne olacak? Onu anlatalım. Hani yasa devreye girdi, yürürlüğe girdi ama bir şeyler başladı mı? Henüz başlamadı. Ne başladı? İşte kurul çalışmalarını başlatacak. Peki kurul ne yapacak? Kurul en önemli misyonu bu teyit ve tespit mekanizmasını işletmesi. Ama bunun dışında önemli başka misyonları da olacak. Şimdi kurul ilk toplantısında usul ve esaslarını belirleyecek elbette. Çalışma usul ve esaslarını belirleyecek. Ama bunun yanı sıra alt kurullar oluşturacak. Şimdi bu alt kurullar peki ne yapacak? Örneğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ve Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililerin olduğu bir alt kurul olacak. Terör örgütü mensubunun silahını bıraktığı Türkiye'ye gelecek. Bu yasadan faydalanmak istiyor. Entegrasyonuyla ilgili bir çalışma yürütecek bu alt kurullar. Hakim ve savcılardan oluşacak bir alt kurul olacak. Çünkü bu yasa devreye girdiği zaman, ama yasanın devreye girmesi için daha vakit var. Onu da ayrıntısını anlatacağım. Yasa devreye girdiği zaman ceza erteleme, infaz erteleme gibi bazı düzenlemeler var. İşte onlara kim karar verecek? Yine bu teyit tespit mekanizmasını işleten yine bu alt kurullar aracılığıyla yürütülecek. Hakim ve savcılar da o kurullarda olacaklar. Ayrıca yazılı başvurular olacak. Onlar değerlendirilecek. Tek tek değerlendirilecek bunlar. Ve ayrıca bir alt kurul daha. Pek çok alt kurul kurulabilir elbette. Ama o bir alt kurul daha. Örnek olarak tabii biz burada veriyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yetkililerin olduğu, bu silahların gerçekten bırakılıp bırakılmadığını da takip edecek. Buna birebir sahadan izlenimleri alacak. bunu raporlaştıracak bir alt kurul da olacak. Şimdi bu Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulacak 8 üyeli bir kurul. Kimler var? Adalet Bakanı var, Dışişleri Bakanı olacak, var bu kurulda. İçişleri Bakanı var, Milli Savunma Bakanı var. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri var, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı var, Sayın İbrahim Kalın var ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri var. 8 kişilik bir kurul bu. Ama alt kurulları ile birlikte tabii bayağı kalabalık bir kurul haline gelecek. Ama tabii alt kurullar kendi bünyelerinde çalışmalarını sürdürecekler. Artık bundan sonraki süreç tamamen PKK'nın silahları bırakması, tamamen o mağaralardan, o üst dedikleri sözde yerlerden tamamen çekilmesi, normal hayata karışmaları. Artık bütün süreç bunun üzerine aralanıyor. Zaten şunu da görüyoruz. Bölgesel anlamda YPG'nin de Suriye ordusuna entegre olmaya başladığını görüyoruz. Zaten bu yönde büyük bir çaba var. Irak'ın yine bölgede kendi topraklarında bir süre verdiğini biliyoruz. Belli bir süre verdiğini. O süre zarfında ya entegre olacaklar orada Irak ordusuna ya da tasfiye olacaklar. Yani bölgede de artık terör örgütüne yer yok. Yani diyorduk ya, sadece terörsüz Türkiye değil, bölgede bir terörsüzlük durumunun yaratılması arzu ediliyordu. Buna yönelik şu an süreç gayet olumlu bir şekilde ilerliyor. Kurulun pazartesi günü toplanması çok çok önemli. Peki, hani diyoruz ya, yasa devreye girdi ama, yürürlüğe girdi ama her şey başlamadı. Peki ne zaman başlayacak? İşte şöyle, bu teyit ve tespit mekanizması bir rapor ortaya koyacak. Diyecek ki silahlar ortadan kalktı, PKK tehdit olmaktan çıkmıştır. Bu raporu Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak bu kurul. Milli Güvenlik Kurulu toplanacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu konuyu değerlendirecek ve Milli Güvenlik Kurulu'ndan bir karar çıkacak. Ve o karar PKK-KCK yapılanmasının artık bir tehdit olmaktan çıktığı, bölgenin güvenli hale geldiği ifade edilecek. O karar resmi gazete yayınlandığı an işte bu yasa devreye girecek. Bu ne zaman olur? Şimdi ilk Milli Güvenlik Kurulu Ekim ayında. Ekim ayına yetişir mi? Kolay bir süreç değil. Çünkü pek çok mağara olduğunu biliyoruz bölgede. Ha, boşaltılanlar var, çekildikleri noktalar var, onları biliyoruz. Ya, gelen bilgiler var. Ama tamamen çekilmesi, tamamen silahların bırakılması...
2: Direnç gösterenler var.
3: Direnç gösterenler olduğu yönde bilgiler var, doğru. Bunun da kırılması, bu yüzden Sayın Bahçeli'nin bazı bu yönde açıklamaları var. Onların bazı beklentileri var. Bunlar hallolacak gibi gözüküyor. Ama yani o direnç gösterenlere de kesinlikle müsamaha edilmeyecek. Yani onun çok net gözüküyor. Bu noktada Ekim ayına yetişir mi bu bilemiyorum. Ama bunu tabii hızlı bir şekilde bu sürecin şekillenmesi anlamında bir istek niyeti var. Ekim ayına yetişirse eğer, Ekim'de Milli Güvenlik Kurulu kararı çıkarsa, resmi gazetede yayınlanırsa 6 aylık süreç başlıyor. 6 ay içinde terör örgütü mensupları yazılı olarak, eğer Türkiye'delerse Türkiye'deki adli makamlara, eğer Türkiye'de değillerse yurt dışındalarsa, yani örneğin Avrupa'da, Avrupa'da gidip bir konsolosluğa, oradaki bu tür yapılara başvurup süreci başlatabilecekler. En çok merak edilen konulardan bir tanesi Selahattin Demirtaş bundan faydalanılabiliyor mu? Bunu tabii çokça konuştuk, çokça sorduk. Örneğin ben

TV yayında işte Abdullah Güler'e, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e sordum. Şimdi burada kimler yararlanamıyor diye bakmamız lazım. Bir, kasten adam öldürme suçunu işlemiş olanlar yararlanamayacak bu yasadan. İki,

0: hapis cezasına döndürüldü. 1 Haziran 2005 yılında da Türk Ceza Kanunu tümden değişti. Bir reform paketi halinde değişmişti. 1 Haziran 2005'teki değişen Türk Ceza Kanunu atıfta bulunuyor aslında yasada. Bu yüzden 1 Haziran 2005 öncesi. Bundan kim faydalanamıyor? Aslında burada çok net bir işaret var. Öcalan, Öcalan ve örgüt yöneticileri bundan faydalanamayacak. Net. Yani 800'e yakın isim bildiğim kadarıyla. Yararlanamayacak. Peki Selahattin Demirtaş yararlanabiliyor mu? Bu tablonun içine girmiyor Selahattin Demirtaş. Bu yüzden hem AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, hem Fethi Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, hukuk işlerinden sorumlu Fethi Yıldız, Selahattin Demirtaş'ın bundan faydalanabileceğini de ifade etti. Tabii ayım kararları falan da var yani Selahattin Demirtaş'la ilgili de. Bu çokça konuşulduğu için ben burada şimdi dile getirdim. Bu konuyla ilgili çok da soru soruluyor. O yüzden şimdi ilk böyle bir süreç aralanmış durumda. Bir de tabii bu kurul işlerken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı güvenlik bürokrasisinin oluşturduğu bu kurul işlerken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir izleme komisyonu kurulacak. Şimdi o izleme komisyonu ne zaman kurulacağı henüz net değil. Ama büyük ihtimalle şimdi pazartesi günü bu kurul süreci başlatacağı için kendi adına, büyük ihtimalle meclis başkanı siyasi partilerden izleme komisyonu için isim isteyebilir. Çok yakın bir zamanda her siyasi partiden bir üyeyle temsil edilecek bir izleme komisyonu olma ihtimali yüksek. Hani daha önce bir 17 kişilik bir izleme komisyonu olacak deniliyordu ama 17 kişinin denilmesinin nedeni komisyonlar genelde 17 milletvekilinden oluştuğu için. Ama bu kez sanki öyle olmayacak. İzleme komisyonu her siyasi partiden bir milletvekilinin olduğu bir komisyon olacak gibi, sadece izlemekle. Yani aslında bir eş güdümlü bir çalışma da yürütecek elbette.
1: Ama günün sonunda eğer olumlu bir tablo ortaya çıkarsa, bu bahsettiğimiz kurullar bu izlemeyi yürüttüler. Bir süreç tamamlandı. Nihai olarak bunu yine bir kanunla tescil etmek gerekliliği var sanıyorum.
0: Gereklilik değil ama yani bunun üzerine yeni bir kanun yapılma gerekliliği diye bir durum söz konusu değil diyebiliyorum ben, ama yeni kanun, yeni yasa ihtiyacı olursa tabii ki yani bu yapılır büyük ihtimalle. Ama şu an için buna bir ihtiyaç olduğu düşünülmüyor. Neye ihtiyaç var? Şu net olarak düşünülüyor. Yani Cumhur İttifakı'nın kafasında bu çok net var. Yeni bir infaz düzenlemesi. Çünkü infaz yasasında delik deşik olan bir infaz yasasından bahsediyoruz. Bundan çok memnun değil Cumhur İttifakı. Yani ne AK Partili kurmaylar memnun, ne Milliyetçi Hareket Partisi kurmayları memnun. Yani bunu yeni partili isimlerle de konuşsak, CHP'lilerle de konuşsak, yani siyasetten herhangi birisiyle de konuşsak, infaz yasasındaki bu sürekli atılan adımlardan kaynaklı, işte biliyorsunuz Covid'den kaynaklı af gibi bir durum söz konusu olmuştu. Onun eksik kaldığı ifade edildi. İşte cezaevinde binlerce mahkum var. Onlar da bir beklenti içine girmişti. Yani düşünsenize 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler yararlanmıştı ama sonrasında suç işleyenler yararlanamadı. Şimdi onlar da bir beklenti içindeydi. Şimdi bunu tümden bir çözecek ceza infaz yasasını daha böyle reformist anlayışla değiştirecek bir beklenti de var, bir arayış da var. AK Parti de böyle bir niyet de olduğunu biliyorum. Ama ne zamana hazırlanır böyle bir şey, bunu göreceğiz tabii. Yani Ekim'den sonra şimdi bir kere şunu görmek lazım. 467 milletvekilinin kabul oyuyla geçti bu düzenleme. Çok geniş katmanlı bir destek aldı. Bu şimdi neyi siyasette gündeme getirdi? Acaba bir anayasa değişikliği sürecini de aralar mı? Olabilir mi acaba? Yani çünkü anayasa değişikliğinde ne bekleniyor? 400'ün üzerinde bir oy bekleniyor. Özellikle meclisten kabul edilmesi için. Referandum aralığı 360'da 400, ama 400'ün üzerinde kabul edildi.

0: Ama meclisten direkt anayasa değişikliği kabul edilmiş oluyor. Bundan sonraki süreç büyük ihtimalle biz anayasayı, yani yeni anayasa konusunu daha fazla konuşacağız gibi gözüküyor. Yani özellikle Ekim ayı ile birlikte, yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte.
1: Tabii bu süreci takip edilecek ve buradan nasıl bir tablo ortaya çıkacak, asıl belirleyen de bu olacak hiç şüphesiz. Evet, eğer tabii bir anayasa değişikliği ihtimali söz konusuysa bunun belirleyeni bu süreç olacak gibi.
0: Elbette, elbette. Yani bu sürecin tabii sağlıklı yürümesi şartıyla. Hı. Yani ama şu an için yani her şey yolunda gibi gözüküyor. Yani DEM Parti işte beklentileri çok karşılamadı diyor ama işte tam destek verdiler. Bu bir anda olacak şeyler değil bunlar. Yani İngiltere İRA sürecine baktığımız zaman çok uzun soluklu bir süreç yaşanmış. Pek çok yasal düzenlemeler adım adım yürürlüğe konmuş. O yüzden bu kolay bir mevzu değil. Siyasetçiler de bunun farkındalar. Bir anda olacak bir mevzu değil ama bence özellikle 467 milletvekilinin kabul oyu.
1: Evet, yani çok, parlamento oydaşmış gibi görünüyor.
0: Tabii yani ama çok uzun yıllardır biz böyle bir tablo yaşamadık yani.
1: Şimdi tabii ihtimaller üzerinden konuşuyoruz ama eğer bu süreçte işte olumsuz bir tablo ortaya çıkarsa, çeşitli yol kazaları pekala olursa bir ayrışmaya acaba gider mi? Yani destek olanlar destek vermekten vazgeçer mi? Ya da bir seçim sürecine girilirse bir söylem değişikliği ya da bir tutum farklılığı belirginleşir mi? Çünkü bu süreç hiç şüphesiz seçimden çok da bağımsız okunmaması gerektiği konusunda da birçok yorum var, değerlendirme var. Siz de takip ediyorsunuz bu durumu.
0: Şimdi öyle bir noktadayız ki şimdi buna destek vermeyen sanki dışlanır. Yani şimdi yeni partinin durumunu mesela irdeleyelim. Yeni parti şimdi evet de dedi, hayır da dedi. Hayırlar daha fazla geldi ama en büyük eleştiriyi de yeni parti aldı. Yani burada aslında siyaseten riski bölüştürmek istedi yeni parti. Yani bir strateji kullandı. Çünkü gerçekten hassas bir konu. Ama burada bu hassas noktada siyasi riski bölüştürmek isterken bile sıkıntıya düştü. Cumhuriyet Halk Partisi keza grup kararı alarak, hatta yani tam destek vereceğiz derken işte 14 milletvekili katılmadı, 2 milletvekili hayır dedi. Ya kolay değil bu. Elbette bazı sıkıntıları olacaktır. Çünkü seçim bölgesine göre hareket ediyor milletvekili de. İşte Özgür Özel de dedi ki seçim bölgenize göre kararınızı verin milletvekillerine. Bu noktada kendisi evet dedi. Şimdi genel başkan evet derken hayırlar oy fazla çıkınca bu sefer de acaba lidere karşı bir tutum davranış mı var diye de bir nokta ortaya çıkıyor. Ama sonra işte milletvekilleri biz genel başkanın arkasındayız diye bir açıklama yapmak durumunda kaldılar. Şimdi benim gördüğüm bu süreçte özellikle bu süreci yöneten ve yürüten AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi hiç şüphesiz. Ama baktığımız zaman hep ne vurgusu var? Bu bir devlet politikası vurgusu var. Şimdi bu devlet politikası sürecinde buna DEM eklendi. DEM'in hani yeterli değil, şu değil, bu değil ama tam destek verdiğini görüyoruz. Bu noktada bir ayrışmanın olacağı kanaatinde değilim ben. Yani ayrışan yanlış yapmış gibi olur bu noktada. Çünkü bu sorunun çözülmesi yönünde çok cesur bir adım bu. Yani siyaseten de cesur bir adım. Yani AK Parti için kolay bir adım mı bu? Ya da Milliyetçi Hareket Partisi için kolay bir adım mı bu? Milliyetçi Hareket Partisi biz diyor taşın altına elimizi değil biz vücudumuzu koyduk diyor Sayın Bahçeli. Yani siyaseten bunlar çok riskli konular. Ama bir 50 yıllık süren bir sorunu da çözme noktasında bazen siyaset cesaret ister, evet, cesur adımlar ister.
1: Peki kamuoyunun ne dediğine ilişkin şimdi, yani kamuoyu ikna edildi mi? Yani kamuoyunun bu konudaki yaklaşımı ne olduğuna ilişkin siz şimdi mecliste hem iktidar hem de muhalefet kanadıyla görüşüyorsunuz. Hiç şüphesiz bunların araştırmaları da vardır, kısıtlı da olsa. Hiç böyle bir bilgi, kulis bilgisi

0: var mıdır?
1: Farklı farklı anketler var. Yani farklı farklı anketler var ama Sayın Bahçeli'nin en son yaptığı açıklamada Türk halkının destek verdiğini söylüyor Sayın Bahçeli. Bu noktada anketlerde çok güvenilir olmuyor. Ben de çok yani o yüzden bir şey de söylemek istemiyorum bu noktada. Yani rahatsızlık duyanlar var. Bu işin çok doğru olduğunu söyleyenler de var. O yüzden çok net bir şey söylemek çok kolay değil. Ama çok hassas bir süreç. O yüzden şimdi şu kurul nasıl bir süreç aralayacak bunu bir görelim. Terör örgütü mensupları bu işten tamamen vazgeçtiler mi bunu bir görelim. Zaten bunun yani öyle bir yasa çıktı ki hani yasa normalde yasa çıktığı zaman yürürlüğe girer ve hayat başlar. Hı hı. Ama öyle değil işte. Yani bir ön şart var burada. İşte o ön şart da aslında oldukça önemli.
0: Ya kontrollü, itidalli.
1: Tabii yani bölgeden mutlaka bu silahın tamamen yok edilmesi istiyoruz yani hep beraber. Onu bıraktıkları zaman daha güzel günler hepimizi bekliyor olacak. Bakalım görelim.
0: Peki. Özgür Akbaş çok teşekkür ediyoruz. Bugün Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge girişimi adına atılan önemli adımlardan bir tanesi olan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun takibi ve uygulanmasının nasıl olacağına ilişkin konuştuk. Özgür Akbaş bizimle birlikteydi. Değerli dinleyiciler, NTV parlamento muhabiri. İç siyasi gündemi konuşmuş olduk ve sona gelmiş olduk bugün. Programı Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Oğuzhan Yılmaz vardı. Mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.

0: Spor'un unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay. Attığı gollerin yanı sıra kırdığı rekorlarla hafızalarda iz bıraktı. Kariyeri boyunca çıktığım 354 resmi maçta tam 314 kez rakip fileleri havalandırdım. 1955'te giydiği Galatasaray formasıyla 6 kez gol kralı oldu ve ligde attığı 217 golle rekora imza attı. 1962-63 sezonunda 26 maçta attığı 38 golle bir sezonda en fazla gol rekorunu kırdı. Uzun yıllar geçilemeyen bu rekorlar 1988'de Tanju Çolak tarafından kırıldı. Bir sezonda maç başına 1,4 gol ortalaması yakalayarak tarihe geçti. Derbilerdeki performansıyla dikkat çeken Metin Oktay, Fenerbahçe'ye 18, Beşiktaş'a da 13 gol attı. Galatasaray formasıyla 2 İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonluğu, 2 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı. 4'ü genç milli takım olmak üzere 40 kez ay yıldızlı formayı giydi. A milli takımda 7 kez kaptanlık yapan Metin Oktay toplam 17 gol attı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağrel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Mikros Yemek.
3: Mikros uygulamasında.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Reklamlar.
7: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Osman Çeviksoy. Yöneten İsmet Hürmüzlü. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Müzik Ümit Bekiza.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Alpay İzbırak, Bekir Baykal Saran, Karabey Mümtaz Sevinç, Seyit Ali Çavuş Mehmet Atay, Munise Duygu Canbaş, Kuyucu Sinan Pekinton, Jandarma Komutanı Ensar Kılıç, Balcı Orhan Aral.
1: Karabekir ailesiyle Balcılar arasında süre gelen toprak davası Karabekirler lehine sonuçlanmıştır. Buna rağmen iki aile arasındaki husumet devam etmektedir. Askerliğini yapıp köye dönen Karabekir'in küçük oğlu Karabey, diğer işlerle birlikte Balcılarla mücadeleyi de tek başına yüklenmiştir. Çünkü abilerinden biri Almanya'da çalışmakta, diğeri ise şehre yerleşmiş bulunmaktadır. Karabey bir tarla dönüşü annesini kolu kırılmış bir halde yatakta bulur. Bunu yapanların Balcılar olduğunu öğrenince intikam almak üzere harekete geçer. Tarlalarında çalışmaktayken birini öldürüp diğerini ağır yaraladıktan sonra hemen eve dönerek olanları anlatır. Aile panik içinde traktöre biner ve şehre doğru yola çıkarlar. Ancak yine de jandarmaya yakalanacağını hisseden Karabey onları yolda bırakıp dağlara kaçar. Ne var ki sürekli dağlarda yaşamaya alışkın değildir. Çaresiz babasının dağ köyünde yaşayan asker arkadaşı Seyit Ali Çavuş'un evine sığınır. Çavuş olanlardan haberli ve üzgündür. Yine de Karabey'i iyi karşılar. Teslim olması için öğütler verir. Ancak yararı olmaz. Karabey gündüzleri dağda, geceleri Çavuş'un evinde kalmaya başlar. Bir süre sonra olanları öğrenen abi Mahir Almanya'dan gelir. Karabey'i görmeden önce Çavuş'la görüşür. Çavuş, Karabey hakkında inanılması güç dedikodular yapıldığını anlatır. Söylentilere göre Karabey dağlarda eşkıyalığa başlamıştır. Aslında Kuyucu adıyla nam salmış bir eşkıya Karabey'in adını kullanarak çevre halkını yıldırmaktadır. Kuyucu bir gün Karabey ile görüşmeyi başarır. Ona birlikte çalışmayı teklif eder. Cevap vermesi için iki gün süre tanır. Bu süre sonunda Karabey Kuyucu'ya gider ve teklifini kabul ettiğini bildirir. Öte yandan avukat tutan Karabey'in ailesi oğullarının teslim olmasını istemektedir. Bu arada Çavuş ve ailesi de bir gece ziyaretlerine gelen Karabey'e soğuk davranırlar.

0: Kuyucuyla görüşmeye başlayalıdan beri evde herkes bana soğuk davranıyor. Artık çekilmez bir yük haline geldiğim belli. En iyisi çavuş dayımla açık açık konuşmak. Durmam artık buralarda. Kartal yuvası kuyucuya da yeter, bana da.
1: Yatıyor musun Karabey?
0: Şu saatte yatarsam sabah nasıl ederim çavuş dayı? Düşünüyordum. Gel otur, gel.
1: Sana iyi haberlerim var.
0: Çorum'dan mı?
1: Evet, babanı bırakmışlar.
0: Gördün mü babamı?
1: Görmez olur muyum? Vardığımda evdeydi, oturduk uzun uzun konuştuk. Selamı var.
0: Aleyküm selam.
1: Bacımın da kolundaki alçıyı almışlar. İkisi de iyiler. Çoluk çocuk hepsi iyiler.
0: Ya, çok iyi.
1: Tek düşünceleri sensin.
0: Ben de iyi sayılırım.
1: Yok. Yok. Sen iyi değilsin.

0: Karabey.
1: Niye ki dayı?
0: Her geçen gün biraz daha batıyorsun.
1: Öyle deme dayı.
0: İşin doğrusu bu Karabey.
1: Dayı, acı konuşuyorsun.
0: Babana da anlattım, endişelendi, üzüldü. Kuyucuyla beraber olmana razı değil. Oğlumu kuyucu belasından kurtar diye yalvardı. Ben de açık açık söyledim. Beni dinlemiyor Karabekir, kendi bildiğini yapıyor dedim.
1: İyi dememişsin çavuş dayı.
0: Doğru değil mi ama?
1: Doğru da...
0: Bak, lafı geveliyorsun.
1: Ne diyeyim ki?
0: Hiçbir şey deme. Bu kuyucu meselesini halletmemiz lazım.
1: Halledelim, halledelim ama nasıl?
0: Biz babanla konuştuk, kararlaştırdık. Seni adalete teslim edeceğiz.
1: Ne? Teslim mi edeceksiniz? Yok. Ya olmaz dayı.
0: Başka çare yok yeğenim.
1: Babamla birlik olup bana tuzak hazırlıyorsunuz öyle mi?
0: Hayır yeğenim. Biz seni düştüğün tuzaktan kurtarmaya çalışıyoruz.
1: Ben tuzağa falan düşmedim.
0: Düştün yeğenim. Kuyucu seni vuracak.
1: Yalan! 2 haftadır beraberiz. Vuracak olsa şimdiye kadar vururdu. Yalan! Teslim olmam için bahane uyduruyorsunuz.
0: Yeğenim aklını başına al. Biz seni düşünüyoruz. Safsın, tecrübesizsin. Elin adamı durup dururken gel ortak olalım demez. Sen onun nesisin ki? Niye düşünsün seni?
1: Çavuş dayı, sen onu yakından tanımıyorsun. O kadar da kötü bir adam değil. Oğlu gibi davranıyor.
0: Ya oğla, 2 lafına hemen kanıverdin ha.
1: Biliyorum, anlıyorum. Size haddinden fazla yük oldum. Tamam, siz beni düşünün.
0: Güzel konuş, bize yük değilsin.
1: Ben başımın çaresine bakabilirim.
0: Yeğenim, durup dinlemeden böyle kahırlı konuşup beni üzme. Sizinkiler kuyucunun balcılarla irtibatlı olduğunu öğrenmişler. Balcının mıstık cana can isterim diyesiymiş. Kuyucu da o iş kolay demiş.
1: Sen buna inandın mı?
0: Elbette inandım.
1: Ben inanmadım.
0: Niçin inanmıyorsun? Adamın yakınlarını kurşuna tuttun. 2 kişinin ölümüne sebep oldun. Seni öldürtmek için her çareye başvuracaktır.
1: Söyledim ya dayı. Kuyucuyla her gün beraberiz. Eğer öyle bir söz verdiyse bugüne kadar niçin sözünü yerine getirmedi?
0: Bilemiyorum. Mutlaka bir hesabı vardır. O para için... babasını bile harcar.
1: Bu neyse.
2: Çayınızı getirdim dede.
0: Aferin kızım. Getir tepsiyi şöyle ortamıza koy.
2: Peki dede.
0: Sen çık şimdi, kapıyı kapat kızım.
2: Olur.
1: Dayı. Dayı peki şimdi ne yapacağım? Bana yapmam gereken şeyi söyle.
0: Ben baştan söyledim, teslim olacaksın.
1: Teslim olursam kuyucu seni, aileni, köyünü rahat mı bırakır ha? Bizimkileri rahat mı bırakır? Beni hapishanede rahat mı bırakır?
0: Öyleyse önce bir erkeklik yap, ondan sonra teslim ol.
1: Nasıl? Nasıl erkeklik?
0: Vur onu. O seni vurmadan sen onu vur. Biliyorsun zaten hakkında defalarca vur emri çıktı. Hiç olmazsa bütün çevre halkının duasını alırsın.
1: Ya oğulları?
0: Oğulları ödlektir. Babaları olmadan kimseye bir şey yapamazlar. Kuyucunun öldüğü gün oğullarını adam yerine koyan tek kişi bulamazsın.
1: Tamam dayı. Tamam. Yarın sarılıkta onunla buluşacaktık.
0: Vuracak mısın?
1: Buluşma yerimiz ona mezar olacak.
0: Sonra da teslim olursun. Böyle onursuz yaşamaktan iyidir. İşte ise anan baban yeğenlerin de ziyaretine gelirler.
1: Haklısın dayı.
0: Bak az kalsın unutuyordum. Yarın babam buraya gelecek. Daha da işim bitince hemen dön.
1: Jandarmalarla mı gelecek?
0: Belki.
1: Durum anlaşılıyor.
0: Hadi sana iyi geceler.
1: İyi geceler dayı.

0: Karabey, sen misin?
1: Benim dayı. Gidiyorum.
0: Karanlıkta seçemedim birden. Seninle konuşmam lazım. Bu gece hiç uyumadım.
1: Neden dayı?
0: Akşam sana söylediklerim yüzünden.
1: Sen bana doğru olanı söyledin.
0: Emin değilim yeğenim. En iyisi sen bugün daha gitme.
1: Ne yapayım peki?
0: Bizim bahçeye git, orada babanı bekle, neredeyse gelir.
1: Jandarmayla mı gelecek?
0: Evet, bahçede efendice teslim ol. Muhtar evinde teslim olman pek uygun düşmez.
1: Peki kuyucu ne olacak?
0: Allah belasını versin, ne olursa olsun.
1: Ya, ya dayı. O işi bitirmeden teslim olmam.
0: Yeğenim, sana bir kötülük yapmasından korkuyorum.
1: Kaderden kaçılmaz dayı. Kuyucuyu temizlemeliyim. Bu işi ben yapamazsam hiç kimse yapamaz.
0: Yeğenim, ne olur bizim bahçeye git.
2: Dayı, hayır. Ancak kuyucunun işini bitirdikten

0: Dede! Dede! Jandarmalar geldi, seni çağırıyorlar.
1: Hemen geliyorum kızım.
2: Hoş geldin komutanım.
3: Hoş bulduk muhtar. Kaçakların yerini bildiğin doğru mu?
2: Doğrudur komutanım.
3: Neredeler?
2: Dağda, sarılık dediğimiz bir yer var. Bir de pınar var orada. İşte o pınar civarında çobanlar tarafından defalarca görülmüşler.
3: Oraya arabalar çıkar mı?
2: Yakınına kadar çıkar. Biz her sene müsaadeli kesim yapar, odunumuzu traktörle indiririz.
3: Bizi oraya götürebilir misin?
2: Elbette, elbette.
3: O halde vakit kaybetmeyelim. Hadi atlayın.
4: Böyle konuşmamıştık. Hani bahçede teslim olması için ikna edecektim.
5: Beni dinlemedi, kuyucuyu vurmaya gitti.
4: Vurmaya mı?
5: Merak etme, şimdi jandarma ikisini de kıskıvrak yakalar.
4: Aptal, gelip tren ne zamanı?
5: Konuştuk Bekir Çavuş, teslim olmaya razı.

0: Büyücü ortalarda yok. Gelmemiş daha besbelli. Yoksa kartal yuvasına mı gitti? Aslında işini bitirmek için orası daha uygun. Evet tabii. Silah kullanmaya bile gerek yok. Gafil biri anında koyadan aşağı itekledin mi işi tamamdır. İşte orada. Ağacın arkasında bir gölge. Ortak sen misin? Sabahın da erken saatinde başka kim olabilir ki? Yanlış mı gördüm acaba? 22 yıllık efsane bugün sona erecek. Herkes kurtulacak kuyucudan. Kötü niyetle geldiğimi anlarsa ben onu vurmadan o beni vurur. Kim var orada? Ortak sen misin? Niye saklanıyorsun? Çık ortaya. Yabancı değil, benim. Karabey. Oyun oynama benimle. Çık ortaya. Sözümüz neydi? Burada buluşmayacak mıydık? Çık diyorum sana be, çıksana.
1: Katil.
0: Kimsin sen? Ne katili?
1: Katil.
0: Mıstık. Bacıların mıstık.
2: Alçaklar. Pusuya düşürdünüz beni ha. Onunla birliksin ha ortak. Sana güvenmiştim.
1: Bu oğlum için. Bu torunum için. Bu da sakat kalan yeğenim için. Geber. Oğlumu torunumu öldürdün. Yeğenimi sakat bıraktın. Bunları yanına kor muyum sandın?
3: Bu iş tamam Balcı. İlle de gözümün önünde olmalı dedin. Biz de öyle yaptık.
1: Sağ ol kuyucuğum. Sağ ol. Eline sağ.
3: Paranın geri kalanını bir hafta içinde istiyorum. Büyük oğluma teslim edeceksin.
1: Elbette teslim ederim.
3: Aksi halde Karabey'in gittiği yere seni de yollarım bilesin.
1: Bilirim ağam.
3: Bilirim. Tamam, ben gidiyorum. Sen de gitsen iyi olur. Silah patlayan yerde fazla durulmaz.
2: Durun. Kıpırdamayın. Jandarma.
3: Jandarma da nereden çıktı? Balcı sen mi yaptın bu kalleşliği?
1: Hayır aşağı.
2: Kıpırdamayın vururum. Silahlarınızı atın. Kaldırın ellerinizi. Yürüyün çocuklar. İkisinin de silahlarını alıp ellerini kelepçeleyin. Biriniz de yaralıya bakın. Pekala. Götürün. Yaralının durumu nasıl? Ölmüş. Yazık. Pek de gençmiş. Demek Karabey bu.
1: Oğlum.

0: Karabey'in. Aslanım. Aslanım. Aslanım. Ben ölünü değil, dirini teslim edecektim jandarma.
1: Peki. Peki kardeşim.
0: Peki. Kendine gel. Yap. Ne yapalım? Mukadder.
2: Oğlum Karabey'im.
0: Öldü Seyit Ali Çavuş. Yiğidim gitti.
2: Hey! Karabekir! Benim de oğlum, torunum öldü.
0: Sus balcı, sus. Keşke biz öleydik. Keşke biz öleydik de civanlarımız, yavrularımız ölmeseydi.
3: İkiniz de susun. Ne sizler, ne oğullarınız. Keşke kimse ölmeseydi. Kimse ölmesin.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Terörsüz Türkiye Kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk değerlendirmesinde Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Sürecin milletin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin siyaseten istismar edilemeyecek bir öneme sahip olduğunu söyledi. Terörün tasfiye edildiği terörsüz Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacaktır dedi. Gençlere bırakılacak en büyük mirasında terörsüz Türkiye olduğunu ifade etti. Bahçeli, çerçeve yasa oylamasında yeni partinin tutumuna ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olacak. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda parti içi disiplin süreçleri ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında kaçan zanlıyla birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında fethi kabir kararı verildi. Deniz Olgun 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Antalya'da bir halk plajında tesettürlü kadınları izinsiz bir şekilde görüntüleyen ve hakaret içerikli ifadelerle hedef alan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik yürütülen soruşturmada 20 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik suçlarını kapsıyor. Fas makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalındaki askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, Amerika şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Karadeniz'de artan Rus saldırıları sessiz bir krizin daha gün yüzüne çıkmasının habercisi konumunda. Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesindeki liman altyapısına yönelik artan drone saldırıları bölgedeki ticari gemi trafiğini durma noktasına getirdi. Uzmanlar Rusya'nın değişen bu taktiğinin sadece Ukrayna'nın ekonomisini etkilemekle kalmayacağını, aynı zamanda küresel bir gıda krizine yol açacağı uyarısında bulunuyor. Orta Doğu'da süren gerilim petrol fiyatlarını yeniden 90 doların üzerine taşıdı. Hızlı yükselişlere değerli metaller mola verdi. Altın fiyatları 1,5 ayın zirvesinden hafif geri çekildi. Gümüş ise 100 liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ticaret Bakanlığı piyasa denetim bilançosunu açıkladı. 7 aylık dönemde 282 binden fazla firma denetlendi. 34 milyonun üzerinde ürün tek tek incelendi. Aykırılıklara toplam 2 milyar liraya yakın ceza uygulandı. Açıklamada fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklamlar.

0: Ekranın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? Çocuk gelişimci Kübra Büyük'e bize sorduk.
1: Ekranın çocuklar tarafından aşırı kullanımı, dil gelişiminde gecikme, dikkat dağınıklığı, obezite, uyku bozuklukları ve sosyal izolasyon gibi ciddi fiziksel ve bilişsel sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle 0-2 yaş aralığında ekran kesinlikle önerilmezken, daha büyük çocuklarda süre kısıtlaması, içerik denetimi ve aktif oyunlara yönlendirme kritik öneme sahiptir. Küçük yaşta ekrana çok fazla maruz kalmak, kelime dağarcığının sınırlı kalmasına, konuşma ve iletişim becerilerinde gerilemeler görülmesine neden olmaktadır. Çocuklarda sosyal beceri eksikliği, empati kurmada zorlanma, içe kapanma veya öfke patlamalarının çok sık görülmesine de neden olabilmektedir. Bunun yanında hareketsiz yaşam, obezite riski ve uzun süre ekrana bakmak göz yorgunluğu riskinin artmasına sebep olabilmektedir. Uyku kalitesinin bozulması, sürekli hızlı uyaran ve geçişli videolarla dikkat süresinin kısalmasına sebep olmaktadır. Ekran süresinin kısalması veya ekrana ulaşamama durumunda sinirlilik, kaygı ve yoksunluk belirtilerinin görülmesine neden olabilir. Küçük yaşlarda ekran kullanımında ailelere büyük görevler düşmektedir. Aileler özellikle ilk 2 yaşta ekran kullanımından tamamen kaçınmalıdırlar. Okul öncesi dönemde ise süre çok sınırlı tutulmalı ve eğitici içerikler seçilmelidir. Ekranı bir bakıcı olarak kullanmak yerine içerikleri çocukla birlikte izleyip, izlediklerimiz üzerine de çocuklarla sohbet etmemiz gerekmektedir. Bunun yanında çocukla kitap okuma, dışarıda oyun ve fiziksel aktivitelere yönlendirmeleri gerekmektedir.
2: Soralım bakalım.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız. Ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. İnsanın hayatının değişmesi için her zaman büyük imkanlara mı ihtiyaç vardır? Yoksa küçük bir dayanışma hareketi bile büyük umutların başlangıcı olabilir mi? Bugün Dünya İnsani Yardım Günü. Bu özel günde ihtiyaç sahiplerine her daim hizmet elini uzatan Türk Kızılay'ını konuşacağız. Türk Kızılay'ı Uluslararası Politikalar ve İşbirlikleri Direktörü Serdar Günel konuğumuz olacak. Yardımlaşma kuşkusuz insan hayatının en önemli kavramlarından. Bu özel kavram paylaşmayı, birlik ve beraberliği de beraberinde getiriyor. Uzman klinik psikolog Hatice Tuğba Dayhan konuğumuz olacak programımızın ikinci bölümünde. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Dünya İnsani Yardım Günü ve biz bununla ilgili olarak Türk Kızılay Uluslararası Politikalar ve İşbirlikleri Direktörü Serdar Günel'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim Yaşamın Ritmi programına.
1: Sıla Hanım merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Bugün Dünya İnsani Yardım Günü dedik. Gün hakkında neler söylersiniz bize? Temel mesajı nedir acaba?
1: Sıla Hanım, şimdi tabii çok önemli bir gün. Belki Türk kamuoyunda çok kamuoyunun bilgisi olmayan bir gün ama şimdi öncelikle bu yılın teması insanlık için harekete geç. Şimdi Dünya İnsani Yardım Günü bildiğiniz gibi 19 Ağustos 2003'te maalesef Bağdat'ta Birleşmiş Milletler binasına düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden 22 meslektaşımız anısına yardım çalışanlarını onurlandırmak için ilan edilen özel bir gün.
0: Evet.
1: Bu Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş durumda. Biz de Türk Kızılay olarak bunu Türkiye'de yaygınlaştırmayı, halkı bilgilendirmeyi ve insani yardım çalışanlarını ve insani yardım olan saygıyı daha da güçlendirmek için faaliyetler yürütüyoruz. Savunuculuk faaliyetleri yürütüyoruz. Bu vesileyle insani yardım faaliyetleriyle ilgili farklı alanlara dikkat çekmek ve insani yardımın önemini daha geniş kitlelere anlatmaya gayret ediyoruz aslında. Buradaki en önemli mesajımız aslında bizim insani yardım çalışanlarının korunması ve dolaylı olarak en savunmasız bireylere kritik insani yardımın ulaşımının engellenmemesi.
0: Evet.
1: Şöyle diyebilirim Sıla Hanım. Mesela sadece 2025 yılında 350 yardım çalışanı maalesef insani yardım sunarken, bu tabii küresel bir rakam, 350 yardım çalışanı meslektaşımız hayatını kaybetti.
0: Ne yazık, evet.
1: Maalesef. Bu tarihteki bir yıl içerisinde gerçekleşen en büyük kaybımız maalesef. Bir de tabii silahlı çatışmaların doğası da değişti biliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Artık teknolojinin de desteğiyle çatışmalar çok farklı bir boyut kazandı. Ama bizim insani amaçlarımız hiçbir değişikliğe uğramadı. Tabii bu teknolojik silahlar ve hem sivilleri hem de insani çalışanları daha büyük bir risk altına sokuyor maalesef. Biz bu Dünya İnsani Yardım Günü'nde 19 Ağustos'u bunların altını çizmeye çalışıyoruz. İnsani yardım çalışanlarını korumalıyız, onlara saygıyı güçlendirmeliyiz ki ihtiyaç sahipleri, savunmasız bireylere daha rahat ve konforlu bir şekilde insani yardım hizmetlerimizden faydalandılar.
0: Evet. İnsani yardım yapmaya çalışırken hayatını ortaya koymamak gerekir galiba. Böyle bir zorunluluk keşke olmasa. Zorunluluk gibi görünüyor. Hayatını tehlikeye atabiliyor insanlar. Bir daha bunların yaşanmamasını diliyoruz sizin de söylediğiniz gibi. Biraz dünyamızdaki durumu konuşabilir miyiz, şu andaki tabloyu? Savaşlar var dediğiniz gibi, bazı değişimler var bu savaş yöntemlerinde, teknolojide. Şu anda dünyada en acil insani yardım bekleyen bölgeler nereler?
1: Evet, aslında burada 256 milyon kişilik bir savunmasız gruptan bahsediyoruz. Yani inanılmaz bir rakam. Yani şu anda dünya genelinde 256 milyon insan hayatlarını sürdürebilmek için gün be gün, saatlik, dakikalık insani yardıma muhtaç durumda. Şimdi bugün küresel ölçekte insani ihtiyaçların en kritik seviyeye ulaştığı tabii bölgeleri düşünürsek, bu 256 milyonun dünya üzerindeki dağılımını dikkate alırsak, maalesef Gazze'deki kriz, en büyük kriz. 2 milyondan fazla insan şu anda etkileniyor.
0: Evet.
1: İşgalden ve saldırılardan. Tabii nüfus da bu kadar. Yani 2.1 milyon gibi bir nüfusu var Gazze'nin ve burada bütün nüfus tamamen etkilenmiş durumda. Ve her sektörde ihtiyaçları var. Gıdaya ihtiyaçları var, sağlık desteğine ihtiyaçları var, barınmaya ihtiyaçları var. Çok korkunç bir tablo Gazze'de yaşanan. Buradan geçersek ikinci olarak da Sudan'ı dikkate alabiliriz. Burada da Birleşmiş Milletler verilerine göre 33 milyondan fazla insan, bu da nüfusun neredeyse 3'te 2'sine denk geliyor Sudan'da, günlük insani yardımla ancak hayatlarını idame edebilecek durumdalar. Bir sonra da üçüncü bir örnek vermek gerekirse Somali. Somali ülkemizin de çok önemli bir gündemiydi yıllardır, biliyorsunuz, ve hala devam ediyor. Somali'de de 6

0: milyondan fazla, 6,5 milyon yaklaşık insan insani yardıma muhtaç hayatlarını sürdürmeye gayret ediyor. Tabii bu coğrafyalarda savaş ve iç çatışmalar en önemli sorunu teşkil ediyor. Hı hı. Bu bunların yol açtığı, bu çatışmaların yol açtığı insani tahribat, efendim söyleyeyim kitlesel yerinden edilme, altyapının zarar görmesi, sağlık sistemlerinin çökmesi ve maalesef giderek derinleşen gıda güvensizliği, tabii iklim değişikliğinin de buna katkısı var. Ya bu çok boyutlu bir hale getiriyor. Yani tek bir sektörde örneğin bir gıda ihtiyacını karşılayarak çözüm sağlayamıyorsunuz. Bunu çok boyutlu bir bakış açısıyla işte altyapının desteklenmesi, sağlık sistemlerinin daha iyi hale getirilmesi, gıda ihtiyaçlarının karşılanması, en önemlisi belki de barınma konusunda desteklenmesi gerekiyor. Hı hı. Tabii bu saydığım üç temel ve şu anda en büyük risk altında olan ülkenin ardından da Afganistan, Yemen, Bangladeş gibi ülkelerde de güvenlik riskleri var, gıda güvensizliği var, salgın hastalıklar maalesef hüküm sürüyor ve biraz önce bahsettiğim gibi iklim kaynaklı bir takım afetler bu insani krizleri daha da derinleştiriyor. Hı hı. Biz tabii Türk Hızlığı olarak bu zorlu coğrafyaların tamamında insani ihtiyaçları yakından takip ediyoruz. Sıla'nın ve en zor koşullarda dahi ihtiyaç sahiplerine ulaşacak şekilde planlamalar yapıyor ve uygulamaya geçiriyoruz.
1: Hı hı. Şimdi bu anlattıklarınızdan az önce insani yardım çalışanlarının hayatlarını kaybetmiş olduğundan bahsettik ama tek risk bu değil. Değil mi? Pek çok farklı sorunla karşılaşabiliyor bu çalışanlar sahada. Neler çıkabiliyor karşılarına?
0: Tabii belki bugünün de en önemli konularından birisi bu. Yani insani yardım ulaştırılan insanların aslında insani yardım çalışanlarına muhtaç olduğu noktasından hareketle. Hı hı. Şimdi insani yardım çalışanları olarak ne yazık ki sahada çok ciddi karşı karşıya olduğumuz bir takım sorunlar var. Bunun en bir numarası kesinlikle çatışmaların açık hedef haline gelmek. Yani silahlı çatışmaların olduğu bölgelerde insani yardım ulaştırırken maalesef bu çatışmaların hedefi haline geliyoruz. Şimdi bir örnek vermek istiyorum daha somutlaştırmak için. Birleşmiş Milletler verilerine göre son 3 yılda dünya genelinde 1000'den fazla insani yardım çalışanı hayatını kaybetti. Ve bunlar silahlı çatışmaya taraf insanlar değil, sivil, bildiğimiz bir Kızılaycı gibi insani yardım çalışanları. Bunlar şöyle düşünüyoruz, mesela 2004 yılından önceki sayının 3 katı bu. Yani ne olmuş? Çatışmalar dünyada artmış. Maalesef bu çatışmalarla beraber insani yardım çalışanların da son 3 yıl, bir önceki 3 yıla göre 3 katı daha fazla kayıp vermişiz. Evet. Bu can kayıplarından 560'tan fazlası, bu 1000'den fazla can kaybının 560'tan fazlası sadece Gazze ve Batı Şeria'daki, 190'ı da Sudan'da yaşandı. Tabii Gazze ve Batı Şeria'daki insani yardım çalışanları bu saldırıların ve işgalin sonrasında hedef haline gelen maalesef meslektaşlarımız. Hı hı. Baktığımızda yine 2023 günün yılından bu yana bizim Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri ağının bir parçasıyız. Biz 191 tane dünyanın farklı ülkelerinde üyesi olan, evet, Türk Kızılayı olarak. Burada da maalesef 100'den fazla gönüllü ve personel limizi kaybettik. Bu ağ içerisinde, Kızılay ve Kızılaç ağ içerisinde. Maalesef bu arkadaşlarımızın çoğu, bu meslektaşlarımızın çoğu açıkça Kızılay veya Kızılaç amblemleriyle işaretlenmiş araçlarla seyahat ederken veya bu işi, insani yardım faaliyetlerini yetkili mercilerle koordine etmeye çalışırken hayatlarını kaybettiler. Evet. Mesela 2026 yılının ilk yarısında dahi bizim Kızılay ve Kızılaç ağından 21 üye maalesef yardım çalışmalarını yürütürken hayatını kaybetti. Yani bu yıl içerisinde bile şu ana kadar 21 tane gönüllümüz ve Kızılay Kızılaç ağından ve çalışanımız insani yardım verirken, insanların ızdırabını ve acısını indirmeye çalışırken hayatlarını kaybettiler. Hı hı. Tabii bunlar maalesef sıralım birer kaza değil. Açık ve net bir şekilde uluslararası insancılık hukukunun ihlali.
1: Bu vesileyle biz de saygıyla analım kendilerini, meslektaşlarınızı.
0: Evet, rahmet ve saygıyla.

0: hepsini anlıyoruz. Maalesef yani bizden de bir örnek vermek istiyorum. Çok üzülerek bu örneği vereceğim ama Türk Hızlı olarak geçmişte maalesef biz de bunun bedelini ödedik. Hı hı. 2004 yılında Tel Afer'de, Irak'ta Mustafa Pekcan kardeşimizi, 2020'de de Suriye Elbap'ta Mehmet Arif Kıdıman kardeşimizi şehit verdik. Hı hı. Sadece Irak'ta ve Suriye'de insani yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için orada bulunuyorlardı. Ve bu iki kardeşimiz de maalesef Türk Kızı olarak biz de şehit verdik insani yardım ulaştırma çabası sırasında.
1: Rahmetle anıyoruz. Evet, evet Sayın
0: evet,
1: Günay.
0: Aynen.
1: Sizin de söylediğiniz gibi uluslararası bir işbirliği var aslında insani yardım konusunda. Söylediğiniz gibi Türk Kızılayı'nın buradaki yeri nedir acaba? En çok hangi alanlarda, hangi ülkelerde aktif Türk Kızılayı? Nasıl bir işbirliği içinde çalışıyor diğer ulusların kuruluşlarıyla acaba?
0: Tabii şimdi önce çok kısa isterseniz Türk Kızılayı dediğimizde aslında dile kolay 158 yıllık bir çınardan bahsediyoruz. 1877'de Osmanlı Hilal Ahmer Cemiyeti adını aldığımızdan itibaren uluslararası Kızılay Kızılay Hareketi'nin de güçlü bir parçası haline geldik. Bu 158 yıllık çalışmalarımızda tabii Cumhuriyet dönemi öncesinde genelde silahlı kuvvetlerin arkasında onlara destek vermek amacıyla faaliyetler yürüttük. Fakat Cumhuriyet'in ilanından sonra çok daha geniş bir yelpazede sivil halkın ihtiyaçları ve mücadele ettiği problemleri hedefimize koyduk. Şimdi bu noktadan hareketle tabii sadece Türkiye değil, Türk insanının dünyadaki yardım eli olmaya gayret ettik ve halen sürdürüyoruz bunu. Hı hı. Örnek vermek gerekirse, sorunuza da net cevap vermek gerekirse 2025 yılında 44 ülkede aktif operasyon yürüttük ve 12,5 milyondan fazla ihtiyaç sahibinin savunmasız bireye ulaştık Kızılay olarak sadece.
1: Evet,
0: bu da tabii biraz önce bahsettiğim Uluslararası Kızılay ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun 2025 yılı, yani bizim 191 tane üyesi olan federasyonumuzun, bu bütün dünyanın Kızılay ve Kızılayçıları bunun içerisinde 191 tanesi, 2025 yılı küresel raporunda Türk Kızılay yardım ulaştırdığı ülke sayısıyla dünya genelinde diğer tüm ulusal dernekler arasında birinci sırada yer aldı. Bu da 119 milyon İsviçre frangı değerinde bir insanın yardıma eşit olduk. Hı hı. Bu da bütünün yaklaşık ikili yardımında yaklaşık %26'sını oluşturuyor. Yani çok kendi kırmızı dünya diyoruz biz buna. Kızılay ve Kızılayç dünyası. Evet. Bunun içerisinde çok somut bir yerimiz var. Aynı zamanda uluslararası Birleşmiş Milletler'in ve diğer insani yardım kuruluşlarının arasında da Türk Kızılay uluslararası faaliyetleriyle çok öne çıkıyor. Hı hı. Tabii bu noktada şunu özellikle vurgulamak istiyorum Sıla Hanım. Bizim uluslararası yardımlarımız arasında Gazze, evet, çok

0: Bunun %50'si kadarını biz Filistin'e, Gazze'ye ulaştırmış durumdayız. Hı hı. Bu bakımdan dünya genelinde ulusal dernekler dediğimiz kızlar, kızlaşlar arasında da Filistin'e en fazla yardım ulaşılan kuruluş konumundayız açık ara.
1: Türkiye'nin insani diplomasi alanındaki rolünü bizim için değerlendirebilir misiniz acaba? Bir de Türkiye afet yönetimi konusunda deneyimlerini diğer ülkelerle de paylaşıyor. Onlara da aslında yardımcı oluyor. Bu konudaki etkisi nedir kuruluşun?
0: Tabii aslında biz sadece faaliyet ve operasyon yürüten bir yaklaşımla yürütmüyoruz bu işi. Bu kendi deneyimlerimizi ve bilgimizi, edindiğimiz tecrübeleri farklı ülkelerle de paylaşıyoruz. Hı hı. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı altında Türk Dünyası Kızılay ve Kızılaç Dernekleri ağını oluşturduk. Bu ağ üzerinden de Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerin ulusal derneklerini, yani Kızılay Kızılaçlarını, farklı alanlarda tecrübemizi aktarıyoruz, bilgi aktarıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz, kendi operasyonlarımızı dahil ediyoruz ve aslında onlara öğretiyoruz bu işin nasıl yapılacağını ve tecrübemizi paylaşıyoruz. Tabii birçok uluslararası ortağımız da var. Birleşmiş Milletler'le çok yakın çalışıyoruz. Bizim Kızılay Kızılaç dünyasıyla çok yakın ilişkilerimiz var.
1: Evet.
0: Ama bu ilişkiler sadece yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması anlamında değil. Bu ilişkiler hem savunuculuk ve insani diplomasi faaliyetlerinin yürütülmesi, böylece Türk modeli insani yardım dediğimiz anlayışın diğer ülkelerde algılanmasını güçlendirmek. Hı hı. Ve onun yanında da diğer ülkelerde de insani yardımın uygulanmasına yönelik hem teorik hem de pratik bilgilerin paylaşılmasını sağlamak. Birçok dönemde Türkiye'de ev sahipliği yaptığımız eğitimler oluyor. Türk Kızılay'ın tecrübelerini uluslararası paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Biliyorsunuz göç alanında da çok ciddi çalışmalarımız var.
1: Evet.
0: Türkiye'deki göçmenlere yönelik çok kapsamlı projeler ve programlar yürütüyoruz. Bu anlamda da aslında dünyada göç ve insani yardım konusunda literatüre de çok ciddi katkılar sağlıyoruz.
1: Evet.
0: Hem uygulama anlamında hem de teori anlamında. Bu bağlamda baktığımızda tabii bu Türk tipi dediğimiz insani diplomasi faaliyetlerin bir vücuda bürünmüş hali diyebiliriz.
1: Evet.
0: Ve bunun tabii Türk insanının yardım etme duyguları, işte yardımlaşma, imece ve benzeri yaklaşımlarını da dünyaya bu şekilde aktarmış. Hem pratik uygulamalarımızla, insan yardım faaliyetlerimizle, hem de teorik olarak paylaştığımız bilgilerle, evet, dünya kamuoyu ve benzer kuruluşlarımızla bu şekilde paylaşımlarda bulunuyoruz.
1: Ne güzel ki bu konuda müthiş bir milletiz, gerçekten öyle. Tabii bütün bu söylediğiniz, bahsettiğiniz çalışmalar için çok ciddi bir organizasyon gerekiyor, ciddi insan gücü gerekiyor, yoğun çalışma gerekiyor. Bunu da göz önüne alarak aslında Kızılay'la birlikte başka kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, hatta özel sektörün işbirliği çok önemli. Tek tek bireylerin işbirliği de çok önemli. Küçük bağışlar bile çok önemli. Sohbetimizin sonuna yaklaşırken siz bu konuda neler söylemek istersiniz ve dinleyicilerimize nasıl bir çağrı yaparsınız?
0: Evet, tabii. Şimdi aslında söylediği, altını çizdiğiniz gibi Sıla Hanım, çok önemli. Yani insani yardım veya bu ihtiyaç sahiplerinin acısını dindirmek sivil toplumun tek başına yapabileceği bir iş değil. Bunun içerisine kamu, sivil toplum ve özel sektör dediğimiz o üçlü önemli ayağın mutlaka çok aktif bir şekilde işletilebiliyor olması lazım.
1: Hı hı.
0: Tabii sizin söylediğiniz gibi bağışlar da bu anlamda çok önemli. Fakat kamunun o siyasi irade ve sahiplenmesiyle, özel sektörün de bağışlarıyla destek vermesiyle sivil toplumun da bu işi ihtiyaç sahibine ulaşarak uygulaması çok önemli. Bu üçlü ayağın mutlaka sağlanması lazım. Bunu sağladığımızda çok daha etkin faaliyetler yürütebiliyor, hesap verebilirlik daha da güçleniyor, insani yardım faaliyetlerinin raporlanması ve anlatılması şeklinde, hem özel sektöre, hem kamuya hem de topluma. Bu anlamda çok büyük önem veriyoruz bu üçlü ayağa.

0: Bunun mutlaka aktif bir şekilde sürdürülebiliyor olması lazım bu işbirliğinin. Biz Türk Kızılay olarak bu anlamda çok iyi bir noktadayız. Hem devletimizin desteği hem de özel sektörün desteğiyle Türk halkının, Türk devletinin, Türk iyilikseverliğinin bir şekilde uygulamaya dönüştürülmesini sağlamış oluyoruz. Tekrar döndüğümüzde Dünya İnsan Yardım Günü aslında çok önemli bir gün, 19 Ağustos. Umarım bu yayınla da daha çok kişiye bunu ulaştırmış ve farkındalık yaratmış oluruz.
1: Evet, hemencisine umarız.
0: Paylaşıyorum. Evet. Yine bu anlamlı günde Sıla Hanım, dünyanın dört bir yanında insanlığa hizmet eden tüm insani yardım gönüllerine ve çalışanlarına bu özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden tüm Kızılay Kızılay çalışanları ve tüm insani yardım çalışanları için de bunları da saygı ve rahmetle anıyorum.
1: Biz de efendim çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Size kolaylıklar, iyi günler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim, saygılar.
1: Türk Kızılay Uluslararası Politikalar ve İşbirlikleri Direktörü Serdar Günel konuğumuz oldu.

0: anlamak hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde yardımlaşmayı konuşacağız aslında. İnsan ruhuna nasıl iyi geldiğini. Uzman klinik psikolog Hatice Tuğba Dayhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum Sıla Hanım, merhabalar.
0: Merhaba. Biz aslında fena değiliz bu konuda, değil mi? Toplum olarak yardımlaşma ve paylaşma duygusu açısından.
1: Elbette.
0: Ve bu psikolojik açıdan da gelişen bir şey. Doğuştan mı geliyor, sonradan mı öğreniliyor? Önce bunu bir soralım size.
1: Tabii, yani aslında ikisinin de var olduğunu söylemek mümkün. Yani insanlarda başkasının duygusunu fark etme ve

0: sosyal bağ kurma gibi doğuştan gelen bazı eğilimler bulunmuyor. Fakat yardımlaşmanın nasıl ve ne ölçüde ortaya çıkacağı da tabii ki büyük ölçüde ailemizden, işte çevremizden ve deneyimlerimizden öğreniliyor diyebiliriz. Hı hı. Bu bağlamda aslında çocuğun paylaşmanın ve başkasına yardım etmenin ilişkileri nasıl olumlu etkilediğini gördükçe bunu içselleştirdiğini de söyleyebiliriz. Yani aslında bakarsınız tohum doğuştan geliyor ama o tohumun nasıl büyüyeceğini ise çevre belirliyor diyebiliriz.
1: Peki şunu biliyoruz, insan genel olarak değil mi yardım ettiğinde kendini daha iyi hisseder. Bunun beyinde bir karşılığı var mı acaba?
0: Evet, yapılan araştırmalar bunun beyinle de ilişkili olduğunu gösteriyor aslında. Çünkü birine yardım ettiğimizde ödül ve hazla ilişkili bazı beyin sistemleri aktive oluyor. Bunun yanı sıra bir başkasının hayatına olumlu bir katkı sağladığımızı hissetmek bize de anlam ve işe yararlılık duygusu veriyor. Bu sebeple de bazen küçük bir iyilik yaptıktan sonra bile günümüzün değiştiğini hissedebiliyoruz. Bu da beynimizdeki o dopamin salgılarıyla ilgili bir durum aslında.
1: Peki ruh sağlığı üzerindeki etkileri neler?
0: Paylaşıyor olmak, yardımlaşıyor olmak aslında sosyal bağlarımızı güçlendiriyor her şeyden önce. Çünkü biz biliyoruz ki aslında insan kendisini bir grubun, bir ilişkinin parçası hissettiğinde yalnızlık duygusu da azalıyor. Bunun yanında bir anlam, bir aidiyet, daha doğrusu bir işe yarama hissi artıyor. Ve dolayısıyla paylaşmak yalnızca karşımızdaki kişiyle değil, bizim psikolojik iyi oluşumuza da katkı sağlayan bir davranış haline gelmiş oluyor.
1: Şöyle durumlar vardı ya, hani alma verme dengesi falan deniliyor. Sürekli veren ama bunun karşılığını göremediğini düşünen kişiler var. Bu psikolojik olarak etkiliyor mu acaba bu kişileri?
0: Elbette, yani burada aslında çok önemli bir ayrım var. Yardım etmek ve sürekli kendinden vermek aynı şey değil. Yani kişi sürekli veriyor, işte ihtiyaçlarını erteliyor ve karşılığında hiçbir destek görmüyorsa zamanla kırgınlık, tükenmişlik veya değersizlik hisleri görebiliriz. Hatta ve hatta bir süre sonra herkese yetişiyorum ama kimse bana yetişmiyor düşüncesi oluşabilir. Sağlıklı yardımlaşmada vermek kadar gerektiğinde destek istemek gibi o alma verme dengesini de gözetmek gerekir.
1: Şimdi orada herhalde şunu mu konuşmak gerekiyor? Yardımsever olmak nedir? Yardımseverim sanırken kendisini feda eden ya da kendini ihmal eden kişiler var mı? Bunun psikolojik olarak açıklaması nedir acaba?
0: Bence buradaki en önemli soru şu aslına bakarsanız. Bunu gerçekten istediğim için mi yapıyorum, yoksa hayır dersem suçlu hissedeceğim için mi? Çünkü eğer yardım etmek sürekli kendi ihtiyaçlarımızdan vazgeçmemize sebep oluyorsa orada bir sınır problemi olabilir. Çünkü yardımseverlik kişinin kendisini tüketmesi anlamına gelmiyor bildiğimiz üzere. Burada kendi sınırlarımızı koruyarak yardım etmek hem daha sağlıklı hem de daha sürdürülebilir olacaktır aslında.
1: Bu peki hangi tür bireylerde daha çok karşımıza çıkıyor ve bunun önüne nasıl geçilebiliyor?
0: Daha çok sınırlarını korumakta zorlanan bireylerde bunu çok fazla görüyoruz. Bireysel olarak bunu hem psikoterapilerle destekleyebiliriz hem de kişinin hayır diyebilme pratiği veya az önce söz ettiğim gibi gerçekten istediğim şey bu mu yoksa suçluluk hissetmemek adına yaptığım bir önlem mi sorularını kişinin sık sık kendine sormasını bekliyoruz.
1: Şimdi günümüzde toplum olarak biz yardım severiz, paylaşmayı severiz diyoruz ama yaşam tarzı değişiyor. Bireysel paylaşma oldukça artıyor. Bu nasıl etkiliyor paylaşma kültürünü?
0: Şimdi bireyselleşme aslında özüne baktığımızda kötü bir şey değil. Kişinin kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını az önce bahsettiğimiz gibi özgürlük alanlarını fark etmesi sağlıklı bir nokta. Fakat ben ve benim ihtiyaçlarım düşüncesi sadece ben noktasına geldiğinde burada sosyal bağlarımızın zayıfladığını görebiliyoruz. Yani insana psikolojik olarak baktığımızda tamamen bağımsız bir varlık olmadığını söyleyebiliriz. Yani bizden her birimiz insan olarak ilişkilere ve aidiyete ihtiyaç da duyarız bireyselliğimizin yanı sıra. Bu sebeple de bireyselleşmeyle dayanışmanın birbirinin karşılığı değil de böyle dengelenmesi gereken iki ihtiyaç olarak görülmesi gerekiyor aslında.
1: Çocuklar biraz öğreniyor ya aileden de ya da çevreden. Yardımlaş ve

0: empati duyguları nasıl geliştirilebilir? Ailelere nasıl yol gösterirsiniz bu konuda?
1: Şimdi bu anlamda ebeveynlerden çok sık duyduğum bazı söylemler var. Çocuklarına paylaşmalısın, yardım etmelisin, bu çok kıymetli gibi aslında önemli söylemlerde bulunuyorlar. Fakat bu bir genellikle bizim yeterli gördüğümüz bir kısım değil. Çünkü bildiğimiz üzere çocuklar en çok gördüklerini öğreniyorlar. Yani rol model alarak öğreniyorlar. Burada da anne babaya çok fazla iş düşüyor. Yani ben sıklıkla terapi seanslarında özellikle anne babalara bu konuda görevler veririm. Anne babanın birbirine yardım ettiği, özür dilediği, destek olduğunu görmeleri çocuklar için çok güçlü bir model oluşturuyor.
0: Yani aslında önce görmeleri lazım değil mi? Sözlü olacak bir şey değil. Çok konuda olduğu gibi. Çok haklısınız. Sosyal medya üzerinden de yapılan yardımlar var. Orada da ciddi olarak sosyalleşiyoruz sonuçta. Gerçek dayanışma duygusunu güçlendiriyor mu? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bazen gösterişe dönüştüğü oluyor gibi sanki.
1: Evet, yani bu konuda aslında her ikisine de katılmak mümkün bence. Çünkü sosyal medya günümüzde biliyorsunuz çok büyük bir dayanışma ağı da oluşturabiliyor. Yani kısa sürede çok sayıda insana ulaşmak ve bir yardım organize etmek büyük bir avantaj. Fakat yardımın görünür olması bir noktada tırnak içerisinde bunun reklamlaşması, daha yardımsever değil de yardımsever görünüyor olmakla ilgilenen bir noktası da var. Yani burada yardımın paylaşılması değil de yardımın amacının gösterişe dönüşmesi problemli bir hale gelebilir.
0: Bazı insanlar yardım istemekte zorlanır. Neden oluyor bu? Altında hangi psikolojik nedenler var?
1: Yardım istemekte zorlanmanın altında çoğu zaman yetersiz görünebilirim inancı var olabilir. En sık gördüğümüz temel inanç bu. Bunun yanı sıra insanları rahatsız ederim, onlara bir yük olurum veya kimseye muhtaç olmamalıyım gibi düşünceler geliyor olabilir. Bu temel inançların, bu temel düşüncelerin de genellikle arka planında çocukluk çağında yaşanılan bazı durumlar sebep olabilir. Çünkü bazı insanlar geçmişte yardım istediklerinde reddedilmiş veya eleştirilmiş olabiliyorlar. Bazıları da güçlü görünmeyi tek başına her şeyi halletmekle eşleştirebiliyorlar. Fakat yardım istemek bir zayıflık değil. Aslında tam tersi. İnsanın kendi sınırlarını fark etmesi ve ilişki kurabilme yeteneğiyle ilişkilidir aslında.
0: Aslında aşırılara gitmek hep problem oluyor değil mi? Yani sürekli yardım isteyen biri olmak da bir problem. Yardım istemeyi reddetmek de bir problem.
1: Elbette burada her şeyde olduğu gibi bir dengeyi sağlıyor olmak. Bu da her zaman aynı yere gidiyoruz ama insanın kendi sınırlarını, yetki alanlarını, yetkinlik ve yeteneklerini bilmesi, yapamayacaklarını da kabul edip yardımı kabul etmesi aslında sağlıklı bir beceri.
0: Empati ile yardımlaşma arasında nasıl bir ilişki var Sayın Dayhan?
1: Şimdi empati dediğimiz şey en temelde karşımızdaki insanın ne yaşadığını ve ne hissedebileceğini anlamamızı sağlıyor. Yardımlaşma da bunun davranışa dönüşmüş halidir diyebiliriz. Yani eylemler ve fikirler arasındaki bir kaynaşma noktası gibi düşünebiliriz. Fakat empati her zaman tek başına yeterli değil. Yani birinin üzgün olduğunu anlamak başka bir şey. Fakat ihtiyacını fark edip gerçekten destek olmak bambaşka bir şey. Bu nedenle de sağlıklı bir yardımlaşma davranışında biz empatiyi ve eyleme beraber görmemiz gerekir aslında.
0: Toplum olarak baktığımızda güven duygusuyla yardımlaşmanın ilişkisi var mı acaba toplumda güven hissiyle?
1: Genellikle evet, bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz toplumsal bağlamda. İnsanlar çünkü birbirlerine güven duydukça ben destek olursam karşılığında kötüye kullanılmam ya da ben ihtiyaç duyduğumda birisi bana destek olur düşüncesi güçleniyor. Güvenin olmadığı ortamlarda ise insanlar daha temkinli ve daha bireysel davranabiliyorlar. Bu nedenle de toplumsal güven yardımlaşmanın önemli zeminlerinden birini oluşturuyor diyebiliriz.
0: Zor zamanlarda insanların birbirine destek olması travmaların etkisini azaltıyor mu? Son yıllarda travmalar konusunda da çok konuşuluyor psikolojik açıdan. Bu ilişkiyi nasıl açıklarsınız bize?
1: Son zamanlarda sosyal destekle ilgili yapılan araştırmalar bize tam olarak bunu gösteriyor aslında bakarsanız. Aldığımız ve verdiğimiz destekler bu zorlayıcı yaşam olayları, travmatik olaylar karşısında önemli bir koruyucu faktör olarak bulunmuş. Yani sadece destek almak değil, desteği veren tarafta olmak bile travma sonrası yaşantıları hafifletmekte önemli bir etken olarak bulunmuş. Çünkü yaşadığımız şeyi tek başına taşımak zorunda olmadığımızı hissetmek stresle baş etme konusunda da bize yardım sağlıyor. Yani özellikle yalnız yani yardım etmeyi aktif bir eylem olarak düşünmediğimizde yanındayım, seni anlıyorum mesajları bile bu anlamda çok kıymetli. Tabii ki çok ağır travmalarda sosyal desteğin yanı sıra biz profesyonel desteği de öneriyoruz. Fakat ilk adımda sosyal desteğin çok ciddi koruyucu bir rolü olduğu yapılan araştırmalar arasında.
0: Bencillik ve sağlıklı öz bakım, bu ikisi de bazen karıştırılabilir. Nasıl ayırt edebiliriz bunları?
1: Bence bunun en basit ölçütlerinden birisi şu: kendime iyi bakarken başkasının hakkını ve ihtiyacını tamamen yok sayıyor muyum diye düşünmek. Çünkü öz bakımda kişi kendi ihtiyaçlarını önemser fakat başkalarının sınırlarını da gözetir. İşte bencillikte burası biraz daha farklılaşıyor. Bencillik dediğimiz kavramda kişi kendi ihtiyaçlarını sürekli olarak önceleyerek diğerlerinin de önüne geçiyor. Yani önce ben de önemliyim demekle yalnızca ben önemliyim demek çok ince bir çizgi bu noktada.
0: Biraz önce travmalarda kolaylaştırıcı etkisi olabilir mi diye konuştuk yardımlaşmanın, ama sadece iyileşmek değil, daha iyi bir psikolojik durum için yalnızlık, depresyon ve kaygı üzerinde koruyucu bir etkisi var mı yardımlaşmanın?
1: Şimdi yardımlaşma doğrudan bir tedavi yöntemi değil, fakat bir tedaviymişçesine de ruh sağlığını destekleyen çok önemli bir sosyal faktör bu bağlamda. Çünkü bağ kurmak aslında bizim, belki bu ifade biraz abartılı bile gelebilir ama yemek yemek kadar, uyku uyumak kadar hayati bir ihtiyacımız aslına bakarsak. Ve bağ kurmayı, aidiyet hissetmeyi biz yalnızca ilişki kurarak değil, bu ilişkileri yardımlaşarak, dayanışma içinde olarak da destekleyebiliriz. Bu anlamda depresyon, kaygı gibi toplumsal da bakabileceğimiz problemlerde dayanışma içinde olmanın ciddi koruyucu etkilerinden söz etmek mümkün.
0: Küçük yaşta paylaşarak büyüyen ve bunu öğrenen çocuklar yetişkinlikte de bunun izlerini taşıyor mu? Bazı psikolojik avantajlar oluyor mu?
1: Evet, bunu çok fazla sahada görme şansımız oluyor. Paylaşarak da yardımlaşarak büyüyen çocukların yetişkinlik hayatında da işbirliğine daha yatkın olduğunu, empati kurmakta, problem çözmekte yaşıtlarına göre çok daha ileride puanlar aldığını görmek mümkün. İş hayatında da bunun yansımalarını görebiliyoruz. Yani yapılan uzun süreli çalışmalar, yani yaklaşık 20-30 yıllık çalışmalardan bahsediyorum. Paylaşma ve yardımlaşma ağı içerisinde büyüyen çocukların iş hayatında da daha başarılı olduklarını gösteriyor bize.
0: Peki bu yardımlaşmadan bahsederken Sayın Dayhan, bu direkt yardım etmek değil de birilerine faydalı bir şeyle uğraşıyor olmak da aynı kapıya çıkıyor mu? Bunu sormak istiyorum aslında.
1: Evet evet, yani aslında beynimizde az önce de söz ettiğimiz gibi o haz alma bölgesi işe yarıyor olmak, bir insana faydalı geliyor olmakla çok ilişkili. Bu bazen daha eylemsel bir yardımla, maddi veya fiziksel bir yardımla ilişkilendirilebilirken bazen de daha manevi, psikolojik yardımlardan da söz edebiliriz. Yani sözün özü aslında bizim günün sonunda yastığa başımızı koyduğumuzda bugün benim için anlamlıydı, bugün benim için yaşanılabilir bir gündü dememizin öncülerinden birisi de aslında paylaşmak ve yardımlaşmak desek bence abartılı olmaz.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim bugün bize katıldığınız için. Size iyi günler diliyoruz.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Uzman klinik psikolog Hatice Tuğba Dayhan konuğumuz oldu.

0: başka bir el tanıyor mu?
1: Sevgili dinleyenler, Dünya İnsani Yardım Günü'nde yaşamın ritminde biz de yardımlaşmayı konuştuk, insani yardımı konuştuk ve bugün de programımızın böylece sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte Radyo 1'de sizlerle buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim, Mutfağın Sırları'ndan hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kiminle birlikte? Tabii ki yapımcım Ebru Karakaya'yla hem el sallıyoruz hem merhabalar diyoruz. Uzmanlar diyorlar ki sürekli olarak üzüm sirkesi ve kaya tuzu karışımıyla gargara yapanların ağızlarında hastalık olmaz. Hatta daha da ileri giderek sürekli olarak bu gargarayı yapanlarda beyin hastalığı olmaz. Yani demans ve Alzheimer dahil beyin hastalığı olmaz deniliyor. Üzüm sirkesi ve kaya tuzu karışımı sağlık için çok güçlü bir kombinasyon. Sirkenin asitik yapısıyla kaya tuzunun antiseptik özellikleri birleşince ağız içindeki zararlı bakterileri öldürmeye yardımcı oluyor. Ayrıca diş eti kanamalarını, diş eti çekilmelerini ve ağız içi yaralarını hafifletmek için de tavsiye ediliyor. Ilık suyla seyreltilmiş sirkeli ve tuzlu su gargarası, faranjit ve boğaz enfeksiyonlarında da boğazı rahatlatıyor. Ilık su dolu bir kaba üzüm sirkesi ve kaya tuzu ekleyip ayakları içinde bekletmek ayak mantarı oluşumunu engelliyor ve ayakların kötü kokularını yok ediyor. Hani bazı insanlar vardır ya, böyle ayaklarını ne kadar temiz tutarsa tutsun odaya girdiği anda etrafı ister istemez bir koku sarar. İşte böyle insanlar için tavsiye edilen ılık su dolu kaba konulmuş sirkeli kaya tuzlu su efendim. Bunu sık sık yaparak bu kokudan kurtulmaları mümkün. Kaya tuzundaki mineraller sirkenin canlandırıcı etkisiyle birleşip günün yorgunluğunu da alıyor. Kasları gevşetiyor. Cilde uygulandığında kaya tuzu kristalleri ölü deriyi arındırırken sirke cildin pH dengesini düzenlemeye yardımcı oluyor. Ancak tabii ki kaya tuzu ve sirkeyi mutlaka bir miktar içme suyuyla seyreltmek gerekiyor. Efendim, sirke demişken Sayın Erkan Topuz'un pestisit temizleme yönteminden de bir bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz artık hani pestisiti nasıl temizleyelim konusunda bir sürü öneriler ortaya konmuştu. Sirkeli suda bekletilmesi öneriliyordu. Ancak karbonatlı su temizleme için en önemli yöntemlerden biri diyor Doktor Erkan Topuz. Geniş bir kabın içine su doldurup içine 1-2 tatlı kaşığı karbonat, yani sodyum bikarbonat ekleyip bekletme olarak da 15-20 dakika içinde sebzeleri, meyveleri bekletmek mümkün oldukça pestisitten arındırma konusunda etkili bir yöntem. Bir başka yöntem kabukları soyarak tüketmek. Ama işte marul gibi yeşillikleri soymak mümkün olmadığında marul, maydanoz, işte taze soğan gibi sebzeleri de yine karbonatlı suda bekletmek öneriliyor. Efendim, yeni bir programda görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın Sırları.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Adana'da Kuyutulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda Alparslan Kuyutul ve eşi Semra Kuyutul gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verildi. Bakan Gürlek soruşturmanın herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti hedef almadığını vurguladı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü incelenmek üzere mezarı açılıyor. İşlemlerin başlaması öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Deniz Olgun 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında ortaya çıkarılan çarpıcı bulgulardan biri de Glooper adlı uygulama oldu. Glooper'a 3 kademeli doğrulamayla giriliyor. Buna göre örgüt üyelerinin uygulamayı kullanmak için öncelikle şifre girmesi, sonra biyometrik doğrulaması ve son olarak harici onay alması gerekiyor. Ayrıca üst düzey örgüt üyelerinin şifreli e-postalar yoluyla iletişim sağladığı tespit edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin siyaseten istismar edilemeyecek bir öneme sahip olduğunu söyledi. Terörün tasfiye edildiği terörsüz Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri de ortadan kalkmış olacaktır dedi. Gençlere bırakılacak en büyük mirasın da terörsüz Türkiye olduğunu ifade etti. Bahçeli, çerçeve yasa oylamasında yeni partinin tutumuna ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar Teknofest Mavi Vatan etkinliği öncesinde Yalova açıklarında selamlama geçişi yaptı. Geçişte TCG Anadolu ve TCG Heybeliada yer aldı. Vatandaşlar geçişi kıyıdan Türk bayraklarıyla izledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da Amerika şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üstüne hava saldırısı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Sivas'ta bir kişi kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. On binlerce hacı adayı işlemlerini E-Devlet'ten tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Ticaret Bakanlığı tüketiciyi yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara geçit vermiyor. Reklam Kurulu 2026'nın 8 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceledi. Mevzuata aykırı bulunan uygulamalara 220 milyon liraya yakın para cezası uygulandı. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreler arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar.
4: Ailenin sesinde bugün.
5: Sevgili dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Bugün eğitim hayatının en hassas başlıklarından birini konuşmak istiyorum. Sınavları, beklentileri ve çocukların kırılgan özgüvenini. Sınavlar sadece bilgi ölçmez. Çoğu zaman sabrı, kaygıyı, baskıyı ve çocuğun kendine bakışını da görünür hale getirir. Özellikle beklentinin yüksek olduğu evlerde sınav yalnızca bir değerlendirme aracı olmaktan çıkar, neredeyse duygusal bir sınamaya dönüşür. Çocuk sınava girer ama yalnızca sorularla baş başa değildir. Evden gelen cümleler, ailedeki beklentiler, başaramama korkusu, hayal kırıklığına uğratma endişesi de onunla birliktedir. Özgüven tam da burada kırılgan bir hal alır. Çünkü çocuk bazen sonucu değil, sonucundan sonra yaşanacak duyguyu taşımakta zorlanır. Annesinin yüzünü, babasının suskunluğunu, evdeki havanın değişmesini düşünür. Beklenti elbette olacaktır. Hiçbir aile çocuğu için ilgisiz olamaz. Ama beklentiyle baskı arasındaki çizgi çok incedir. Beklenti yol gösterir, baskıysa çocuğun içini daraltır. Özgüveni güçlü çocuk her sınavda yüksek alan çocuk değildir. Zorlandığında da kendini tamamen değersiz hissetmeyen çocuktur. Bir sonuçtan sonra toparlanabilen, yeniden deneyebilen, hatasını dünyanın sonu gibi yaşamayan çocuktur. Bu yüzden ailelerin çocuklarına yalnızca başar demesi yetmez. Aynı zamanda olmazsa da sen eksilmezsin. Bu bir son değil, beraber yeniden bakarız diyebilmesi gerekir. İşte o zaman çocuk sınava yalnızca korkuyla değil, güçle girebilir. Bugün sınavların çocukların özgüvenini nasıl etkileyebileceğini konuştuk. Belki de bir çocuğun en çok duymaya ihtiyacı olan şey, başarısız olma ihtimali karşısında bile sevgiden düşmeyeceğini hissetmektir. Ben Deniz İş Yapan, TRT radyolarından, Ailenin Sesinde Bugün'den, özgüvenin yalnızca başarıyla değil, koşulsuz destekle büyüdüğünü hatırlatarak sizlere seslendim. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
4: Ailenin Sesinde Bugün.
6: Gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan, ritme katılıyoruz. Güne bakan.
7: Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği güne bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz yok. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız günün diğer yarısına doğru.
6: Ayçiçeği

Gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.

0: Hayatın en kıymetli tarafı her sabah yeniden başlaması. Ne yaşanırsa yaşansın, her gün yeni bir ihtimalle gelir. İnsan bazen bir çiçeğe, bazen gökyüzüne, bazen bir yabancının gülümsemesine tutunur. Ve umut dediğimiz şey tam da bu tutunuşlarda gizlidir. Yorulmak da var elbette. Kırılmak, pes etmek, vazgeçmek. Ama her defasında içimizde minik bir ses inatla devam et der. Ve her şey bir anda değişir. Sanki hayat gizli bir yerden gülümser bize. Ben buradayım, hala mümkün der gibi. O yüzden ne yaşanırsa yaşansın, umudu avuç içinde saklar gibi taşımak gerekir. Hafif ama sıkı sıkıya. Ve işte şimdi yeni bir gün daha doğdu. Yeni ihtimaller, yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar için. Bizler program yapımcımız Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Murat Daydemir ve mikrofon başında ben Sezin Zor. Güne Bakan başladı, hoş geldiniz.
1: Güneş, ışık, sarı, umut, düş, şimdi, gelecek birlikte. Güne Bakan devam ediyor.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda kent yaşamını daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir kılmak için uzun süredir emek veren bir isim var. Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanı, bisiklet gönüllüsü Murat Görücü. Kendisiyle bugün programımızın ilk dakikalarında bisiklet kültürünü, bu kültürün şehirlerimizde nasıl geliştiğini ve trafikte hem bisiklet kullanıcılarının hem de sürücülerin dikkat etmesi gereken noktaları konuşacağız. Sayın Görücü, hoş geldiniz programımıza, hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
0: Ankara'dan ayağınızın tozuyla geldiniz. İyi ki de geldiniz. İstanbul mu daha bisiklet gönüllüsü veya bisiklet dostu bir şehir, Ankara mı? Hemen onu sorarak başlayayım sohbetimize.
2: Aslında her şehrimizin bisiklet dostu şehri olmasını istiyoruz. Bizim amacımız bu. Yani 81 vilayetimizin de bisiklet dostu şehir olmasını istiyoruz. Ya bir kıyas yapılamaz ama Ankara'da da olsun, büyük şehirde de olsun, nerede olursa olsun bisiklet kullanımı çok önemli. Neden? Çünkü bisiklet sağlıklı, ekonomik, çevreci bir ulaşım aracı. Gürültüsüz, sessiz, sakin, topluma faydalı olan bir ulaşım aracından biz bahsediyoruz.
0: Evet.
2: Onun için de şehrimiz bir bisiklet dostu olsun. Bunun için de yerel yönetimlere, merkezi idarelere, dolayısıyla hepimize görevler düşüyor. Sadece biz değiliz, hepimiz varız. Hepimiz bu trafikte varız. Bu trafikteki ölümlerin durması gerekir. Azalması gerekir. Artık sıfır ölüm olmasını istiyoruz. Bizim çalışmalarımız da hep bu yönde.
0: Evet.
2: Dolayısıyla biz bisiklet dostu şehirler istiyoruz. Yaşanabilir şehirler istiyoruz. Nefes alabilen şehirler istiyoruz. Bisiklete baktığınızda sağlıklı bir ulaşım aracı. Geleceğe eğer iyi bir şeyler bırakmak istiyorsak, miras bırakmak istiyorsak nefes bırakmamız lazım. Ki bisiklet de bu anlamda önem arz ediyor.
0: Evet, Sayın Görücü, çok güzel anlattınız aslında, çok güzel özetlediniz bütün bir sohbetimizi. Ben yine yavaş yavaş ilerlemek istersek önce bir sizin bisikletle tanışmanızı öğrenmek istiyorum. Çünkü hepimiz çocukluğumuzda bir şekilde anne babamızın elimize bir bisiklet vermesi ya da belki doğum günümüzde bir hediyeyle o bisikletle tanıştık. Kimimiz spor olarak devam etti, kimimiz biraz sürdük sonra vazgeçtik, kimimiz arabayı daha konforlu bulduk, bisikletten tamamen vazgeçtik ve artık hayatımızı arabayla ya da belki motosikletle devam etmeyi tercih ettik. Ama siz işte o bisiklet elinize verildikten sonra onu bırakmayanlardansınız. Ben o hikayeyi merak ediyorum.
2: Tabii ki.

0: 7 yaşımdan beri babamın bisiklet hediye etmesiyle bu süreç başladı. 7 yaşımda kendim bisiklete binmeyi öğrendim.
1: Kendiniz yardımcı
0: Kendim
1: olan
0: tabii
1: olmadı.
0: yolla olmadı. Tamamıyla kendim öğrendim. Demek ki o zamanlardan beri
1: Varmış
0: bir
1: içinizde
0: hevesim,
1: o arzu.
0: isteğim varmış, bir arzumuz varmış. Ondan sonra bir müddet o bisikletimi, o eski kırmızı bisikletimi kullandım. 1991 yılında da ilk defa kendi bisikletimi aldım. O zamandan bu yana da sürekli düzenli olarak da kullanıyorum. Hatta çalıştığım devirlerde, çalıştığım zamanlarda işe bisikletle gidip geldim. Düşünün, işe bisikletle gidip geliyorsunuz. O trafiğin yoğunluğun içerisinde olmamış oluyorsunuz. Evimle iş yeri arasını yaklaşık 17 dakikada, 18 dakikada alıyorum. Bu çok güzel bir süre.
1: Halihazırda işe yine
0: Halihazırda.
1: gidiyorsunuz
0: Şu an emekli olduğum için kullanmıyorum
1: bisikletle.
0: ama günlük yaşamımda ulaşım amaçlı olarak bisikleti her zaman kullanıyorum.
1: Evet. Bir tanıdığım şöyle demiş, o da yine bisiklet sevdalısı. İşe gelip giderken bisiklet kullanıyor ve dedi ki, ben artık bisikleti insanlar gördüğünde, beni bisiklet üzerinde gördüğünde benim işe gittiğimi anlamaları için arkama bir yazı yapıştırdım. Ben gezmeye gitmiyorum ya da bisikletle bir yerden bir yere devam etmiyorum. Ben işe gidiyorum. Hani bunu vurgulamayı şunun için istedim. Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu vurgulamak istiyordu o aslında ve bu
0: Çok
1: nedenle bunu
0: doğru
1: yapmıştı.
0: söylediniz. Bizim de asıl amacımız bu. Yani biz bisikleti her zaman bir ulaşım aracı olarak kullanıyoruz. Ki bunun da hukuki dayanağı da var. 2009-18 sayılı Karayolları Trafik Kanunu bize bu hakkı veriyor. Siz diyor trafikte bisikleti kullanabilirsiniz diyor. Sizin böyle bir hakkınız var diyor. 11 yaşını bitiren herkes kullanabilir. Dolayısıyla burada farklı bir şey de ortaya da çıkıyor. 11 yaşını bitiren herkes bisikleti kullanabilir ama trafik tecrübesi olmuyor. Dolayısıyla yarın öbürsü gün bu insanlar ehliyeti aldıkları zaman bisiklet farkındalığı da oluşmuş olacak. Yani 18 yaşında birisi ehliyet aldığı zaman, yolda bir bisikletli gördüğü zaman ona karşı bir hassasiyet oluşmuş olacak. Ya şu anda bizi araçlarında dinleyenler varsa şayet onlara da şunu söyleyebiliriz. Fazla hız yapmayın. Bisikletliyi görünce yanından çok yakın geçmeyin. Çünkü biz bir kamyon sürücüsü ya da bir otobüs sürücüsü bizim yanımızdan geçtiği zaman biz onun rüzgarından etkilenebiliriz. Gereksiz korna çalıp da bizi tedirgin hale getirmeyin. Sonra arabayı park ettikten sonra hiç aynalara bakmadan kapılar açılıyor. Biz yolun sağından gidiyoruz. Kapıların açılmasına da lütfen dikkat edelim. Bunlar önlenebilir, bunlar yapılabilir şeyler. Yani biz bu Ankara'mızda olsun, İstanbul'umuzda olsun, büyük şehirlerde olsun bu kültürü yaygınlaştırmamız lazım. Ve burada hepimize çok büyük görevler düşüyor. Trafik adabına da dikkat ederek, bu saygıya da dikkat ederek, bizim için önemli olan saygı kültürünün yerleşmesi. Trafikte saygı varsa her şey olur. Onun için sizin az önce çok güzel söylediniz. Bisiklet bir ulaşım aracıdır ve biz de ulaşım aracını kullanıyoruz. Biz de evimize sağ salim gitmek istiyoruz. Herkes evine sağ salim gitmek istiyor. Ama bizim bir farkımız var. Bizim kaportamız bedenimiz.
1: Dolayısıyla kaporta bedense eğer, o kaportamız yani bedenimizi de korumamız gerekiyor. O yüzden hani kask konusunda da belki bir şeyler söylemek istersiniz.
0: Kask tabii ki, yani biz güvenlik ekipmanlarımızı mutlaka kullanıyoruz. Tabii bisikletli dostlarımız bunları çok iyi biliyorlardır. Akşam sürüşlerinde mutlaka reflektifli bir kıyafet giyiyoruz. Işıklarımızı takıyoruz. Zilimizi kullanıyoruz. Ondan sonra mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyoruz yolda. Çünkü bizler incinebilir yol kullanıcılarıyız. İncinebilir yol kullanıcısı kavramı içerisinde yayalar ve bisikletliler var. Yani bizler savunmasızız. Bize bir arabanın çarpması sonucunda istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
1: Hatta ölümlerle.
0: Ölümler sonuçlanabilir. İşte 4 Ağustos'ta İlyas arkadaşımızı maalesef ki kaybettik. İlyas Ulutaş. Buradan rahmetli kendisini anıyoruz. Arkasından 8 Ağustos'ta Eren Köse arkadaşımız Karabük'ten Samsun'a doğru yola çıkarken bir arabanın çarpma sonucunda vefat etti. Burhaniye'de 50 yaşında bir öğretmenimiz daha o çocukları okutacaktı, daha o çocuklarla ilgili eğitim verecekti, topluma millete faydalı birey yetiştirmek için mücadele eden bir insanı biz yollarda kaybettik. Yani artık biz ölümlerden konuşmak istemiyoruz. Bundan sonra ne yapılabileceğini konuşmak istiyoruz. Ha, bunun için de yapılması gereken, eğer siz alkol alıp yola çıkıyorsanız şayet bir kaza yapma, kaza da demiyoruz artık biz buna, çarpışma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla alkol alıp da yola çıkmayalım, hız yapmayalım, hız sınırlarına uyalım. Trafik kuralları hepimiz için geçerli. O araba sadece sizin, yollar hepimizin. Dolayısıyla bakın, yani ses tonum bile şey oldu anlatırken. Evet. Çünkü hepimiz bu konuda etkilenmeye başlıyoruz. Yarın öbürsü gün bu hepimizin başına gelebilir. Hepimizin bir ailesi var, hepimizin bir sevdiği var. Yani siz yola çıktığınız zaman o trafiktekilerin insan olduğunu, trafik adabına, saygıya dikkat etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Ha, bunun için önlenebilir çeşitli çalışmalar yapılabilir. İncinebilir yol kullanıcısı kavramının Türk Ceza Kanunu'nda, Karayolları Trafik Kanunu'nda artık olması gerektiğine inanıyoruz. Hı hı. Yani bunun için caydırıcı cezaların olmasını istiyoruz. Çünkü cezasızlık algısı maalesef ki var. Yani bir bu kaza olarak görülüyor. Hı hı. Dolayısıyla taksirden bir ölüm olduğu takdirde, hı hı, taksirden ceza alıyor kişiler. Biz bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Artık taksirden değil, bilinçli olarak. Niye? Çünkü bu insan alkol alarak çıkmış yola. Alkol alarak yola çıkan bir insan çarpışma ihtimali yüksektir. Kendi canına veya başka insanların canına kıyabilir. Dolayısıyla bunların önüne geçilmesi lazım. Bu hepsi önlenebilir. Bunun da bunun da birkaç ayağı var. Öncelikle ayağı eğitim, bilinçli olmamız. İkincisi, buna ilişkin altyapının sağlanması, denetimlerin çok yoğunlaşması, cezasızlık algısının da ortadan kaldırılması. Bunları yapabilirsek, çünkü burada merkezi idareye, yerel yönetimlere, bisiklet topluluklarına, esnaf odalarına, herkese görev düşüyor. Yani esnaf demekle kuryeleri de kastediyorum. Hı-hı. Halk otobüslerini de kastediyorum. Dolmuşçuları da kastediyorum. Motosikletleri de kastediyorum. Hepimiz trafikte varız. Trafikte olduğumuz için hepimizin birbirine bir saygı göstermesi, trafik adabına dikkat etmesi lazım. Bu saygı kültürü, bu bilinç kültürü yerleşirse trafikteki ölümler de azalabilir. Bunu Avrupa başarmış. Bizler de başarabiliriz.
1: Avrupa'da çok özür diliyorum, çok ciddi hız sınırları var.
0: Var.
1: 30 kilometre ile bile gidilen yollar var ki 30 kilometre, hani biz şu anda Türkiye şartlarında düşünecek olursak hiçbir yere 30 kilometre ile gitmeyiz, o hızla gitmeyiz. Bizim için sanki yürümek gibidir, değil mi, 30 kilometre hızla gitmek? Ama Avrupa'da bu bir kural olduğu için ve ciddi bir şekilde uygulandığı için bisikletliler de rahat. Motosikleti bilmiyorum, bisikletle motosiklet aynı kulvarda mı bu yasalar çerçevesinde, açıkçası çok bilmiyorum.
0: Motosikletlerle yayalar, bisikletliler incinebilir yol kullanıcısı kavramında. Tabii biraz karışık bir konu ama sonuçta incinebilir yol kullanıcılarıyız. Tabii yani istatistik ya da bir sayı olmak istemiyoruz ama geçen sene 2025 yılında 124 bisikletli arkadaşımız vefat etti. Evet. Ondan önceki sene 103 kişi. 2018 ile 2025 arasında 930 bisikletli arkadaşımız vefat etti. 62.197 de yaralanma var. 62.197 kişide yaralanma var. Bu da bu, yani artık bir sayı olmak istemiyoruz.
1: Ay, evet, evet, evet.
0: Ama maalesef böyle bir durum da söz konusu.
1: Hani gülerek ve mutlu olarak başladığımız sohbetimiz ne yazık ki ölüm haberleri ve bu tür üzücü durumlar nedeniyle hep ne yazık ki hani o bisikletin güzel tarafını göreceğimiz veya onu kullandığımızda doğamıza, çevremize, kendimize fayda sağlayacağını göreceğimiz sırada bu ölümleri düşündüğümüz zaman tamamen duygularımız, düşüncelerimiz ve aslında bütün ruh halimiz değişiyor.
0: Şimdi biz bunları konuşmak istemiyoruz. Yani bir sonraki zamanda bir arkadaşımızın vefat haberini ya da yakınımızın bir vefat haberini kimse duymak istemez.
1: Evet.
0: Biz burada güzel konulardan tabii ki konuşmak isteriz ama bunda bilinç

çok önemli. Kültür çok önemli. Artık bu saygıya bizim ulaşmamız lazım. Yani bu bir dönüm noktası olsun. Artık bundan sonra trafikteki ölümler dursun. Bisikletli ölümler dursun. Biz bunu istiyoruz. Bu da yapılabilir bir şey. Az önce bahsettiğiniz o 30 kilometre hız gerçekten çok önemli. Yani şehir içerisinde örnek veriyorum, bir kütüphane yakınında, bir bisiklet yolu yakınında, bisiklet yoluna çıkan yollarda

0: Bu üstelik bu durumda
1: Ve cezai yaptırımın da aslında değil mi olması gerekiyor?
0: cezai yaptırımın hem öncesinde önlenebilir anlamında olması gerekiyor, hem de olduktan sonra esaslı. Yani siz araç kullandığınızda, bir alkollü araç kullandığınızda ya da hız sınırına dikkat etmediğinizde ya da aracınızda telefona bir anlık baktığınızdaki bir dikkatsizlik, ihmal sonucunda insanların hayatına son verebiliyorsunuz. Bunun önüne geçebilmek için de bizlerin bir şey yapması lazım. Yani artık bunun önüne, yani bir şekilde bazen kilitleniyorum. Yani kelime bulmakta bile kilitleniyorum. Bir şeyler yapmamız lazım bizim artık. Yani bunların bir son bulması lazım. Cezasızlık algısının ortadan kalkması lazım. Ceza hani ceza, ya bir insanı ya ceza ile ya da ödüllendirme ile şey yapabilirsiniz. Artık bizim bunları aşmamız gerektiğine inanıyorum ve hepimize de çok büyük görevler düşüyor. Bu valilikler olabilir, belediyeler olabilir, merkezi idareler olabilir. Hani ilk cümlemizde ne dedik? Biz de şehri dostu istiyoruz.
1: Evet.
0: Yani
1: Ankara Kent Konseyi Belediye'nin değil mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir topluluğu mudur?
0: Şöyle, biz Ankara Kent Konseyi olarak halkın topluluğu olarak ifade ediyoruz
1: Evet,
0: kendimizi.
1: evet.
0: Biz gönüllü olarak hizmet eden yerleri sonuç itibariyle gönüllü olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Haykırıyoruz gereği yerde.
1: Aynı kent konseyi, aynı bisikletli topluluğu İstanbul'da da, İzmir'de de, büyük şehirlerde de var mı? Yoksa hani Ankara'ya özgü bir topluluk
0: Şöyle,
1: mu?
0: çok güzel bir konuya temas ettiniz. O konu hakkında iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, Türkiye'de 1403 tane belediye var. Bu belediyeler bünyesinde kent konseylerinin aktif hale gelip onların içerisinde bisiklete ilişkin çalışma gruplarının oluşturulması önem arz ediyor. Eğer orada böyle bir şeyler oluşursa, o zaman biz birlikten güç doğmuş oluruz. Yani burada kent konseylerine de sesleniyorum.
1: Şu an sadece Ankara'da mı var bisiklet
0: Ankara'da
1: yolu?
0: ilk defa kent konseyleri bünyesinde bisiklet meclisi Ankara'da kuruldu. Ama bu diğer şehirlerde de olabilir. Yani ha,
1: İstanbul'da yok mu örneğin?
0: İstanbul'da bildiğim kadarıyla yok, ama bazı kent konseyleri bünyesinde çalışma grubu anlamında var. Bir çalışma grubu anlamında kurulabilir, bisiklet meclisi anlamında kurulabilir. Bu konu çok hassas bir konu. Yani eğer isterse belediyeler kendi şeflikleri içerisinde ulaştırma daire başkanlığına bağlı olarak da bisiklete ilişkin birimler kurabilirler. Eğer böyle birimler kurulursa şayet, bisikletin önemi de ortaya çıkmış olur, anlaşılır.
1: Evet. Sesinizi duyurmanız açısından
0: Tabii
1: çok kıymetli bu tür
0: bizim
1: topluluklar.
0: şöyle, biz her zaman şunu söylüyoruz: trafikte biz de varız diyoruz. Ama bu aşamalardan sonra artık mevzuatta, kamuda da biz de varız demek istiyoruz. Yani mevzuattaki olan şeylerin artık güncel hayata etkin bir şekilde yansımasını istiyoruz. Yani cezaların daha bir etkin olmasını, denetimlerin daha bir etkin olmasını, artık bunların önüne geçilmesini istiyoruz. Tabii hep bu konulardan konuşuyoruz maalesef ki, ama Türkiye'de bu durumlar değişebilir. Yani adalet olaydan sonra verilen cezayla değil, adalet insanları o davranışı yapmaktan caydıracak sistemler üzerinde aslında kurulması gerekir. Bizler bunun peşindeyiz, bunun düşüncesindeyiz. Mesela bir veri elime geçti. Hollanda'da lise öğrencilerinin %75'i okula bisikletle gidiyorlarmış. Ne
1: Evet.
0: kadar güzel.
1: Çalışanlar da öyle.
0: İzlanda'da ve Lüksemburg'da 2013 yılında bisikletle ölüm %0'mış. Hiç ölüm yok. 2023 yılında bir ya da iki kişi olduğunu öğrendim. Ya bunlar Türkiye'de de yapılabilir. Ama tabii şöyle bir durum da var.
1: Yoğunluğumuz biraz fazla. Şimdi ben ilk sizinle sohbete başlarken Ankara mı daha dost, bisiklete İstanbul mu diye sordum. Şimdi ben uzun yıllar Ankara'da yaşadım. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. İki şehir arasında hani trafik durumunu düşünecek olursak tabii ki İstanbul'un trafik durumuyla
0: Farklı
1: Ankara'nınki
0: tabii
1: çok
0: ki.
1: farklı. İzmir'inki bambaşka. Anadolu'daki illerimizin de bambaşka. Yani bu açıdan trafik açısından biraz şanssızız bisikletli konusunda. Bunu nasıl çözebiliriz? Bisiklet yolları yapılabilir ama zaten örneğin İstanbul'da araçlar için olan yolların genişliği bisiklet için uygun mu sizce? Nasıl oluşturulabilir?
0: Yani bizim bisiklet yolunun maliyeti çok fazla bir şey değil. Yani bu şehir planı

0: Plancası var, mimarı var, belediyeler bünyesinde. Bunlar yapılabilir şeyler aslında, zor şeyler değil. Ki insanlar bir arabanın park ettiği yere 16 bisikleti park edebiliyor. Hani düşünün siz buraya bisikletle, yani hatta şöyle düşünelim, 10 dakikalık ya da 15 dakikalık yere aslında bisikletle siz gelseniz trafik yoğunluğu da bu kadar olmaz. İstanbul'da bu kadar trafik yoğunluğu çilesi içerisinde de olmaz. Tamam, belki köprüden geçiş bisikletle mümkün değil ama bir vapurla rahatlıkla geçebilirsiniz. Vapuru alıp, hatta İzmir'de eğer bisikletli olarak vapura binerseniz indirimli biniyorsunuz. Bakın bunlar da teşvik edici
1: Elbette. Metrolarda
0: şeyler.
1: da var mı aynı durum?
0: Metrolarda belli bir saatlerde katlanır bisikleti haricinde almıyorlar tabii ki. Ama bu alınması gereken bir şey. Çünkü toplu taşımı bisikletle eğer entegre ettiğiniz takdirde, örnek veriyorum, eviniz A noktasında, B noktasında da metro var. O B noktasına kadar bisikletle gelirsiniz. Orada bisikletinizi bağlarsınız. Metroya binersiniz. Rahatlıkla iş yerinize ya da evinize gidebilirsiniz. Ha, bu
1: Şimdi
0: yapılabilirse
1: skuterler galiba bu görevi görmeye çalışıyor
0: skuterlar
1: ama.
0: da, tabii skuterlarda motorlu bir şey olduğu için biraz hızlı da gidebiliyorlar. Bisiklet bu anlamda daha rahat. Mesela skuterların da bir yönetmeliği de çıktı. Bunlarla ilgili de çalışmalar da yürütülüyor bazı konularda. Bunlar yapılabilir şeyler aslında. Ya bakın, toplu taşımla entegre yaptık, trafik yoğunluğunu bir anda azalttık. Yani bu trafik yoğunluğunu azaltabilirsiniz. Örnek veriyorum, eviniz aynı, İstanbul için söylüyorum, aynı yakadadır. Mesela Kadıköy ile Bostancı arasındadır. Bisikletle gidip gelirsiniz. Trafik yoğunluğunu hiç yaşamazsınız. Nefes alırsınız.
1: Biz aslında şunu galiba biraz şundan çekiniyoruz. Hani bindiğimiz A noktasından B noktasına dediniz ya, A noktasından binelim, B noktasında inelim. Hani hiç arada yürümeyelim, hiç arada yorulmayalım, bisiklet kullanıp aman ter dökmeyelim. Yani biz biraz sanıyorum hani rahat yolculuk edelim ve şeyi düşünmüyoruz. Yani arka planını düşünmüyoruz. Biz o andaki bir an önce hani işimize ulaşalım diye düşünüyoruz. Bisiklet bizi yavaşlattığını düşünüyoruz, yorduğunu düşünüyoruz, terlettiğini düşünüyoruz. Halbuki bunlar sağlığımız için ne kadar kıymetli. Keşke yorulsak, keşke bu şekilde yorulsak, bu şekilde terlesek ve sağlığımız için bir hareket yapmış olsak. Ama bunları düşünmeden motorlu taşıtlara kendimizi atıyoruz ne yazık ki.
0: Şeyde kent içi ulaşımda, kent içi ulaşımın tanımında bisiklet var. Yani dolayısıyla siz kent içinde bisiklet kullanabilirsiniz. 2009-18 sayılı kanun da buna izin veriyor. Çeşitli yönetmelikler ortaya çıkması lazım. Çeşitli yönetmelikler yapılması lazım. Bunlarla beraber yapıldığı takdirde siz her yere rahatlıkla bisiklete binebilirsiniz. Hani az önce söyledik ya, 15 dakikalık mesafeye gelebilirsiniz. Ha, terleseniz de en azından hareketli olarak gelmiş oluyorsunuz. Yani düşünün, siz iş yerinize bisikletle geliyorsunuz ve spor yaparak geliyorsunuz. Kendinizi daha dinç hissetmez
1: Elbette,
0: misiniz?
1: elbette.
0: İş yerinden çıktınız, saat 6'da çıktınız ya da 5'te çıktınız mesela, ya da 7'de çıktınız. 20 dakikalık mesafedesiniz. O 20 dakikalık mesafeyi belki başka bir araçla, o trafik yoğunluğunda daha fazla zamanda kat
1: Ve
0: edeceksiniz.
1: İstanbullular için normalde sahil kenarından gitmek çok büyük bir lükstür. Çünkü trafik çok yoğun olur. Ama düşünsenize bisikletle o sahil yolundan o deniz havasını soluyarak gitmek ne
0: Gitmek.
1: kadar güzeldir. Hem insan vücudu için, hem sağlığı için, hem de görsel olarak ruhumuzu dinlendirdiği
0: Tabii
1: için. Ama bunları düşünmüyoruz. Biz ne yazık ki.
0: ben bu şehre geldiğim zaman, mesela bir şehre geldiğim zaman bisikletli gördüğüm zaman, kadın ya da erkek, çok mutlu oluyorum. Yani tabii algım bu yönde ama bak ne güzel diyorum, bu insanlar burada bisiklete biniyorlar diyorum. Hemen gözlerim onu arıyor. Bir de orada bisikletliye bakış açısını da inceliyorum. Yani o şehirde bisikletliyi sıkıştırıyorlar mı? Yanından çok yakın
1: İstanbul'da nasıl
0: geçiyorlar mı?
1: gözleminiz?
0: Valla İstanbul'da şu ana kadar çok olumsuz bir şey görmedim. Bundan sonra da umarım görmeyiz.
1: Ankara nasıl?
0: Ankara'da da tabii olumsuz durumlar var. O olumsuz durumların olmasından dolayı işte arkadaşımızı, maalesef ki
1: Kaybettik.
0: İlyas arkadaşımızı kaybettik. Bunlar önlenebilir, bunlar yapılabilir. Yani yeter ki insana önem verelim. Ya insan hayatı bu kadar ucuz olmaması lazım. Siz iyi insan olun. iyi insan olarak anılın. Yani trafikte ben birisini öldürdüm diye anılmayın. Bu insan trafikte birisini öldürüyor. Yani sonuçta birisini öldürüyorsunuz siz. Bu şekilde anılmak kim ister? Hiç kimse istemez. Dolayısıyla bu trafik kazası da demiyoruz. Bu trafik çarpışmalarının artık durması lazım. İnsanların birbirine saygı göstermesi lazım. Ya sosyal medyada görüyorum. Çok hoş olmayan tartışmaların içerisine giriyoruz. Ya bunlara hiç gerek yok. Evet. Hoşgörü, anlayış. Biz insanız. İnsan evladıyız. Bu düşüncelerle hareket ederim. Ya ben insanım deyin. Karşımdaki de bir insan. Bu araba benim olabilir ama bu yol hepimizin. Evet. Bu yolu paylaşmamız lazım. Bu paylaşım kültürü bizim tarihimizden itibaren gelen. Mesela İMC'yi düşünün köylerde. Hı hı. İnsanlar birbirlerine ne yaparlar? Yardımcı olurlar. Ya siz de birbirinize yardımcı olun trafikte.
1: Evet, çok güzel söylediniz Sayın Görücü. Aslında daha konuşulacak çok şey var
0: çok,
1: ama
0: çok.
1: Programımızın artık ilk dakikalarını yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşırken son cümlelerinizi almak isteriz. Hem buradan Ankara'daki özellikle bisikletli gönüllü dostlarınıza, hem İstanbul'daki hem de tüm Türkiye'deki Anadolu'daki bisikletli dostlarınıza neler söylemek istersiniz?
0: Ya kent içi ulaşıma yönelik yenilikçi ve çevreci çözümler üretilmesini istiyoruz. Bu konularda merkezi yönetimin, yerel yönetimlerin bunları desteklemesini istiyoruz. Bisiklet yolları gibi yolların yapılmasını istiyoruz. Kent içi ulaşımda bisikletin payının artırılması bizim açımızdan önemli. Niye? Çünkü bisiklet çevre dostu bir araç.
1: Evet.
0: Artık alternatif de değil. Yani bizler artık bu yollarda varız. Bunun için de altyapı güvenliği ve bizim bir A noktasından B noktasına rahatlıkla gidebileceğimiz huzurlu, güvenli yollar ve saygı istiyoruz. Trafik adabına lütfen dikkat edin. Sürücü kurslarında çok basit geçiştirdiğiniz konular sizin hayatınızın anlamı olabilir. Yani küçük bir hatanız farklı sonuçlar doğurmasın. İnsan hayatına önem verin, saygı gösterin, iyi insan olun, iyi insan olarak anılın.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Görücü aktardıklarınız için. Dileriz sizin de ifade ettiğiniz gibi bütün ülkemizde hem normal araç sürücüleri hem bisiklet kullanıcıları huzurlu, iyi, mutlu yarınlara doğru yol açarlar ve birbirlerine daha saygılı, daha sevgili ve trafikte biz de varız dediniz ya, bisikletleri görerek trafikte devam ederler. Özellikle İstanbul için bu çok kıymetli temenniler. Ankara için de elbette. Bütün temennilerinize gönülden katılıyoruz. Yayınımıza katıldığınız için, stüdyomuza teşrif ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. İnşallah sizin de ifade ettiğiniz gibi bundan sonra o ölüm sayıları hiç olmaz. Biz de bir Hollanda, bir Lüksemburg örneği verdiniz. Her yıl böyle mutlu şehirler olarak yaşantımıza devam ederiz. Temennisiyle ben son noktayı...
0: Evet, huzurlu, güvenli istedim. Bir yaşanabilir şehirler istiyoruz. Bisiklet dostu şehirler istiyoruz. Hepimize görev düşüyor. Hepimiz görevimizin bilincinde olalım. Güvenle kalalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanı, bisiklet gönüllüsü Murat Görücü stüdyomuzdaydı. Kent yaşamını daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir kılmak için özellikle bisiklet dostu şehirler üretmek için neler yapabileceğimizi konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan devam ediyor.

0: Güne Bakan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü. Peki fotoğraf sadece bir an yakalama işi mi, yoksa öğrenilmesi, üzerine düşünülmesi gereken bir dil mi? Şimdi fotoğraf ve fotoğrafçılık üzerine biraz derinleşelim. Hem bu özel günün hikayesini, hem de fotoğrafçılık eğitimi hakkında merak ettiklerimizi İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Okan Şeker'e soralım. Kendisi telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hemen bugünün özelliğini, önemini sorarak başlayalım sohbetimize. Niçin Dünya Fotoğrafçılık Günü olarak seçilmiş? Var mı özel bir anlamı?
2: Tabii, aslında 19 Ağustos'un Dünya Fotoğrafçılık Günü olarak seçilmesinin arkasında çok önemli. Biraz da uzun bir hikaye var aslında. Hatta hikaye 1839'dan değil, yani fotoğrafın resmi olarak bulunması, fotoğraf makinesinin resmi olarak bulunduğu tarihten değil, çok daha geriden başlamak gerekiyor. Çünkü fotoğraf bir anda bir kişinin tek başına yaptığı bir icat olarak çıkmıyor karşımıza. Hı hı. Fotoğrafın ortaya çıkması yüzyıllar boyunca insanların ışığı, görüntüyü ve görüntünün nasıl kaydedebileceğini anlamaya çalışmasının bir sonucu aslında. Örneğin fotoğrafın temelinde aslında çok eski bir fikir var. Karanlık bir kutunun dışarıdaki dünyanın görüntüsünü içeriye yansıtması. Bunun adına da aslında biz kamera obscura diyoruz. Yani karanlık oda diyoruz. Antik dönemlerden itibaren ışığın doğrusal ilerlemesiyle ilgili gözlemler var. Daha sonra İslam dünyasında özellikle kırılma noktalarından birini İbnül Heysem'in 11. yüzyıldaki optik çalışmalarıyla karşılaşıyoruz. Daha sonra Rönesans döneminde sanatçılar kamera obscura'yı perspektif çalışmalarında kullanıyor. Fakat burada çok önemli bir sorun var. Görüntüyü elde edebiliyorsunuz ama onu kalıcı olarak kaydedemiyorsunuz. Yani duvara ya da bir yüzeye görüntü düşüyor ama o görüntüyü orada tutamıyorsunuz. Hı hı. Fotoğrafın gerçek anlamda doğabilmesi için iki şeyin bir arada gerçekleşmesi gerekiyor. Birincisi görüntüyü oluşturacak optik sistem, yani kameranın kendi varlığı. İkincisi ışığın etkisiyle değişen ve bu görüntüyü kalıcı hale getirecek ışığa duyarlı bir yüzey. 1839'a kadar olan süreçte yüzyıllar boyunca aslında bilim insanları ve araştırmacılar ve sanatçılar bu iki problemi çözmeye odaklıyorlar. Ve bugünün de anlamını aslında bize ifade eden bu sürecin sonunda 19. yüzyılın başında önemli kritik bir noktaya geliyoruz. Fransız Joseph Niépce bu konuda çok kritik bir isim. Niépce ışığa duyarlı maddeler kullanarak kamera obscura'nın oluşturduğu görüntü kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Bu arada kendisinden önce de bunu deneyenler ve yapanlar var. Ancak en iyi sonucu elde etmeye onunla beraber, biz onunla görmeye başlıyoruz. 1820'lerde yaptığı çalışmalar sonucunda bugün fotoğraf tarihinin en erken kalıcı fotoğraflarından biri olarak kabul edilen görüntüyü elde ediyor. Kendi penceresinden bir Paris görüntüsünü çekiyor. Yaklaşık 1826-27 tarihli bu görüntü bir pencereden, dediğim gibi, görülen bir manzarayı kaydediyor. Pozlama süresi ise bugünkü fotoğraf makineleriyle kıyaslanamayacak kadar uzun, saatler sürüyor. Ama insanlık açısından çok önemli bir eşik bu. Çünkü ilk kez doğanın bir görüntüsünü bir ressamın eliyle çizilmeden ışığın etkisiyle bir yüzey kalıcı hale geliyor. Daha sonra Niépce Louis Daguerre'le birlikte çalışmaya başlıyor. Daguerre aslında bir ressam ve tiyatro dekoratörü. O da görüntünün kalıcı olarak kaydedilmesiyle ilgileniyor. İkili 1829'da bir ortaklık kuruyor. Niépce'in 1833'te hayatını kaybetmesinden sonra Daguerre çalışmalarını sürdürüyor ve süreci önemli ölçüde geliştiriyor. Özellikle görüntünün çok daha kısa sürede elde edilmesini sağlayan kimyasal süreçler üzerinde çalışıyor. Ve bizi aslında bugüne, 19 Ağustos'ta getiren asıl noktada burası oluyor. Daguerre'ün geliştirdiği yöntem bizim de Türkçe'de de kullandığımız Daguerre Type dediğimiz fotoğraf makinesinin bir önceki versiyonlarından. Bu yöntem gümüş kaplı bir bakır levha üzerine görüntü oluşturuyor. Görüntüyü çok yüksek ayrıntı içeriyor ve o dönem için gerçekten olağanüstü bir şey bu. 1839 yılının başında Fransız bilim insanı Arago Daguerre'ün buluşunu Fransız Bilimler Akademisi'ne duyuruyor. Fakat burada tabii henüz yöntemin bütün ayrıntıları kamuoyuna açıklanmış değil o tarihlerde. Sonra 19 Ağustos 1839'da geliyoruz. O gün Paris'te Fransız Bilimler Akademisi ile Güzel Sanatlar Akademisi'nin ortak oturumunda Daguerre yöntemin nasıl çalıştığını ayrıntılı biçimde açıklıyor. Yani fotoğrafın nasıl üretileceğini, ilişkin teknik bilgileri kamuoyuna açıklıyor. Daha da önemlisi, Fransız devleti Daguerre'ün buluşunu haklarını satın alıyor ve yöntemi bütün dünyanın kullanımını açıyor. Aslında bu da oldukça güzel bir jest. Çünkü 1800'lere baktığımız zaman bir parantez yaparsak o dönem çok fazla icat var. Ve her icadın telifi elinde bulunarak, patenti elinde bulunarak dünyaya satılıyor. Fotoğraf makinesi böylelikle dünyaya açılan bir araçta alıyor. Bu nedenle aslında 19 Ağustos kısaca Dagür'ün fotoğrafı bulduğu gün değil, daha doğru bir ifadeyle fotoğrafın dünyaya açılmış.
1: Topluma mal oldu değil mi? Evet.
2: Evet ve bugünü de aslında o günün sembolik gününe dünyaya verilmiş bir armağan olarak sunulduğu için 19 Ağustos sembolik olarak kutlanıyor Dünya Fotoğrafçılık Günü olarak.
1: Evet, çok güzel, bu kadar kısacık sürede çok güzel anlattınız tarihçeyi, çok teşekkür ediyoruz. Tabii süremi de kontrol ederek hemen sormak isterim, siz bir üniversitede araştırma görevlisi olarak öğrencileriniz var ve fotoğrafçılık derslerinde onlara bu eğitimleri de veriyorsunuz. Biraz onların ilgisinden, fotoğrafçılığa neden merak saldıklarından ve hani bu eğitimin nasıl verildiğinden de bahseder misiniz dinleyicilerimize?
2: Tabii aslında ben derslerde de fotoğraf derslerinde de fotoğraf makinesinin üzerindeki düğmeleri öğretmekle başlamayı çok doğru bulmuyorum. Hı hı. Çünkü önce öğrencinin görmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çünkü günümüzde şu an fotoğraf hepimizin telefonlarında binlerce fotoğraf var. O yüzden hani profesyonel bir kamerayı verip şimdi diyaframı öğreniyoruz dediğimde teknik olarak bir şey öğrenebilir ama neden fotoğraf çektiğini anlamayabilir. Çünkü fotoğraf bizim hem gerçeklikle kurduğumuz ilişki hem o gerçekliği manipüle ettiğimizde bir süreç. Bu nedenle eğitim genellikle önce fotoğrafın ne olduğu, fotoğrafın tarihi, fotoğrafın diğer sanatlarla ve özellikle sinemayla ilişkisi üzerinden başlıyor.
1: Neresinden farkı belki bundan. De değil mi?
2: Evet, kesinlikle sonra kadraj, kompozisyon, ışık, perspektif, renk, derinlik gibi görsel unsurlara geçiyoruz. Bunun ardından aslında en son olarak teknik taraf geliyor. Diyafram, enstantane, ISO, netleme ya da objektif seçimleri gibi konular öğrencinin görüntüyü bilinçli biçimde kontrol edebilmesi için öğretiliyor. Ama özellikle önemsediğim nokta uygulama. Çünkü öğrenci sınıfta diyaframın tanımını öğrenebilir. Fakat farklı diyafram değerleriyle aynı nesnenin fotoğrafını çektiğinde hem alan derinliğini nasıl kontrol edeceğine hem de aradaki farkı gerçekten dışarıda fotoğraf çekmeye başladığı zaman fark ediyor. Bir de fotoğraf aslında makinenin çektiği değil, fotoğrafçının çektiği bir sanat eseri diyeyim. Çünkü fotoğrafı biz çekerken bir yerde bir noktada bizim sabırlı da olmamız lazım. Günümüzde
1: ışığı yakın.

0: yakalayacağız. O kadar sabırsızız ki her şeyde.
1: Peş peşe evet. O kadar çok deklanşöre basılıyor ki günümüzde evet. Aslında o an bozuluyor, anın büyüsü çıkıyor. Defalarca aynı pozdan üretiliyor ama tek ve doğru pozu sabırlı bir şekilde bekleyip elde etmek işte bu aslında sanat orada görmenin evet. Görmenin ortaya çıkmasıyla.
0: Evet evet çok olabiliyor. Haklısınız. Şimdi hepimiz fotoğrafçıyız. Çok Instagram'a için çok güzel fotoğraflar çekiyoruz ya da çektiğimizi zannediyoruz desek daha doğru olur. Bu dijital çağda fotoğrafçılık öğretiminde teknik bilgi biraz daha önemli çıktı. Yapay zeka destekli otomatik ayarlar işte bu temel bilgiyi öğrenmenin önemini mi azalttı? Öğrenciler bu konuda nasıl bir tavır içindeler? Ve hani onlardaki bu farkı görebiliyor musunuz eski fotoğraf makineleri ve yeni cep telefonları ayarları arasında?
1: Tabii aslında bence tam tersi. Yani teknik bilgiyi bilmek bugün daha da önemli. Çünkü otomasyonun yaptığı şeyi anlamazsanız teknolojinin sizi yerinize verdiği kararları da sorgulayamıyorsunuz. Yani tekniği hiç olmadığı kadar daha fazla bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü şu anki aslında sistemler birçok şeyi otomatikleştirip otomasyonlaştırırken bir yandan da arka planında çok ciddi bir teknik gelişmenin sonucunda ortaya çıkan bir şey. Yani mesela eski fotoğraf makineleri ışığı ölçemiyorken şu an bizim telefon kameralarımız ışığı ölçüyor, yüzleri algılıyor, ona göre bir efekt uyguluyor, görüntünün renklerini düzenliyor. Bazen gökyüzünü veya cildi bile otomatik olarak değiştirebiliyor. Tabii yapay zeka da bu süreci daha da ileriye götürüyor ama fotoğrafçı bunların nasıl çalıştığını bildiğinde teknoloji onun için bir araç haline geliyor. Çünkü en nihayetinde fotoğraf çekmek bir sanatsal bir süreç. Bu tarz araçlarda kesinlikle hani fotoğrafla ilgilenenleri korkutmaması gerekiyor. Araç geliştikçe bizim sanatsal ifadeyi yerine getirme sürecimiz de birazcık daha demokratikleşiyor. Demin konuşmamızın başında bahsettiğim gibi pencereden bir manzarayı çekmek 7 saat sürerken o tek bir poz. Şu an bu çok daha kısa bir sürede oluyor. Bu bizim çok daha iyi bir iş yapacağımızın garantisini vermemekle beraber... Ama bizim
0: deneme şansımızı arttırıyor.
1: Evet, o yüzden evet. Bu yönüyle aracın gelişmesinden korkmamamız gerekiyor. Öğrencilerimiz de olabildiğince zaten genellikle dijital makinelerle çalışıyoruz. Ama tabii yine de filmin ne olduğunu, filme baskının ne olduğunu gördükleri zaman dijital makinenin filmesini de çok daha iyi anlıyorlar.
0: Evet, Sayın Şeker son birkaç dakikamızın içindeyiz. Bundan sonra da fotoğrafçılık derslerine girmek isteyen, fotoğrafçılık seçmek isteyen ve hatta bunun okulunu okumak isteyen pek çok öğrenci arkadaşımız da var ve şu anda sizi dinliyor. Onlara neler söylersiniz fotoğrafçılığın geleceği hakkında ama tabii son 1-2 dakikanın içinde olduğumuzu da hatırlatarak.
1: Tabii. Aslında şöyle fotoğraf bence ilk yapmaları gereken şey fotoğraf makinesi almadan önce fotoğraf çekmeye başlamaları. Çünkü bugün fotoğrafçı olmak için ilk yatırımımızın çok pahalı bir kamera olması gerekmiyor. Elinizdeki telefonla bile ciddi bir görsel üretim pratiğine başlayabilirsiniz. Hı hı. İkinci olarak çok fazla fotoğraf görmesini öneririm bu kişilerin. Sadece Instagram'da ya da sosyal medyada gördüğü fotoğrafları değil, fotoğraf tarihinde çekilmiş, fotoğraf sanatçılarının çektiği, belgesel fotoğrafa, sanat fotoğrafına, moda fotoğraflarına, sokak fotoğrafları gibi fotoğrafın alt türlerindeki çekilmiş fotoğraflara bakmalı. Çünkü fotoğrafçı olmanın önemli bir kısmı demin de söylediğim gibi iyi fotoğraf çekmek kadar iyi fotoğraf görebilmektir de.
0: Evet.
1: Üçüncü olarak tabii ki teknik öğrenilmeli. Yani benim bir bakış açım var, tekniğe ihtiyacım yok da doğru değil. Çünkü zihnimizdeki görüntüyü gerçekleştirebilmek için teknik araçları da bilmemiz gerekiyor ve fotoğraf aslında... altın üçgenleriyle üçleme kurallarıyla vesaire bunlar aslında bir yerde de matematiksel de bir süreç yapıyor ama en önemlisi bence bir alan seçmesi ve bu alanda üretmeye başlaması ve tekniği de beraberinde öğrenmesi olacak.
0: Evet.
1: Burada neyi sevdiğimiz de önemli çünkü
0: son cümlenizi rica edeyim.
1: Tabii o zaman yani şöyle söyleyeyim herkesin baktığı yerde başkaları görmediği şeyi gösterebilmek fotoğrafçılıktır aslında.
0: Evet, çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Şeker. Öğrencilerinize de kolaylıklar diliyoruz. Size de iyi çalışmalar diliyoruz. Sevgilerle uğurluyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Dünya Fotoğrafçılık Günü. Biz de hem bu özel günün hikayesini dinledik hem de fotoğrafçılık eğitimi hakkında merak ettiklerimizi İstanbul Kültür Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Okan Şeker'e sorduk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle bugün de Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Bizler Ayşenur Şeker, Murat Daydemir, Sezin Zor yoldaydık günün yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım. Hoşçakalın.

Gün başlarken geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne bakan.

dinlemenin peşinden gel. Bugünün kelimesi dükkan. Söyler söylemez kulağına bir kepenk sesi, gözünün önüne tezgahının başında bekleyen bir esnaf geldi. Sabah açılan kapıdan içeri yalnızca müşteriler değil, mahallenin gündelik hayatı da girer. Kimi ihtiyacını alır, kimi iki çift laf eder, kimi de yalnızca selam verip geçer. Hadi gel, dükkanın peşinden gidelim. Dükkan, Türkçe'ye Arapça'daki dukkan kelimesinden geçmiştir. Sözcüğün eski anlamları arasında seki, tezgah ve üzerine eşya konulan yüksekçe yer bulunur. Zamanla bu ad yalnızca malların sergilendiği tezgahı değil, alışverişin ya da zanaatin yapıldığı yerin tamamını anlatmaya başlamıştır. Kelimenin daha eski izleri ise Aramice ve Akatça biçimlere kadar uzanır. Geçmişte dükkan birçok esnaf için hem çalışma hem de satış yeriydi. Usta tezgahının başında üretir, kalfa ve çırak işi orada öğrenir, müşteri de yapılan işi yakından görürdü. Anadolu'daki ahilik geleneğinde usta, kalfa ve çırak ilişkileri belirli kurallara bağlanmış, malın kalitesi, fiyatı ve esnafın mesleğine karşı sorumluluğu önemsenmiştir. Böylece dükkan yalnızca kazanç sağlayan bir yer değil, mesleğin kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir alan olmuştur. Halk dilindeki dükkan açmak kolay, açık tutmak zor sözü de bu emeği anlatır. Bir işe başlamak heves ve imkan ister. Onu sürdürmekse sabır, düzen, güven ve devamlılık gerektirir. Çünkü dükkanın asıl hikayesi kepengin ilk kez kaldırıldığı gün değil, her sabah yeniden açıldığı günlerde yazılır. Bugün sık sık uğradığın küçük bir dükkanı düşün. Belki seni adınla karşılayan bir bakkal, yıllardır aynı yerde çalışan bir terzi ya da her sabah ışığını yakan bir karın. Bazen bir mahallenin hafızası büyük yapılarda değil, kapısı her gün aynı saatte açılan o küçük dükkanlarda saklanır. Kelimenin peşinden gel.

0: Reklamlar.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: dünyaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklamlar.
2: TRT Citizen Talks Podcast, küresel insani hikayelerle farkındalığınızı artırmaya devam ediyor. 5. sezon şimdi TRT Dinle, Spotify, Google Podcasts ve YouTube'da sizlerle buluşuyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Hafta içi her gün canlı olarak sunduğumuz haber yorumla karşınızdayız. 19 Ağustos 2026 günlerden çarşamba bugün. Programımızı Bahattin Ürgen hazırladı. Teknik yönetimde Oğuzhan Yılmaz var. Mikrofonda ben Dilek Torun. Haber yorum başlıyor. Dış politikada ve küresel düzeyde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Bir yanda koridor savaşları, bir tarafta enerji güvenliği, diğer tarafta Suriye'de yeni denklem. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları gerçekleşti değerli dinleyenler. İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne gerçekleşti bu saldırı. Türkiye'ye 70 kilometrelik bir mesafeyi konuşuyoruz ve Türk askerinin konuşlandığı bir bölgeyi konuşuyoruz aslına bakarsanız. Stüdyomuzda çok kıymetli bir isim var. Ayrıntıları ondan dinleyelim. TRT editörü Mehmet Kancı bizimle. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sayın Torun.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bu son gelişmeler önemli. Dışişleri Bakanlığı hemen bir açıklama yayımladı. Sert bir tepki ve güçlü bir kınama vardı. İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğü belirtildi. Bir hareketlenme var. Özellikle Suriye istikrar dedikçe var bu hareketlenme. Neye yoralım bu saldırıları?
1: Şimdi Sayın Torun, bunun iki temel sebebi olabilir. Bir tanesi İsrail istiyor ki çevresinde Lübnan gibi devletler olsun. Yani ne demek Lübnan gibi devletler olsun? İçeride sürekli birbirini yiyen fraksiyonların, dini grupların, etnik grupların çatıştığı, bir türlü kafalarını kaldırıp bir ulusal bağımsızlık gayesiyle ortak hareket edemeyen, bölünmeleri kolay, kışkırtılmaları kolay ve bu esnada tabii ki bir ulusal ordu oluşturamadıkları için ağır silahlara sahip olmamaları gerekiyor. Hı hı. İsrail çevresinde böyle devletler istiyor. Bir de tabii ki İsrail'in maksimalist politikaları var. Kendi uydurdukları bir takım dini söylemlerle
0: rüyalarda
1: ulaşmak istedikleri yerler var. Oralara da ulaşmalarının artık mümkün olmadığını görüyorlar. Çünkü kapasite tükendi. Amerika Birleşik Devletleri bile bugün silah ve mühimmat sıkıntısı çekerken İsrail'e bedava akıtacak bir şey de kalmadı. Tabii yaklaşan seçimler var. Netanyahu ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak istiyor ve iktidarda kalması içinde ülkenin savaş halinde olması gerekiyor. Şimdi İsrail'de yapılacak seçimlerde Netanyahu ve beraberindeki meczuplardan oluşan o koalisyonun yine birinci parti çıkması çok yüksek bir ihtimal görünmekte. Dolayısıyla bir hükümet hemen kurulamasa bile Netanyahu bir şekilde bu savaş halindeki ülkeyi bir yıl daha şu ya da bu şekilde idare etmenin hesabını yapıyor. Bir de şunu ekleyebiliriz. Malum Mekke ittifakıyla Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan bu bölgede bir inisiyatif geliştirmeye çalışıyorlar. Yani çatışmaları sona erdirecek ve sorunları bölge ülkelerinin çözeceği bir inisiyatif. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anki yönetiminin de destek verdiği bir anlayış. Tabii ki İsrail özellikle şundan kaygı duyuyor. Bu inisiyatif, bu Mekke ittifakının büyümesi, hı hı, ve bu büyüyecek olan bu ittifakın günün birinde Gazze'de veya Lübnan'ın güneyinde bir barış gücü oluşturma ihtimali.
0: Söz söyleyecek olması.
1: Tabii. Ve tabii ki işte başta

0: da söylediğimiz gibi Suriye'nin Fırat'ın doğu kesimine de sirayet eden, ki geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de desteğiyle nehir üzerinde iki seyyar köprü kuruldu. Ve merkezi hükümet, Şam yönetimi Fırat'ın doğusunu da kontrol altına alacak adımları gün geçtikçe daha da yoğunlaştırmakta. Şunu da bir not olarak dinleyicilerimize aktaralım. Bundan iki hafta önce İsrail'in saldırdığı bu hava üssünde ne yaşandı? Önemli bir olay vardı aslında. Bizde pek haberlere yansımadı ama Suriye Hava Kuvvetleri Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk defa elindeki Rus yapımı Sukhoi savaş uçaklarını kaldırarak bir eğitim yaptı orada. İlk defa Suriye Hava Kuvvetleri yeniden faaliyete geçti. İşte bu faaliyetin olduğu üssü İsrailliler vurdu. Yani biraz önce söylediğim gibi, yani İsrail maksimalist planlarıyla olabilecek en uzak noktaya kadar işgal etmek istiyor. İşgal edemediği noktada da kesinlikle güçlü bir devlet olmasını istemiyor. Silahlı kuvvetleri olmasın, hava savunması olmasın, zırhlı birlikleri olmasın, işte hava kuvvetleri olmasın. Ben canımın istediği zaman gidip onları bombalamaya devam edeyim, istediğim operasyonları topraklarında yapayım. Bu İsrail'in arzusu. Tabii ki olaylar bir de artık İsrail'in arzu ettiği şekilde gelişmediği gerçeği var.
1: Evet. Şimdi tabii söylediklerinizin içinden seçilecek ve konuşulacak o kadar çok başlık var ki, silah ve mühimmat sıkıntısı çekerken dediniz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri için Trump son açıklamalarında İran'da kullanılan silah ve mühimmat için onlar çerez dedi.
0: Şimdi tabii şuna dikkat etmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela Lincoln uçak gemisinde askerlerin intihar ettiği veya işte elimizde mühimmat kalmadığı yönünde haberler ne kadar gerçeği yansıtıyor. Bunu haklısınız, iyi düşünmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri bu açıklamalarında gerçekçi mi, yoksa bir Çin Halk Cumhuriyeti'ne ve İran'a karşı bir yanıltma amaçlı mı bunları yapıyor? Bunlar çerez dedi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki silah stoklarını çeşitlendirdiğini görüyoruz. Patriot füze sistemlerinde belki sıkıntı yaşanıyor. Üçüncü nesil Patriot mühimmatında, hava savunma mühimmatında sıkıntı yaşanıyor. Ancak Amerikalıların İranlılardan esinlendikleri diyelim, ters mühendislikle Lucas kamikaze dronları mesela. Bu son çatışmalarda çok yoğun şekilde kullanıldı Amerikalılar tarafından. Mesela Reaper insansız hava araçları Amerikan ordusunun çok yoğun şekilde kullandığı, onlar da ciddi kayıplar yaşadılar. %25'ini kaybettikleri tahmin ediliyor. İran'da yaşanan bu çatışma sürecinde ilginç bir veri bu. Ama bir yandan da mesela Ukrayna'nın Karadeniz'deki tecrübelerini kullanıyorlar. Onlardan su üstü dronları aldılar. Hürmüz Boğazı çevresindeki İran askeri hedeflerine yönelik son saldırılarda bu Karadeniz'de kullanılan tipte dronların yoğun şekilde kullanıldığını da gördük. Dolayısıyla bir de Trump'ın tabii açıklamaları arasındaki bu tutarsızlıklar da malum.
1: Tabii tabii.
0: Evet.
1: Yani kamuoyunu etkilemeye yönelik açıklamalarına da defalarca şahit olduğumuz
0: için. Amerika'nın bildiğimiz klasik yüksek maliyetli silah sistemleri ve mühimmatlarında sıkıntı yaşanıyor olabilir. Tabii. Ama Amerika Birleşik Devletleri bunun yerine farklı sistemleri de devreye sokuyor. Bunu da dikkate almak lazım. Evet. Bir de şu var. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı geçtiğimiz haftalarda ifade etti. Yani geçtiğimiz haftalarda derken Temmuz'un ortası gibiydi. Artık İran'da harcayacağımız mühimmatın maliyetini karşılayacak hedef kalmadı dedi. Yani elimizdeki mühimmatla vuracağımız bir şey yok diyor adam. Yani bundan sonraki kısım zaten o dağlara yaptıkları, işte kamikaze dronları sakladıkları veya nükleer tesisleri sakladıkları sığınakları vurmak. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki mevcut mühimmat da, en gelişmiş mühimmat da o sığınakları, İran'ın elindeki o işte kazma dağı dedikleri yapıyı çökertecek boyutta değil. Bir de öyle bir sıkıntı var.
1: Aslında başka bir başlık soracağım ama yine gerçeğe yansıtıp yansıtmadığından emin olmadığımız bir cümleyi de değerlendirelim. Öyle geçelim diğer başla. Denizlerdeki tüm mayınlar temizlendi açıklaması vardı. Özellikle Hürmüz üzerinden konuştuğumuzda bu gerçekçi bir açıklama mı?
0: Yani bunu denemeden bilemeyiz tabii. Yani bu mayın meselesi son derece tehlikeli bir mesele. Bir de yeni mayın teknolojileri geçmişte olduğu gibi böyle su üstünde kendi kendine tabii. dolaşan mayınlar tabii. yok. Deniz tabanına bırakılmış en ufak bir titreşimle harekete geçen evet. mayınlar da var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu iddialı bir açıklama. Bunu
1: çok her zamanki gibi.
0: Evet yani bunu doğrulamak maliyetli bir çaba tecrübe gerektiriyor. Evet. evet.
1: Peki İsrail'den bahsediyorduk. İç kamuoyuna yönelik verdiği mesajlar ne zaman seçimler yaklaşsa bir tarafa saldıran bir İsrail görüntüsü görüyoruz. Tabiri caizse kuduz gibi.
0: Evet.
1: Bir reklam afişi vardı dikkatinizi çekmiştir. Yan yana getirilen isimler oldukça ilginç. Cumhurbaşkanı Erdoğan var, Müçteba Hamaney var, Hamas lideri var, Hizbullah lideri var. Kim kazansın
0: New
1: seçimi
0: York
1: diye
0: Belediye
1: soruyor.
0: Başkanı var,
1: New York
0: daha
1: Belediye
0: ilginç.
1: Başkanı var Mamdani. Kim kazansın seçimi, kimin kazanmasını istiyorsunuz diye soruyor. Kendi kafasınca terörist ilan ettiklerinin yanına Türkiye'yi de ekliyor olması bir fecaat bizim açımızdan. Nasıl gördünüz bu afişi?
0: Şimdi Dilek Torun, bir ülke uydurmuşsunuz.
1: Evet.
0: Yani uydurulmuş
1: tabii,
0: bir ülke İsrail
1: tabii.
0: neticede.
1: Nerede başlayıp nerede bittiği
0: belli olmayan. Ve bugün İsrail'in hala var olabilmesindeki en büyük faktörlerden bir tanesi 1992 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşünü takip eden eski Sovyet Cumhuriyetlerinden ithal ettiğiniz nüfus. Yani oradaki en yobaz kitleleri getirmişsiniz. Bunlara demişsiniz ki Filistinlilerin, Arapların evlerini size vereceğiz, tarlalarını size vereceğiz. Gidip onların evini işgal edip yerleşebilirsiniz, arabalarına el koyabilirsiniz, sürülerine el koyabilirsiniz demişsiniz. Ve bu şekilde varlığınızı sürdürmeye çalışan bir terör devletisiniz. Şimdi böyle bir terör devletini sürdürülebilir kılmak için ne yapmanız lazım? Sürekli düşman üretmeniz lazım. Yani Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşaran'ın İsrail'le ilgili güzel bir tespiti vardı. Bu Suriye'nin güneyinde Şam yakınındaki bir bölgeyi biliyorsunuz işgal ettiler. Hı hı. Sürekli o işgal alanını da genişletiyorlar. Şara demişti ki bir röportajında İsrail bu mantıkla yani sürekli güvenliğini sağlama bahanesini kullanarak Almanya'ya kadar gidebilir dedi. Yani tam olarak durum.
1: Doğru.
0: Yani sürekli bir takım düşmanlar üretirsiniz. Sürekli hı hı. bir takım güvenlik gerekçeleri uydurarak bir yerleri işgal edeceksiniz. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance yine geçen ay veya bir önceki ayda yakın bir zamandaki röportajında İsrail'i kastederek dedi ki bütün ulusal güvenlik problemlerinizi insanları öldürerek çözemezsiniz dedi. Yani
1: çok
0: bunu
1: doğru.
0: Amerikan Başkan
1: çok
0: Yardımcısı
1: doğru.
0: söylüyor. Hatta Netanyahu'nun son Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde de Vance ile Netanyahu arasında tartışmalar yaşandığına dair haberler de geldi. Dolayısıyla işte o afişi yorumlarken İsrail'in ve Netanyahu'nun hem Netanyahu'nun bir de kendi ve ailesini sürekli olarak hapse girmemeleri için kendi ailesinin bekası için verdiği bir mücadele var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani çünkü o koltuktan indiği anda yalnızca kendisi değil ailesi de hapse girecek. Yani o davaların tabii, boyutu, o boyutta tabii. davalar var. Dolayısıyla siz sürekli birilerine düşman ilan etmeniz lazım. Sürekli birilerinin topraklarını, mallarını birilerine kendi çevrenize topladığınız o meczup kitleye vaat etmeniz lazım. Böyle son derece sakat, son derece arızalı bir zihniyetin dışa vurumu. O seçim afişi.
1: Evet. Peki bu güvenlik gerekçeleri uydurmanın tırnak içerisinde ve bir kaygıyla mücadele etmenin kendilerince mücadele etmenin tek örneğinin İsrail olmadığını biliyoruz aslında tarihe baktığımızda. Orta Doğu bu anlamda çok sorunlu bir retoriği kendi içinde inşa etmiş.
0: Orta Doğu ile sınırlamayalım.
1: Evet,
0: hatta Birleşmiş
1: evet.
0: Milletler'in tabii, Gazze özel rapor, Gazze raportörü bir kitap yayınladı. Ve o kitabın Atina'daki tanıtımında Yunanistan hükümetini uyardı. İsrail bu yarattığı korkuları size de enjekte etti.
1: Tabii ki.
0: Türkiye ile sizi korkutarak sizi ele geçiriyor. Yani uyanın dedi.
1: Tabii.
0: Yani dolayısıyla tabii. Orta Doğu bununla sınırlı değil. Şimdi çok aynı haklısınız. Şeyi Yunanistan'a yapıyorlar yani.
1: Tabii. Orta Doğu'da son dönem bir araya gelen ülkeler üzerinden aslında değerlendirmek istediğim için biraz daha tarih olarak eskiye gitmek istiyorum. Suudi Arabistan cephesinden şöyle açıklamalar da okumuştuk. Zamanında Sovyetlerin buralarda yayılmasını önlemek için biz Vahabiliği kullandık diyen bir Suudi Arabistan vardı mezheplerinden bahsediyorum. Şimdi buradan baktığımızda Mekke Anlaşması'nı nasıl okuyalım? Bir tarafta nükleeriyle varlığını ortaya koyan bir Pakistan, diğer tarafta petrol gelirleriyle ve Orta Doğu'daki nüfuzuyla ön plana çıkan bir Suudi Arabistan, diğer tarafta savunma sanayinde son dönemde çok büyük ilerlemeler kaydeden NATO'nun ikinci büyük ordusu olan Türkiye. Bu ittifakı nasıl yorumlayalım?
0: Şimdi Sovyetler Birliği hatırlatmanız güzel oldu. Çünkü dünyada birileri istiyor ki sürekli dünya böyle iki bloğa ayrılsın. Bugün de ayrılmış vaziyette ama geçmişte olduğu gibi adı konmadı. Yani evet. Eskiden Varşova Paktı vardı. Şu ankinin adı konmamış vaziyette ama kimler var orada? İşte Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Belarus, Kuzey Kore. Dünya sürekli böyle iki bloğa ayrılsın. Taraflardan birini işte Birinci Soğuk Savaş'ta yaptıkları oydu. Komünizmle korkutalım. İşte zaten Arap ülkelerinde böyle Bağızcı, darbeci rejimlerde olunca ne yaptılar? Körfez ülkelerini yıllarca, bakın işte bunlar Sovyetlerle işbirliği yapıyor, bunlar komünist, gelip sizi devirecekler, ülkenizi ele geçirecekler diye korkutarak Körfez bölgesini Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail kendilerine bağladı. İşte petrodolar, petrol karşılığı güvenlik paradigmasını oluşturdular. Şimdi de aynı şeyi yapmaya çalışırlarken bir anda ortaya bir dakika durun dendi. Biz her iki bloktan da aslında olmak istemiyoruz belki. Kendi çıkarlarımızı, ulusal çıkarlarımızı öncelikleyen, bölgesel çıkarlarımızı öncelikleyen ülkeler de var dediler. Ve Mekke İttifakı diye bir ittifak ortaya çıktı. Şimdi burada Mekke İttifakı'nı sadece askeri bir yapı olarak değerlendirmek tam İsrail'in arzu ettiği şeyi yapmak olur. Hayır, bu ittifak kendinden yana olan ülkeleri temsil ediyor. Yani bölgeyi temsil ediyor. Evet. Ve diyor ki bu ittifak, kardeşim biz bölgemizde refahımızı elimizden alacak çatışmalar istemiyoruz. Biz refahı yaymak istiyoruz. Burada sizle 2-3 yıldır konuşuyoruzdur bu konuyu.
1: Tabii.
0: İşte Basra Kalkınma Yolu Projesi, Zengezur Koridoru Projesi. Biz paramızı bunlara harcamak istiyoruz. Silahlanmaya harcamak istemiyoruz ki Körfez ülkelerinin silahlanmaya yaptıkları harcamaların da hiçbir karşılığının olmadığı ortaya çıktı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hiçbir ülkeyi İsrail'i koruduğu gibi korumadığı gibi şimdi onların ihtiyacı olan mühimmatı da temin edemiyor. Temin tabii etmekte zorlanıyor.
1: Tabii kalanlarla da çölde tabii havai fişek gösterisi yapabilirsiniz belki.
0: Evet, yani şimdi Mekke İttifakı bir yandan da şu görüldü. Artık dünya enerji piyasasını İran'ın ve Hürmüz Boğazı'nın inisiyatifine bırakmak mümkün değil.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla enerji haritası da yeniden şekilleniyor. Bu belki bugünden yarına olmuyor. Ama bizim haberimizin olduğu, haberimizin olmadığı pek çok enerji projesi, Hürmüz Boğazı'nı bypass edecek projeler şu anda devreye giriyor. Devreye girmekte, devreye girmesi için hazırlıklar yapılıyor. Boru hatlarının modası geçmiş diye bakılıyordu. Boru hatlarının bütün enerji sevkiyatı gemilerle, deniz yoluyla yapılıyordu. Fakat bu yaşananlardan sonra ne görüldü? Demek ki boru hatları çok daha güvenli. Belki maliyeti daha fazla.
1: Evet.
0: Uzun süren projeler vakit alıyor. Ama işte drone teknolojilerinin gelişmesi ve petrol tankerlerinin veya sıvılaştırılmış doğalgaz tankerlerinin veya terminallerinin, bu gemilere doğulum yapan terminallerin savunulmasının zor olduğunun görülmesi, bölge ülkelerinin yeniden yeni boru hatlarını düşünmeye ve bunları hayata geçirmeye sevk etmiş vaziyette.
1: Zorluyor. Tıpkı Avrupa'nın demir yollarına şu anda daha fazla önem vermesi ve yatırım yapması gibi değerlendirilebilir.
0: Değerlendirilebilir ama hatırlayacaksınız İngiltere'de geçen hafta üst üste iki tren kazası oldu.
1: Evet.
0: İklim değişikliğinin özellikle demir yollarını vurduğu gerçeği var Avrupa'da.
1: Tabii.
0: Fransa elindeki
1: tabii
0: pek çok eski teknolojili vagonu yaz mevsiminde çalıştıramayacak hale geldi. Çünkü klimalar şu anki Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgasında da taşımacılık yapmaya uygun değil.
1: Evet.
0: Ve belli ki ray sistemleri de İngiltere'de özellikle 30 derecenin üzerindeki sıcaklara uygun değilmiş. Şimdi dolayısıyla hem bu jeopolitik krizler, Hürmüz krizi, hem de şu anda bu sene daha şiddetli şekilde yaşanan iklim krizi birleştiğinde ortaya çok
1: vahim bir tablo
0: çıkıyor. Çünkü

0: Tuna Nehri'nde yer yer sular 1 metre 80 santim çekildi. Bazı nokta yani 1 metre 80 santimle 1 metre 30 santim arasında su seviyesi düşmüş vaziyette. Biz nehirlerimizden maalesef taşımacılık anlamında çok yararlanabilen bir ülke değiliz. Ama Avrupa'da nehirler çok önemli,
1: Tabii.
0: kanallar çok önemli.
1: Tabii.
0: Demir cevheri taşımak açısından,
1: Askeri mühimmat.
0: tahıl taşımak açısından, mühimmat taşımak
1: Tabii ki.
0: açısından. Şu anda Tuna Nehri'nde, İtalya'da Po Nehri'nde, Fransa'da Loire Nehri'nde bu işler çok zorlaştı. Mesela Airbus'un Lyon'daki tesislerinde üretilen ürünlerin çoğu, uçaklar için üretilen ürünlerin çoğu nehir yoluyla taşınırdı. Belki o teslimatlar gecikecek. Şimdi dolayısıyla Tuna Nehri'nde lojistik operasyonları zayıfladığında Ukrayna acaba ürettiği ürünleri veya ihtiyaç duyduğu ürünleri
1: Nereden
0: nereden
1: gönderecek?
0: gönderecek? Bu da mesela ayrı bir problem.
1: Tabii ki.
0: Yani dolayısıyla çok stratejik deniz geçitleri, Türk Boğazları gibi,
1: Evet.
0: Hürmüz Boğazı gibi, Babilmendep Boğazı gibi geçitler giderek daha fazla önem kazanıyor. Çünkü artık ırmaklara da güvenemiyoruz.
1: Tabii. Şimdi başka bir yeri soracağım ama Hürmüz'ün akıbetine dair merak ettiğimiz bir nokta var. Ne zaman Hürmüz'ün akıbetine birini dahil edecek olsa İran, ABD'ye yeni bir hedef göstermekle kalıyor. Umman'dan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Trump'ın son dönem Umman'la alakalı yaptığı çıkış yine kendi üslubuna çok yakışır ama diplomatik olarak çok da hazmedemeyeceğimiz bir çıkış.
0: Yani Trump'ın öyle başkalarının hazmı ile ilgili bir meselesi
1: Derdi
0: yok,
1: yok.
0: bir
1: Doğru.
0: derdi yok. Trump hatta son 2 günde Hürmüz Amerikan toprağıdır şeklinde
1: Tabii.
0: sosyal medya
1: Tabii.
0: paylaşımları da yaptı ve 17 Ağustos itibariyle aslında hiç hayata geçmemiş olan İslamabad mutabakatı da sona erdi. Şimdi mutabakattan geriye ne kaldı? Yani ne ümitlerle imzalanmıştı böyle elektronik imzalar, Versay Sarayı'nda
1: Tabii.
0: falan şovlar vardı yani. Ortada hiçbir şey yok şu anda. Hatta o mutabakat neticesinde silahlar sadece 10 gün sustu.
1: Tabii.
0: Yani Temmuz ayının son haftasından itibaren hatta Haziran ayının son haftasından itibaren yeniden savaş makinesi çalışmaya başladı. Yani dolayısıyla mutabakat hiçbir şey getiremediği gibi
1: Evet.
0: 2 aylık süreci inceleyecek olursak savaşın daha geniş bir cepheye yayıldığını ve daha tehlikeli bir hale geldiğini görebiliriz.
1: Evet. Peki ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük sürenin de sonuna geldik. Her ne kadar Pakistan cephesinden baktığımızda uzatılacağına dair sinyaller görmüş olsak da Hürmüz'le ilgili taraflardan farklı açıklamalar gelmeye devam ettikçe kafalarda karışıyor. ABD'ye sorsanız Hürmüz açık, İran'a sorsanız kapalı ve deniz ablukası devam ediyor. İran'la bu planlanmış bir görüşmenin olup olmadığı ya da kapalı kapılar ardında neler konuşulduğu da merak ediliyor. Katar'la da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli temasları vardı. Ne aşamadayız? Diplomasiyi hala konuşabildiğimiz bir yerde miyiz?
0: Şimdi Hürmüz kapalı mı açık mı sorusuna sizin de söylediğiniz gibi herkesin farklı bir
1: Evet.
0: cevabı var. Bu Nasrettin Hoca fıkrasına dönüyor. Sen de haklısın, sen de
1: Çok
0: haklısın.
1: doğru.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri haklı. Gerçekten bir miktar gemi oradan çıkabiliyor. Ama mesela dün gece Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait tankerlere ve Birleşik Arap Emirlikleri topraklarına İran'dan 2 füze atıldı. Ve Birleşik Arap Emirlikleri bunun üzerine İran'la her türlü ticari faaliyeti durdurduğunu ilan etti. Demek ki Hürmüz o kadar açık değil, zannedildiği kadar açık değil. Aralık, aralık diyebiliriz
1: Kendine
0: yani.
1: kadar.
0: Evet, biraz aralamışlar
1: Evet.
0: ama tabii ki işin garip yanı bir de şu. 27 Şubat 2026 günü dünyanın Hürmüz Boğazı diye bir problemi yoktu. 28 Şubat'ta itibaren dünya bunu yaşamaya başladı.
1: Kim vurguluyor bunu biliyor musunuz? Çin kanalından yapılan açıklamalar genelde bunu vurguluyor.
0: Evet. Yani çünkü Çin Halk
1: Tabii.
0: Cumhuriyeti ciddi şekilde o bölgenin petrolüne, doğalgazına bağımlıydı ama onlar iyi hazırlanmışlar, depolarını doldurmuşlar. Bir Güney Kore'nin, bir Japonya'nın etkilendiği kadar şu anda durumdan etkilenmiyorlar. Hürmüz Boğazı'nda işte biraz önce söylediniz, Hürmüz Boğazı'nda bir düzen kurmaya çalışan İran'la beraber bunu yapmaya kalktığınız zaman hemen hedef haline geliyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri gerçekten problemi çözmek istiyor mu? Yoksa geçmişte Irak'a yaptığı gibi 12 yıl boyunca bir abluka ve ambargo süreciyle belki 10 yıl sonra gelip bir kara harekatıyla Tahran'da rejimi mi devirmek istiyor? Hı hı. Yani bu soruların üzerine de düşünmek lazım. Yani ortada çözülmesi istenen bir problem var mı gerçekten?

0: rotasını devreye sokuyor.
1: Evet.
0: Buzdan İpek Yolu diye geçiyor. Çinli konteyner şirketleri bu Buzdan İpek Yolu olarak adlandırılan yeni nakliye hattını Çin'le Avrupa arasındaki deniz ticaretinde tercih edebilirler mi? Yarı yarıya düşürüyor gibi görünüyor süreyi.
1: Sürekli iki
0: ama
1: hafta.
0: Ama maliyeti bilemiyoruz.
1: İki haftadır bununla ilgili haberler var. Bir Çin sevkiyatının bu rotayı kullanarak Avrupa'ya ulaşacağına dair henüz bu sevkiyat ne aşamada, gemiler yola çıktı mı çıkmadı mı bilemiyoruz. Yalnız eş zamanlı olarak Grönland'la ilgili bir Amerika Birleşik Devletleri'nin hamlesi var. Trump'a yakın bir enerji şirketi, Amerikan enerji şirketi, Grönland'ın doğuya İzlanda istikametine bakan bir noktasında sondaj yapmak için oraya sondaj malzemelerini nakletti. Yani Grönland'ın fiilen ilhakı Amerika Birleşik Devletleri tarafından başlatılmış desek bu yanlış olmaz. Şimdi tabii ki Grönland'a niye yerleşiliyor? Amerika Birleşik Devletleri yerleşiyor. İşte bu kuzey rotasına müdahale edebilmek için yerleşiyorlar. Çünkü gidişat onu gösteriyor ki Amerika Birleşik Devletleri Tayvan Boğazı'nı ve Malaka Boğazları'nı yani dünya ticaretinin yarısının işlediği bu boğazlarda bir sorun çıkarmak üzere.
0: Evet.
1: Oraya doğru yaklaşıyoruz.
0: Şimdi baktığımızda bu tarafta ABD-Çin rekabetini konuşuyoruz gibi duruyor. Orta Doğu'da ülkelerin kendi arasındaki egemenlik çatışmasını konuşuyoruz gibi duruyor. Ama bu rekabetin merkezinde yer alan bir de Avrupa var ki kış ayı öncesi enerji arz güvenliğiyle ciddi şekilde uğraşacak gibi görünüyor. Orayı nasıl okuyalım?
1: Orada yani Avrupa istikametinde okunacak bir şey kalmayabilir 2027 itibariyle. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Fransa Cumhurbaşkanı Macron bunu Haziran ayında telaffuz ettiğinde pek anlaşılmadı. Ne dedi? Bu orman yangınları dedi Covid-19 salgınındaki ekonomik hasardan daha fazla hasar verecek dedi. Şimdi sadece yanan ormanlardan bahsetmiyoruz. Artan sıcaklığın ciddi bir şekilde iş gücü kaybı yaratması söz konusu, artan sıcaklığın daha fazla enerji harcanmasına yol açması söz konusu ve tabii ki bu artan sıcaklıklar ve yangınlarla beraber gelen ek ekonomik maliyetler, gıda kriziyle ilgili sorunlar ve bu gıda kriziyle ilgili yaşanacak yeni sorun dalgasının ve enerji krizinin enflasyona Avrupa'da yapacağı etkiler söz konusu. Şimdi 2026 yılı ile ilgili Avrupa Birliği'nin ekonomik büyümesinin %1,1 olacağı tahmin ediliyordu. Avrupa'daki bazı bankaların daha şimdiden bu orman yangınları ile ilgili hazırladıkları raporlar ve küresel ısınma ile ilgili hazırladığı raporlar şunu gösteriyor. O 1,1'lik büyüme tamamen ortadan kalkmış vaziyette. Yani Avrupa 2026 yılında ya sıfır büyüme ilan edecek ya da eksi büyüme ile karşı karşıya ve bu arada tabii ki kışın ısınmak nasıl bir problemse Avrupa için, yazında ülkelerini, evlerini veya kullandıkları cihazları soğutmak da ayrı bir problem.
0: Tabii.
1: Ve bunun için şu anda ciddi enerji harcıyorlar. Çünkü Fransa'da ve Romanya'da mesela kuraklık nedeniyle nehir sularının çekilmesi veya aşırı sıcaklar nedeniyle deniz analarının baskını nedeniyle veya su yüzeyi sıcaklıklarının artması nedeniyle pek çok nükleer reaktör çalıştırılamaz durumda. Nükleer reaktörlerinizi çalıştıramazsanız ne yaparsınız? Doğalgaz stoklarınızdan yemeye başlarsınız. Ve dünyanın da şu anda kimsenin kimseye doğalgaz bağışlayacak halinin de olmadığı dikkate alınırsa ki mesela Katar sıvılaştırılmış doğalgaz konusunda dünya lideri. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle Asya Pasifik bölgesindeki müşterilerine sözleşmelerinin gerektirdiği doğalgazı gönderemediği için ne yaptı biliyor musunuz 3 hafta önce? Amerika Birleşik Devletleri'nden 1 milyar dolarlık doğalgaz aldı Katar. Oraya gaz yetiştirebilmek için. Şimdi Hürmüz Boğazı çok krizini ilginç. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten çözmek istiyor mu sorusunu
0: şimdi
1: sorarken neyi kastettiğimi burada görüyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani şu anda Avrupa ciddi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri tarafından kuşatma altına alınmış vaziyette.
0: Evet.
1: Grönland'dan. İşte İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarında yaşananları gördük. O operasyon aynı zamanda Cebeli Tarık'ın kontrolü için yapılan bir operasyon. Tabii. Onu da söyleyelim.
0: Tabii. Çok önemli bir hatırlatma.
1: Enerji açısından Amerika Birleşik Devletleri işte Rusya'ya enerji bağımlılığınızı yok etmeniz lazım derken. Hı.

0: Avrupa'yı kendi sıvılaştırılmış doğal gazına bağımlı hale getirdi. Yani Avrupa ile ilgili 2027 bittiğinde ne konuşmak
1: çok
0: lazım ya da konuşacak bir şeyimiz
1: bir şey kalacak mı?
0: Ben evet, şüpheliyim. Evet.
1: Genelde tedarik üzerinden bakıyoruz meseleleri ama bir de depolama sıkıntısı var. Ona dair herhangi bir önerileri, çözümleri var mı?
0: Yani şu an şimdi istediğiniz kadar depo yapın. Oraya gaz getiremedikten sonra ne yapacaksınız? Yani hiçbir işinize yaramıyor tabii ki. Evet. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarına yüklenmiş vaziyette, rüzgar enerjisine yüklenmiş vaziyette Avrupa. Belki bundan sonra bu iklim değişikliğinin etkisiyle güneş enerjisini daha fazla kullanmaya başlayacaklar. Ama evet, bu bugünden yarına olacak bir şey değil. Dolayısıyla bu 2027, 2026, 2027 kış mevsimi Avrupa için geçen yıllardakinden daha zor geçecek. Yani bunu kendi dediğim gibi finans kuruluşlarının raporları, enerji kuruluşlarının raporları da ortaya koyuyor.
1: Evet, peki seçimler oralarda da olduğu için şunu da sormadan vedalaşmayalım. Savaşlara ses çıkarmayan, soykırımlara sessiz kalan fakat market fiyatlarına itiraz eden, benzin fiyatlarına itiraz eden bir Avrupa görüntüsü var karşımızda.
0: Bir tane de Amerika Birleşik Devletleri
1: de ondan farklı değil. Buralardan baktığımızda artan fiyat baskısı politikaya nasıl yansır? Çünkü biz hep konuşuyoruz ya yayınlarımızda da o yükselen sağ, daha beterler mi geliyor hükümetlerin korkusu. Oralara nasıl yansır?
0: Tam da söylediğiniz gibi yansıyor işte. Şu anda Almanya'da aşırı sağ yeniden tırmanışa geçmiş vaziyette. Evet. Almanya'da mevcut koalisyon hükümetinin kamuoyundan bulduğu destek maksimum %32 seviyelerinde. Yani AfD pek yakında sosyal demokratlarla Hristiyan demokratların sahip olduğu toplam desteğe çok yakın
1: olacak.
0: Tek başına demeyelim de çok yakın bir seviyeye gelecek tek başına. İngiltere'de şu anda son başbakan değişikliğiyle ikinci bir Tony Blair vakası yaşanıyor kanaatimce. Tam bir Amerikan işbirlikçisi şu anda başbakanlık koltuğuna oturdu. Onun izlediği politikalar da orada popülist sağ yükseltiyor. İspanya'da işte SEPTE'ye yapılan operasyonun ardından sosyal medyadaki duruma baktığımız zaman Avrupa'daki çeşitli aşırı sağ fraksiyonlar ortaya çıkan manzarayı kullandılar. Son derecede mutlular. Yani bir sonraki İspanya'da yapılacak seçimlerden ne çıkar son derece şüpheli. Fransa'da zaten yani aşırı sağ gün sayıyor diyebiliriz. İktidara daha sağlam bir şekilde oturmak için. Belki Cumhurbaşkanlığı koltuğunu yine alamayacaklar. Ama senatoda, parlamentoda güçlenecekler. Yani bu domino etkisiyle 2027'nin ekonomik sonuçları Avrupa'da karşımıza daha güçlenmiş bir Avrupa aşırı sağını çıkaracak.
1: Peki hal böyleyken önceliğimiz birliğe üye olmak değil diyen bir Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Avrupa'nın önceliği Türkiye olabilir mi böyle bir ortamda?
0: Avrupa'da Ursula von der Leyen fraksiyonu dediğim bir zihniyet var orada. Hala kendi gerçeklerini idrak edememiş.
1: Çin, Rus ve Türk korkusu diye.
0: Evet. Hala işte İsrail nasıl insanları belli korkularla güdüyorsa orada da Ursula von der Leyen ve çevresindeki zihniyet hala işte Türk korkusuyla Avrupa halklarını gütmeye çalışıyorlar. İçinde bulundukları gerçeklikle hiçbir alakaları yok. Farkında değiller neyin ne olduğunun. Dolayısıyla Ursula von der Leyen ve türevleri Avrupa Birliği'ne yön verdiği müddetçe bu aşırı sağın adım adım hedeflerine ulaşması Avrupa'da çok kolay olacaktır. Ursula von der Leyen Avrupa aşırı sağının son derece arzu edeceği bir yönetici tipi olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Mehmet Kancı, çok teşekkür ediyoruz. Büyük keyif sizinle yayın yapmak. Değerli katkılarınızdan dolayı minnettarız. Gelişmeler oldukça yine fikrinize, yorumunuza başvuracağız. Stüdyomuzda ağırlamaktan da mutluluk duyduk.
0: Ben teşekkür ederim Sayın Tuğrul.
1: Sağ olun. TRT editörü Mehmet Kancı ile açtık. Bugün haber yorumu, dış politikada ve küresel düzeyde öne çıkan enerji koridorlarını konuştuk. Enerji güvenliğini, Suriye'de yeni denklemi, Avrupa'yı, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşananları değerlendirdik. Kısa bir ara veriyoruz, ardından buradayız. Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
8: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
9: Tabii ya.
8: Tabii değil ya. Tabii. Söyle bakayım.
9: Tami.
8: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Reklamlar.
1: Haber yorum. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
11: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Milyonlarca adayın beklediği sonuçlar açıklandı ve 2026 YKS yerleştirme süreci tamamlandı. ÖSYM'nin açıkladığı sonuçlara göre merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanırken adaylar yerleştikleri programlara kayıt hazırlıklarına başladı. Bu yıl sınava katılan milyonlarca aday arasından önemli bir bölüm yüksek öğretim programlarına yerleşme hakkı elde etti. Devlet üniversiteleri %99'a yakın doluluk oranını sahip. Ayrıntıları konuşalım. Eğitim yazarı Sadık Gültekin'le. Sadık Bey merhaba.
12: Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar.
11: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Gençlerimize hayırlı olsun diyoruz, yeni hayatları. 2026 YKS yerleştirmeleri ne anlattı bize? Genelde hangi bölümler tercih edildi?
12: Öncelikle tebrik ederiz adayları. Tabii. Başarıları daim olsun, evet. İnşallah yüksek öğretimde de devam etsin. Şimdi Dilek Hanım, sürpriz olmadı. Hı. Esasında bu beklediğimiz bir sonuçtu. Bunun birkaç nedeni var. Yani bu doluluk oranının %99 küsüre ulaşması, evet. Devlet üniversitelerinde ön lisansta da neredeyse %100'e yakınlık bir sonuç var. Şimdi yani önümüzdeki yıl değil, bir sonraki yıl sınav sistemi değil de soru sistemi değişecek. Yani bu da yeni müfredattan dolayı, marif müfredatından dolayı o müfredatı okuyan, başlayan öğrenciler bir sonraki yıl sınava katılacaklarından dolayı soru sistemi onların gördüğü müfredata göre yapılacak. Tabii ki bu bir telaşı da beraberinde getiriyor. Hani bir şeyle karşılaşmamak için, bir sürprizle karşılaşmamak için adaylar her halükarda 2 yıllık veya lisans bölümlerine, 4-5-6 yıllık bölümlere yerleşmeyi düşünüyorlar. Bu birinci neden. İkincisi, son yıllarda sınavın formatı değişmeye başladı. Yani sınav zorlaşmaya başladı. Çünkü sorular eskiden tek bir şeyi sorgulardı, isterdi veya bilemediğiniz iki bağlama sorardı. Şimdi soruların içerisinde bir soru 2-3 konuyu içeriyor. Bir soru birçok şeyi kapsıyor. Dolayısıyla sözelde sayısal, sayısalda sözel ağırlıklı sorularla karşılaşıldı. Dolayısıyla soruların formatı bir hayli değişti. Bu da bir an önce artık adayların bir yere yerleşme şeylerini, isteklerini artırıyor. Kontenjanlar azaltılıyor. Yani son yıllarda biliyorsunuz ki hani bu geçtiğimiz yıl biraz daha ayyuka çıktı. İşte yüksek puanlı adayların dahi açıkta kaldığı kontenjan daralmasından dolayı. Tabii ki bu da tercihleri etkileyen, bir an önce yerleşme isteğini şey yapan bir unsur olarak şey yaptı. Bir de bu vakıf üniversitelerindeki hani ücretlerin yükselmesi, her ne kadar ara sınıflarda %25 zam oranını söylemesine rağmen tabii ki girişte bu fiyatlar müdahale edilemiyor. Yükseliyor. Dolayısıyla devlete bir yönelme ağır basıyor. Yani benim tespit ettiğim 4 madde bu. Geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda mesela devlette geçtiğimiz yılda boş kontenjan lisans bazında 3000 küsürdü. Yani 3000 küsür boş kontenjan kalmıştı. Geçtiğimiz yılda çok iyiydi esasında. Bu yılda 2000 küsür kaldı. Yani geçtiğimiz yılın hemen hemen aynısı. Şeye geldiğimizde, vakıflara geldiğimizde geçtiğimiz yıl vakıflar tarihinin en düşük yerleşme oranına sahip oldu. %75'e yakındı. Şimdi bu yıl biraz kıpırdamış. İşte bu saydığım nedenlerden dolayı ama çok da fazla etkilememiş esasında. %79,5 olmuş. Yani %4,5'luk bir artış var. Geçtiğimiz yıl lisansta 27 bin boş kontenjan kalırken şeyde vakıflarda bu yıl 22 bine bu biraz inmiş. Güzel. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde fazla bir değişiklik yok. Yani geçtiğimiz yıl 4500 boş kontenjan varken bu yıl 5000'e yakın. Geçtiğimiz yıl toplamda bu saydığım üniversite kademelerinde 35 bin lisansta boşluk kalırken bu yıl da 30 bin kalmış. Yani geçtiğimiz yıldan biraz daha iyiyiz esasında. Oldukça iyiyiz. Şeye geldiğimizde, ön lisansa geldiğimizde burada tabii ki YÖK'ün yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı'nın da esasında hep vurguladığı, önem verdiği mesleki eğitim ön plana çıkıyor. Şimdi devlette geçen yıl hiç boşluk kalmamıştı ön lisansta, 2 yıllık programlarda. Bu yıl da öyle. Yani sadece 37 kontenjan boş kalmış. Vakıflara baktığımızda geçtiğimiz yıl 17 bin kalırken bu yıl o da 14 bine düşmüş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aynı 1000 dolayında bir boşluk var. Geçtiğimiz yıl toplamda ön lisansta 2 yıllıklarda 18 bin boşluk kalırken bu yıl 15 bine inmiş. Yani iyi. Geçtiğimiz yıldan iyiyiz. Ancak düşünmemiz gereken çok önemli birkaç şey var.
11: Başlık mı?
12: Bakın şimdi lise sonundayken sınava giren Sayın YÖK Başkanımız da zaten buna değindi esasında. Geçtiğimiz yıl bakın 812 bin aday tercih yapma aşamasındayken bunlardan 395 bini başvurmuş. Geçtiğimiz yıl 12. sınıfta, son sınıftayken sınava katılıp tercih yapma aşamasında olan 812 bin adaydan 395 bini başvurmuş. Demek ki yarısı başvurmuş, yarısı başvurmamış. Yani bu çok vahim bir sonuç esasında.
11: Neye bağlıyoruz bunu?
12: Bunu neye bağlayabiliriz? Şimdi az önceki 4 tane madde saydım. Bunlar dahi bu adayları etkilememiş. Yani hani soru sisteminin değişmesi, ekonomik nedenler, işte sınavın zorlaşıyor olması, kontenjanların azaltılıyor. Bütün bunlara rağmen diyelim işte 800 bin dolayındaki adayın yarısı başvuruyor. Bu yılda tablo aynı. Yarısı başvurmuyor.
11: Hedef odaklı oldukları için olabilir mi?
12: Ne olabilir? Yani bu en önemli soru esasında. Ya bu adaylar yani yüksek öğretim yapmak istemiyorlar, kendi bilgi düzeylerine, sınavı için gerekli olan şeylere, aldıkları eğitimin sınava adaptasyonunu bilmem neyi göz önünde tutun. Yani bu işi düşünmüyoruz anlamına geliyor. Bir kısmı bir sonraki yıla erteliyor olabilir. Ondan sonra bir kısmı artık tamamıyla iş hayatına, tamam iş hayatına atılalım ama sizin mesleki bir şeyiniz var mı? Hani tabii, geçmişiniz var mı? Tabii. Sizin bir mesleki vasfınız, kişilik olarak söylemiyorum. Bir yok, vasfınız
11: çok doğru,
12: var mı?
11: Çok doğru.
12: Şimdi o da çok büyük bir soru işareti. Yahut da hani hep yayınlarda da dile getirdiğimiz

0: ev genci kavramına doğru mu gidiyor olay? Ondan sonra o mu karşımıza çıkacak? Şimdi aynı şeyi bakın, daha vahim bir tablo var fen liseleri ki. LGS'de hani en çok uğraşı veren, hepsi o uğraşı veriyor da tabii ki bunun kontenjanı az ve bir bakımından evet. En üst sayılar evet. istiyor. Dolayısıyla hı-hı. amansız bir yarış neticesinde hı-hı. bu çocuklar buraya iyi bir çabayla giriyorlar ve başarı düzeyleri yüksek. Şimdi aldıkları 4 yıllık eğitim neticesinde de katlanarak bu başarı bilgi düzeyi artıyor ve sınava girdiklerinde de üniversite sınavına tabii ki bunların bu saydığımız şeylerden dolayı başarısının, tercihlerinin çok iyi olmasını bekler. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bakın çok ilginç bir veri var. Bu yıl tam 67 bin aday fen lisesinden tercih yapma aşamasındaymış. Hı hı. Dilek Hanım başvuran aday sayısı 37 bin.
1: Aha, yarı yarıya.
0: Yani 30 bin aday fen lisesinden mezun olmuş tercih yapma aşamasına ama tercih yapmamış.
1: Çok
0: peki
1: ilginç.
0: Yerleşen aday sayısı kaç dersiniz?
1: Kaç?
0: 31 bin. 31 bin. Şimdi 31 bin.
1: 6 binde öyle filmimiz var yani.
0: 31 bin diye mi alkışlayacağız? Yoksa ya. 67 binde 31 bin deyip hani oturup kara kara düşünecek miyiz?
1: Yani çok doğru. Çok haklısınız.
0: Doğru bir tablo var ortada. Evet, yani demek ki genelin de yarısı tercih yapmıyor. Hı-hı. Kendisileri gibi en üst düzeydeki bilgi bakımından bir kesimin de yarısı tercih yapmıyor. Şimdi
1: mesela hedef odaklı düşündüm ben. Acaba tek bölüm, tek üniversite istediği gelmiyor diye bekleme mi?
0: Evet. O noktaya geldik. Önemli bir şeye parmak bastınız. Şimdi denilebilir ki hani bunların hedefleri çok yüksektir. İşte belirli bir bölümü, belirli bir üniversite istiyorlardır. Erteliyorlardır bilinçli olarak diyebilirsiniz. Ama geçen yılki tablo da aynı. Geçen yıl 61 bin aday varmış tercih aşamasında, 61.500 hatta 62 diyelim, başvuran aday sayısı 36 bin. Demek ki bu her yıl aynı tablo.
1: Evet.
0: Yani her yıl evet. yarısı başvuruyor, yarısı hı. başvurmuyor. Peki bu çocuklar ne oluyor? Neredeler? Şimdi yurt dışına gidiyor desek, yani 30 bin öğrenci yurt dışına mı gidiyor? Yahut da hem bunların içinden tabii ki hedefi net olanlar vardır ama hı-hı. onlar 30 bin kişi değil. Öyle olsaydı geçtiğimiz yıl da bu kadar öğrenci olmazdı.
1: Doğru.
0: Hep devrede geliyor bu
1: doğru.
0: şey.
1: Doğru. Doğru.
0: Ondan sonra yani bu apayrı bir konu. Dolayısıyla
1: ama
0: bizim
1: çok önemli
0: bunu,
1: bir konu. Çok
0: içinde,
1: nitelikli bir kitleyi yüksek öğretime kazandıramıyoruz demek bu.
0: Evet,
1: en
0: evet,
1: açık ben, haliyle.
0: Bir bakıma çok büyük bir başarı var. Yani %99 bin %99,5 işte yerleştirme
1: evet,
0: oranı, ön lisansta
1: evet.
0: boş kontenjan kalmaması, işte bu başarı sıralaması bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk gibi
1: evet.
0: bölümlerin tam dolması şeyde, yeni açılan bu hani çağdaş diyelim ya da güncel diyelim bölümlerin, ondan sonra yapay zeka türevi bölümlerin tam dolması hem 4 yıllıklarda. Bunlar çok büyük başarı, yılların planlaması falan filan güzel ama öbür tarafta bizim yıllardır çözemediğimiz çok büyük bir sıkıntı da var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani bu da araştırılması gereken bir
1: iyi
0: konu.
1: İyi ki hatırlattınız bunu bize Sadık Gültekin. Bunun üzerine biraz kafa yormamız gerektiğini hatırlattınız aslına bakarsanız.
0: Evet.
1: Şimdi tabii bir dakika kadar vaktimiz kaldı
0: evet.
1: canlı yayın olması hasebiyle.
0: Evet.
1: Çokça konuştuk sizinle yayınlarda yapay zekaya, dijitalleşmeyi, gençlerin tercihlerini etkileyip etkilemeyeceğini, nasıl bir tablo çıktı önümüze, tercihler bize ne gösterdi, yeni açılan bölümlere rağbet var mıydı?
0: Yani bu açılan bölümler dikkat çekici, ihtiyaç olunan ve her alana giren, sadece hani bölüm bazında düşünmeyelim.
1: Tabii.
0: Bu bölümler diğer bölümlere de altyapı oluşturuyor, kaynak oluşturuyor, destek oluşturuyor, onların da temelinde var bu esasında. Tabii ki hani gençler de bunun farkındalar, ihtiyaç da var. Gençler mezun olduktan sonra istihdam şeyini de göz önünde tuttuğumuzda evet yani bu bölümlerde oldu, ihtiyaç var mı? Var. Ancak sadece bu bölümlerden de hani şeye gidilmiyor. Hedefe gidilmiyor. Mesela bilgisayar mühendisliğinden de siz gene gidebilirsiniz. Yani bilgisayar mühendisliğini okuyup yanına bir yan dal olarak yapay zekayı ekleyebilirsiniz. Ya da yazılım mühendisliğine, ne bileyim üstüne bir mekatronik mühendisliğini yüksek lisans olarak yapabilirsiniz. Yani amaca siz direkt de ulaşabilirsiniz.

0: isterseniz yan yollardan da ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla hani gençler de bunun farkındalar. Dilek Hanım.
1: Peki. Sadık Gültekin, çok teşekkür ediyoruz.
0: Değerli iyi yayınlar ülkemiz için. Güzel bir gün olsun.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz. Eğitim yazarı Sadık Gültekin de konuğumuz. Değerli dinleyenler, 2026 YKS yerleştirmeleri açıklandı. Tercihleri, kontenjanları ve üniversite seçiminde yeni dönemi konuştuk.

0: Hava durumuyla devam edelim değerli dinleyenler. Meteoroloji mühendisi Adil Tek hattımızda. Adil Bey merhaba.
1: Merhabalar Dilek Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olunuz. Enteresan havalardan geçiyoruz. Bazen aşırı bunaldığımız sıcaklar görüyoruz. Sonra yönümüzü Avrupa'ya bir çeviriyoruz. Onlar bizden de beter diyoruz. Neler bekliyor bizi yeni haftada hava durumu olarak?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, evet, yönümüzü Avrupa'ya çeviriyoruz. Avrupa'ya geçtiğimiz haftalarda çevirdiğimizde durum tablo öyleydi. Ama artık yönümüz kendi üzerimizde. Bu hafta biz Avrupa'dan da daha fazla ısınacağız. Yaklaşık bir 10 günlük periyot aslında bir sıcak hava dalgasının etkisinde kalıyoruz. Tabii ki bunun hepsi yani o 10 günü tamamıyla özellikle yani cumartesi gününden itibaren sıcaklıkları çok daha fazla hissetmeye başlayacağız ve aslında şunu söyleyebiliriz ki 2026 yılının en sıcak dönemi diyebiliriz. Ayın cumartesinden başlayarak ayın 26'sına kadar sürecek olan 5 günlük veriyor. En sıcak günler olacak 2026'nın. Şu anki tahminlerimiz öyle gözüküyor. Aslında genele baktığımızda bir serin bir yaz geçirdik diyebiliriz. Yani geçen sene 2025 yazıyla yazdığımızda bu senenin yazı biraz daha geçen seneye göre o sıcak hava dalgalarına yeri geldi, sıcaklıklar yükseldi ama çok uzun soluklu değildi geçen seneki kadar. Bu sene biraz daha sıcaklıklar ortalamalar zaman zaman üzerine çıktı ama genel olarak serin, yani serin, önceki yazdığımızdan daha serin bir yaz diyebiliriz. Sıcaklıkların biraz daha normaller civarında olduğu bir yaz diyebiliriz.
0: Evet.
1: Bu hafta şu anda ülke genelinde devam eden aslında yağışlar var. Önce ondan bahsettim. Sabah şu saatleri itibariyle birkaç saat öncesine kadar özellikle Edirne Kırklareli arasında etkili bir yağış vardı Bulgaristan sınırında. O yağış yavaş yavaş etkisini kaybediyor. İç Anadolu'nun doğusunda şu anda devam eden lokal yağışlar var. Özellikle Çorum, Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Tokat civarında. Böyle bölgesel çok dar alanlarda yağışlar var. Yine Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde dağlarda devam eden yağış var. Buradaki yağışlar gün içerisinde ara ara devam edecek. Yine Akdeniz'de de özellikle Antalya, Muğla arasında öğleden sonraki saatlerde yine lokal yağışlar görüyoruz. Daha çok yani şehir merkezleri değil de daha çok Toros'ta üzerinde diyebiliriz aslında. Antalya, Mersin arasında yine Toros'ta üzerinde yağışları görebileceğiz gün içerisinde.
0: Evet.
1: Yarın itibaren de yağışlar artık sadece yarın sadece Doğu Karadeniz'de yağışlar, ondan sonra ülke genelinde yağışlar kesiliyor ve beraberinde o Kuzey Afrika kökenli ve aslında Suriye Irak üzerinden bir akışla birlikte öncelikle ülkenin zaten güney kesimlerindeki sıcaklık değerleri yüksek aslında, yani 39-40 derecelerde seyreden yerler güneyden Anadolu özellikle öyle. Ege'de biraz daha yüksek sıcaklıklar görmüştük. Bu yüksek sıcaklıklar kuzeye çok fazla sirayet etmiyor. Yani işte İstanbul'da, başkent Ankara'da, Batı Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de buralara çok yüksek sıcaklıklar geldiğinde zaman zaman yükseldiğini görüyorduk ama bu hafta özellikle bugünden itibaren başlayarak yükselen bir sıcaklık var ama cumartesi günden itibaren bu sıcaklıkları çok daha fazla kuzey kesimlerde hissetmeye başlayacağız. Ki başkent Ankara'da bugün 32 dereceye kadar çıkan sıcaklık yerleri pazar günü 36-37 dereceleri bulacak gözüküyor. İstanbul için 33 dereceleri söyleyebiliriz rahatlıkla.
0: Evet. Ankara'dan yapıyoruz yayını, bizi dinleyen çok kıymetli dinleyicilerimiz var. Lütfen dikkatli olsunlar. Hepimiz seviyoruz güneşin tadını çıkarmayı ama korumamız gereken yaşlılarımız, çocuklarımız bu havalarda çok zor durumda değillerse dışarıya çıkmamayı birazcık tercih edebilirler değil mi?
1: Şöyle tabii ki aslında bir elin vakada yaşandı ülkemizde. Mardin'de aracı içinde uçtu. Geçtiğimiz günlerde aracı içinde uçtu. Unutulan bir çocuk, bırakılan bir çocuk aracı içerisinde vefat etti bu sıcak dalgasından dolayı.
0: Çok
1: bu örneği niye veriyorsa dikkatli ol. Yani kulak arkası etmesin vatandaşlar. Ya bir şey olmaz bize,
0: çok
1: bir şey olmaz seni girmesinler. Ki giriyor zaman zaman bu notlara. Ona girmemesi gerekiyor. Bu yüksek sıcaklıklar özellikle araç işlerinde ve tabii ki bu yüksek sıcaklıklarla bir sağlık açısından bunlar varken orman yangınları üstümüzde artıyor. Bu hafta çok yüksek sıcaklık yerlerinde nem değerlerinin düşmesinde orman yangınları istersen bu konuda hassasiyet göstermemizde fayda var. Ki az önce söylediğim Güneydoğu Anadolu'da 45 derecelerin üzerine çıkacak. Ege'de Aydın'da uç örnekleri veriyorum ben size. Aydın'da 40 derecelerin üzerine çıkıyor bu sıcaklık yerleri. Bu hafta sonuna dikkat. Bir de şunu daha ekleyebiliriz ki yaz bu süre biraz daha uzun sürecek. Yani Eylül'de yine sıcaklıklar ortalamaların üzerinde seyredecek gözüküyor. Hani o yazı kaçırdım, yaz bitti işte diyenler, yani özellikle o deniz planları yapanlar bu Eylül'ü tercih edebilirler. Eylül'de de öyle çok sert hava dalgaları gelmiyor.
0: Evet, turizm açısından da önemli bir bilgi veriyorsunuz aslında şu anda bize.
1: Eylül devleti, şunu da söyleyebiliriz, bu kuraklığın ardından da biraz daha uzun vade konuşayım ben. Kuraklığın ardından da özellikle Ekim-Kasım ayları da yağışlar oldukça yüksek gözüküyor ve o aylarda da sel sulaksın istiyorum. Nereden söylüyoruz bunu? Evet, iklim modellerimiz var ama Akdeniz çok ısındı.
0: Evet.
1: Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıkları İskenderun Körfezi'nde 31 derecelere kadar tuttu. Bunlar ortalamaların çok üzerinde, yani ortalamanın 2-3 derece üzerine çıkmış olan değerler, o yüzden ortalamaları.
0: Evet.
1: Bu da yağış miktarının artmasına sebebiyet verecek gözüküyor. Genel tablo böyle dilek
0: olur. Evet, evet. Kasım'da ülkemizde yapılacak COP31 iklim krizi zirvesinde konuşulacak çok şey var gibi duruyor Adil Tek. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Kolaylıklar dileriz biz de, sağolunuz. Meteoroloji mühendisi Adil Tek de haber yorumda son konuğumuz. Değerli dinleyenler, yapılan son açıklamaları, yurt genelinde beklenen hava olaylarını konuştuk. Yaşlara biraz dikkat ediyoruz. 10 günlük sıcak hava dalgası geliyor. Yaşlılarımızı, çocuklarımızı korumaya gayret ediyoruz. Kapalı otomobillerde asla çocuklarımızı bırakmıyoruz değerli dinleyenler. Bugün bu uyarıyla yapalım. Vedamızı yarın aynı saatte buradayız. Beklersin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler değerli dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Kuytulcular yapılanmasına operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı ve şirkete görevlendirme yapıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır dedi. MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımladı. CHP'de MYK Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Şimdi ayrıntılar. Adana'da kuytulcular olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 5 şirkete görevlendirme atandı. Adana merkezli 6 ilde kuytulcular çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 26'sının sözde örgüt yöneticisi kadrosunda yer aldığı, 10'unun örgüte finansman sağladığı, 10'unun da suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yardımcı olduğu belirlendi. Örgütün propagandasını yapan 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı

Akın Gürlek, soruşturmanın herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyete hedef almadığını vurguladı. Soruşturmanın somut suç eylemleri, mağdur ve tanık beyanları, örgütsel baskı iddiaları ve mali deliller üzerinden yürütüldüğünü kaydetti. İçişleri Bakanlığı açıklamasında da çalışmaların sürdüğü belirtildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye siyasetin rekabet alanı içerisinde heba ve istismar edilemeyecek bir öneme ve değere sahiptir," dedi. "Terör ve terörizmi bütün unsurlarıyla ülkenin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkarma aşamasında olduğunu bir kez daha hatırlatan Bahçeli, "Bu önemli bir fırsat ve kazanımdır, heba edilmeyecektir," ifadesini kullandı. Türkiye'nin muhtıralar, darbeler, terör ve yönetim sistemine bağlı istikrarsızlıklar nedeniyle kalkınma hedeflerine ulaşamadığını, milli kaynak ve imkanlarını seferber edemediğini söyledi. Bahçeli, "Gençlerimizin enerjisini ideolojik kamplaşmalara, marjinal yapılara değil, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve milli kalkınma ülküsüne yönlendirmek temel hedefimizdir," dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonuna atıfta bulunarak güçlü Türkiye milli varlığına sahip çıkan, tarihi ve kültürel birikimini çağdaş gelişmelerle buluşturan bir Türk gençliği ile mümkün olabilecek. Türk ve Türkiye yüzyılı ancak onlarla inşa edilebilecektir," dedi. İzmir'de Türkiye Gençlik Vakfı tarafından yaz okullara kapanış programı düzenlendi. Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, terörsüz Türkiye'nin tarihi bir kardeşlik süreci olduğunu belirtti. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlumların sesi olduğunu söyledi. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan da vakfın gençlere kazandırdığı değerlerin önemine değindi. Milli teknoloji hamlesi bir kez daha rotasını denizlere çevirdi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan yarın kapılarını açıyor. 4 gün sürecek etkinlik yerli savunma sanayinin denizlerdeki caydırıcı gücünü sergileyecek. Festivalin en dikkat çeken bölümü Türk donanmasının vurucu unsurları olacak. STM'nin ana yüklenicisi olduğu Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul ve TCG Burgazada korveti Gölcük'te demirleyecek. Ziyaretçiler ayrıca TCG Hızır Reis ve TCG Sakarya denizaltılarını da yakından görme fırsatı bulacak. Gölcük Tersanesi'nde yarın başlayacak bu büyük teknoloji şöleni 23 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ardından ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre güvenli okul iklimi kapsamında okul ve çevresine yönelik olası riskler gözden geçirilecek. Okula giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar kamera sistemleriyle aydınlatılacak. Olumsuz davranışların fiil ve suça dönüşmesini engellemek üzere ilgili kurumlarla eş güdüm halinde çalışılacak. Veli görüşmeleri bundan böyle yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Öğrencilerin velisi ya da vasisi olmayan kişilerin okula girişlerine izin verilmeyecek. Yeni yılda eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken önlük giyecek. Cep telefonu kullanımına ilişkin kısıtlama her sene olduğu gibi devam edecek. Velilere maddi külfet oluşturacak yönlendirmelerden kaçınılacak. Öğrencilere bakanlığın ücretsiz dağıttığı kaynaklar dışındaki ders materyali kullandırılamayacak. Sınıf mevcudunun dengeli şekilde dağılımı, fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi ve okulların tam kapasiteyle kullanılabilmesi için öğrenci kayıt işlemleri yalnızca e-okul üzerinden yapılacak. Bu kapsamda velilerin okul kayıt ücreti ödemesi söz konusu olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. Saat 14'te başlayacak toplantıda partideki son gelişmeler

0: Görüşmeler ve CHP'nin yeni dönemde izleyeceği yol haritası ele alınacak. Kılıçdaroğlu'nun arınma ve temiz siyaset mesajlarının kamuoyu araştırmalarındaki karşılığı değerlendirilecek. Parti yönetiminin CHP'den istifa etmediği halde yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimler hakkında yürüttüğü incelemede gelinen aşama CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündeminde olacak. Toplantıda olağan kurultay hazırlıklarıyla CHP'nin 9 Eylül'de kutlayacağı 103. kuruluş yıl dönümüne ilişkin hazırlıklar da ele alınacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü incelenmek üzere mezarı açıldı. Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yeğenleri suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Olgun'un kabrinin açılıp adli incelenmesini talep etti. Karar kapsamında İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda fethi kabir işlemi yapıldı. Savcı ve olay yeri inceleme görevlilerinin katılımıyla işlem yaklaşık 3 saat sürdü. Ekiplerin mezardan aldığı DNA örnekleri adli tıp kurumuna götürüldü. Ölümün doğal nedenlerle olup olmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak. Deniz Olgun 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Ana Sol D koalisyonunda Ulaştırma Bakanlığı görevini üstlenen Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından Melih Meriç'in genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ameliyat edilen Meriç'in sağlık sürecinin yakından takip edildiğini belirtti. Soruşturma kapsamında kaçan zanlıyla birlikte toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek ölmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyen Ülkem Gülter tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürmeyle suçlandı. Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sultan Nur Ulu ise yalancı tanıklıkla suçlandı. Ulu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Gaziantep'te Fethullahçı terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır giyim ve tekstil sektörünün ihracat performansını değerlendirdi. Yılın 7 ayında sektörün ihracatının %10 artışla 17,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Artışın süreceğinin sinyalini de veren Bakan Bolat, İstanbul'da hazır giyim fuarının açılışında hitap etti.
1: Türkiye'nin sanayideki başarısı, kalitesi, teknolojik üstünlüğü, hızlı teslimat, tasarım, moda, marka değerleri Türkiye'nin ihracatına büyük katkılar yapıyorlar. Bu yıl hazır giyimde fiyatlarda %10 bir ihracat değeri olarak ilk 7 ayda artış oldu. Bu Türk hazır giyim sektörünün üstünlüğünden kaynaklanan bir durum ve tabii ki bütün segmentlerde başarılı olmak istiyoruz. Ama şu da bir gerçek, Türkiye dünyada tekstil giyimde 7. tedarikçi, Avrupa ülkeleri arasında da 3. tedarikçi konumunda. Bu değişmedi. Geçen yıl 31 milyar dolarlık bir tekstil giyim, ev tekstili ihracatı vardı. Türkiye dünya ihracatından da %3,6'lık bir pay almıştı. Bu yıl 7 ayda 17,5 milyar doları aştık ve inşallah yılın geri kalan bölümünde hızlanma gerçekleşecek.

İstihdam artıyor, işsizlik azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan-Haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan azaldı, %7,9'a geriledi. Bu dönemde Türkiye genelinde işsiz sayısı da 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde %6,7, kadınlarda %10,3 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı da ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla 155 bin kişi arttı, 32 milyon 479 bin kişiye ulaştı. Böylece istihdam oranı da %48,5 seviyesinde gerçekleşti. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ediyor. Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıya sert tepki gösterdi ve güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdüğü belirtildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in saldırısını kınadı. Bu saldırılar bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorumsuz bir saldırganlık siyasetinin devamıdır dedi. Duran, İsrail'in saldırıları bölgesel barış ve istikrarı tehdit ediyor ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail olduğunu söyledi. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Birleşmiş Milletler ve Arap ülkeleri de saldırıya tepki gösterdi. İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. Anlaşmazlık konularından biri olan Hürmüz Boğazı ile ilgili taraflardan açıklamalar geliyor. ABD Başkanı Trump boğazın açık olduğunu söyledi. Deniz ablukasının sürdüğüne dikkati çekti. İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşmenin olmadığının altını çizdi. Trump bir de harita paylaştı. Hürmüz Boğazı haritası üzerinde yeni ABD bölgesi ibaresi yer aldı. Trump daha önce Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğini söylemişti. Tahran yönetiminden de açıklamalar var. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı ABD geçici anlaşmanın şartlarını yerine getirinceye kadar kapalı kalacak dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'ın geçici bir ateşkes yerine savaşın tamamen sona ermesini hedeflediğini söyledi. İranlı bakan, geçici ateşkesler savaşın tekrarıdır ifadesini kullandı. Arakçı, mutabakatın hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu belirtti. Arakçı, varılan mutabakatın İran'ın çıkarları doğrultusunda olduğunu vurguladı. Bu nedenle ABD'nin iki haftadan kısa bir süre sonra mutabakatı ihlal etmeye başladığını ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan ülkeye doğru gelen iki balistik füze tespit ettiğini bildirdi. Füzelerden ilkinin ülkenin kara suları dışında, ikincisinin ise ülkenin kara sularında düştüğü belirtildi. Açıklamada tam teyakkuz ve hazırlık halinde olduğu ifade edildi. Birleşik Arap Emirlikleri İran'la tüm ticari ve mali işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Kuytulcular yapılanmasına operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. 5 şirkete görevlendirme yapıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye gençlerimize bırakılacak en büyük mirastır dedi. MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımladı. CHP'de MYK Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Spor. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe Kadıköy'de Lyon'u konuk etti. Temsilcimiz sahadan 1-1 lig eşitlikle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne kalma umutlarını Fransa'ya bıraktı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzon

0: Trabzonspor playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak. Bu zorlu 90 dakikada yeni transfer Muhammed Salah'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor. Barcelona'da beklenen transfer gerçekleşti. Katalan ekibi İspanyol futbolcu Rodri ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Zagreb, erkekler artistik jimnastik Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Büyükler ve gençler kategorisinde ay yıldızlı jimnastikçilerimiz 19-23 Ağustos tarihleri arasında podyuma çıkacak. Milli sporcularımızın madalya mücadeleleri TRT ekranlarından naklen yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun kıyıları dışında Doğu Karadeniz, Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul 31, İzmir 34, Adana 35, Kahramanmaraş 36, Antalya ve Malatya 33, Bolu ve Samsun 29, Trabzon 28, Erzurum 27 ve Diyarbakır ve Gaziantep 37 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Sinop, Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Karacabey yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
9: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 19 Ağustos Çarşamba bugün saat 13.23 programımıza başlıyoruz. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Oğuzhan Yılmaz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz ki spor ve fiziksel aktivite sadece bedenimizi güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda zihinsel ve sosyal sağlığımızı olumlu yönde destekliyor. Kadın ya da erkek, herkesin düzenli hareket etmesi mutlaka öneriliyor. Bir sporla ilgilenilmesi çocuklara özellikle tavsiye ediliyor. Ama kimi zaman kadınların ve kız çocuklarının spora ve fiziksel aktiviteye katılımında bazı sorunlar hala yaşanabiliyor. Biz de işte bu konuyla ilgili konuşacağız. Acaba bu sorunlar neler? Kız çocukları hala spora daha mı az yönlendiriliyor? Kadınların konuyla ilgili acaba nasıl değişime gitmeleri gerekiyor? Kadınlarla ilgili hala böyle aslında bu konuya vakit ayırdığında boşa vakit ayırıyormuş gibi mi düşünülüyor? Belli sporlara mı yönlendiriliyorlar? İlla ki bir kalıp içerisine sokulma durumu var mı? Hepsini konuşacağız. Aynı zamanda Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği, yine konuşacağımız konular arasında hangi amaçla kuruldu, neler yapılıyor, hepsinden bahsedeceğiz. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Sporda Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Canan Koca Arıtan bizimle birlikte olacak. Ailece başladım. Profesör Doktor Canan Koca Arıtan stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi dediğimiz gibi çok önemli spor yapmak. Herkes için hareket çok önemli. Kadınlar için çok önemli. Elbette bu konuda gelişmeler var. Artık farkındalık yüksek. Kadınlar daha fazla spor yapmaya çalışıyor. Ya da kız çocukları da çok fazla spora yönlendirilebiliyor. Ama halen istenen düzeyde olmadığı da aşikar. Halbuki şöyle bir bakıldığında kas kaybı, fiziksel sorunlar vesaire kadınlarda ileriki yaşlarda çok daha fazla yaşanıyor. Ve o yaşa gelene kadar aslında güzel bir temel oluşturmak gerekiyor. Bu da sporla olabilecek durumda. Siz ne dersiniz? Hala kadınların sporda olmasına ilişkin farklı bir bakış açısı var mı? Hala bir kalıp içerisinde mi düşünülüyor durum?
1: Sizin de söylediğiniz gibi değişim var. Elbette ki bu değişim kaçınılmaz. Hani bir dünyada, küresel dünyada bu değişim var ve bunun neticesinde Türkiye'de de değişim söz konusu. Ama bir taraftan da bakıyoruz ki kadınların hikayesi büyük oranda aynı aslında.
0: Değil mi?
1: Evet. Maalesef öyle. Yani tek bir kadınlık ya da kız çocukluğunun hikayesinden de bahsedemiyoruz. Hepsi farklı dönemlerde sporla ilişkili farklı engellerle hala karşılaşıyor. O yüzden böyle genel geçer bir şey söylemek de çok zor. Ama şunu da biliyorum ki araştırmalar hala şunu gösteriyor. Bu kadınlığı böyle kız çocukluğundan sizin söylediğiniz ileri yaş dönemine giden bir yolculuk olarak düşündüğümüzde her dönemin kendine özgü engelleri, eşitsizlikleri, baskıları var maalesef. Örneğin kız çocukluğundan, kız çocuklarından bahsedeyim. Çocukluk döneminde hala oğlan çocuklarının özellikle aileler tarafından kız çocuklarına kıyasla daha fazla spora yönlendirildiğini görüyoruz. Onlara yatırım daha fazla oluyor. Ya da kız çocuklarına uygun görülen spor dalları, olan çocuklarına uygun görülen spor dalları hala farklılaşıyor. Kızlar daha çok böyle ev içerisinde yer alıyorlar. Daha çok oyun türü dediğimiz egzersizlerle yani sporlarla ilgilenirken olan çocukları biraz daha sosyalleşebilecekleri kamusal alanlarda yer alabiliyorlar. Ergenlik dönemine geldiğimizde özellikle bu bedensel değişimler söz konusu olunca daha zor bir döneme giriyor hem kız çocukları hem oğlan çocukları ama bu zor dönemde

Maalesef gerek aile, gerek okul, gerek kurumlar, yani daha geniş makro çerçeveyi düşündüğünüzde kız çocuklarına destekleyici ve güvenli bir ortam sağlayamayınca kız çocukları sporla temas edemiyor, beden

0: olduğu için.
1: Hı.
0: Ama bu bedenin bir parçası, kadınların bedeninin bir parçası ve sizin sporla kurduğunuz ilişkiyi etkileyebildiği için, yani sağlıklı yönde de etkileyebilir, sağlıksız bir yönde de etkileyebilir. Ama bu konuşulmayan bir konu olmaya devam ettikçe o dönemde kız çocukları spordan uzak kalıyor açıkçası. Yetişkinlik dönemine geldiğinizde kadınların evlenmeleriyle başlayan süreç, anne olmalarıyla başlayan süreç onları daha fazla ev içi alanda tanımlıyor.
1: Evet.
0: Kamusal alan ...kadınla ilişkiler daha zayıflıyor. Kadınların aile sorumlulukları artıyor, bakım yükleri artıyor, zaman sorunu başlıyor ve o dönemde annelik kimliği çok daha belirleyici olduğu için yine sporla kurulan ilişki zayıflıyor. İleri yaş dönemine geldiğimizde o sizin başta söylediniz ya, hani özellikle kas kaybının olması, onunla ilişkili farklı fiziksel değişimlerin de söz konusu olduğu bir dönem, yine kadınlar için bu çok daha belirgin olabiliyor çünkü bir menopoz dönemine girme süreci var. Hani o bir kere de olan bir şey değil, öncesi sonrası süreci olan bir şey.
1: Hı.
0: Ve bu süreçte şu an araştırmalar da öyle ciddi olarak hani bunu ifade ediyor ki kas kaybı çok yoğunlaşıyor. Kemik mineral yoğunluğu azalıyor. Ama onunla ilişkili olarak aynı zamanda hani sosyal sağlığımız, psikolojik
1: Tabii.
0: sağlığımız da sorunlu olan, yani hani özen gösterilmesi gereken bir döneme giriyoruz. Ama bu da çok konuşulan, bilimsel olarak da çok yeterli ihtimamı gösterilen bir alan olmadığı için kadın bu dönemde de yine yalnızlaştırılıyor, daha çok ev içinde kalıyor ve neticede baktığınızda kadının öyküsü aslında
1: Çok
0: sporla,
1: zor.
0: evet, temasının güvenli bir şekilde kurulmadığı bir öykü oluyor. Kız çocuğuyken sporla temas etmeyen de ileri yaş döneminde o kültürü almamış
1: Evet,
0: oluyor
1: evet,
0: maalesef.
1: evet. Başlarken zorlanabiliyor, devam ettirirken
0: Hı.
1: zorlanabiliyor. Ben buna gidiyorum ama evdeki şu işim aksayacak. Bugün de gitmeyi vereyim diyebiliyor. Halbuki bir erkekten böyle bir şey duymak mümkün değil hakikaten. Böyle şeyler yaşanabiliyor. Belli sporlara da aynı zamanda sıkıştırılabiliyor kadınlar, değil mi?
0: Doğru.
1: İşte spora gideceksen şuna gideceksin. İşte orada vücudun daha iyi biçimlenecek, daha iyi görüneceksin vesaire. Ama yo, ben tam tersi daha bambaşka bir sporla ilgilenmek istiyorum. Ben futbol oynamak istiyorum mesela deyince böyle
0: Hı.
1: garip karşılanabiliyor kadınlar
0: Tabii
1: hakikaten.
0: tabii bu hala mevcut ki şu an günümüzde Türkiye farklı spor dallarında kadınların ön planda olduğu bir ülke.
1: Evet,
0: Boks. Yani
1: evet,
0: hani Buse
1: evet.
0: Naz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, bunlar hani
1: Ne kadar
0: olimpiyatlarda derece
1: güzel.
0: almış kişiler. Hani Yasemin
1: Hı.
0: Adar güreşte dünya şampiyonu olmuş bir insan ve bunlar ülkemizde uzun yıllar erkek sporu olarak adlandırılan sporlar.
1: Evet.
0: Ama bu başarılar bize şunu gösteriyor ki sporun cinsiyeti olmaz gerçekten. Ama hele ki kas, yani bu sporlar da çok enteresan. Genelde kas kuvvetini arttıran ya da kas kuvvetine dayalı olarak yapılan sporlar. Ama bir insanın, insan evladının ayakta kalabilmesi için kasa ihtiyacı varsa bu her iki cinsiyet için de geçerli. Çok özür dilerim. Bir kısa bir anımı anlatmak
1: Tabii,
0: istiyorum. Şimdi
1: buyurun,
0: aklıma
1: buyurun.
0: geldi. Hani uzun yıllar önce bir spor merkezinde spor yapıyorum.
1: Hı.
0: Hani ağırlık çalışılan yerdeyim. Bir de spor salonları da aslında cinsiyete göre ayrıştırılıyor.
1: Değil
0: Şu
1: mi?
0: anda bunu görebiliyoruz. Örneğin serbest ağırlıkların olduğu alanlar daha çok erkeklerin çalıştığı alanlar.
1: Hı.
0: Ama kardiyo dediğimiz biraz daha böyle koşu bandının falan olduğu alanlar, bisikletin olduğu alanlar ya da küçük ağırlıkların olduğu alanlar
1: Hı.
0: daha çok kadınların çalıştığı alanlar. Maalesef eğitmenler de öyle yönlendirebiliyor. Ben kas kuvveti çalıştırıyorum. Yani kuvvetimi geliştirmek istiyorum. Ağırlık çalışıyorum bir gün ve artık hani eski bir sporcu, milli sporcuyum ben de. Neticede kuvvetin nasıl geliştiğini de biliyorum, ihtiyacım olduğunu da biliyorum. Ama ben o ağırlığa girdiğimde bir eğitmen koşa koşa geldi. Aman yapmayın canınızı yakarsınız deyip beni oradan uzaklaştırmak
1: Aslında
0: kesildi.
1: kötü niyetli değil
0: Değil,
1: ama.
0: elbette ki
1: Evet.
0: değil. Ama ona söylenen o. Onun yetiştiği ortamda ona verilen
1: Evet.
0: mesleki bilgi de o maalesef.
1: Hı
0: Ama
1: hı.
0: yani orada ben vücudumun ihtiyacı olan bir egzersizden mahrum bırakılmış oluyorum aslında. Bilinçli
1: Hı.
0: ya da bilinçsiz, o önemli değil yani.
1: Böyle bir şey var mı? Mesela erkek anatomisine şu sporlar uygundur, kadın anatomisine bu uygundur. Diğerini yapmaya çalışırsa çok zorlanır ve başarılı olamaz diye bir genel
0: Hayır.
1: geçer bir ayrım var mı böyle bir şey?
0: Hayır.
1: Yok, değil
0: Çok net
1: mi?
0: hayır. Yani
1: Evet.
0: hani farklı bedenler var.
1: Tabii ki o
0: Erkekler
1: ayrı.
0: için de farklı
1: Hı.
0: bedenler var, kadınlar için de farklı bedenler var. Bakın yani örneğin bir güreşçi yapısı denen bir yapısı da vardır. Voleybolcu yapısı denen yapısı vardır. Örneğin futbolcu denen
1: Tabii,
0: bir
1: tabii
0: beden
1: ki.
0: yapısı vardır ama bunun cinsiyetle ilgisi yok.
1: Değil mi? Aslında istenirse ve gerçekten o cinsiyetle ilgili değil, beden yapısı uygunsa herkes tabii her sporla ilgilenebilir
0: kesinlikle
1: aslında.
0: Kesinlikle öyle. Yani bu sadece şey açısından değil. Yani bazı sporlardan kadınların mahrum bırakılması

0: olarak da yaklaşmıyoruz. Aynı şekilde bazı sporlardan erkekler de mahrum bırakılıyor. Örneğin jimnastikte de bizim çok iyi sporcularımız var. Hemen aklıma gelen Ferhat Arıcan mesela.
1: Dünyaca ünlü.
0: Ama Ferhat Arıcan'ın da birkaç söyleşisine, hani ortak söyleşilerimiz de oldu. O da mesela bu tür cinsiyetçi kalıp yargılara maruz bırakıldığını söylüyor. Hani kız sporu yapıyorsun diye. O da olumsuz söylemlerle baş etmek zorunda olduğu bir dönemi anlattığını biliyorum.
1: Evet, o yüzden bu yargıları artık yıkmak lazım. Bu toplumsal cinsiyet rollerini artık şu yıllarda biraz geride bırakmak lazım, böyle sportif konularda vesaire. Şimdi yayın öncesi de sizinle konuşurken bir araştırmadan söz etmiştiniz. Çünkü dedim ya, kadınlar hemen böyle akılları o evdeki duruma gidip sporu bırakabiliyorlar, vazgeçebiliyorlar. Zaten daha önce de yapmamışlar, dediğiniz gibi böyle bir kültür oluşmamış. Kız çocuğu olduğu dönemde yönlendirilmiş vesaire. Sonrasında bir şekilde başlıyor. Kendini çok iyi motive etmesi gerekiyor. Ama işte orada ev işi devreye girebiliyor. Şu iş vardı, çocuğum vardı vesaire. Bunlar aslında araştırmalarla da ortaya çıkmış, değil mi?
0: Evet. 2025 Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 zaman kullanım araştırmasından bahsetmiştik sizinle. Çok basit bir veriden bahsedeceğim. Türkiye'de kadınlar hane halkı ve aile bakımına günde ortalama 4 saat 3 dakika zaman ayırıyorlar. Erkekler ise yalnızca 58 dakika ayırıyorlar.
1: Ben de dedim ki bence bu da yalan bu arada. Bence net en az 6 saat ayırıyor kadına, en az. Erkekler de bir 10 dakika.
0: Kendi deneyimlerimizden diyoruz. Hani burada hemen şu devreye girebilir ama kadın zaten evde vakit geçiriyordur. Sadece erkek çalışıyorsa dediğinizde. Ama hemen bakın, o veri de var aslında. Kadın çalıştığında bu eşitsizlik ortadan kalkmıyor. Çalışan kadınlar günde 2 saat 38 dakika ayırırken erkekler 47 dakika ayırıyor. Yani
1: bir de burada plan kısmı yok.
0: Doğru.
1: Mesela o sporda o plan var mesela kafasında. İşte şu yapılacak, bu yapılacak, çamaşır yıkanacak, şuraya gidilecek, çocuğun okul. Mesela bu da mesela oraya dahil olduğunda o saat otomatik olarak artıyor zaten.
0: Dolayısıyla hani kadınlar hangi sporları yapsınlar, kadınlar nasıl spor yapsınlardan öte kadınların zamanını, kadınların o bakım yükümlülüklerini konuşmak gerekiyor. Ev içi bakım yükü erkekle paylaşılmadıkça, ileri yaş grubu çocuklar varsa, daha yetişkin diyebileceğimiz genç çocuklar da varsa, yani ailenin bütün üyeleri o bakım yükünü paylaşmadığı müddetçe kadınlar çok ciddi zaman yoksulluğu yaşıyorlar. Ama bu zaman yoksulluğu aynı zamanda fiziksel yorgunluğu da getiren bir yoksulluk, aynı zamanda zihinsel yorgunluğu da getiren bir yoksulluk. Dolayısıyla kadının zaten spora ayırabilecek bir zamanı kalmıyor. Zamanı olsa bile onu yapabilecek fiziksel gücü olmuyor.
1: Ve bu durumda belki suçlamayla da karşılaşabiliyor. İşte sen niye spor yapmıyorsun, niye bu kadar kendini bıraktın vesaire, ama orada bir güç yok dediğiniz gibi.
0: Evet, yine bir örnek vermek istiyorum. Yıllar önce biz bu belediyelerin ilk hanımlar lokallerini kurulmaya başlandığında biz bir TÜBİTAK projesi yürütüyoruz ve kadınlarla oralarda hem görüşüyoruz hem de egzersiz yaptırıyoruz. Ve o zamanlar belediyelerin gerçekten güzel hizmeti vardı. Şu ankini bilmiyorum, o yüzden kıyaslama yapmıyorum da, böyle kadınları bulundukları semtlerden otobüslerle onlara uygun zamanlarda alıyorlardı ve onların istedikleri aktiviteleri yaptırıyorlardı merkezlerde. Ya ben şunu hatırlıyorum, birkaç kadın şunu demişti: hocam hayatımda ilk defa dolmuşa bindim dedi. Kadınlar kamusal hayatta, yani kentte yaşayamıyorlar aslında, yani görünür değiller. Ben parayı kullanmayı bilmiyordum, biz bana sorsanız dolmuş ücreti ne kadar bilmiyorum diyen var. Ya da şunu diyen de oldu: hocam ben avuç avuç antidepresanlar kullanıyordum, buraya geldim ve ben artık kendimi keşfettim, artık ilaçları bıraktım diyenler
1: vardı. Böyle de
0: vardı.
1: Bir etkisi var değil mi? Kesinlikle. Sadece bedensel değil, ruh sağlığına da çok iyi geliyor hakikaten.
0: Kesinlikle. Zaten şu anda hani artık hani spor deyince de, sağlık deyince de çok bütünlüklü bakan bir perspektifimiz var zaten. Hani sağlık sadece fiziksel sağlık değil, sağlık aynı zamanda psikolojik sağlık, zihinsel sağlık ve aynı zamanda sosyal ilişkilerimizin de güçlü olması bizim sağlığımıza çok etki eden bir şey. Ve sporun da özellikle kadınlar için en önemli kazanımlarından birisi de sosyalleşme.
1: Kesinlikle.
0: Ev içinde olan kadın bir spor ortamında kendisi gibi olan ya da olmayan farklı hayatlarda da temas ediyor. Farklı bilgilerle temas ediyor. Farklı duygularla temas ediyor ve bu onlara sosyal anlamda da bir güç veriyor. Çünkü evde kalan kadın yalnız kalıyor maalesef.
1: Evet. Kadınlarla ve sporla ilgili şöyle de bir yanlış algı var. Sadece

0: kilo vermek amaçlı yapılırmış gibi. İşte bu spora gidiyorsun ama kilo verememişsin, niye gidiyorsun ki, bırak bunu bile denebiliyor. Ama onun ona işte o psikolojik etkisi, belki kasları güçleniyor, siz farkında değilsiniz, bunun dışarıdan görülmesi çok da kolay olmayabilir vesaire. Böyle de bir algı var.
1: Kesinlikle. Yani şu anda mesela sadece Türkiye'de değil, dünyada ister devlet kurumlarının yaptığı, ister uluslararası örgütlerin yaptığı projelere baktığınızda, spor konulu projelerin büyük bir oranda amacı şudur: kadınları spor yoluyla güçlendirmek. Hı hı. Ekonomik güçlenme de bunun işin içerisine giriyor. Zihinsel, yani psikolojik güçlenme, evet, de giriyor. Fiziksel güçlenme de giriyor. Evet. Yani spor dediğiniz şey kadının sadece dediğiniz gibi fiziksel güçlenmesine yaramıyor aynı zamanda. Ama en önemlisi şu, hani en azından benim baktığım perspektiften o, Türkiye'deki kadınlar için sporun bence en önemli işlevi kadının bütünlüklü güçlenmesine hizmet ediyor olması, kadının kamusal alanda özgür bir anlamda hareket etmesini yardımcı olabilecek bir potansiyele sahip olması.
0: Evet, kesinlikle. Hocam, sohbetimize devam edeceğiz. Hatta Kaspat'tan bahsedeceğiz, hı hı, özellikle programın ikinci bölümünde. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Profesör Doktor Canan Koca Arıtan'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği'nden bahsedelim biraz da. Derneğin nasıl çalışmaları var?
1: Derneğimiz yaklaşık biz 14 yıllık bir derneğiz. Tabii başlangıçtaki yaptığımız çalışmalarla şu anki yaptığımız çalışmalar biraz daha farklılaştı. Yani

0: başlangıçta daha çok biz veri toplamak üzerine çalışıyorduk. Çünkü Türkiye'de kadınların ve kız çocukların spora katılımı ile ilgili veriler yok denecek kadar azdı. Ama biz şuna inanıyoruz ki hani veri, kanıta dayalı çalışmalar her zaman çok daha doğru sonuçlar doğurur. Dolayısıyla önce ilk yaptığımız çalışmalar araştırmalar yapmaktı, raporlar hazırlamaktı. Bu raporları spor kurumlarıyla, işte bakanlıkla ya da olimpiyat komitesi mesela oralarla paylaşmaktı. Sonrasında biz spor ekosisteminde var olan kadınları bir araya getirecek biz platformlar oluşturmaya çalıştık. İşte kadın hakemler, kadın antrenörler, kadın yöneticiler, kadın sporcular, bunların hepsinin bir araya da gelip kendi deneyimlerini paylaşabilecekleri, sorunlarını ortaya koyup çözüm önerilerini üretebilecekleri çalıştaylar düzenledik. Türkiye'nin ilk kadın ve spor çalıştaylarını düzenledik ve bunların sonrasında aslında belirli bir farkındalık düzeyi oluştu. Hem kurumlarda oldu, hem kadınlarda oldu ve artık politikalar geliştirmeye başladık. Kurumlarla baş başa çalışarak ve şu an en son yaptığımız 2026 tarihli çalışmamızda Geleceğin Kadın Spor Liderleri programı biz hazırladık. Kasvat ve Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi birlikte yaptık. Bunu gerçekleştirdik. Türkiye'deki işte olimpik, paralimpik sporcuları olsun, başarılı kadın sporcular, antrenörler, yöneticiler olsun, onların spor kurumlarının karar verme pozisyonlarına gelmelerini sağlayacak. Yani yönetici kademesi gelmelerini sağlayacak bir program geliştirdik. 30 kişi, yani 480 başvuru vardı bu arada. Hani kadınlar çünkü artık karar verici pozisyonda olmak istiyorlar. Tabii ki, kendi hayatlarından, yani sporun kararını vermek istiyorlar. Şu an bizim gündemimizde o var. Yani umuyoruz ki bu önümüzdeki yıllarda Kasfad'ın en fazla yatırım yaptığı programlarından birisi olacak. Bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Bu programa sadece kadınlar ilgi göstermedi. Biz bu programı Gençlik ve Spor Bakanlığı da sağ olsun bize desteğini sundu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Paralimpik Komite desteğini sundu. İşte üniversiteler desteğini sundu. Sponsorlarımız da sağ olsun. Hani artık Türkiye'de kadın sporu deyince ya da kadın sporcular özellikle deyince bu işe yatırım yapmak isteyen de güçlü bir sponsor şeyi de havuzda yetişmeye başlıyor. Onların da desteğiyle biz şu an gündemimiz bu.
1: Bu konuda bize o gururları yaşatan kadın sporcuların çok etkisi var değil mi? Ne kadar gururlanıyoruz filenin sultanlarıyla, dediğiniz gibi işte tekvandoda, güreşte, boksta elde edilen başarılarla, birçok sporda elde ettiğimiz başarılarla çok etkiledi değil mi bu?
0: Çok etkiledi. Gerçekten çok etkiledi. Yani sporcu sporcuyu da etkiledi, sporcu olmayanı da etkiledi. Tabii, mesela tabii. Bizim bu Geleceğin Kadın Spor Liderleri programında bizim bu programa katılanları, destekleyenlerin başında Eda Erdem geliyor. Ben artık şey diyorum, Eda Erdem bütün kadın sporlarının aslında kaptanı oldu.
1: Değil mi?
0: Tabii evet. Hani kendi evet. sesiyle, varlığıyla çok fazla desteğini iletti. Ya şunu söylemek isterim. Gerçekten kız çocuklarında, oğlan çocuklarında özellikle sporla temas etmelerinde, sporda kariyer yapmalarında rol modeller çok etkili.
1: Çok, çok.
0: Bilimsel araştırmalar da bunu söylüyor. Hı-hı. Ama bir şey daha söylüyor. Daha çok çocuklar kendi cinsiyetlerini rol model olarak alıyorlarmış.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla evet. kız çocuklarının da hani sporda, yani sahaya inebilmeler için ve sahada kalabiliyor olmalar için başarılı kadın sporcularıyla, sporcularla temas halinde olmaları gerekiyor.
1: Evet.
0: O yüzden mesela hani Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin projeleri vardır kız çocukları için. Eda Erdem olsun, diğer kadın sporcular Türkiye'nin birçok yerinde kız çocuklarla beraber spor yapıyorlar. Onların yani erişilebilir bir pozisyon olduğunu görmeleri gerekiyor. Ben de yapabilirim. Bunu sadece yetenekliler yapmıyor. Fırsat verildiğinde ben de oralarda olabilirim diyen bir ne diyeyim, bir görüşün oluşması, bir kariyer planının oluşmasında rol model çok etkili.
1: Erkekler biraz kendi kendine de zaten spora yönleniyorlar ve kendileri istiyorlar, kendileri gidebiliyorlar. Onlar daha kolay, işte dediğiniz gibi toplumsal bir takım işte bakış açıları vesaire, yetiştirilme tarzı zaten onu o yöne itebiliyor ya da o hareketlidir zaten, o yapar vesaire derken işte kız çocukları oturtulabiliyor vesaire. Bunlar on kız çocuklarının da biraz çekingen kalmasına da sebep oluyor. Yani belki aile yönlendirmek istiyor gerçekten. Kızım işte spora git diyor, evet. şuna yönlendiriyor, bu başka bir sporda olsun istiyor ama orada belki sebat noktasında kız çocuklarında bir takım sıkıntılar olabiliyor. Onu nasıl aşacağız? Kız çocuklarını nasıl yönlendireceğiz? Nasıl o konuda sebat gösterip ilerlemelerini sağlayacağız?
0: Ben burada birincil rolün okullarda olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü yani okullar zorunlu. Zorunlu evet. eğitim var Türkiye'de ve hala umuyorum ki gelecekte de bu statüsü değişmez. Beden eğitimi dersleri mevcut.
1: Tabii. Beden

0: eğitimi öğretmen kadroları mevcut. Ben de kendisi beden eğitimi öğretmeninin teşviğiyle spora başlamış bir kız çocuğuyum.
1: Aa, tabii, öyle mi? Ne
0: tabii
1: güzel.
0: Ki. Yani hı-hı, şu anda baktığınızda Türkiye'deki sporcuların önemli bir bölümünün ilk tetiği çeken, onu fark eden, onu spora yönlendiren beden eğitimi öğretmenidir. Yani böyle hani zorunlu olarak öğretmenlerle temas etmek durumunda kaldıkları için kız çocukları, aslında orada birinci rol öğretmenler ve aynı zamanda okul yönetiminde düşüyor. Evet. Teşvik ediyor olmaları lazım. Beden eğitimi dersleri boş ders statüsünden tabii, kalkması gerekiyor bir kere. O çok önemli. Ailelerin bu tür şeylere, teşvik ortamlarına ailelerin de dahil ediliyor olmaları lazım. Hani rol model dedik ya, özellikle mesela kadınlar, annesi spor yapan kız çocukları da sporun içerisinde büyüdüğü için onların da sporda kalma olasılıkları çok yüksek, hı-hı, yüksek oluyor. Bence onun dışında hani sivil toplum da zaten kız çocuklarına ulaşmaya çalışıyor. Bu arada sporla çocukken buluşmuş kız çocuklarının sporu bıraktıkları dönem ergenlik dönemi.
1: Evet.
0: Biraz önce bahsettiğimiz, evet, sorunlardan kaynaklı olarak işte ergen kız çocuklarıyla özel projeler geliştirmeleri gerekiyor. Hı hı. Kulüpler olsun, okullar olsun, üniversiteler olsun, hep birlikte onları o dönemde sporda tutmanın yolunu bulmaları gerekiyor.
1: Umarız öyle olur. Umarız bu projeler artarak devam eder. Size de hem KASFAT olarak başarılar diliyoruz, hem de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, aktardıklarınız için. Sağ olunuz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Yani kadınların ve kız çocukların sporla ilişkili her türlü hikayesini anlatmak, duymak bana büyük zevk veriyor. Çok sağ olun.
1: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Sporda Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Canan Koca Arıtan bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Oğuzhan Yılmaz'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteni sonrası buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün Medeni Kanun'da düzenlenen bazı komşuluk hakları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Komşuyu rahatsız etmeme yükümlülük.

leri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugün bazı komşuluk hakları üzerinde duracağız. Daha önceki bölümlerde komşuların karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri, birbirlerine maddi ve manevi zarar verecek şekilde hareket etmemeleri, yapı yapmamaları, kazı yapmamaları, duman, is, koku ve benzeri gibi şeyler çıkartmak suretiyle onların huzur ve sükununu bozmamaları gerektiğini belirtmiştik. Fakat komşuluk hakları bunlarla sınırlı değildir. Evet, bazen komşumuz bizim taşınmazdan su geçirmek için, gaz elektrik hatlarını geçirmek için bizim iznimize ihtiyaç duyabilir. Tabii böyle durumlarda bizim arazimizi kullanmak durumu hasıl olabilir. Böyle bir durumda kanun diyor ki komşunuz sizin arazinizden su, gaz, elektrik gibi hatları döşemek ve o araziden geçirmek zorundaysa size uygun bir miktarda karşılık ödeyerek, bedel ödeyerek bunu yapabilir. Siz bunu ücretsiz bir şekilde tahsis ederseniz buna kanunun söyleyebileceği bir şey yoktur. Ama sizin böyle bir durum karşısında komşunuzdan bunun bedelini alma hakkınız da vardır. Evet, genel yola çıkmak için ya da şehire, okula, hastaneye gitmek için komşunuzun sizin arazinizden ya da taşınmazınızdan geçmesi zorunlu ise, böyle bir durumda sizin arazinizden geçmediği sürece, buralara ulaşamıyor ise, burada zorunlu geçit hakkı isteyebilir ve biz de uygun bir bedel karşılığında bizim arazimizden ya da mülkümüzden geçmesine izin verebiliriz. Hatta kanuna göre genel yola çıkmak için, işte okula, hastaneye geçmek için sizin arazinizden geçme zorunluluğu varsa ona zorunlu geçit hakkı tanımak zorundayız. Tabii bedelini isteyebiliriz. Evet, evimizin ya da arazimizin ihtiyacı olan suyu getirmek için yine komşumuzun arazisinden bu suyu geçirme ve akıtma hakkımız vardır. Tabii ki bunların bedelini ödemek şarttır. Eğer doğal bir akış içerisinde olan su var ise, diyelim ki bir küçük ırmak var ya da bir dere var. Bu dere bir araziden akarak gelip bizim arazimizden geçip diğer arazilere doğru gidiyor ise, hiç kimse bu suyun doğal akışını değiştirecek şekilde ya da engelleyecek şekilde hareket edemez. Evet, herkes ihtiyacı kadar suyu buradan karşılar ve fakat hiç kimse suyun akışını değiştiremez ya da suyun akmasını engelleyemez. Bu da yine komşuluk hukukunun kabul ettiği bir husustur. Komşuluk hukukunda önemli olan bir diğer husus ise sınırları belirlemektir. Her taşınmaz maliki komşusunun talebi üzerine taşınmazın sınırlarının belirlenmesini isteyebilir. Çit yapılabilir ya da duvar örülebilir. Böyle bir durumda komşumuz böyle bir çit ya da duvar yapılmak suretiyle taşınmazların sınırlarının belli edilmesini istiyorsa, masraflarını ortak bir şekilde karşılamak suretiyle sınırları belirlemeye yönelik bu tesisleri ve yapıları yapabiliriz. Komşumuz iki mülkü ayıran bu duvar, çit, paravan ya da demir parmaklık gibi hususlara ilişkin olarak elbette gerekli masrafları karşılamak, buna ortak olmak durumundadır. Eğer buna ortak olmak istemiyor ise o sınır duvarı, çitler, parmaklıklar, paravanlar diğer komşu tarafından yapılır ve mülkü de ona ait olur.

0: Komşular mülk sınırlarını gösteren sınır taşlarını, işaretleri ya da duvarları tek başına kaldıramaz ve yerlerini kesinlikle değiştiremez, bunu bozamaz. Gerekli olduğu hallerde her bir malik kendi binasının bakımı, onarım ve dış cephe boyası gibi işlerini yapmak için komşu parsele geçici olarak girmek zorundaysa, komşuya zarar vermemek kaydı ile o araziye ya da o taşınmaza geçilmesine müsaade etmek zorundadır. Diyelim ki bizim bir binamız var ve biz bu binanın komşuya bakan tarafını sıva yaptıracağız ya da boyatacağız. Böyle bir durumda bizim komşu taşınmaza geçip orada bir iskelet kurup bunun vasıtasıyla bunu yapmamız gerekiyorsa, bu olmadan bunu başarmak mümkün değilse, komşumuz kendisine zarar verilmemek kaydıyla bize izin vermek zorundadır. Bazen de bize ait olan eşyalar ya da bizim hayvanlarımız komşu taşınmaza kaçmış olabilir ya da düşmüş, rüzgarın etkisiyle sürüklenmiş olabilirler. Böyle bir durumda komşu arazisine rüzgar ile düşen eşyalar, meyveler ya da oraya kaçan evcil hayvanlar, arı oğulları komşumuz tarafından iade edilmelidir ve o taşınmaza girmek suretiyle bunların alınmasına izin verilmelidir. Evet, kar sularının akıtılması, çatı sularının akıtılması çerçevesinde de yine komşuların teknik tedbirler alınmasına müsaade edilmesi ve oluk gibi ya da su tahliye boruları gibi şeylerin döşetilmesine rıza gösterme zorunluluğu vardır. Evet, komşumuz bakımından tehlike arz eden hususları da giderme zorunluluğumuz vardır. Örneğin bizim arazimizdeki kurumuş, yıkılmak üzere olan bir ağaç olabilir, bir duvar olabilir, çatlak bir baca olabilir ya da bir saksı olabilir. Dolayısıyla bu tür komşumuzun can ve mal güvenliğini tehdit eden hususları bizim gidermemiz ve bunu önlememiz şarttır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün de komşuluk hak ve yükümlülükleri üzerinde durduk. Özellikle komşunun arazisine düşen şeylerin alınması, kaçan hayvanların alınması, özellikle komşuların birbirlerine karşı hoşgörülü olması, geçit hakkı vermesi, sınırların belirlenmesinde birbirlerine destek olunması, ortak masrafların yapılması, suların mecrasının, akış mecrasının değiştirilmemesi gibi yükümlülüklerden bahsettik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
5: Reklamlar.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde Bozkır'ın çetin fırtınalarında yoğrulan, taht kavgalarının ve iç isyanların gölgesinde büyük bir devlete liderlik etmeye hazırlanan bir yiğidin hikayesini konuşacağız. Henüz genç yaşta kılıç kuşanan, Horasan'ın zorlu coğrafyasında sadakati, sabrı ve askeri dehasıyla pişen Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın yükseliş izini süreceğiz. Sadece tahtı ele geçiren bir şehzade değil, fırtınalı bir imparatorluğu çelikten bir disiplinle kenetleyen bu usta devlet adamının bir bozkır kahramanından cihanı titreten bir hükümdara dönüşme yolculuğunu anlatmaya çalışacağız. Rüzgar, Orta Asya bozkırlarında hiçbir zaman yalnızca esmez. O, beraberinde geçmişin yankısını da taşır. Atların nal seslerini, yayların gerilişindeki o derin uğultuyu, uzak ufuklara doğru süzülen obaların hikayelerini getirir. Gökyüzü geniştir burada. Sınırlandırmaz insanın bakışını ve çağırır onu sonsuzluğa. İşte Sultan Alparslan'ın doğduğu dünya böylesi bir ufkun içinde şekillenir. Sert, hareketli, insanı her an sınayan ve sürekli dönüşen bir dünya. Onuncu yüzyılın sonuyla 11. yüzyılın başı. Bu dönem yalnızca devletlerin haritalarda yer değiştirdiği bir zaman dilimi değil, kimliklerin, medeniyetlerin ve askeri doktrinlerin yeniden yazıldığı bir eşiktir. Orta Asya'dan Horasan'a uzanan geniş coğrafya, farklı kültürlerin, inançların ve siyasi güçlerin kesiştiği devasa bir kavşak gibidir. Bozkır'ın hür ve savaşçı yaşamıyla yerleşik hayatın kadim düzeni aynı zaman diliminde, kimi zaman yan yana, kimi zaman da amansız bir mücadele içinde karşı karşıya durur. Türk boyları yüzyıllardır süre gelen göçebe yaşam biçimleriyle bu coğrafyanın en dinamik ve en hareketli unsurunu oluşturur. At sırtında geçen bir ömür onlar için yalnızca gündelik bir yaşam tarzı değil, aksine varoluşun ve askeri üstünlüğün temel dayanağıdır. Çadırlar sökülür, obalar yola koyulur, yeni otlaklar bulunur. Tabii bu hareketlilik yalnızca

0: hayatta kalmak için yapılan bir yer değiştirme değildir. Aynı zamanda gücün, nüfuzun, hızın ve alan hakimiyetinin merkezde olduğu benzersiz bir askeri stratejidir.
1: Bu dünyanın en dikkat çekici yönü, savaşın gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası oluşudur. Bozkır'da yaşamak potansiyel bir asker olmak demektir. Çocuklar yürümeyi öğrenmeden ata binmeyi öğrenir, çok küçük yaşlarda ok ve yayla tanışır. Savaş, kaçınılması gereken bir felaket değil, cesaretin, disiplinin ve toplumsal yükselişin anahtarı olarak görülür. Bu nedenle Bozkır'ın insanı için cesaret yalnızca bireysel bir erdem değil, ayakta kalabilmenin ilk şartıdır. Ancak bu geniş coğrafya yalnızca göçebe unsurlardan ibaret değildir. Horasan'a doğru ilerledikçe manzara köklü bir biçimde değişir. Burada yerleşik hayatın izleri belirginleşir. Şehirler yükselir, pazarlar kurulur, medreselerde ilim öğretilir. Burada bürokrasisi, edebiyatı, dini düşüncesi ve canlı şehirleriyle köklü bir miras vardır. İşte bu iki dünya, Bozkır'ın hareketli, vurucu, savaşçı ruhuyla Horasan coğrafyasının yerleşik, düzenli ve idari yapısı birbirine temas etmeye başlar. Bu temas basit bir karşılaşmadan ziyade Bozkır'ın askeri gücüyle şehirlerin devlet aklını birleştiren büyük bir sentezin başlangıcıdır. Ve bu sentez ileride Büyük Selçuklu Devleti'nin temel karakterini belirleyecektir. Siyasi sahnede tablo son derece karmaşıktır ve çetin bir mücadeleye işaret eder. Büyük Selçuklu Devleti henüz yolun başındadır. Tam anlamıyla kurumsal bir yapıya kavuşmamıştır. Ancak Selçuklu ailesi yetenekli liderlerinin etrafında yavaş yavaş güç kazanmakta, tarih sahnesinde belirginleşmektedir. Bu yükseliş süreci sancılıdır. Çünkü bölgede hakimiyet kurmuş son derece güçlü imparatorluklar bulunmaktadır. Gazneliler bu güçlerin başında gelir. Özellikle Sultan Mahmut döneminde büyük bir imparatorluk haline gelen Gazneliler, fillere sahip ağır zırhlı birliklerden oluşan disiplinli orduları ve güçlü merkezi yapılarıyla Horasan ve çevresinde mutlak bir otoriteye sahiptir. Haliyle Selçuklular için bu güç hem ciddi bir tehdit hem de aşılması gereken büyük bir askeri engeldir. Bir diğer önemli güç ise Karahanlılardır. Orta Asya'nın doğu kesimlerinde hakim olan bu devlet, Türk İslam dünyasının ilk büyük temsilcilerinden biri olarak hem kültürel hem de siyasi dengeleri doğrudan etkiler. Ve elbette Bağdat merkezli Abbasi Halifeliği. Bu yapı eski askeri ve siyasi gücünü büyük ölçüde kaybetmiş olsa da dini meşruiyet açısından hala İslam dünyasının en önemli merkezidir. Halifenin varlığı, siyasi iktidarların meşruiyet kazanması için vazgeçilmez bir unsurdur. Bölgedeki her güç, kendi hakimiyetini kabul ettirmek için halifeliğin desteğini yanına almak ister.
0: Bu çok katmanlı siyasi yapı içinde Selçuklular, başlangıçta diğer devletler tarafından sıradan bir göçebe topluluk olarak değerlendirilir. Ancak kısa sürede yalnızca bir boylar birliği olmaktan çıkarak organize, disiplinli ve stratejik hareket eden bir güç haline gelirler. Tabii bu dönüşüm yalnızca kılıç gücüyle açıklanamaz. Bu dönüşüm doğru zamanda yapılan ittifaklar, araziyi mükemmel kullanma yeteneği ve esnek diplomasi ile mümkün olur. Bozkır'ın sertliği insanları fiziksel olarak dayanıklı kılarken zihinsel olarak da fırsatları değerlendirme konusunda keskinleştirir. Güç dengelerinin saat başı değiştiği bu coğrafyada ayakta kalabilmek için yalnızca kas kuvveti yetmez. Stratejik zeka, sabır, doğru zamanlama ve sahayı okuma kabiliyeti de en az kılıç kadar hayati bir rol oynar. İşte Alparslan'ın doğduğu dünya tam olarak böyledir. Henüz sınırları çizilmemiş bir güç mücadelesi. Eski imparatorlukların gölgesinde büyüyen yeni bir iddia. Sürekli hareket halinde olan, durağanlığa geçit vermeyen bir düzen. göçebe Türkmen toplulukları yerleşik orduların aksine son derece esnek bir harp anlayışına sahiptir. Ağır ikmal hatlarına bağımlı olmadan yıldırım hızıyla hareket edebilir, ani baskınlar düzenleyebilir ve gerektiğinde sahte geri çekilmelerle düşmanı tuzağa çekebilirler. Bu taktik esneklik ileride Selçuklu askeri sisteminin ve Alparslan'ın komutanlık doktrininin en güçlü sütunu olacaktır. Bu dönemde akın kavramını bir yağma hareketi olarak değerlendirmek yanlış olur. Akın, düşmanın keşif hatlarını felç eden, psikolojik baskı kuran, ikmal yollarını kesen ve ana ordunun darbesinden önce zemini hazırlayan sistematik bir stratejidir. Yıllar süren bu sabırlı yıpratma taktiği, büyük meydan savaşlarının ön hazırlığıdır. Bozkır'ın çocukları için sınır, haritada çizilen hatlardan ibaret değildir. Onlar için sınır, atlarının ulaşabildiği, lojistik olarak kontrol edebildikleri yerdir. Bu vizyon, fethedecekleri coğrafyaları yalnızca bir toprak parçası olarak değil, stratejik bir varlık alanı olarak görmelerini sağlar. Sultan Alparslan'ın içine doğduğu bu dünya, belirsizliklerle dolu, zayıf olanı eleyen, güçlü ve zeki olanı ise zirveye çıkaran bir dünyadır. Bu dünyada doğan bir çocuk sadece yaşamak için değil, sevk etmek, idare etmek ve hükmetmek için hazırlanır.
1: Tarih bazı liderleri yalnızca bir zaman dilimine değil, büyük bir dönüşümün eşiğine yerleştirir. Sultan Alparslan da işte böyle bir eşikte dünyaya gelir. 1029 yılı civarı Selçuklu Hanedanı henüz cihana hükmeden bir imparatorluk değildir. Fakat artık sıradan bir boy birliği olmaktan da çıkmıştır. Kaderin çarkları dönmeye başlamış, yükseliş rotası kendi yoluna girmiştir. Bu hırslı dünyanın içinde doğan çocuğa Muhammed adı verilir. Babası Selçuklu Hanedanı'nın ve askeri varlığının en kritik ismi olan Çağrı Bey'dir. Çağrı Bey, siyasi bir lider olmanın yanında sahadaki askeri dehası, keşif seferlerindeki gözü karalığı ve ordu sevk etme kabiliyetiyle tanınan dev bir komutandır. Muhammed doğduğu andan itibaren kaderi meydan savaşlarıyla kesişecek bir soyun temsilcisidir. Muhammed'in hayatındaki bir diğer belirleyici figürse amcası Tuğrul Bey'dir. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucu sultanı. Siyasi zekası, diplomasideki sabrı ve devlet aklıyla öne çıkan Tuğrul Bey, yeğeni için devlet adamlığının yaşayan en büyük ders kitabıdır. Bu iki dev karakter, Çağrı Bey'in askeri dehasıyla Tuğrul Bey'in siyasi vizyonu, genç Muhammed'in dünyasını şekillendiren iki ana sütun olur. Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken bir detay vardır. Muhammed yokluk içinde yetişmez ama saray konforu ve rehaveti içinde de büyümez. Yükselen, sürekli savaşan ve her an teyakkuzda olan bir gücün tam merkezinde yetişir. Görevi bir devlet kurmak değil, kurulan bu devleti devasa bir imparatorluğa dönüştürmektir. Çocukluk yılları orduların, çadırların ve diplomatik trafiğin ortasında geçer. Bir Selçuklu şehzadesi için oyun bile askeri bir eğitimdir. Muhammed çok küçük yaşta at sürmeyi öğrenir. Bozkır kültüründe at, binicinin bir uzantısı gibidir. Hızlı manevra yapabilmek, ok atarken atı gövdenle yönlendirebilmek, dik araziyi de hız kesmemek, tüm bunlar genç yaşta kazanılan kas hafızasıyla mümkündür. Ok ve yay ise onun zihinsel disiplinini şekillendirir. Hedef almak, mesafeyi ve rüzgarı doğru hesaplamak, doğru anı sabırla bekleyip oku serbest bırakmak. Okçuluk yalnızca bir silah kullanma becerisi değil, kriz anında soğukkanlı kalabilme, odaklanma ve karar alma eğitimidir. Kılıç ve gürz eğitimi ona göğüs göğüse mücadelenin sertliğini öğretir. Yakın dövüşte korkuyu bastırmak, rakibin hamlesini saniyenin kesirlerinde okumak ve tereddüt etmeden

0: Son darbeyi vurmak, geleceğin başkomutanının reflekslerini keskinleştirir. Avcılıksa bu askeri eğitimin en stratejik alanıdır. Bozkır'da av, yalnızca bir yiyecek temini değil, bizzat küçük ölçekli bir harp provasıdır. İz sürmek, sürek avlarında birliği bozmadan hareket etmek, avı çembere almak ve sahte çekilmelerle avı tuzağa düşürmek. Genç Muhammed, ileride meydan muharebelerinde binlerce kişiyi sevk ederken kullanacağı taktiklerin ilk denemelerini bu av sahalarında yapar.
1: Muhammed'in eğitimi yalnızca silah ve savaşla sınırlı kalmaz. Selçuklu hanedanı ulemaya ve ilme büyük değer verir. Muhammed dönemin seçkin alimlerinden dini ilimler, adalet kavramı ve idare sanatı dersleri alır. İslam inancı onun savaşçı karakterine yüksek bir ahlaki çerçeve, adalet duygusu ve sorumluluk bilinci katar. Bir komutanın sadece güç sahibi olmasının yetmeyeceğini, o gücü adaletle dengelemesi gerektiğini bu eğitimle kavrar. Bu süreçte en büyük öğretmeni yine babası Çağrı Bey olur. Muhammed babasının yanında bir şehzadeden ziyade keskin bir gözlemci gibi hareket eder. Seferlere katılır, ordunun lojistik ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını, ikmal hatlarının nasıl korunduğunu, zorlu iklim şartlarında asker moralinin nasıl yüksek tutulduğunu bizzat sahada yaşayarak öğrenir. Saha tecrübesi. İşte onu diğer saray prenslerinden ayıran temel fark buradadır. O askerin tozunu, çamurunu, terini ve kanını bilerek büyür. Henüz çok genç yaşta küçük askeri birliklerin yönetimi ona devredilir. Sınır boylarında çıkan anlaşmazlıkların çözümü, yerel isyanların bastırılması ve askeri disiplinin tesisi gibi görevler onun rüştünü ispat etmesini sağlar. Bu çetin yetişme süreci sonunda üç temel nitelik onun karakterinde birleşir. Disiplin. Çünkü orduları zafere götüren şey kuralsız güç değil, disiplindir. Askeri sürat. Çünkü kararsızlık ve gecikme savaş meydanındaki en büyük yenilgidir. Erken sorumluluk. Çünkü coğrafya olgunlaşmak için uzun yıllar bekleme lüksü tanımaz. İşte bu gelişim süreci meyvesini verir ve genç prensin yanına yeni bir unvan eklenir. Artık o sadece Muhammed değildir. Sahadaki cesareti, yeteneği ve liderlik melekeleriyle ona bir isim verilir. Alparslan. Alp, korku nedir bilmeyen, gözünü budaktan sakınmayan yiğit, arslansa kudretin, alan kontrolünün ve liderliğin sembolüdür. Alparslan bir unvandan öte sahalarda kazanılmış askeri bir kimliğin tescilidir. Henüz tahta çıkmamıştır, henüz cihanı sarsan büyük zaferlere imza atmamıştır. Fakat tarihin akışını değiştirecek bir askeri dehanın ilk adımları bu şekilde atılır. Zaman ilerledikçe Bozkır'da yetişen bu genç komutan artık sadece talimatları uygulayan bir uygulayıcı olmaktan çıkar, kararları veren, stratejiyi çizen ana aktörlerden biri haline gelir.
0: Birinci yüzyılın ortalarında Selçuklu dünyası büyük bir askeri kırılmanın eşiğindedir. Yıllardır süren yıpratma savaşları 1040 yılında tarihi bir hesaplaşmayla Dandanakan Savaşı ile sonuçlanır. Gazneli İmparatorluğu'nun ağır, fillere sahip, kalabalık ordusuyla Selçukluların hareketli, esnek ve çabuk karar alan kuvvetleri Dandanakan'da karşı karşıya gelir. Selçuklular günlerce süren yıpratma taktikleri, su kuyularının kontrolü ve yıldırım baskınlarıyla devasa Gazneli ordusunu felç eder ve kesin bir zafer kazanır. Dandanakan zaferi

0: Selçuklu Devleti'nin bağımsızlığının ve bölgedeki yeni süper güç oluşunun ilanıdır. Genç Alparslan bu büyük savaşta başkomutan olarak yer almaz. Fakat babası Çağrı Bey'in yanında bu zaferin tüm askeri safhalarını, stratejik kararlarını ve taktik hamlelerini bizzat tecrübe eder. Haliyle bu zafer onun ufkunu muazzam bir biçimde genişletir. Bu zaferin hemen ardından Alparslan'ın hayatına ileride tarihin akışını da etkileyecek bir başka isim girer. Gazneli hizmetinden ayrılıp Selçuklu Sarayı'na sığınan genç ve keskin zekalı bir bürokrat Hasan Tusi. Babası Çağrı Bey bu genç adamın ilmine ve idari kabiliyetine büyük bir güven besler. Onu yakınına alır ve oğlunun terbiyesini ona emanet eder. Söylenene göre Nizamülmülk'ü şehzadesine takdim ederken tek bir isteği vardır. Onu bir baba gibi bil. İşte bu genç bürokrat ilerleyen yıllarda Nizamülmülk adıyla tarihe geçecek, Alparslan'ın sadece bir devlet adamı değil, çocukluğundan beri hocası ve en güvendiği yol arkadaşı olacaktır. Dandanakan'dan sonra Selçuklu Devleti geniş topraklara yayılırken Horasan bölgesinin emniyeti ve yönetimi Alparslan'a verilir. Horasan valiliği sıradan bir idari atama olmaktan ötedir. Horasan, devletin kalbi, zenginliğin merkezi ve aynı zamanda düşman saldırılarına en açık sınır hattıdır. Burayı yönetmek, bir devleti yönetmekle eşdeğerdir. Alparslan bu görevi üstlendiğinde yeteneklerini sergileyeceği gerçek bir sahaya kavuşur. Bölgedeki asayişsizliği hızla giderir, isyan teşebbüslerini daha doğmadan bastırır. Horasan yıllarında hem büyük bir taktikçi hem de yetenekli bir idareci olarak olgunlaşır. Ancak Selçuklu Devleti için en büyük sınav dışarıdaki düşmanlar değil, 1060'ların başında patlak veren taht krizidir.
1: ...1063 yılında devletin kurucusu Tuğrul Bey arkasında bir erkek varis bırakmadan vefat eder. Devletin zirvesinde büyük bir otorite boşluğu oluşur. Selçuklu töresi ve veraset sistemi gereği hanedanın güçlü üyeleri taht üzerinde hak iddia etmeye başlar. Bu adayların en güçlüsü ve en tehlikelisi ise Kutalmış'tır. Kutalmış, tecrübeli, hırslı ve geniş bir askeri desteğe sahip bir hanedan üyesidir. Tahtın boş kalmasıyla birlikte Selçuklu Devleti henüz emekleme aşamasındayken yıkıcı bir iç savaşın eşiğine gelir. İşte bu an Alparslan'ın komutanlık niteliklerinin ve kriz yönetimi kabiliyetinin en net şekilde ortaya çıktığı andır. Kararsızlığın felaket getireceğini bilen Alparslan bir saniye bile tereddüt etmez. Şok bir baskın ve hızlı bir seferberlik stratejisi geliştirir. Sadık komutanlarını ve Horasan'da çelikleştirdiği ordusunu hızla toplar. Siyasi ittifaklarını sıkılaştırır, ordunun sevk ve idaresini bizzat üstlenir. Kutalmış'ın kuvvetlerine hazırlanma zamanı bırakmadan süratle yürüyüşe geçer. 1064 yılında Rey yakınlarında gerçekleşen karşılaşma Selçuklu tarihinin en kritik anlarından biridir. Alparslan, rakibin hamlelerini önceden okuyan taktik anlayışı, alan kontrolü ve ordusu üzerindeki mutlak hakimiyeti sayesinde Kutalmış'ın ordusunu mağlup eder. İç krizi en az kayıpla ve büyük bir askeri kararlılıkla çözer.
0: Sultan Alparslan 1063 yılının son günlerinde Rey'de Büyük Selçuklu tahtına oturur. Bağdat halifesi de bu saltanatı 1064 baharında resmen tasdik eder. Ancak bu taht ona hazır sunulmuş bir miras değildir. O taç sahadaki teriyle, stratejik aklıyla, kriz anlarındaki cesaretiyle ve çelik gibi iradesiyle kazanılmış bir zaferdir. Tahta çıkan isim saraylarda büyümüş bir prens değil, sahanın tozunu yutmuş, stratejiyi savaş meydanında öğrenmiş ve rüştünü ispat etmiş bir başkomutandır. Ancak onun için iktidar ulaşılmış bir son nokta.

0: da değildir. O bir komutanın gerçek büyüklüğünün tahta çıkmakla değil, o tahtı bir basamak yapıp tarihi değiştirmekle ölçüleceğini gayet iyi bilmektedir. Ve Sultan Alparslan'ın keskin bakışları şimdiden batıya, Anadolu'nun kilitli kapılarına ve surlarına doğru çevrilmiştir.
1: Program yapımcısı İbrahim Şahin, ses kayıtta Seval Köksal, mikrofonda ben Zafer Elgin.
0: Ben Hafize Okan.
1: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Marian Weber'e 13 Haziran 1903 tarihli mektup. Scheveningen. Sevgili minik burunum,

0: edemezsiniz. Çünkü konutlar bireyselliği son derece ön planda tutarak tasarlanmıştır. Tipik iki katlı Hollanda evinin iki ön kapısı vardır. Bu kapılardan biri zemin kat için, diğeri de birinci kata çıkan merdiven içindir. Ayrıca her evin arkasında bir de küçük bahçesi bulunur ve bodrum bu bahçeye açılır. Bahçe genel itibarıyla ana yoldan daha alçaktır. İnşa biçimlerinin bizim apartmanlarımızdan daha az monoton olduğu pek de söylenemez. Uçsuz bucaksız banliyö sokakları bizdeki fabrika işçilerinin yaşadığı kolonileri andırıyor, fakat arada oldukça büyük bir fark bulunuyor. Ne kadar da çok kiralık daire pislikleriyle dolu burası. İçinde de dışında da aynı dedikodu, kavgalar ve benzerleri. Burada bireysel refleksler kendini o kadar güçlü bir şekilde hissettiriyor ki, spekülasyon yapılan bölgelerde bile üç katlı binalara çok nadir rastlanılıyor. Hollandalı ressam ve heykeltıraşların İtalyan dağları, selviler, çamlar, moloz taşlardan yapılmış evler, taş duvarlar ve benzeri şeyleri çizerken ışığı görmeyi başarmak zorunda oldukları çizimlerinden de hemen anlaşılıyor. Tabii bir de içine şiiri de dahil etmeleri gerekiyor. Rembrandt'ı sevmenize sevindim. Onun yanında Rubens, Lahey'de çok kötü temsil ediliyor. Rembrandt'ın özgürlük ve yoksulluk içinde büyümüş protestan ruhunun yanında, resimleri cizvit eğitimini gösteren bu saray adamından hiç hoşlanılmıyor. Delft'teki atmosfer son derece büyüleyici. Vejetaryen restoranındaki birkaç rafadan yumurta ve yağlı süt de bu atmosfere dahil edilebilir. Hollanda'nın genelinde Lahey daha baskınmış gibi görünse de limanın katran havası buraya özellik katıyor. Bu arada Hollanda'nın bu eski başkentinde nüfus büyük ölçüde azalmış olsa da ne kir ne de sefalet görülmekte. Ayrıca Orange'ın öldürüldüğü tek katlı Prinsenhof hala ayakta duruyor. Şimdi Lahey'e dönüş yolculuğundayım. Nieuwekerk'teki Spinoza'nın mezarını görmeyi, sonra da biraz sahilde oturmayı düşünüyorum. Kalpten senin Max'ın. Aklımda kalan bu satırlar Lütfi Sunar'ın editörlüğünde hazırlanan Max Weber'in seyahat mektuplarından. Şahika Akın'ın çevirisiyle Albaraka yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklamlar.
11: TRT Citizen Talks Podcast, küresel insani hikayelerle farkındalığınızı artırmaya devam ediyor.

0: 5. sezon şimdi TRT Dinle, Spotify, Google Podcasts ve YouTube'da sizlerle buluşuyor.
1: Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Bazı şairler şiir yazar, bazıları ise bir millete konuşmayı öğretir. Yunus Emre, Türkçe'yi yalnızca kullanan değil, onu gönlün dili haline getiren büyük bir şair. Onun şiirinde gösteriş yoktur, zorlama yoktur. Yalnızca insan vardır, yalnızca sevgi, yalnızca hakikat. Yüzyıllardır dillerden düşmeyen şu dizeleri boşuna değildir. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Ve yine der ki, ben gelmedim davi için, benim işim sevi için. Yunus Emre yalnızca bir mutasavvıf değildi. Türkçeyi Anadolu'nun ortak vicdanına dönüştüren büyük bir şairdi de aynı zamanda. Ben Aleyna Malkoç, 7 İklim 1 Lisan'da bugün Türkçenin gönül sesini konuşacağız. Bir kere daha konuğumuz Profesör Doktor Hayati Develi hocamızla birlikteyiz. Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam, umarım iyisinizdir.
1: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: İyiyiz hocam, biz de çok şükür. Sizinle geçtiğimiz hafta Kutadgu Bilgi konuşmuştuk. Kaldığımız yerden Yunus Emre ile, Türkçenin büyük şairiyle, Türkçe deyince aklımıza gelen en önemli isimlerden biriyle ve biraz da onun eserleriyle devam edelim isterim. Hocam, dinleyicilerimiz için sormak istiyorum. Yunus Emre elbette hepimiz duymuşuzdur, biliyoruzdur ama Yunus Emre sizin gözünüzde kimdir?
1: Bu zor bir soru oldu Aleyna.
0: Evet.
1: Yani benim gözümde kim olmasından ziyade aslında bizim kültürümüzde, bizim dilimizde nedir, kimdir Yunus Emre?
0: Evet, yani dilimizin için önemi de nedir hocam, onu da sormak
1: evet.
0: istiyorum aynı zamanda.
1: Tamam. Yani Yunus Emre tabii Anadolu'da Türkçenin doğuşundaki en güçlü etkenlerden, başlatıcılardan birisidir. Benim için birinci önemi burada. İkincisi, yüzyıllar boyunca halkın irfanında, hani Anadolu irfanı dediğimiz şey neyse, varsa ve neyse, onu oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesi Yunus'tur. Anadolu'da, hatta Balkanlar'da, Türkiye'nin diğer tabii geniş Türkiye diyeceğim buna, yani şöyle sürüm, yani Suriye'ye, belki İran'a, Irak'a uzanan Yunus'un sözünün ulaştığı geniş bir coğrafyada halkın irfanına yön veren, onun düşüncesine yön veren, onun dini manevi heyecanını coşturan, yaşatan, diri tutan seslerden bir tanesidir. Üst düzey edebiyat dünyasında, üst düzey mahfillerde hiçbir zaman adı anılmamış bu Anadolu'lu mutasavvuf, halkın gönlünde ve zihninde ve dininde ise hiçbir zaman eksik olmamıştır. Biz Anadolu'da Türkçe'yi başlatan dedim, Anadolu'ya geldiğimizde Oğuz Türklerinin bir yazılı dili olmadığı anlaşılıyor. Yani Oğuzca'nın bir yazılı şeyi yok, serüveni yok, macerası başlamamış henüz. Oğuzlar daha ziyade göçebe, onar göçer hayat tarzı yaşayan bir topluluk olarak kayıtlarımızda görünüyor. Büyük çoğunluğu böyle. İşte İç Asya'dan Aral bölgesine, Aral'dan Horasan'a, Kafkaslara, yani İran'a, Irak'a, ardından işte bilhassa 1071'den sonra daha kolay bir şey ve hızlı bir şekilde Anadolu'ya geldiğimizde böyle bir hayat tarzına sahip olduğumuz anlaşılıyor. Ama çok hızlı bir şekilde büyük çoğunlukla yerleşik düzene birçoğumuz geçtik. Anadolu'yu yurt edindik. Ancak biz hem İran ve Irak bölgesinde hem de Anadolu'da devlet kurduğumuzda, yani Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devleti, Türkçe'yi bir yönetişim dili olarak, yani devlet dili olarak, bir bilim

0: bir edebiyat dili olarak kullanmadık. Çünkü o yoktu. Biz kendi dilimizle ona hazır değildik. Yani geçtiğimiz hafta konuştuğumuz Kutat Gubilik, yani Kaşgarlı Mahmud'un ifadesiyle Hakaniye Türkçesi, yani Karahanlı Türkçesi, kadim Türk yazılı kültürünün bir devamıydı. Ama Oğuzlar'da böyle bir gelenek yoktu. Devlete hakim olduk. İran ve Irak bölgesindeki devlet bizim oldu artık. Ama devlet bürokrasisi Arapça ile dönmeye devam etti. Aynı şekilde Anadolu'ya yerleştiğimizde de aynı gelenek Anadolu'ya geldi. Devlet bürokrasisi Arapça ile dönmeye devam etti. Yani bakın, Ahlat'ta Türklerin Anadolu'ya giriş kapısıdır. Hatta ilk o zamanlar milyonluk bir şehir olduğu söylenir. Ki Muazzam kabristanından belli biri tek Türkçe kitabe yoktur. Medreselerde ya da türbelerin alınlıklarındaki o yazılarda bir tek Türkçe kitabe yoktur.
1: Arapça hocam.
0: Ahlat'ta.
1: Evet.
0: Konya'ya geldiğinizde, Divriği'ye geldiğinizde, Sivas'ta yine yok. Niye? Çünkü böyle bir geleneğimiz yok. Ama biz o günkü İslam kültürünün en yüksek seviyesini özümsemiş, onu yazan, terennüm eden, öğrenen, geliştiren birçok alim, mütefekkir insan yetiştirmiş. Onlar Arapça yazmaya devam ediyorlar. Arkasından Moğol devleti ortaya çıkıp böyle sert ve yıkıcı bir şekilde doğuya ve batıya doğru gelişmeye başlayınca bu bizi de etkiledi. Ve kısa bir süre sonra işte Moğollar aslında Türk devletlerini, Türk yurtlarını yıkarak, işte Harizmşahlar da buna dahil, Anadolu kapılarına dayandılar. Ve neticede Anadolu Selçuklu Devleti ile karşılaştılar. Ve Anadolu Selçuklu Devleti başka birçok sebebin de eklenmesiyle zayıf bir anda yakalandı ve yenildi Moğollara. Ondan sonra Anadolu Selçuklu Devleti Moğol vesayetine girdi. Yani sultanları Moğol valiler tayin etmeye başladılar. Ancak bu Moğol baskısı iki şeye sebep oldu diye düşünüyorum. Birincisi, öncelikle işte Afganistan'da, Doğu İran'da, İran'da ve Irak'ta yaşayan birçok Türk soylu veya Türk soylu olmayan din adamı, entelektüel batıya doğru göç etti. Ve nihayetinde Anadolu'ya geldiler ki Anadolu o zaman barış içerisinde huzurlu bir liman idi. Mevlana Celaleddin Rumi'nin babası Bahattin Çelebi ve Mevlana, o zamanlar çocuk, bu gelenlerdendir. Bunlar büyük ölçüde Anadolu'ya Farsçayı taşıdılar. Farsça 1267'lerde falan divan dili haline, yani divan dili demek devletin resmi yazışma dili demek. Arapçaydı o zamana kadar. 1267'lerde, yani 1243 Kösadağ yenilgisinden çok daha sonra Farsça Anadolu'da divan dili oldu. Farsça zaten iyi kötü biliniyordu. Ancak Türkçe henüz olamadı. Ancak bu baskı 1243 ve arkasında hemen başka bir şeye sebep oldu. Anadolu'ya yoğun Oğuz göçü. İran ve Irak bölgesinde yaşayan Oğuz aşiretleri, kitleler halinde ikinci bir dalga olarak Anadolu'ya geldiler. İşte Osmanlı Devleti'ni kuran Ertuğrul Gazi ve onun babaları, yani o aşiret de o dönemde, Kayı aşiret de o dönemde Anadolu'ya gelenlerdir. Bu geniş nüfus hareketi Anadolu'daki demografik yapının bütünüyle Türkler lehine dönmesine sebep oldu. Yani işte Mevlana Celaleddin Rumi Konya sokaklarında efendim Arapçayı duyuyordu, Farsça duyuyordu, Rumcayı duyuyordu, Ermenice de duyuyordu, Türkçeyi de duyuyordu. Ama bu göçten sonra artık Türkçe bütün çevrede daha çok duyulur oldu ve baskın güç oldu. Bir diğer etkisi Moğolların Selçuklu statikosunu yıktı. Statiko'dan kastım devletin yönetim tarzı. Devletin yönetim tarzı, dediğim gibi, önce Arapça sonra Farsça devlet dili ve bütün merkezi bir devlet, bir imparatorluk halinde yaşıyorsunuz. Moğollar bunu dağıttılar. Planlayarak beylikler oluşturdular. Beyliklerin oluşmasına göz yumdular, müsaade ettiler. Böylece hem karşılarında yekpare bir güç olmadı, hem de daha çok veri aldılar.
1: Ancak bu durum bu Türkçe'ye, Türkçe'nin işte tarihi gelişimine dokundu aynı zamanda, değil mi hocam?
0: Tabii. İşte Karamanoğlu, Germiyanoğlu, Aydınoğlu, Menteşoğlu vesaire gibi bu beylerin önemli bir kısmı Türkçeden başka dil bilmiyorlar. İkincisi, bu gelen din adamları, mutasavvıflar, kendi din anlayışlarını, halka dini öğretmek, Müslümanlığı, iki, kendi din ve tasavvuf anlayışlarını yaymak için halk ile temas etmek zorundaydı. Birçoğu böyleydi, yani halkı hedef olarak alanlar. Bunlar halk anlasın diye Türkçe'ye yazmak zorunda kaldılar. İlk dönem Türk yazarlar Arapça ve Farsça yazabiliyorlardı. Ve bu zaten bu medeniyetin iki temel diliydi. Yani işte İngilizce ya da Fransızca yazmak gibi günümüz dünyasına. Sonra birden Türkçe diye bir dil çıkıyor. Ya bunu ben Türk'üm ama bu dille hiçbir şey yazmamışım. Şimdi bir metin yazmam lazım. Tıp kitabı. Ama terminoloji Arapça. Yahut botanik, yahut tarih, yahut din bilgisi. Yahut şiir, mesnevi, aşk hikayesi. Der yani Şeyhoğlu, ıkına sıkına yazdım diyor. Türkçe göbüt bir dil, yani biraz kaba bir dil diyor. Ama mecbur yazdım, halk da anlasın diye. Artık bu parayı diyor anlamına gelen sözler kullanırlar. Yani mesajlarını halka ulaştırmak isteyen yazarlar Türkçe yazmak zorunda kaldılar.
1: Yani siz hocam bu vesileyle bir yandan da Yunus Emre'nin de dili olan eski Anadolu Türkçesi dediğimiz bugün literatürde devrin de oluşum sürecini bir nevi anlatmış oldunuz.
0: Evet, işte bu dönemde Yunus çıkıyor ortaya. Hani Mevlana'nın çok az Türkçe bir iki beyti vardır. Sultan Veled'in 25 kadar şiiri var ama Sultan Veled yani Mevlana'nın oğlu diyor evet. ki ben diyor yüce manaları size anlatabilirim ama Türkçe bilmiyorum diyor. Türkçem zayıf diyor. Eğer Farsça isterseniz bunları çok güzel anlatırım diyor ki eserleri Farsçadır. Arada da biraz gayret etmiş. O da sağ olsun. Türkçe bir şeyler yazmış. Ama hemen arkasından gelen Sultan Veled'in çağdaşı Yunus muhtemeldir ki bazı kayıtlara göre o da Arapça Farsçayı yani devrinin şeyini biliyordu. İslami kültürünü biliyordu. Arapça ve Farsça ile aktarılan kültürü biliyordu. Ama hedefi onun tarikattaki, tasavvuftaki yolu daha halkı hedef aldığı için o şiirlerini Türkçe söyledi. Ve o kadar güzel söyledi ki ondan sonra artık Türkçenin önün daha açık hale geldi. Tabii sadece bunu Yunus Emre'ye bağlayamayız. İşte o devrin siyasi şartları, beylerin Türkçe eser istemesi, birçok eseri Türkçe'ye çevirttirmeye gayret etmeleri, bu hem Osmanlı'da, hem Germiyanoğlu'nda, hem Aydınoğlu'nda, hem Karamanlı'da beyler bunları teşvik ediyorlar. Bu artık Türkçe'yi öncelikle bir yönetişim dili yani devlet dili haline gelmesini kolaylaştırdı. İki, edebiyatta Türkçe mesneviler, hikayeler yazılmaya başladı. Hızlı bir şekilde arttı bunlar. Klasik İslami bilgi işte mesela ilk eserlerimizden Aşık Paşa'nın Garipnamesi İslami temel kavramları anlatan bir eserdir. Aşık Paşa der ki hakikat bir güneş gibidir ama her eve onun farklı zerrelere girer. Yoksa güneş bir tanedir. Anlam da böyledir. Bu anlamı istediğiniz dilde söyleyebilirsiniz. İster Arapça olsun, ister Farsça, ister Türkçe. Yani o da bir tür özür diliyor. Ben Türkçe yazdım ama bunu da Türklere anlatmamız lazım. Türklerin de bu bilgilere erişmesi lazım diyerek bunu söylüyor. Böylece her alanda, botanikte, matematikte, ilahiyat alanında, tarihte, tıpta onlarca kitap hani böyle mısır patlatırken mısır ısınır sonra pat diye bir tane patlar sonra bir tane daha pat pat pat eder sonra patır patır patır patır diye çıkar ya tıpkı öyle önce 3-5 tane sonra 10-15 tane sonra 30-40 tane sonra yüzlerce Türkçe kitap yazıldı. Türkçe Anadolu'da yani Oğuz Türkçesi Anadolu'da bir yazı dili olarak yükseldi gelişti. Tabii bunun en başında Yunus Emre olduğu için Yunus Emre Türkçe açısından son derece önemlidir. O tasavvufun kavramlarını, bazı kavramlarını Türkçe ifade etmesi en azından onu akıllarda, zihinlerde ve gönüllerde kalacak akıcı, arı duru, zengin bir Türkçe ile ifade etmesi Türkçenin en büyük kazancı olmuştur.
1: Kesinlikle hocam. Bugün bile hala onun şiirlerini biz çok temiz bir Türkçe ile o sehli mümteni yani kolay söyleyiş tarzında yaşadığı Türkçesini çok rahatlıkla anlayabiliyoruz ve Türk dünyasının da ortak sesi, ortak hafızası manasında en önemli isimlerden birisidir bence Yunus Emre ve hatta evrensel değerleri yansıtan bir sevi adamı diyelim onun o evet. güzel kelimesiyle, sözcüğüyle. Peki Yunus Emre'nin hocam kısaca biraz da bu Divan ve Risalet-ül Nusfiye adlı bildiğimiz eserlerine biraz değinsek.
0: Evet, Yunus Emre'nin iki eseri var diye biliriz. Yani Yunus mahlasıyla yazılmış. Hı hı. Bunlardan birçoğu yazma kütüphanelerinde zaten birlikte yazılmıştır. Önce Risalet-ül Nusfiye'yi yazarlar. O bir mesnevidir. Arkasından divan gelir. İlahiyat divanı gelir. Risalet-ül Nusfiye, Risale malum kitap demek. Rusiye ise Nasihatler kitabı

0: bilir. Risalet-i Nursiye aslında bizim toplumumuzda üzerine çok az durulan bir alegorik bir eserdir. Orada tıpkı Kutadgu Bilig gibi, ama bu sefer hedefi muhatabı şey değil, hükümdar değil, sıradan insandır. Yani her insandır diyelim. İnsanlara iyi ahlakı öğretir, anlatır. İyi ahlakın gelişmesinin yollarını anlatır. İnsanın başına gelebilecek, yani tabi bunlar hep dinen, İslam dininin ahlakına ve öğretilerine göre kötülüklerden nasıl korunabileceğini anlatır. Mesela dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır der. Çünkü bu hem ayettir, hem ayete, Kur'an'a, hem de hadise dayanır. İnsan dünyayı çok severse onu elde etmek için çok çalışır, çok gayret eder. Bazen yolunu şaşırabilir, haram helal tanımaz gibi. Bundan kurtulmanın yollarını anlatır. Öfkeyi anlatır mesela. Öfke geldi mi din giderdir. Bir insan, ben müminim, Allah'a inanıyorum, ama öfke geldi mi diyor, o din gidiyor yani. Çünkü akıl gidiyor. Öfkelendiğinizde her şeyi yaparsınız. Her türlü kendinize ve etrafınıza zarar verirsiniz. Ve bunun sonu da koyu bir pişmanlıktır. Dünyada, ahirette de herhalde bir cezası vardır. Bunu çok güzel anlatır. Risalet-i Nusiyye'nin güzel tarafı, işte hani şeyde de konuştuk, Kutadgu Bilig'in birçok eserimizin böyle tiyatro, oyun gibi yapılması. Orada o bunu sözleriyle, kurgusuyla gerçekleştirmiştir Yunus Emre. Akıl, işte beden, bunlar diyelim iyi askerlerdir. Nefsin askerleri vardır, şeytanın askerleri vardır. Bunlara işte o günkü literatürle isimler verir. Bunlar şudur, şu şunu yapar, bu bunu yapar diye. Ve bunlar savaşırlar. İşte dünya sevgisi, hırs, tamah, bu şunun askerleri size saldırır. Saldırdığı zaman hemen bakar ki şey yeniliyor, kale düşmek üzere. Hemen akıl, yani komutan gider işte bir bilenle danışır, ne yapayım falan. O da der ki, o zaman sen der işte sabır, askerlerini çağır. Onlardan yardım iste. Hemen onlara gider, sabır askerleri gelir. Sabır askerleri öfke askerlerinin karşısında dururlar. Ve sonuçta galip gelirler. Böylece efendim huzura çıkar. Kanaati, aklı vesaire. Hakikaten böyle bir tiyatro zevkiyle oynanabilecek. Veya aynı Yunus'un anlattıkları, ne bileyim, bir çizgi film tadında farklı isimlerle de anlatılabilecek çok alegorik bir anlatış tarzı vardır. İlahiyatı kadar tabii kolay ezberlenen bir metin olmadığı için çok gündemimizde yoktur. Ama aslında herkesin okuması gereken.
1: Yani şiirleri normal dillerimizde dolaşan şiirleri kadar hocam. Hatta günümüzde bazıları ilahiye dönüştü malumunuz. Onlar kadar aslında değerli bir eser bu eseri de, yani sizden de anladığım kadarıyla.
0: Kanaatimce öyledir son derece. Yani hani biz erdemli insan olmak her devirde insanın en önemli vazifesidir. Bizim toplumdaki kötülüklerden, etrafımızdaki olumsuzluklardan şikayet etmeden önce kendimizin erdemli bir birey olup olmadığımızı test etmesi lazım. Tabii kabahat pazara düşmüş ya da gelin olmuş, kimse almamış derler. Herkes kendisini iyi olarak görüyor. Oysa bunun ölçüleri vardır, değil mi? Bu ölçüleri neler olduğu az çok bellidir. Yani bu bir semavi dine inanan topluluklarda genellikle dini metinler referans alır. İşte bizde Kur'an'dır, hadislerdir. Bunlardan öğreniriz. Erdemliliğin şeyleri nelerdir? İşte mesela yalan söylememek, efendim zina etmemek, adam öldürmemek, kavga etmemek, anaya babaya iyi davranmak, komşuya iyi davranmak, etrafa zarar vermemek vesaire gibi onlarca şey. Erdemlilik unsuru.
1: Kesinlikle hocam.
0: Bunları ya ben kendime sormalıyım. Ey hayati devri, şu erdemler sende var ya, işte çöpünü yere attın, şimdi bu erdemli bir davranış. Ya ne yapayım canım, elimdeydi atıverdim. Ama erdemli diye, o zaman gideyim alayım. Gidip alırsam, attığım çöpü tekrar çöp kutusuna atarsam, yahut etrafımdaki bir şeye zarar vermezsem, zarar menfaatim dahi olsa, benim yararıma da olsa, o işi yapmazsam, mesela bir kurda kuşa zarar verecekse, konuya komşuya zarar verecekse, eşe dosta, ne bileyim evrendeki herhangi bir şeye zararlı olacaksa, bunu hepimiz biliyoruz neler olabilir bunlar. Onu yapmamak erdemliliktir. Bunu nasıl öğreteceğiz? Bundan 700 sene önce Yunus Risale-i Nusiyye'de bunu kendi döneminin şartları içerisinde

0: filmleştirmiş. Biz bugün yeniden dünyayı fethedeceğimize yazılmış metinlerimizin bir kısmını en azından yeniden yorumlayıp hangi dil ile oluyorsa bu, hangi medya ile oluyorsa onu yeniden kültürel dolaşıma, düşünsel dolaşıma, hayat tarzı sokabiliriz.
1: Kesinlikle
0: ama
1: hocam.
0: Orijinalinden okumak da ayrı bir zevktir tabii.
1: Biz de hocam bu programımız vesilesiyle gönül dünyamızın incelerinden diyeyim, evrensel değerlere hitap eden büyük mutasavvıf şairimiz, Türkçenin büyük şairini Yunus Emre'yi kısaca da olsa bu bölümümüzle hatırlamış olalım hocam. Tabii bunu günlerce konuşabiliriz. Sizi yine ağırlamak dileğiyle programımızın sonuna geldik diyelim artık. Ayağınıza sağlık hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalınız.
1: Siz de hocam hoşça kalın. O halde artık veda vakti. Bu bölümde Türkçenin en sade, en derin, en sıcak seslerinden birini dinledik. Yunus Emre şiir söylemedi sadece. Türkçe'ye gönül verdi. Kıymetli katkıları için bir kez daha Profesör Doktor Hayati Develi hocamıza teşekkür ediyorum. Yedi İklim Bir Lisan'ın 33. bölümünün de sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte bir sonraki bölümde Evliya Çelebi'nin ve onun seyahatlerinin renkli dünyasına doğru yola çıkacağız. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi İklim Bir Lisan.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bugün nezaket mevsiminde kalbimizi bir bilgi istifçisi olmaktan çıkarıp gerçek bir talebe, yani hakikati talep eden birer yolcu olmaya davet edeceğiz. İlmin izzeti ancak ona giden yolu aydınlatan alime ve öğreticiye duyulan o sarsılmaz hürmette muhafaza edilir. Alime hürmet sadece bir kişiye gösterilen nezaket sayılmaz. O kişinin sinesinde taşıdığı bin yıllık mirasa, o zorlu çabaya ve ilmin kutsiyetine duyulan bir sadakat borcudur. Bilgi sahibinin olduğu yerde sesimizi kısmak aslında kendi cehaletimizin gürültüsünü de dindirmek demektir. Şair o ince ve sızılı tahlillerinden birinde diyor ki, öğretmen bir çocuğun ruhuna ilk harfi düşüren değil, o ruhun içindeki kandili uyaran kimsedir. Uyandırılan her ruh, uyandırana bir ömür borçludur. İşte Şükrü Erbaş'ın bu vefa duygusu bizi kadim bir gerçeğe götürür. Alim sadece bilgi veren kişi değildir. Hal ve tavırlarıyla bir şahsiyet inşa edendir. Henry Bergson, bilginin mekanik bir veri değil, canlı bir akış olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda öğreticiyle kurulan bağ o akışa dahil olmaktır. Nezaket o pınarın önünde sessizce durabilmek, hocanın sözünü bir emanet, varlığını ise hayatın bize sunduğu bir lütuf olarak aziz bilmektir. Gazali'ye göre alimin karşısında edeple durmak, zihni her türlü dünyevi meşgaleden arındırıp sadece hakikate kulak kesilmek, kalbin en büyük terbiyesidir. Alimin hatasını aramamak, onun sözünü kesmemek ve o huzurda bir hiç olmayı becerebilmek. İlmin bereketine ulaşmanın tek yolu budur sevgili dinleyenler. Buhari'nin Edebül Müfredinde ise yaşlılara ve özellikle ilim sahiplerine hürmet etmek, Allah'ın azametini yüceltmenin bir parçası sayılır. Alimin elini öpmek veya onun önünde vakarla yürümek şekilci bir itaat değil, bilgiye duyulan aşkın fiziksel tezahürüdür. Hazreti Mevlana, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen o asil duruşunda varisidir. Mevlana'nın dünyasında alim gönül şehrinin mimarıdır. Bizim medeniyetimizde alimin atının ayağından sıçrayan çamur bir hükümdarın kaftanında şeref madalyası sayılmıştır. Bugün ise bir öğreticiyi, bir hizmet sağlayıcı, bilgiyi ise satın alınan bir meta sanan modern yanılgı, nezaketin

0: en büyük iflaslarındandır. Alime karşı yapılacak en büyük nezaketsizlik, onun tecrübesini küçümsemek, sözünü "ben bunu zaten biliyorum" edasıyla bölmek veya ilmi sadece bir diplomaya hapsetmektir. Sadi Şirazi'nin dediği gibi, alimle oturan misk satıcısıyla oturmuş gibidir. Bir şey satın almasa bile o güzel koku onun da üzerine siner. Kıymetli dinleyenler, hocasına hürmet etmeyenin ilmi sadece dilde bir yük olarak kalır. Kalbe asla inmez. Gelin bugün hayatımızdaki tüm öğreticileri, bize tek bir hakikat fısıldayan her bilgi sahibini baş tacı makamına yeniden oturtalım. Onların huzurunda konuşmanın değil, dinlemenin izzetini yaşayalım. Bir alimin varlığına duyulan saygı aslında kendi geleceğimize, şahsiyetimize duyduğumuz saygıdır. Unutmayalım ki bilgi ancak edep kabına döküldüğünde şifaya dönüşebilir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, ilmin ışığıyla aydınlandığımız, öğretmenlerimize vefamızla yükseldiğimiz güzel günler diliyoruz. Sözümüzün ehemmiyeti bilgiye ve bilgeye olan ihtimamımıza emanet kalsın. İlimle, edeple, sessizlikle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti içi disiplin süreçleri, yeni dönem yol haritası ve 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları toplantı gündeminde yer alan başlıklar. YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Elektronik kayıt 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıt 24-28 Ağustos'ta yapılacak. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kaldı. 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde balıkçılar hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Geçen yıl verimli bir av sezonu geçiren Karadenizli balıkçılar yeni sezondan da umutlu. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli program için çalışmalar hızlandı. Büyüme, enflasyon, istihdam ve ihracat hedeflerinin belirleneceği program Eylül ayının ilk haftası açıklanacak. Programın ardından 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifine de son şekli verilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son 24 yılda hastanelerin %80'inin yenilendiğini söyledi. Gaziantep'teki Nizip Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşan Bakan Memişoğlu, yılda 1 milyar kez sağlık hizmeti verebilen bir altyapıya kavuştuklarını vurguladı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza memurları kaçakçılık faaliyetlerini engellemek için 7/24 sahada. Ekipler 7 ayda birçok ürün grubunda yaklaşık 72 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi. Böylece araçlardan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden akaryakıta kadar birçok ürünün yasa dışı ticareti engellendi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir araçta çıkan yangın ormana sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü incelenmek üzere mezarı açılıyor. İşlemlerin başlaması öncesinde Karacaahmet mezarlığında güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Deniz Olgun 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Adana'da kuytulcular olarak bilinen

0: Yapılanmaya yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verildi. Gaziantep'te milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında saldırganın da olduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Dün yaşanan olayda Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. On binlerce hacı adayı işlemlerini E-Devlet'ten tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Suriye, İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıyı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Şam yönetimi, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi dönem başkanına gönderdiği mektuplarda saldırıyı şiddetle kınadı. Birleşmiş Milletler ve Arap ülkeleri de saldırıya tepki gösterdi. Soykırımcı İsrail'in skandal adımlarının sonu gelmiyor. İsrail unsurları Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref El Avvar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına aldı. Filistinli yetkililer bakanın herhangi bir neden gösterilmeden alıkonulduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok, dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı, Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı, Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Reklamlar.

0: Ekonomi Yorum.
1: Merhaba, Ekonomi Yorum programına hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu'ndan tüm dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Yayın ekibimiz Anıl Çıtak, Şahin Atmaca ve ben Feryal Ardal yaklaşık 15.30'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımızın ilk bölümünde bugün Tüketici Konfederasyonu TÜKONFET Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü bizlerle birlikte olacak. Sayın Güllü merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Feryal Hanım, tüm dinleyicilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim.
1: Sayın Güllü, tüketici haklarını konuşmaya devam ediyoruz sizinle farklı başlıklar altında ve bir yeni haber var. Araç kiralama sektöründe yeni dönem. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik hazırladığı yönetmelikle yetki belgesinden eğitim şartına ve kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok hususu düzenledi. Motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik ne getiriyor? Sizden dinleyelim. Buyurun.
2: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle Ticaret Bakanlığımız güzel çalışmalarına yeni yeni çalışmalarla hız vermiş durumda. Şimdi en son Ticaret Bakanlığımız tabii ki sahadan ve tüketicilerden gelen şikayetleri de dikkate alıyor. Bizim tüketicilerimizden en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de bu araç kiralamalarla ilgili. İşte burada şu tarz şikayetler alıyorduk Feryal Hanım. İşte örneğin borç senet alınıyordu. Bu borç senetlerin daha sonradan farklı şekilde işleme konulması, borcu olmadığı halde, biliyorsunuz senet kambiyo senedi niteliği taşıdığı için insan hiç olmadığı halde veya hiçbir borcu olmadığı halde teminat diye alınıp aslında sonradan işlem yapılan senetlerle karşı karşıya kalabiliyorduk. Ya da sonradan araç teslim edildikten sonra değer kaybı ya da işte ekstra şu maliyetler var gibi bir takım ek ödemelerle karşı karşıya kalıyorduk. Ya da depozito ödediysek, araç kiralarken bir bedel ödediysek bunu geri almakta sıkıntılar yaşayabiliyorduk. İşte Ticaret Bakanlığı'nın sağdan, yani tüketicilerimizden ve bizim gibi tüketici örgütlerinden gelen şikayetleri değerlendirdi ve motorlu kara taşıtların kiralanması hakkındaki yönetmelik yayınlandı ve bu yönetmelik 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle de yürürlüğe girecek. Şimdi burada yönetmeliğe baktığımızda çok önemli değişiklikler, çok önemli ve tüketici lehine, tüketiciyi koruyucu düzenlemeler görüyoruz. Öncelikle araç kiralama sektörüne bir çeki düzen veriliyor. Yani burada bu işi herkesin değil, bu işi bilen, bunun eğitimini almış, yetki belgesi yani kayıt altına alınmış, kamu otoritesinin devletin sistemine kaydedilmiş kişilere bu işlemler yaptırılacak. Yani 1 Temmuz 2027 tarihi itibariyle mevcut işletmeler eğer kayıt altına girmezse bu ve bu bakanlık tarafından düzenlenecek araç kiralama bilgi sistemine eklenmezse ve yetki belgesi almazsa bu işlemi yapamayacaklar. Burada filo ve araç kiralama işlemi yapan kişilere ise 1 Ocak 2028'e kadar bir geçiş süreci ortaya konulmuş oldu. Baktığımızda öncelikle burada hem tüketicinin cebini, yani gelir durumunu, parasını koruyan bir düzenleme görüyoruz, hem de can güvenliğini koruyucu düzenlemeler görüyoruz Feryal Hanım. O da nedir? Öncelikle bu araçlar eğer 6 yaşından, yani kiralanmak istenen araçlar 6 yaşından yukarıdaysa artık bu araç kiralanamayacak. 180 bin kilometre normal benzinli yakıt, fosil yakıtlı dediğimiz araçlar için 180 bin kilometre ve 6 yaş sınırı, elektrikli araçlar için yine 6 yaş sınırı ve 300 bin kilometre gibi bir sınırlandırma getirilmiş durumda. Bu tüketicimizin can güvenliğini sağlama açısından oldukça yerinde. Aynı zamanda bu araçların periyodik bakımının da yapılmış olması çok önemli. Yani periyodik bakımı yapılmamış ya da geçmişte ağır hasar almış araçlar da

0: artık kiralama işlemi yapılamayacak. Bu şu demektir, bakımsız ve riskli araçlar artık sektörde olmayacak. Dolayısıyla da birçok tüketicimiz mesela şununla da karşılaşıyorduk Feriha Hanım. Aracı kiraladık. Örneğin Antalya'dan Konya'ya gideceksiniz. Belki 100 kilometre gitmeden aracınız bozuluyor. Motor yakıyor. Dolayısıyla da işletmede diyor ki ben aracı sana sağlam teslim ettim. Ama geçmişte bakıyorsunuz aracın ne periyodik bakımı var ne ağır hasarı var. Dolayısıyla da tüketici maalesef elinde karşı tarafın teminat senedi veya senet de olduğu için belki de bunları ödemek zorunda. Yani hiç ödememesi gereken ücretleri, bedelleri ödemek durumunda kalıyordu. Bu açıdan da yani hem tüketicinin cebini koruyucu uygulamalar var, hem de araçlarda tüketiciye yönelik can güvenliğini artırıcı ve sektörün hizmet kalitesini artırıcı bir takım düzenlemeler var. Bunun yanında en çok sıkıntı yaşadığımız şey depozito olayı. Şimdi burada bir kıstas konuldu Feriha Hanım. Eğer araç kiralama 1 ile 6 gün arasında bir süre için kiralıyorsak ödeyeceğimiz, teminat olarak vereceğimiz depozito, bu arada senette yasaklanıyor onu da söyleyeyim, depozito 3 günü geçemeyecek. Yani 3 günlük araç kiralama bedelini geçemeyecek. Eğer 7 gün ve 29 gün arasındaysa ya da işte haftalık kiralamalar söz konusuysa, bu sefer bu depozito bedeli 7 günlük araç kira bedelini geçemeyecek. Burada da çok güzel bir uygulama. Yine cayma hakkıyla ilgili olarak güzel bir düzenleme söz konusu. O nedir? Şimdi biz eğer aracı teslim almadan 24 saat önceden, yani 24 saatten daha aşağıda bir süreden daha uzun bir aşağıda olmamak kaydıyla, örneğin 2 gün önceden ya da 3 gün önceden diyebileceğiz ki biz aracı kiralamaktan vazgeçtik. Dolayısıyla burada da herhangi bir bedel ödemek durumunda kalmış. Ama 24 saat içerisinde ise o zaman sözleşme şartlarına bakılacak. Çok makul cüzi bir rakamla bu durum söz konusu olabilecek. Bunun yanında şu şey de çok önemli, değer kayıplarıyla ilgili. Çünkü tüketicilerimizin en çok karşılaşmış olduğu şeylerden birisi de bu değer kayıplarıydı. Sizden artık değer kaybı ancak mahkeme kararıyla tespit edilirse sizden istenilebilecek. Bir de aracın olağan kullanımdan kaynaklı aşınma ve yıpranmalarla ilgili olarak da tüketiciye herhangi bir bedel, bir talep söz konusu olamayacak. Son derece yerinde ve güzel uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu arada anahtar tesliminden sonra da sürprizlerle artık karşılaşmayacağız. Sözleşmelerde bunun her şeyi yazılacak. Yani bedeli nedir, sigorta bedeli nedir vesaire gibi tüm hususların yer alması gerekecek.
1: Çok önemli bir yönetmelik. Çok da güzel anlattınız Sayın Güllü. Yetki belgesi başvuruları kurulacak bilgi sistemi üzerinden yapılacak. Evet. Klasik taşıtlar da oluyor değil mi? Böyle özellikle düğün gibi özel günlerde kiralanan. Onlar hariç 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. Yönetmelikle işte siz detaylı anlattınız. Depozito tutarına sınırlama getiriliyor ve tüketiciler internet ortamındaki işlemlerde de korunacak. Düzenleme ile tüketici haklarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bir başlık daha konuşmak istedim sizinle.
0: Tabii ki,
1: şimdi
0: tabii.
1: Tatil planı yaparken bungalov, villa gibi yerler kiralayarak alternatif konaklama yöntemlerini tercih etmek isteyenler nelere dikkat etmeli? Herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamak için, mağdur olmamak
0: evet, için. Tatil sezonunda yine tüketicilerimizden gelen şikayetler arasında ön plana çıkan şikayet veya mağduriyetlerin bir tanesi de bungalovlarla ilgili. Bungalov dolandırıcılığı olarak da adlandırıyoruz. Şimdi insanlar tabii ki şehrin gürültüsünden kurtulmak için ya otellere ya da bungalov tarzı yerleri tercih ediyor ki genelde bungalovlar daha böyle dağda ve manzaralı yerler, temiz havalı olan yerler. Bir de otellere göre değerlendirdiğimiz zaman fiyatları daha makul seviyede olabiliyor. Dolayısıyla da insanlar bu sebepten bungalovları tercih

0: tercih ediyor. Şimdi burada da şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Maalesef her fırsatı değerlendirmek isteyen fırsatçılar veya işte sahtekarlar olabiliyor Feryal Hanım. Bu noktada da tüketicilerimiz çok dikkatli olmalılar. Şimdi biz burada şunu görüyoruz. Özellikle sosyal ağlarda, sosyal medyada diye ifade ettiğimiz yerlerde çok cazip, yani fiyatların çok altında fiyatlarla bungalov ilanları görüyoruz. Tüketiciler bakıyorlar ama fiyatlar gayet cazip. Görsellerine bakıyorlar. Gayet de güzel, manzara iyi. Ama bu gerçekten böyle bir bungalov yeri var mı yok mu? Bu sahte bazı firmaların görselleri taklit edilmiş sahte siteler olabiliyor. Bunlar var mı yok mu? Bunu tüketicimiz bazen araştırmıyor. Sadece fiyatı esas aldığı için bu tür cazip şeylere kapılabiliyor. Yine burada şöyle bir olayla karşılaşıyoruz. Çok cazip bir fiyat söyleniyor. O fiyatı ödüyoruz. Ondan sonra diyorlar ki size işte bir depozito vermeniz gerekecek. Çıktıktan sonra, yani tatiliniz bittikten sonra bu depozito size iade edilecek şeklinde ikinci bir ödeme daha yapılıyor ve ödemeler genelde tüketicilerimiz tarafından ödeniyor. Ama tatil zamanı gelip de bungalov diye rezervasyon yaptırdığımız yere, adrese gittiğimizde ne bungalov görebiliyoruz ne de karşımızda bir muhatap bulabiliyoruz. Bunlar daha çok dediğim gibi sosyal medyada ki rezervasyonlarda karşımıza çıkabiliyor. O yüzden tüketicilerimiz bu rezervasyon yaptıkları yerleri mutlaka çok iyi tetkik etsinler. Sahte çakma siteler olabilir. Bunu özellikle kontrol etsinler. Ve kişisel hesaplara mümkün mertebe ödeme yapmasınlar. Yani IBAN'a ödeme yapacaklarsa mutlaka şirketin ya da sözleşme yaptığımız yerle ilgili ödemeyi oraya yapalım. Yani internetten gördüğümüz resimler vesaireler yanlışlıkla olabilir. O yüzden onun da araştırılmasına fayda var. Özellikle çok ucuzsa, yani piyasanın normal şartlarının altında bir tatil imkanı sağlanıyorsa, tüketici öncelikle baştan bir şüpheyle yaklaşsın. Yani desin ki burada acaba bir dolandırılma durumum söz konusu olabilir mi? Onun bir araştırmalarında fayda var. Yani ucuz tatili kaçırmayayım diyerek acele edip de dolandırılmamak gerekir. Vaktimiz varsa bir iki cümle daha sorayım.
1: Tamam, nerelere başvurabilirler? Son bir cümle.
0: Tamam. Öncelikle burada savcılıklara dolandırıldıklarından bahiste şikayetlerini mutlaka yapsınlar. Savcılıklarımız da bunun basit bir yalan ya da basit bir kandırma olarak değerlendirmesin. Mutlaka bunlar hakkında nitelikli dolandırıcılıktan dava açılması gerekir. Tüketicimiz ödediği paranın iadesi için de 186 bin liranın altında ise tüketici hakimiyetlerine, 186 bin ve üzeri ise arabuluculuk görüşmelerini yaparak tüketici mahkemelerine dava açarak ticari avans faiziyle birlikte ödemiş oldukları paraların geri iadesini talep edebilirler. Peki. Teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz Sayın Güllü. Şimdi okul servislerine kayıt yaptıran velilerin tüketici olarak hakları nelerdir konusunu da gelecek hafta değil, ondan sonraki hafta konuşacağız diyebilir miyiz? Şimdiden tabii sözünü alalım. Dinleyicilerimiz dinlemek isterse her sene bu zamanlar yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.
0: Sağ olun.
1: Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda TÜKOFET Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü bizlerle birlikteydi.
2: Ekonomi Yorum devam ediyor.
1: Evet, konuğumuz finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikte. Sayın Memiş, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Feryal Hanım merhaba, iyi yayınlar diliyorum, teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler Sayın Memiş. Şimdi sizinle konuşacağız tabii ki, dinleyicilerimiz çok merak ediyor piyasalardaki son durumu, teknik değerlendirmenizi. Ancak ekonomi ajandasında haftanın öne çıkan başlıkları nelerdir? Piyasalar bu hafta hangi verileri takip ediyor diye başlayalım her zaman olduğu gibi.
3: Küresel piyasalar geçen haftaya kıyasla daha sakin bir haftaya başladı ve hafta boyunca da biraz daha sakin ekonomik veri ajandası. Bu akşam FED tutanakları yayınlanacak. İngiltere'de yine Euro bölgesinde enflasyon verileri var. Genel tabloya baktığınız zaman biraz daha iyimserliğin korunduğu, biraz daha temkinli, biraz daha Orta Doğu'daki haber akışlarına biraz daha hassas olan bir piyasa var. Genelde Amerikan verileri açıklandıktan sonra Fed'in biraz daha konuşulduğu bir piyasa var karşımızda. Genel tabloya baktığımız zaman şu anda sakin seyirin devam ettiğini gözlemliyoruz.
1: Evet, Borsa İstanbul 100 Endeksi için teknik destek direnç seviyeleri kademeli olarak hangi noktalardadır?
3: Borsa İstanbul 100 Endeksi 14.000 puan seviyesinin hala üzerinde. Tek kalımı ile birlikte %1.66'lık bir artış var. 14.365 puan seviyesindeyiz. Yine pozitif yönde beklentiniz olsa ve uzun vadede devam ediyor. Tabii kısa vadede dalgalanmalar olabilir. Yani Orta Doğu'daki gelişmeler, Trump'ın açıklamaları, Amerikan tahvil faizlerindeki gelişmeler biraz daha dalgalı seyri destekleyebilir. Ama teknik olarak 13.800-14.200 puan aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Neden önemsiyoruz bu band tarafı? Çünkü 14.200 puan seviyesi teknik olarak yukarı yönü kırılırsa hedefimizde 14.500 puan seviyesi var. O yüzden 14.200 puan seviyesinden de haftalık ve günlük kapanışları önemsiyoruz.
1: Geleneksel bir yatırım aracı, dinleyicilerimiz çok önem veriyorlar. Ons altın ve gram altın yorumunu rica ediyoruz. Çünkü onsu değil mi takip etmeden gram için de çok bir şey söyleyemiyorsunuz tabii ki. Her ikisi için de bir değerlendirme almak isteriz Sayın Memiş.
3: Ons altın tarafında Ağustos ayı itibariyle son 3 haftadır biraz daha iyimserliğin korunduğunu gözlemliyoruz. Yani biraz daha o düşüş trendinden sıkılan, biraz daha baskıdan sıkılan, bir bahaneyle yukarı yönlü hareketlerine devam eden bir istek olduğunu gözlemliyoruz. En kötü aslında geride kaldığını söyleyebiliriz. Ons altın 4370 dolar seviyesinde ama kritik eşik noktası var burada, 4400 dolar seviyesi. Buranın hala aşağısındayız. İşte 4350-4400 dolar aralığına sıkışmış bir durumda. FED tutanaklarını bekliyor. Şimdi teknik olarak takip ettiğimiz zaman aşağıda 4250 dolar destek seviyesi var. Yukarıda da 4600 dolar direnç seviyesi var. Bakalım önce hangisini test edecek? Yani buradaki açıklamalar, beklentiler biraz daha fiyatlamayı ön plana çıkaracaktır. Ama teknik olarak kısa vadede 4250-4650 dolar, 4600 dolar seviyesi burada teknik olarak takip edeceğimiz seviyeler. Yine merkez bankaları başta Çin olmak üzere rezervlerini artırmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz'da yine altın alımlarını hızlı bir şekilde devam ettirdi. Hem merkez bankalarının altın alımlarının devam etmesi hem yine petrol tarafında bugünlerde yine 90 dolar seviyesinde yükselişler var ama çok da böyle kalıcı olmak istemiyor gibi. Burada biraz daha sakin şey var. O yüzden biraz daha altın tarafında orta ve uzun vadede yine yukarı yönlü hareketlerle alakalı beklentiniz devam ediyor.
1: Evet. Şimdi petrolle altın tabii ki beraber izleniyor. Evet. 90 dolar seviyesine işaret ettiniz. Petrol için teknik destek direnç seviyeleri nedir? Çünkü Orta Doğu'daki durum, yapılan açıklamalar, tabii ki bu müzakereler, ateşkesin olup olmayacağı, bunlar çok etkiliyor değil mi Sayın Memiş?
3: Tabii.
1: Fiyatları.
3: Yani şu anda Orta Doğu söz konusu, Hürmüz Boğazı söz konusu olunca, işte İran'da söz konusu olunca petrol fiyatları 7 aydır ciddi bir anlamda bütün küresel ekonomiler açısından önemli. Ancak son haftalarda yine Türkiye'nin dış diplomasi tarafındaki yaptığı yoğun görüşmelerle birlikte buradaki tansiyonun biraz daha azalma ihtimali var gibi duruyor. Yani Trump eskisi kadar çok agresif açıklamalar yapmıyor. O yüzden ben yükselişlerin kalıcı olmasını kısa vadede beklemiyorum petrol tarafında. Tekrar aşağı yönlü bir hareket desteklenebilir. Tabii ateşkes haberi gelmesi, bir anlaşma haberi gelmesi buradaki düşüşleri hızlandırabilir ama bugünlerde tekrar böyle bir belirsizliğin artması temkinli bir piyasayı, 90 dolar seviyesinde olan bir petrol piyasasını gündeme getiriyor. Ben kısa vadede biraz daha düşme eğiliminin ağır bastığını söyleyebilirim ama petrol fiyatlarının çok yüksek kalması bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, özellikle Amerikan ekonomisinde olumsuz yönde desteklemeye devam ediyor. Enflasyon tarafındaki mücadeleyi biraz daha zorlaştırıyor. Ama sonuç itibariyle süreç biraz daha iyimser gibi duruyor.
1: Gümüş geçtiğimiz yılın şampiyonu artık çok yakından izleniyor. Gerçi siz yıllardır söylüyordunuz.
3: Evet.
1: Neler söylersiniz teknik olarak?
3: Gümüş tarafında 62-67 dolar aralığını teknik olarak takip etmeye devam ediyoruz. Burada İşte yıl sonuna kadar 75 dolar seviyesinde ataklar gerçekleştirebilecek mi diye yakından takipte var. Ama yani Ocak ayından beri de şunu ifade ettik sık sık. 2026 yılının şampiyonu gümüş olması zor. Yani altının biraz daha ön planda olma olasılığı güç rasyodan

kaynaklı. 2025 yılının şampiyonu ama 2026'da biraz zor öngörümüz vardı. Yine aynı düşünceniz devam ediyor. Yıllık getirisini zaten bir ayda verdi. Ocak ayında verdi Gümüş. Artık biraz daha sakin.

0: 799 bin kişi oldu. Böylece işsizlik 13 çeyrektir tek hanede kalma performansını korudu diyoruz. Sayın Memiş, programa katkınız için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Saygılar sunuyoruz. İyi çalışmalar. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikteydi. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta çarşamba günü 15 haberlerinin ardından buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Ekonomi yorum.

0: Reklamlar.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: kısa hayat ölme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklamlar. Gelecek postası.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Gelecek Postası'na hoş geldiniz. Çarşamba gününde yine İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Ben Altuğ Köseler'le Özgür Gündoğdu ile birlikte bu saat diliminde Türkiye'de ve dünyada bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri her zaman olduğu gibi büyük bir içtenlikle ve merakla soracağım ben Özgür'e. Özgür de anlatacak, sizlerle paylaşacak. Sesimizi sizlere Gülden Acar aktarıyor. Ekip arkadaşımız Serkan Koçak bizlerle birlikte ve sınırlı vaktimiz olduğunu düşünürsek hemen başlayalım. Dün yayınımızı takip edenler hatırlayacaktır Özgür. En son Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir davayı konuşarak başlamıştık ki kapatmıştık programı. Bugün de onunla başlayalım istiyorum. Çünkü bağlantılı da bir noktaya gideceğiz. Dün Instagram ve Facebook'un çatı kuruluşu Meta, çocukların ruh sağlığını bozduğu, gençleri bu platformlara bağımlı hale getirdiği iddiasıyla yargılanıyor demiştik. Hı hı. Biz de bununla ilgili kişisel fikirlerimizi paylaşmıştık. Aslında desteklemiştik de genel olarak.
3: Kanaatlerimizi bildirdik.
2: Evet. Ve şimdi de buna benzer bir konuyla merhaba diyoruz. Çünkü Türk bilim insanları da sosyal medyada sonsuz kaydırma olarak bilinen o kısa video ve görüntülerin gençler üzerindeki etkilerini incelemiş ve sonuç aslında senin ve benim dün korktuğumuz gibi.
3: Evet, biraz öyle aslında. Dün hani Meta ile ilgili mahkeme konusunu dile getirirken işte hani ne demiştik? New Mexico'da bir hakim aslında bir karar verdi bu konuda. Hı hı. Vermiş olduğu karar da işte beğeni sekmelerinin artık kaldırılması, bildirimlerin belirli saatlerde gelmesi üzerine bir karar vermişti. Acaba dedik ki biz de işte Meta'nın bu uzun sürecek olan dava sürecinde aleyhine sonuçlanırsa Kaliforniya'daki rüzgar acaba tüm dünyayı etkisi altına alır mı diye. Şimdi bizdeki yapılan araştırma da aslında özünde bu da var. Hani çocukların ruh sağlığı ve bir bağımlılık üzerine belki olmasa da gençler üzerinde yapılan bir araştırmadan bahsediyoruz. Önce kim yapmış onu söyleyeyim değerli akademisyenler. Karabük Üniversitesi'nden Hasan Batmaz, Cemile Büşra Özsağır ve Hallise Arslan Şekkeli bu araştırmanın altında imzası olan akademisyenler. 439 genç yetişkinle yapıyorlar bu araştırmayı. Katılımcıların yaş ortalaması 22. Katılımcıların yarısından fazlası, burası senin de dikkatini çekecektir diye düşünüyorum, sosyal medyada günde en az 5 saat geçirdiklerini söylemişler. Yaklaşık 4'te biri ise günlük kullanımının 7 saati aştığını söylemiş. Bu katılımcıların. Ve bunlar üzerinde bir araştırma yapılıyor. Varılan sonuç şu. Şimdi bu sonsuz kaydırma depresyonda doğrudan yol açmadığı sonucu çıkmış bir kere. Yapmış oldukları araştırma.

0: Yani burası bu sonsuz kaydırma denilen o kısa videoların izlenmesiyle depresyon arasında doğrudan bir ilişki yok. Ancak depresyona giden yoldaki taşlar buradan gelebilir diyorlar. Onu da şöyle söylüyorlar. Önce bir tükenmişlik, ardından stres ve onun üzerine kaygı inşa ediliyor bu durumda. Şöyle anlatıyorlar. Benim en çok beğendiğim yerlerinden birisi buydu. Önce bir tanımı yapalım. Onlar diyor ki sosyal medyada saatlerce kısa videolar arasında gezinmek internette brain rot, yani beyin çürümesi olarak adlandırılıyor ve bunun üzerinden ilerlemiş bu akademik çalışmada. Beyin çürümesini araştırmacılar özellikle düşük kaliteli ve kısa biçimli dijital içeriklerin sürekli tüketilmesi sonucu ortaya çıkan aslında bir bilişsel yorgunluk olarak nitelendiriyorlar. Benim ilgilendiğim konuysa daha çok bu kısa videoların yapısı. Yani söyleyince, okuyunca ben akademik makaleyi de ya gerçekten böyle oluyor dedim. Şöyle düşün, mesela örnek veriyorum ben sana. Bir kısa video izliyorsun, bir videoda inanılmaz komik ve gülüyorsun, komik bir video. Ardından gelen video çok hüzünlü, üzücü bir video. Ardından bir yemek tarifi geliyor, işte fırında tavuk nasıl yapılır. Onun üstüne başka bir şey geliyor çocuklarla ilgili. Düşünsene, bu karmaşıklık içerisinde beynin o sırada işte analiz etmesi veyahut da orada zihinsel bir yorgunluğa sebep olduğu üzerine çıkarımlar var bu akademik makalede.
1: Bir taraftan da sen bunu söyleyince hemen şunu düşündüm ben. Beynin de doğal olarak bu aldığı verilere göre vücudun çeşitli enzimler salgılamasına emir veriyor.
0: Kimyasal olarak diyorsun.
1: Tabii.
0: Evet, doğru.
1: Yani aslında bu da vücudu çok ciddi anlamda sürklese edecek bir nokta. Çünkü arka arkaya böyle bambaşka bambaşka şeyler geliyor.
0: Tabii.
1: Hatta ben hemen şu kısmını düşünmüştüm. Bilmiyorum nasıl? Var mı araştırmanın devamında sen detayları paylaşacaksın ama benim mesela gençlerde gördüğüm çok ciddi bir yan etkisi var bu durumun.
0: Nasıl?
1: Mesela onlar uzun metraj bir şey izlemeye artık
0: sıkılıyorlar, öyle değil mi?
1: Evet, sıkılıyorlar.
0: Çünkü şöyle, bu kadar kısayı izleyip sabırsız oluyorlar. Çünkü diyor ki, ben de oğullarından biliyorum. Sen de biliyorsundur yakından bunu. Çünkü bir filme başladıklarında bu filmin 90 dakika boyunca onun karşısında durmak,
1: evet,
0: onları inanılmaz, nasıl diyelim, ya bu kadar da uzun olmaz ki.
1: Ne gerek var?
0: Ne gerek var? Hani ellerine aldıkları o sosyal medyadaki platformlarda kısa kısa en fazla bir dakika. O bile fazla oluyor bazen, biliyorsun. Bunlar üzerinden hayatlarını sürdüren, bak az önce araştırmadaki katılımcıların yaş ortalaması ve ne kadar kaldıklarını söyledim.
1: Onları da böyle yine onların deyimiyle 2x, 1.5x izliyor.
0: Doğru, öyle izliyorlar aslında.
1: İzliyorlar onları.
0: Eğer öyle böyle yavaş tempoda konuşan birisi varsa videoda ona bile katlanamıyorlar.
1: Tabii tabii tabii.
0: Haklısın. Mesela burada bu çalışmadaki kilit nokta, akademik çalışmadaki kilit noktayı tükenmişlik olarak belirlemiş akademisyenler. Araştırmacılar diyor ki bilişsel yorgunluğun kişinin zihinsel ve duygusal kaynaklarını tükettiği ve bundan dolayı da bir tükenmişlik durumunun arttığı görülmüş. Bu genç arkadaşlarda veya işte buradaki katılımcılar üzerinde vardıkları sonuçta durum böyle. Bir not daha vereyim bu makaleyle ilgili. Cinsiyet açısından da değerlendirmişler. Kadınlarda risk daha yüksekmiş.
1: Öyle mi?
0: Burada evet. Cinsiyetler arasında bazı farklılıklar olduğunu gözlemlemişler. Kadın katılımcılar erkeklere kıyasla daha yüksek bilişsel yorgunluk, tükenmişlik, stres ve anksiyete bildirmiş. Bu çalışmaya katılanlar arasında çıkan sonuç bu.
1: Yani şöyle, dün konuştuklarımız, bugün konuştuklarımız durum vahim.
0: Yani bakıldığında hani dün konuştuklarımız tabii mahkeme süreci ve sosyal medya platformlarının gençler ve çocuklar üzerindeki etkileri üzerinden konuyu değerlendirdik. Ve artık bu bir adli durum. Yani bir mahkeme süreci var, hukuki bir süreç izliyor orada. Oradan gelecek sonuçta acaba sosyal medya platformlarında köklü bir değişiklik olur mu? Bunları hep birlikte göreceğiz. Ama burada çalışmaları yapan insanların hepsi bilim insanları.
1: Tabii.
0: Ve bu bilim insanları akademik çalışmalar yapıyorlar. Denekler üzerinde bunu yürütüyorlar. Buna kulak vermemiz gerekir diye düşünüyorum ben de.
1: Peki durum vahim demiştim ya, başka bir vehamete doğru gidelim.
0: Olur, burada büyük bir ironi var zaten.
1: Evet.
0: Şimdi söyleyeceklerim herhalde.
1: Çünkü dün de konuşmuştuk sevgili dinleyenler, yine bir röportajından dem vurmuştu.
0: Evet.
1: Dün Sam Altman, OpenAI'ın CEO'su, geçtiğimiz günlerdeki o işte röportajında dedi ki kontrol edemediğimiz yapay zeka modelleri geliştirmemeliyiz. Bu da hemen tabii şu soruyu gündeme getirdi. Kontrol edemediğimiz modeller mi geliştirildi?
0: Haklı bir soru bu.
1: Bir taraftan da şöyle bir şey var.
0: Nasıl?
1: Kontrol edebilsek o zaman da yapay zeka diyebilir miyiz?
0: Deriz çünkü suni ya, yani biz yaptık ya yani kontrol, evet. Aslında
1: ama orada işte bir zeka pırıltısı kalmıyor ya, her şeyi kontrol
0: beklentimiz o, ama o ya hani sonuçta biz ürettik ben de beklentim şu, ben de ya bir kontrol ediyorsunuzdur herhalde öyle değil mi diye düşünüyorum yani. Ama bunun altyapısı nereden çıktı biliyor musun? Bu şimdi Almanya'da verilen bir röportaj. Almanya'da bir ekonomi gazetesine verildi. Çok geniş kapsamlı bir röportajdan bahsediyorum. Pek çok konuda görüşlerini dile getirmiş OpenAI'ın CEO'su Sam Altman. Bu röportajın geldiği zaman da biraz manidar. Şöyle ki 3-4 hafta önce tüm dünyada konuştuğumuz bir konu vardı. Siber saldırılar. Hı. Ama siber saldırılar şöyle değil tabii. Konuyu yakından takip eden dinleyenlerimiz bileceklerdir. Hani bir kuruma veyahut da bir kötü niyetli birilerinin yapmış olduğu saldırılar değil. Testler aşamasında hem OpenAI'da hem Anthropic'te hem de Çinli model Kimi K3'te üreticilerinden yani yaratıcılarından bağımsız olarak onlar talimat vermeden bir takım kuruluşlara saldırılar oldu. Bence ilginç olan şuydu. Bunun üzerine çok uzun konuştuk. Senin de bilgin var bu konuda. Şöyle bir durum oldu. Mış, saldırmışlar dediler. Haberleri yok.
1: Hatta kendilerine saldırıldı. Aa, bizim ürettiğimiz başka bir yapay zeka saldırmış dediler yine.
0: Şimdi bunu biz böyle duyunca haklı olarak sıradan kullanıcılar, yani yapay zeka tüketicileri olarak tüm dünyadaki insanlar haliyle, eğer bunun yaratıcıları konuya böyle yaklaşıyorsa vay bizim halimize noktasına geliyor. Tabii. Biraz konu. Şimdi burada da Sam Altman'ın röportajında hani sen de söyledin ya, işte kontrol edemediğimiz yapay zekalar üretmemeliyiz. Ürettik mi?
1: Demek ki üretmişiz.
0: Ben aklıma pek çok şey geliyor. Buradan konuya da şöyle bakalım o zaman. Röportajın içeriğine bakalım. Neler söylemiş Sam Altman? Sam Altman diyor ki baktığı noktada kontrol edilemeyen modeller geliştirmemenin çok önemli olduğunu vurguluyor. Onun altını çizmiş. Güvenli yapay zekanın nasıl geliştirileceğini anlamanın tek yolu gerçek dünyayla bağımızı korumak. Zaman içinde bunların hepsini öğreneceğiz. Umarım büyük sorunlar yaşanmaz. Ya o ummasın lütfen. Hani ben ummayayım bunu.
1: Evet.
0: Öyle değil mi? Yani bu tabii da benim tabii haklı bir talebim olmalı.
1: Tabii
0: çünkü
1: ki
0: onlar üretti bunların hepsini. Eğer konu umma noktasına geldiyse, yani umacaksak bunların hepsini biz, o zaman hakikaten endişe ediyoruz ve tedirgin oluyoruz bu gelinen noktada olan bitenden sonra.
1: Bugüne kadar yaşadığımız tedirginliğin haklı olduğu ortaya çıkıyor.
0: Gibi oluyor. Şimdi siber güvenlik konusu, röportajda bu da tabii ki haliyle Ekonomi Gazetesi'ndeki muhabir bunu sormuş. Hı hı. Çünkü 2-3 haftadır bu konuşuluyor sürekli. Siber güvenlik konusuna gelmiş konu. O da diyor ki dünyanın siber güvenlik açısından oldukça çalkantılı bir döneme girdiğini biliyorum. Açık kaynaklı yapay zeka modellerinin ise harika olduğunu vurguluyor. Bunun için de nereye gönderme yapıyor? Çin'e gönderme yapıyor. Çünkü Çin'deki yapay zeka modelleri açık kaynaklı, hı hı, ve Çin bunu bu şekilde savunuyor. Hatta Çin diyor ki yapay zeka bir ülkenin, bir şirketin, bir kişinin elinde olmamalı ve bunun için tüm dünya ülkeleri taşın altına elini koymalı ve bu konuda hep beraber dezavantajlı olan ülkelerde, yani bunu üretemeyecek, bunu kullanamayacak ülkelerde, dezavantajlı ülkelerde bundan faydalanabilmeli ve tüm dünyanın hizmetinde olmalı yapay zeka diyorlar. Aslında oraya söylüyor ve bunu aslında iyi bir şey olduğunu söylemiş Sam Altman. Bir de Çinlilerin neyi iyi yaptığını vurgulamış. Bu da çok hoşuma gitti. Tabii bunu boşuna söylemiyor. O diyor ki Çin merkezli şirketler uygun fiyatlı, açık kaynaklı, yüksek performanslı modeller yapabiliyor. Bunu biliyorum ve görüyorum. Ve onların yaptığı açık kaynaklı modeller dünyada önemli bir yere sahip olacak bundan sonra. Şimdi 2 hafta önceydi yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, Çinli DeepSeek yeni modelini duyurdu.
1: Evet.
0: Yeni modelini duyurduktan sonra yine bir böyle bir dalga esti. DeepSeek dalgası esti tüm dünyada. Ama bundan sonra ne oldu? Çünkü çok ucuza mal ediyor. DeepSeek şunu iddia etti bunu duyururken. Dedi ki Anthropic ve OpenAI'nin ürettiği modeller ne yapıyorsa aşağı yukarı ben de yapıyorum ve onların çok ucuzuna mal ediyorum bunların hepsini ve bunu da tüketiciye yansıtıyor. Şimdi buradan çıkan sonuç şu. Geçtiğimiz yılda 2025 yılında bir rapor paylaştık biz Hakan'la birlikte bu mikrofonlarda. Hı hı. Raporun içeriği şuydu. Pek çok teknoloji firması büyük ve orta ölçekli, devlerden bahsetmiyorum. Şöyle küçük ve orta ölçekli diyelim hatta. Evet. Küçük ve orta ölçekli teknoloji firmaları artık o kadar da büyük yapay zeka modellerine ihtiyaçlarının olmadığını söylediler bir raporda. Yani bu kadar büyük yapay zeka modelleri çok da bizim işimize yaramıyor. Bize daha böyle verimli olan modellere ihtiyacımız var. Çünkü bunu söylemelerinin bir nedeni var. Diğerleri çok pahalı.
1: Evet.
0: Ya maliyet anlamında şirketlerin maliyetleri çok artıyor bu anlamda. Hı-hı. Onlar da daha ucuz modeller bizim işimizi görüyor diyorlar. Şuraya bağlayacağım.
1: Daha spesifik.
0: Evet,
1: daha özelleştirilmiş.
0: DeepSeek bu modelini çıkardıktan sonra OpenAI fiyatlarını indirdi. Tabii yani böyle bir durum gelişiyor işte. Tabii. Çünkü diyor ki senin yaptığını aşağı yukarı ben de yapıyorum. Ama senin yaptığından hani ne diyorlar şimdi popüler bir kavram var, ne? Fiyat performans.
1: Evet.
0: Fiyat performans değerlendirildiğinde şirket, yani diyelim ki senin orta ölçekli bir şirketin var. Ve diyorsun ki ya benim aslında çok ciddi paralar ödediğim bir yapay zeka modeli var, dev bir model kullanıyorum. Şimdi bir de yenisi çıktı. Karşılaştırıyorsun. Ya aslına bakarsan bununla da işimi görürüm ben.
1: Evet.
0: Hem de çok düşük maliyetle yapıyorum dediğin an işte
1: İş değişiyor.
0: O zaman o büyük şirket de işte fiyatlarını indirmek zorunda kalıyor. Sam Altman bunları söylemiş bu röportajda ve diyor ki son hani röportajdan bunu da dile getireyim. Bu da senin için belki eğlenceli olabilir diye söylüyorum. İnsanlar yapay zekaya sağduyuyla yaklaşıyor demiş. Bir şey daha söylemiş. Ben olsam demiş yapay zeka yerine bir insanla konuşmayı tercih ederdim. Bunu da şundan dolayı söylüyor ama bunun altını çizelim bir yanlışlık olmasın diye. Çünkü bunu defalarca Sam Altman uyardı. Sam Altman diyor ki özellikle bir psikolojik danışmanlık hizmeti alma görevini sakın yapay zekaya ve sohbet botlarına vermeyin diyor. Bu konuda çok haklı. Çünkü bilim insanları da bunu söylüyor. Bütün mahreminizi, size çok kolay geliyor biliyorum, karşınızdaki bir insana söyleyemeyeceklerinizi bir makineye söylemek.
1: Hatta bununla ilgili yine böyle raporlar paylaşmıştık daha önce yine beraber.
0: Seninle beraber programlarda.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gençlerin bunu ne kadar çok kullandığına dair.
0: Kesinlikle bunun ne kadar yanlış olduğunu bilim insanları sürekli söylüyordu. Ama bunu neyse ki Sam Altman da söylüyor. Hı-hı. Yani kesinlikle sizin en özel durumlarınızı biliyorum diyor. Yani bir insana belki paylaşamayacağınız konuları makineye söylüyorsunuz ve bu sizin içinizi rahatlatıyor olabilir. Ama bunu yapmayın. Çünkü bu bir makine. Bu veriler saklanıyor. O nedenle doğru sonuçlar da alamayabilirsiniz. Çünkü oradan alacağınız tavsiyeler doğrultusunda, o da onu söyleyeyim. Yani hani ben olsam bir yapay zeka değil de insanla konuşmayı tercih ederim derken bu konu sorulduğu için bu konuya bu şekilde cevap vermiş.
1: Şimdi aslında senin bu son 5 dakikadır anlattıklarının tamamıyla ilgili, hı hı, dünya çapında da belli endişeler olduğu,
0: evet,
1: ve tedbir alınmaya çalışıldığı da şimdiki haberimizde var. Çünkü Avrupa Birliği de yapay zeka yasasını 2 Ağustos'ta uygulamaya soktu.
0: Yürürlüğe
1: çünkü
0: girdi,
1: onlarda evet, pek çok madde var. Sen şimdi bir kısmını paylaşacaksın, evet, evet, bizlerle ama yasanın ruhu diyor ki özellikle şeffaflık.
0: Doğru. Özellikle üzerinde durmamız gereken nokta da bu. Çünkü hepimizin ortak noktası. Şöyle söyleyeyim, yasa aslında çok uzun sevgili dinleyenler. Ama bizlerin hepimizin ortak bir noktası olduğunu düşündüğüm için bu bölümden ben anlatmak istiyorum. O da nedir? Ya ben senden hani beraber sohbet ediyoruz
1: tabii,
0: işte.
1: Tabii tabii.
0: Şöyle bir şey düşünsene. Sen internet ortamında gördüğün her görüntü, metin, İşte video veya ses, bunun yapay zeka ile yapılıp yapılmadığını anlayabiliyor musun?
1: Çok nadir.
0: Çok nadir.
1: Kendi adıma.
0: Doğru, tamam. Bu senin bu düşüncen şu geneli için ortak bir düşünce. Avrupa Birliği de diyor ki bu koymuş olduğu işte yapay zeka yasası ile 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren, insanların bunu öğrenmeye ve bilmeye hakkı var. Yani senin izlediğin görüntü bir yapay zeka tarafından mı üretilmiş? Dinlediğin bir müzik yapay zeka tarafından mı üretilmiş? Veya bir metin, bu metin bir insan tarafından mı yazılmış? Yoksa bir yapay zeka tarafından mı üretilmiş bu sözcükler, bu cümlelerin hepsi diye. İşte Avrupa Birliği'nin özellikle şeffaflık diye durduğu konu bu. Yapay zeka ile üretilen görüntü, video metinlerin gerçek içeriklerden ayırt edilmesinin giderek zorlaşması üzerine,
1: evet,
0: özellikle dezenformasyon açısından da tüm dünyada endişe yarattığı için, çünkü sen bir yapay zekaya çok kirli bir bilginin içeriğini üretebilirsin.
1: Tabii.
0: Bunu ürettikten ve internet ortamına koyduktan sonra biliyorsun hangi hızla yayıldığını o bilginin de.
1: Kirli bilgiye de gelme hatta. Evet. Hı-hı. Yani o kısmı da tabii ki çok tehlikeli ama,
0: aha,
1: bunu bir pazarlama yöntemi olarak da kullanıyor şu anda zaten firmalar. Yani yapay zekayla mı yapıldı acaba, yoksa gerçek bir insan bunu böyle arada bırakıp merak uyandırıp ona göre, evet, bir sosyal medyada kamuoyu yaratıp sonrasında bunu paylaşma yoluna giderek aslında başka bir pazarlama metodu da oluşturuyorlar ki dediğin gibi bu tamamen olmayan şeffaflık üzerine kurulu bir metot
0: gibi kullanılıyor ve biz kullanıcılar olarak bundan mağdur olma ihtimalimiz çok yüksek,
1: tabii,
0: olduğu için de Avrupa Birliği bu yapay zeka yasasını yazarken veyahut da koşullarını oluştururken aslında temel nokta odağında bu konuyu koymuş. Bunların da nasıl olacağını da söylüyor. Yapay zeka bir filigranla çalışacak. Hatta bu konuda Anthropic ve OpenAI çalışmalarına başladı.
1: Hı hı.
0: Yani metinlerine filigran koyacaklar. Bu ilk çıkış noktasında diyelim ki yapay zeka üzerinden bir metin yazıldı ve bu metin de internette dolaşıma sokuldu. Hı hı. Bunların bir filigranı olacak ama benim de merak ettiğim bizler bunu nasıl öğreneceğiz? Herhalde bunu da zamanla göreceğiz. Ama anladığım, gördüğüm de şu benim. Artık yapay zeka devleri de bu şirketler de Avrupa Birliği'nin bu yasası doğrultusunda bu konuya eğiliyorlar ve bu konuda kendi firmaları ve kendi modelleri üzerinden de değişiklikler yapmaya başlıyorlar.
1: Peki bir de işin şöyle bir boyutu var. Hep şunu konuşuyoruz biz. Hı. Yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştırıyor.
0: Evet.
1: Ama bazı örnekler var ki bunun da tam tersine işliyor. Çünkü işte hep hayatımıza girdiğinden beri hep işleri kolaylaştırıyor. Bizim çalışma saatlerimizi azaltıyor.
0: Tabii,
1: her
0: anlat.
1: Şeyimizi daha kolay hale getiriyor. Daha az yorulmamızı sağlıyor diyoruz ama verilerin bazıları da bunun tersini söylüyor.
0: Tabii bize hep onu söylediler. Dediler ki yapay zeka hayatımıza girdiğinde şöyle iş hayatını şöyle dönüştürecek, mesai saatleri azalacak diye söylenip durdu. Ama işler öyle söylendiği gibi ilerlemiyor bizim de gördüğümüz kadarıyla. En azından bu haber bize bunu söylüyor. Burada tabii şunun altını çizelim ama. Burada konuştuğumuz konu bu teknoloji devlerinin çalışma mesaileri üzerine. Hı hı. Yani herhangi bir işte İngiltere'deki bir ayakkabı fabrikasındaki bir çalışmadan bahsetmiyoruz. Konuşulan mesai saatleri bu teknoloji şirketlerindeki mesai saatleri üzerinden yapılıyor. Örnek veriyorum mesela OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerde çalışma süreleri haftada 90 saati aşmış. Bunun da nedeni şu, yapılan tespitlerde şunu gösteriyor aslında. Mesela 4 yıl önce işte 2025 yılına kadar böyle şöyle öngörüler varmış altı. Haftada 4 gün çalışma modeli mümkün olacak denmiş mesela. Daha sonra OpenAI de bu yıl benzer bir yaklaşım söyledi aslında. Yani onlar da savundular işte haftada 4 gün çalışmak yetecek bizim çalışanlarımıza diye. Ancak bu böyle olmadığını şundan görüyoruz biz de. Teknoloji sektöründe böyle sprint adı olarak adlandırılan dönemler varmış ve yeni bir özellik veya ürünün piyasaya sürülmesinden önce çalışanların daha uzun saatler çalışması gereken noktalar oluşuyormuş. Yani o dönemde diyelim ki piyasaya işte iki hafta sonra bir yeni bir model ortaya çıkartacaklar. O dönemde hızlanıyorlar ve bu hızlanma sürecinde de işte bu çalışma saatleri inanılmaz noktalara geliyor. Oluyor. Ama bence esas nokta şu olmalı galiba, çünkü söylenen bu.
1: Bir taraftan da şöyle bir ironi var, çok özür dilerim, sözünü balla kestim. Yapay zeka bizim işimizi kolaylaştıracak veya bizim için çalışacak derken senin söylediğinden biz yapay zekayı için
0: kesinlikle
1: daha
0: öyle oluyor. Kesinlikle
1: geliyoruz.
0: Öyle oluyor. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim burada. Aslında yapay zeka bizim onların anlattığı kadarıyla özellikle teknoloji dünyasında bu dev şirketlerde çalışanların iş hayatında bir tasarruf sağlıyor. Şimdi tasarruf sağladığı güzel, elimizde boş bir zamanımız var. Ne oluyor orada? Şirket şu devreye giriyor. O boş zamanında bu konuyu biraz daha nasıl ilerletebiliriz diye çalışmaya başlıyorlar. Yani tamam, iyi güzel, boşluğu yarattık. Yapay zeka benim çalışma disiplinimle ilgili bana bir kolaylık sağladı. Boşluğa çıktım. Seni boş bırakmıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Çünkü çalışanlarla yapılan röportajlar
1: ekonomiye
0: bunu gösteriyor.
1: Devam et diyorlar.
0: Kesinlikle biraz, yani tamamen duygusal bir konuya gelmiş konu. Sen tamam iyi güzel tasarruf sağladın ama istersen şöyle de bir işler var, bunu da yapalım diyerek bu çalışanlarla yapılan röportajlar bizlere bunu söylüyor.
1: Ha, işin kötüsü bir de memnun edemediğimiz yapay zekalar da var.
0: Aa evet, bir de öyle bir durum var. Tabii tabii.
1: Beğenmiyor.
0: Tabii kesinlikle. Şimdi burada ilginç bir deney var mesela. Nasıl diyelim? Bir yapay zeka modelini bir şirketin başına getirdiğini düşün.
1: Sen yönet demişler.
0: Demişler ki sen nasıl olsa biliyorsun ya her şeyi. Tasarruf falan da yapabiliyorsun bak. Çok da verimli çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Sen yönet bakalım nasıl oluyor demişler. Pek de öyle iyi olmamış. Hatta ben rakamlarına da baktım. Şirket mesela yapay zeka teslim edilmeden önceki kasasındaki paradan yanılmıyorsam %30 civarında işi bıraktığında zararda görünüyor şimdi.
1: Öyle mi?
0: Ama başka bir şey daha var. Burada özellikle haber portallarında bu konunun çok dile getirilmesinin nedeni yapay zeka işte bir insanı işten çıkardı şeklinde. Şöyle gelişiyor, bir çalışan var. Çalışan 23 vardiyanın 17'sine geç kalıyor. Şimdi geç kalıyor, yapay zeka yöneticisi de diyor ki hani uyardınız mı siz bunu diyor. Şöyle söylüyor, yani insanlara söylüyor, diyor ki insan yöneticilere siz bu çalışanın durumunu gördünüz. Ben size rapor ediyorum bunu. Bildirdiniz mi kendisine? Şeyde diyor ki insan yöneticiler, ya kaç kere bildirdik biz hem de bunu. İlk defa yapmıyor ki bunu. Madem öyle diyor, o zaman işine son vereceksiniz diyor. Böyle bir karar almış. Yani normalde şey diyorsun ya, yapay zeka daha duygusal davranabiliyor ve bunu çözüm yollarını arıyor. Hayır, bu sefer çözüm yolunu aramamış. demiş ki madem öyle bütün uyarıları yaptınız ve bütün bunlara rağmen hala geç kalmakta ısrarcıysa eğer bu arkadaş ve bu disiplini olmuyorsa eğer o zaman demiş işine son verin. Dediğim gibi hani tamam bu dediğim gibi herkesin ilgisini çekmiş bu konu ama benim baktığım nokta şeydi. Hani bu yapay zeka yöneticisi koltuğa oturduğunda şirketin durumu neydi? Mali durumu neydi?
1: Tabii.
0: Koltuktan ayrıldıktan sonraki mali durumu ne? Onu da belirtmişler.
1: Verimlilik sağlamamış.
0: Hiç verimlilik sağlamamış.
1: Tabii.
0: Hani öyle kolay değil yani şirket yönetmek.
1: Bir yapay zeka hemen öyle yapabilir. Evet, evet, şey öyle değil yani. Ortaya çıktı. Evet. Peki yapay zeka kadar son zamanlarda konuştuğumuz bir başka konuda insansı robotlar.
0: Doğru.
1: İnsansı
0: haklısın.
1: Robot teknolojileri ve dünya çapında da lider Çin.
0: Evet. Tartışmasız.
1: Böyle olunca da başka ülkeler de tabii buraya girmek istiyor, bu yarışa
0: elbette,
1: katılmak
0: tabii,
1: istiyor.
0: Tabii.
1: Ve şimdi de Güney Koreli LG ile Nvidia'nın bir anlaşmasından bahsedeceğiz.
0: Bir el sıkıştılar onlar insansı robot teknolojisinde. Önce şunu söyleyelim, hani Çin'den bahsettiğimiz için söylüyorum. Bunun verileri olduğu için söylüyorum, somut bilgi bu. Hatta iki hafta önceydi yanılmıyorsam paylaştım. Tüm dünyada insansı robot sevkiyatlarının %97'sini Çinli firmalar sağlıyor sevgili dinleyenler. Tüm dünyada. Hı hı. Yani bir dünyanın bir noktasından A noktasından B noktasına gidecek olan 100 insansı robot sevkiyatı varsa bunun 97'sini Çinli firmalar yapıyor. Çin'de 150'nin üzerinde insansı robot teknolojileri üzerine çalışan şirket var. Bu konuda inanılmaz, hani tartışmaya gerek yok dediğimiz gibi, hani bu rakamlar da veriyor. Hı hı. Lider konumdalar Çin. İşte bunun için de biliyorsun bu rekabetlerde bu liderlik koltuğundan etme veya en azından bu yarışa dahil olma için yapılan çalışmalar var. İşte Güney Koreli LG ile Nvidia da bu konuda el sıkışıyorlar. Onlar üretecekleri robotun şöyle fiziksel yapay zekadaki işbirliğini yeni nesil iki ayaklı işte insansı robot geliştirmek için bu ortaklığı yapıyorlar ve tarih de vermişler. Bu robotun 2027'nin başlarında tanıtılmasını bekliyoruz. En azından iki firmanın da yapmış olduğu duyuru bu. Hani ortaklıklarında yapmış oldukları duyuru bu. Burada şöyle bir şey daha söyleyebiliriz hani bu ortaklıkla ilgili. Farklı görev ve robotlara yönelik eğitim yapmasını mümkün kılacaklar bunların hepsi. Şimdi insansı robotlar üzerine konuşuyoruz ya.
1: Evet.
0: Hepsinin farklı farklı tanımları var. Mesela bazı firmalar şunun için çalışıyor. Evde bakım hizmetleri için, evet, çalışıyor. Kimi insansı robotlar otomotiv sektöründe, yani fabrikalarda. Çin'de biliyorsun karanlık fabrikalar var. Hı-hı. Orada çalışıyorlar. Kimi hatta yine bunu Çin'den görüyoruz.
1: Konusunda
0: hizmet sektöründe
1: robotlar.
0: Mesela hizmet sektöründe çalıştıranlar var. İşte burada yapılan noktada da farklı farklı görevler için çalışabilecek robotlar üzerine bir çalışma yapacaklarmış. Ortaklık da bunun üzerine ilerleyecek. Ama bunun hepsini zaman gösterecek gibi görünüyor. Çünkü onlar da zaten 2027'nin başında diyor. 2027'nin başında birlikte konuşuruz belki.
1: Sevgili dinleyenler, Özgür Gündoğdu çok güzel bizi aydınlattı yine bugün de. Ama biz süremizin sonuna geldik. Ben Deniz Altuğ Köseler'le yarın yine burada aynı saatte sizleri bekliyor olacağız efendim. Tabii ki Serkan Koçak'a ve Gülden Acar'a da teşekkürlerimizi ileterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
2: Gelecek postası.

0: Ekranın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? Çocuk gelişimci Kübra Büyük'e bize sorduk.
1: Ekranın çocuklar tarafından aşırı kullanımı, dil gelişiminde gecikme, dikkat dağınıklığı, obezite, uyku bozuklukları ve sosyal izolasyon gibi ciddi fiziksel ve bilişsel sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle 0-2 yaş aralığında ekran kesinlikle önerilmezken, daha büyük çocuklarda süre kısıtlaması, içerik denetimi ve aktif oyunlara yönlendirme kritik öneme sahiptir. Küçük yaşta ekrana çok fazla maruz kalmak, kelime dağarcığının sınırlı kalmasına, konuşma ve iletişim becerilerinde gerilemeler görülmesine neden olmaktadır. Çocuklarda sosyal beceri eksikliği, empati kurmada zorlanma, içe kapanma veya öfke patlamalarının çok sık görülmesine de neden olabilmektedir. Bunun yanında hareketsiz yaşam, obezite riski ve uzun süre ekrana bakmak göz yorgunluğu riskinin artmasına sebep olabilmektedir. Uyku kalitesinin bozulması, sürekli hızlı uyaran

0: geçişli videolarla dikkat süresinin kısalmasına sebep olmaktadır. Ekran süresinin kısalması veya ekrana ulaşamama durumunda sinirlilik, kaygı ve yoksunluk belirtilerinin görülmesine neden olabilir. Küçük yaşlarda ekran kullanımında ailelere büyük görevler düşmektedir. Aileler özellikle ilk 2 yaşta ekran kullanımından tamamen kaçınmalıdırlar. Okul öncesi dönemde ise süre çok sınırlı tutulmalı ve eğitici içerikler seçilmelidir. Ekranı bir bakıcı olarak kullanmak yerine içerikleri çocukla birlikte izleyip izlediklerimiz üzerine de çocuklarla sohbet etmemiz gerekmektedir. Bunun yanında çocukla kitap okuma, dışarıda oyun ve fiziksel aktivitelere yönlendirmeleri gerekmektedir.
1: Soralım bakalım.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti içi disiplin süreçleri, yeni dönem yol haritası ve 103. kuruluş yıl dönümü hazırlıkları toplantı gündeminde yer alan başlıklar. YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Elektronik kayıt 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıt 24-28 Ağustos'ta yapılacak. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kaldı. 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde balıkçılar hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Geçen yıl verimli bir av sezonu geçiren Karadenizli balıkçılar yeni sezondan da umutlu. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli program için çalışmalar hızlandı. Büyüme, enflasyon, istihdam ve ihracat hedeflerinin belirleneceği program Eylül ayının ilk haftası açıklanacak. Programın ardından 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifine de son şekli verilecek. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza memurları kaçakçılık faaliyetlerini engellemek için 7/24 sahada. Ekipler 7 ayda birçok ürün grubunda yaklaşık 72 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi. Böylece araçlardan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden akaryakıta kadar birçok ürünün yasa dışı ticareti engellendi. Balıkesir'in Sındırgil ilçesinde bir araçta çıkan yangın ormana sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü incelenmek üzere mezarı açılıyor. İşlemlerin başlaması öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Denizolgun 6 Eylül 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Adana'da Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesine karar verildi. Gaziantep'te milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında saldırganın da olduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Dün yaşanan olayda Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı.

0: tamamlandı. On binlerce hacı adayı işlemlerini E-Devlet'ten tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. ABD ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasında yaptırım krizi büyüyor. Washington, UCM Başkanı Tomoko Akane ve bir üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı. UCM'den ABD'ye bu yargı bağımsızlığına açık bir saldırıdır yanıtı geldi. Japonya ve Avrupa Birliği de ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Soykırımcı İsrail'in skandal adımlarının sonu gelmiyor. İsrail unsurları Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref El Avvar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına aldı. Filistinli yetkililer bakanın herhangi bir neden gösterilmeden alıkonulduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden ya da planlanmış bir görüşme yok dedi. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu, İran'a yönelik ablukanın sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, mutabakatın önündeki en büyük engelin İsrail olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Kalibaf da, ABD şartlara uyana kadar Hürmüz kapalı kalacak ifadesini kullandı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
1: Reklamlar.
6: Film odası açılıyor. Film başlamak üzere. Salon dolmadan yerlerinizi alın. Sinemaya dair dop dolu içerikleriyle Film Odası her Perşembe saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

0: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremizi uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Hoş geldiniz. Ben İlker Uykal. Programda yine çok kıymetli bir konuğum var. Hacı Elektronik Genel Müdürü Fazıl Şenel konuğum. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sizlerle aslında Türkiye'nin en önemli konularından bir tanesini konuşacağız. Her zaman çevre odaklı gidiyoruz programımızda, malum. Tabii hem çevre, Türkiye'nin çevre politikaları, hem de bu çevre hassasiyetini taşırken bir taraftan da enerji kaynaklarını artırması, yenilenebilir enerji kaynaklarının çoğaltılması ve bu anlamda Türkiye'nin hem bölgesinde, coğrafyasında hem de dünyada artan önemine dair sizinle böyle güzel bir sohbet yapmayı düşünüyoruz. Güzel program olacağına ben de inanıyorum. Tekrar hoş geldiniz, sağ olun.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim İlker Bey.
0: Şimdi isterseniz şuradan başlayalım. Türkiye hep üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimin yaşandığı bir cennet köşesi. Bizim gözümüzde, nazarımızda öyle. Dünyada da öyledir ve hep böyle de söylenir. Ve son dönemde özellikle çevremizde artan savaşlar, gerilimlerin artması ve bu anlamda Türkiye'nin hep barış yanlısı tutumu ve o gerilimin hiçbir şekilde ülkemize sıçramaması için de atılan adımlar Türkiye'yi bir aslında bir güvenlik adası haline de getiriyor bir taraftan. Diğer taraftan da artan nüfusumuz, genç nüfusumuzun çok fazla olması ve bir taraftan da kalkınma yolunda atılan adımlar. Bunların tam

0: tamamı da Türkiye'nin yine jeopolitik önemini de bu anlamda arttırıyor diyebiliriz. Biz bu anlamda Türkiye'nin artan potansiyelini hem konuşalım hem de yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çevre arasındaki o ilişkiyi kuralım istiyoruz. Siz Türkiye'nin bu anlamdaki potansiyelini nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz ekonomisi son 20 yıldır, 25 yıldır artan bir grafik çiziyor. Bizim ekonomimizin artması demek aslında enerji tüketimimizin de paralel olarak aynı şekilde yükselmesi demek. Nüfusumuzun artması, alışkanlıklarımızın da yükselmesi sebebiyle enerji tüketimimiz her geçen gün giderek artıyor. Enerji tüketiminin artması demek enerjinin üretilmesiyle alakalı kaynakların da artması gerektiğini gösteriyor. Daha önceleri Türkiye'nin 2-3 tane ana kaynağı vardı enerji üretiminde. Bunlar biliyorsunuz fosil yakıtlara dayanan işte kömür vardı, artı doğalgaz çevrim santralleri, bir de hidroelektrik santrallerimiz vardı. Ancak son 25-30 yıldır yapılan bütün yatırımlar genelde bu kaynakları farklı kaynaklarda çeşitlendirme adına yürütüldü. Özellikle son 20-25 yıldır yenilenebilir enerji kaynaklarını biz artırmak için ciddi gayret gösterdik enerji yönetimimiz ve hükümetlerimiz. Bununla alakalı yapılan çalışmalarda hedeflerimiz vardı. Bu hedefleri hep aştık elhamdülillah. Çok daha güzel noktalara geldik. Tabii bir hedefimiz daha var. Nükleer enerjiyi Türkiye'ye temiz enerji olarak kazandırmak. Bunu da inşallah yakında bu yıl sonuna kadar birinci ünitesi devreye alınarak Türkiye artık nükleer enerjiden elektrik elde edebilen ülkeler sınıfına girmiş olacak inşallah. Şimdi yenilenebilir enerjiye gelecek olursak, Türkiye gerçekten son yıllarda ciddi bir atılım yaptı ve güneş, rüzgar, hidroelektrik santraller, efendim biyokütle dediğimiz işte çöpten veya atıklardan enerji elde edimi gibi önemli adımlar attı ve bunu giderek de artırmaya devam ediyor. Bunu şu noktaya da getirebiliriz. Son 10 yıldır en fazla yatırım ve devreye alınan santral noktasına bakarsanız, yenilenebilir enerji kaynakları yaklaşık %80'lik bir portföy tutuyor. Ciddi bir noktadayız. Bu da bizim aslında ülkemizin ve enerji yönetimimizin çevreye duyduğu saygıyı gösteriyor, çevreye verdiği önemi gösteriyor.
0: Bir taraftan Avrupa'nın nükleer enerjiden uzaklaştığı ve artık daha yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği söyleniyor. Nükleer enerjinin çevreye çok ciddi anlamda zararın olduğu da ifade ediliyor. Bir taraftan bu söylemler var. Diğer taraftan Türkiye'de de bir nükleer enerji santrali kurma hamlesi var. Tabii bunu kalkınmayla birlikte değerlendirdiğimizde makul bir yere oturuyor. Yani Türkiye diğer güce sahip olmalı mı bu anlamda?
1: Şimdi nükleer güçle alakalı konuşurken biz nükleer gücü zarar verici noktada değil, fayda verici noktada kullanma amacıyla yapıyoruz. Yani enerji üretiminde.
0: Bir savaş endüstrisinden bahsetmiyoruz burada.
1: Kesinlikle. Evet. Zaten yaptığımız anlaşmalarda da biliyorsunuz nükleer santral Türkiye'de kuruluyor ama nükleer yakıt zenginleştirilmesi Türkiye'de yapılmıyor. Mesela biz Akkuyu Santrali'ni Ruslarla beraber yapıyoruz. Ruslar zenginleştirilmiş yakıtı getiriyorlar. Bir çeşit pil gibi, batarya gibi buradaki reaktöre koyuyorlar. Orada işlem bittikten sonra tekrar kutusuna koyup geri götürüyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de ne kirli kısmı kalıyor ne de sıkıntılı bir kısmı kalıyor. Türkiye'de sadece enerjisi kalıyor. Türkiye'de inşallah nasip olursa bu yılın sonunda ilk ünitesi 1200 megawattlık ünitesi devreye girmek üzere toplam 4 tane ünite olacak. 4800 megawatt yani kabaca 5000 megawatt diyebiliriz. Nükleer santralin özelliği şu. Her an, her istenildiği dakika veya saniyede kurulu gücü kadar enerji üretebilen nadir enerji santrallerinden bir tanesi nükleer santral. Yani 5000 megawattı siz kurduğunuzda 7 gün 24 saat ve 365 gün devamlı enerji üretebilir duruma getiriyorsunuz. Bu önemli bir şey. Türkiye'nin arz güvenliği ile alakalı gerçek bir sigorta olacak. Biz bununla sınırlı kalmayacağız. Enerji yönetimimizin inşallah bazı planları da var. Biliyorsunuz Sinop'ta yapmayı planladıkları bir başka santral daha var. Bir de Kırklareli'de İğneada dediğimiz bölgede yapılması planlanan bir başka santral var. Ancak buralarda Türkiye farklı bir yöntem izliyor. Daha güvenilir, daha yenilikçi nükleer santral teknolojilerini Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyorlar. SMR dediğimiz Small Modular Reaktör dediğimiz küçük modüler reaktörlerin Türkiye'de üretilmesi, know-how'un kazandırılması ve Türkiye'de bununla ilgili yeni nükleer santraller yapıp çevreye zararının olmadığı, en az olduğu santral teknolojinin Türkiye'ye kazandırarak inşallah nükleer santralde Türkiye'yi inşallah 15-20 bin megawattlık bir kurulu güce kavuşturmayı hedefliyorlar.
0: Evet, Türkiye'nin başta tabii elektrik üretiminde olmak üzere birçok alanda özellikle yenilenebilir enerji anlamında da payı artıyor. Bu anlamda biz kurulu güç açısından ve işte o üretim kapasitesi açısından Türkiye'yi nasıl konumlandırabiliriz? Ne söylüyor bize bu potansiyel?
1: Şimdi Türkiye'nin arz güvenliğinin en önemli sigortalarından bir tanesi kurulu gücümüzün olması.

0: kurulu gücümüz şu an bizim 126 bin megawattı aşmış durumda. Çok ciddi bir rakamdır. Fakat bunun daha da önemli olan kısmı bu 126 bin megawattın yaklaşık 2/3'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor Türkiye'de. 2/3, yarıdan fazlası. Ve bu giderek de artıyor. Şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarının bir kısmı kesintili enerji kaynağıdır. Kesintili enerji kaynağı şu demek, günün belli saatlerinde enerji üretebilir, belli saatlerinde üretemez. Buna kesintili diyoruz. Bu nedir? Mesela güneş. Güneş olduğu zaman enerji üretir, olmadığı zaman üretemez. Rüzgar. Rüzgar estiği zaman enerji üretir, olmadığı zaman üretemez. Bunlar ne oluyor? Kesintili enerji kaynağı. Ama mesela bir kömür santrali devamlı, kömür olduğu müddetçe devamlı üretir. Veya doğalgaz santrali doğalgaz olduğu müddetçe devamlı üretir. Nükleer santral yine hakeza devamlı üretir. Biz bunu geliştirme amacıyla yaklaşık 2 sene önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK bir yarışma açtı, bir lisans verme süreci başlattı. Bu da şu depolama lisansları verdi. Yani depolamalı güneş, depolamalı rüzgar lisansları vermeye başladı. Yaklaşık 30 bin megawatta yakın biz depolamalı yenilenebilir enerji lisanslarını şu an tahsis etmiş durumda. Depolamalı olmasının önemi nedir? Depolamalı olduğu zaman güneş veya rüzgar gibi kesintili enerji kaynağı otomatik olarak kesintisiz enerji kaynağına dönüşmüş oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi güneş olduğu zaman güneşi enerji üretti. Bunu depolamaya veriyorsunuz. Depolama dediğimizde büyük bataryalar. Bu bataryalar bu enerjiyi tutuyor. Sistemin ihtiyaç duyduğu noktada sisteme tekrar geri veriyor. Dolayısıyla ne oluyor? Kesintisiz enerji kaynağına dönüşmüş oluyor. Türkiye bu noktada aslında bir adım önde birçok ülkeye göre. Dünyada da öncü ülkelerin arasındayız. Şu an depolamalı lisanslar devreye girmeye de başladı. Şu an henüz daha 2000 megawatt civarındayız ama bu yakın zamanda inşallah 30 bin megawatta, daha sonra da 100 bin megawattlara kadar da yükselecektir. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin mesela geçen işte Nisan ayında, Mayıs ayında, Mart ayında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji Türkiye'nin yaklaşık %65'ini, %70'ini karşıladı. Bu önemli bir rakamdır. Yani yenilenebilir enerji demek aslında milli ve yerli enerji demektir bir değişikle. Dolayısıyla baktığımızda biz bunu inşallah %80'lere, 90'lara getirdiğimiz zaman dışarıdan getireceğimiz kaynaklarla elde edeceğimiz enerjiyi minimize etmemiz demek ekonomiye de aslında ciddi bir katkı sunmamız anlamına geliyor.
1: Şimdi çok güzel izah ettiniz. Bu anlamda hem bu enerji az güvenliğinin tam olarak ne anlama geldiğini de bilmeyen dinleyicilerimiz, ben de çok hakim değilim ama en azından bunu da öğrenmiş oluyoruz. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani enerji arz güvenliği tam olarak ne anlama geliyor?
0: Şimdi enerji arz güvenliği aslında şöyle bir durum. Türkiye'de enerjiye ihtiyaç gün içerisinde değişik saatlerde farklılık gösterir. Mesela gündüz vakitlerindeki enerji ihtiyacı eğer 10'sa, akşam saatlerinde biz buna prime time diyoruz, 5 ile 10 arası yani 17 ile 22 arası en fazla tüketilen saattir. Mesela burada da 200-250'ye çıkar eğer 100'se gündüz, akşam 250'ye çıkar. Artı sanayi üretimi işte zaman zaman biliyorsunuz gündüz ve akşam çalışır, gece çalışmaz. Dolayısıyla biz peak tüketim dediğimiz en fazla tüketilen saatlerde ihtiyaç duyulan enerjiyi kesintisiz olarak sağlayabiliyorsak biz burada arzı güvenlik altına almışızdır. Buna enerji arz güvenliği diyoruz. Bu yıl içinde de mevsimsel olarak değişikliklere de haiz olabilir. Dolayısıyla yıl boyunca istenildiği zaman, istenildiği kadar enerjiyi eğer sağlayabiliyorsak biz enerjiyi arz güvenliğinin altına sokmuşuz demektir. Türkiye bu noktada enerjide arz güvenliği sağlamış durumda. Hatta şunu da söyleyeyim dinleyicilerimiz bilsinler. Türkiye şu an ihtiyaç duyduğu enerjinin en az 2 katını hatta daha fazlasını üretebilecek durumda bu noktada. Yani gerçekten enerji yönetimimiz birçok noktada değişik atılımlar yaptı. Hem işin üretim kısmını, hem iletim kısmını, hem dağıtım kısmını, hem ulaştırması, tüketim noktasında da tüketicilerimizin ihtiyaç duyacağı enerjiyi, bunu sadece elektrik olarak anlamasınlar, doğalgaz olarak da düşünebilirler. Her noktada ihtiyacımızın en az 2 katını, 2,5 katını şu an emre amade olarak sunabilecek durumdayız. Türkiye'de enerji az güvenliği ile ilgili en ufak bir sıkıntı şu an için yok.
1: Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da kavurucu sıcaklar yaşandı. Bir miktar belki hala da devam ediyor. Uzmanlar bunu iklim değişikliğinin etkileri olarak yorumladı. Ama pratikte, sosyal hayatta Avrupa hakikaten bu anlamda zor günler geçirdi. Biz ne yaşadık? Nasıl yorumluyorsunuz bu yaşadığımız o süreci?
0: Şimdi Avrupa Birliği birçok noktada ciddi riskler barındırıyor enerji az güvenliğiyle alakalı. Birincisi biliyorsunuz Rusya ile alakalı almış oldukları bazı kararlarla Rusya'dan getirilen doğalgazı tamamen yasakladılar. Şu an Rusya'dan herhangi bir şekilde Avrupa'ya doğalgaz gelmiyor. Doğalgaz biliyorsunuz enerji üretiminde de kullanılan ana kaynaklardan bir tanesi. Artı

0: sanayinin de ham maddesi. Bu gelmeyince dolayısıyla Avrupa Birliği farklı kaynaklardan doğalgaz almaya çalışıyor. Nedir? LNG olarak Amerika'dan almaya çalışıyor. Afrika'dan, Katar'dan, oradan buradan. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle Katar'dan gelecek olan doğalgaz kesintiye uğradı. Oradan getiremiyorlar şu an. Efendim petrol olarak baktığımızda yine hakeza Hürmüz Boğazı'nın krizinin etkileriyle Avrupa Birliği'nde şu an petrol ve akaryakıt noktasında da çok ciddi sıkıntılar var. Öte yandan da biraz önce bahsettiğiniz gibi Avrupa şu an ciddi bir iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle kavurucu sıcaklar yaşıyor. Kavurucu sıcaklar nedeniyle Avrupa'nın genelinde %20 civarında olan klima sahibi olan ev sayısı şu an hızlı bir şekilde %40'lara kadar çıktı. Fakat klima sayısının artışı elektrik tüketimini de rekor şekilde artırdı. Tabii bu elektrik tüketimi artınca elektrik üretimini de artırmaları gerekiyor. Elektrik üretimi noktasında da daha önce kullanmayalım diye kenarda tuttukları nükleer santralleri devreye almaya çalıştılar. Fakat çok ilginç bir şekilde hava sıcaklıkları artınca ana nehirler dediğimiz Ren Nehri, Tuna Nehri, Po Nehri gibi nehirler rekor seviyede düşük su seviyesine indi. Bu su seviyesi inince ister istemez soğutma suyunu kullanamayan nükleer santraller de devre dışı kaldı. Nedir mesela? Macaristan'da Paks nükleer santrali devre dışı. Romanya'da Çernova'da nükleer santrali devre dışı. Tuna Nehri'nden besleniyor ikisi de. Efendim Ren Nehri'nden beslenen özellikle Fransa'daki 3 tane santral şu an devre dışı. Bunlar devre dışı kalınca da otomatik olarak ciddi bir enerji açığı oluştu. Ve şu an Avrupa Birliği'nde maalesef enerji noktasında ciddi bir kriz var. Bu krizi çözmek için de hızlı bir şekilde doğalgaz çevrim santrallerini devreye aldılar. Bu da ne oluyor? Kış için hazırlık yaptıkları doğalgaz yeraltı depolama tesislerindeki gaz tüketilmeye başlandı. %58'e kadar çıkarabilmişlerdi. Şimdi bu tekrar %50'nin altına indi. Kışa böyle hazırlıksız girerlerse bu sefer de kışın sıkıntı yaşayacaklar. Dolayısıyla Avrupa Birliği bir çıkış arıyor. Yani biraz önce bahsettiğiniz gibi enerjide kaynak çeşitliliğini, güzergah çeşitliliğini sağlamaya çalışıyor. Ve bu noktada da Avrupa Birliği belki duyanlar oldu. Türkiye ile çok ciddi sıkı bir ilişki içerisinde Türkiye'den gelebilecek enerji kaynakları noktasında Türkiye ile işbirliği yapmak için görüşmelerini devam ediyor.
1: Bu anlattığınız tablo bize galiba şunu gösteriyor. Siz teknolojinizi ne kadar ilerletirseniz ilerletin, alım gücünüz ne kadar yüksek olursa olsun, ne kadar kalkınmış olursanız olun, eğer bir yerde bir kriz yaşanıyorsa ve siz bu krizi yönetemiyorsanız veyahut o krizin içerisinde yer alıyorsanız o krizden etkilenmemeniz mümkün değil. Galiba Avrupa'da bu son dönemde bunu yaşıyor. Şimdi geliyoruz Türkiye'nin yine bu hem jeopolitik konumuna hem jeostratejik önemine. Burada da hep konuştuğumuz bu konu, her ne kadar Türkiye bu anlamda daha yeni yeni adımlar atıyor olsa da, bu anlamda genç bir dinamik bir yapısı olsa da, olayları, dünyadaki gelişmeleri çözebilme noktasında masada da güçlü olabilecek bu tavrı ve tarzı sebebiyle hem aranan ülke hem de merkezi bir konumda olma o stratejisini, gücünü güçlendiriyor. Bunu böyle görüyoruz. Yani önümüzdeki süreçte Avrupa'nın yaşadığı bu benzer sıcaklık artışları Türkiye'de yaşansa, Türkiye buna benzer bir sıkıntı yaşasa daha kolay yol alabilecek gibi gözüküyor mu sizce?
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Türkiye'de şu an bizim ihtiyacımızın %50'si hatta %100'ü şeklinde bir artış da olsa enerji ihtiyacı, biz bunu karşılayabilecek altyapıya da sahibiz, üretim tesislerine de sahibiz. Bu noktada bizim bir sıkıntımız yok. Fakat şunu da söyleyelim, Türkiye'yi eskiden enerjide merkez ülke yapma hedefi vardı. Fakat bu zaten bilinen bir şeydi. Türkiye doğal olarak, jeopolitik olarak baktığımızda zaten enerji koridorlarının ortasında, merkezinde yer alan bir ülke. Her ne kadar bizi çekemeyen bazı ülkeler Türkiye'ye bu noktada bu rolü vermemeye çalışsalar da şu an ihtiyaç duyunca onlar bile gelip şu an Türkiye'den enerji noktasında destek talep ediyorlar. Biz bu noktada eskiden enerji ihtiyacını dışarıdan ithal eden bir ülkeyken şu an artık enerjiyi fazlasıyla üretip ihraç eder noktaya geldik. Şu an Türkiye bildiğiniz gibi doğalgaz noktasında Avrupa Birliği'ne, özellikle Balkan ülkelerine doğalgaz ihraç ediyoruz. İşte efendim Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Macaristan, İtalya gibi ülkelere biz doğalgaz ihraç ediyoruz. Elektrik anlamında bakacak olursak eskiden hep ithal eden ülkeyken şu an başta Irak ve Suriye olmak üzere birçok ülkeye biz şu an elektrik ihraç ediyoruz. Ve bunu da inşallah devam ettirip artıracağız. Türkiye bu noktada gerçekten ciddi bir strateji izledi. Vizyoner bir bakış açısıyla son 20 yıldır ciddi atılımlar yaptı. Şimdi enerji tüketiminin karşılanması noktasında 2-3 tane ana kalem var. Bir tanesi üretim tesislerinin artırılması, kurulu güçlerin artırılması. Bu noktada ciddi atılımlar yaptık. Özellikle yenilenebilir enerjiye çok ciddi yatırımlar yapıldı ve devam ediyor. Bir de bu üretilen elektriğin iletilmesi de önemliydi. İletim noktasında da hem doğalgazda hem de elektrikte İletimle ilgili ciddi yatırımlar yapıldı. Doğalgaz da biliyorsunuz Avrupa'nın yekpare olarak tek parça en büyük doğalgaz depolama tesisleri Türkiye'de. Tuzgül'ün orada. Şimdi daha yenileri de yapılıyor, ilaveleri de yapılıyor. Şu an toplam Silivri ile beraber 10 BCM'lik, 10 milyar metreküplük bir doğalgaz depolama tesisimiz var Türkiye'nin. Türkiye'nin toplam tüketimi 60 milyar. Bunun 10 milyarını biz depolayabiliyoruz. Bu çok önemli bir rakamdır. Artı elektrikle ilgili de biliyorsunuz biraz önce bahsettik. Elektrik depolama tesisleriyle alakalı lisanslar verildi Türkiye'de 2 yıl önce. Şu an devreye girmeye başladı ve devam edecek. Yaklaşık 30 bin megawattlık bir depolama tesisinin olması demek Türkiye'nin aslında istenildiği zaman ihtiyaç duyacağı enerjinin birkaç katını emre amade bir şekilde sisteme verebileceği konumu gösteriyor. Bu da çok güçlü olduğumuz bir yön. Bunların hepsi aynı zamanda çevreci yaklaşımlar. Türkiye bir de bu tesislerin yapılması noktasında da yerli sanayiyi de devreye soktu. Know-how noktasında Türkiye'de ciddi bir birikim elde edildi. Yapım noktasında Türk firmaları da ciddi bir tecrübeler elde etti. Hem Türkiye'nin ihtiyacını görüyoruz hem de diğer ülkelere de bu noktada destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz.
1: Türkiye dünyayı aslında hani bir kategori oluşturacak olursak en az kirleten ülkeler arasında, bunu her platformda ifade ediyor işte bu politikayı yürüten isimler ülkemiz adına. Ama diğer taraftan yenilenebilir enerji kaynaklarından tutun da çevrenin daha temiz kalabilmesi için üretilebilecek yeni nesil politikalara kadar hepsine de güçlü bir şekilde Türkiye adımlarını atmaya devam ediyor. İşte 2053 net sıfır emisyon hedefi de bu hedeflerden bir tanesi. Önümüzdeki süreçte Türkiye bu anlamda istediği konuma gelebilecek mi? Bu anlamda öncü bir ülke olabilecek mi? Böyle bir genel değerlendirmenizi rica edeyim.
0: Şimdi çevre bizim en çok önemsediğimiz başlıklardan bir tanesi. Bu noktada zaten biliyorsunuz hükümetimiz bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ismini değiştirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şeklinde. Bu verdiği önemi gösteriyor. Kendisinin 2053 ile ilgili net sıfır emisyon hedefini ciddi bir şekilde destekliyor. Bununla ilgili uygulamaları sonuna kadar uygulamaya devam ediyoruz. Biz çevreyi koruma adına diğer ülkelerin bizden istediği şeklinde değil, biz istediğimiz için yapıyoruz. Biz gerçekten çevremize önem veriyoruz. Çünkü biz gelecek nesillerimize yepyeni, yeşil, yenilenebilir ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Bu noktada gerçekten ciddi bir adımlarımız var. Enerji üretiminde de mümkün olduğunca yenilenebilir enerjiyi başa almak kaydıyla Türkiye'de ciddi yatırımlar yapılıyor. Nasip olursa benim hayalim şu, inşallah biz ölmeden Türkiye'nin %100 yenilenebilir enerjiyle enerjilendirildiği bir ülkeyi görürüz diye ümit ediyorum. Hı hı. Ve bu noktada ciddi atılımlar yapıyoruz. Bizim bu depolama tesislerimizin önemi buradan geliyor zaten. Enerjiyi depolama tesisleri. Bunlar yenilenebilir enerjiyi kesintisiz enerji kaynağına dönüştürdüğü için Türkiye'de bu noktada ciddi atılımlar yapıldı. Hatta bu batarya tesislerinin 3 tanesi Türkiye'de kuruldu. Bir kısmı da devreye alınıyor. Yani kendi bataryamızda kendimiz üretiyoruz. Kendi PV dediğimiz fotovoltaik güneş panellerini de Türkiye'de kendimiz üretiyoruz. Artık o noktaya geldik. Bu noktada Türkiye ciddi atılımlar attı. Hep öncü ülke oldu. Zaten baktığınızda son 20 yıldır yaptığımız yatırımların meyvesini biz şu an almaya başladık ve inşallah gelecek nesillerimiz de bunu alacak ve görecek. Biz enerjimizi artık tamamen milli, yerli ve mümkün olduğunca da yenilenebilir kaynaklardan üretmeye başladık. Eskiden tamamen dışarıya bağımlıydık. Yani ithal kömür, efendim doğalgaz gibi kaynaklarla üretiyorduk. Şu an biz doğalgazın elektrikteki üretim payı eskiden %50'nin üzerindeydi. %54, %55, %60'tı. Şu an %12'lere kadar indi. Çok düştü. Bu inşallah yakın zamanda doğalgazın elektrik üretimindeki payı inşallah sıfıra kadar inecek. Elektrik üretiminde mümkün olduğunca yenilenebilir enerjiye geçerek hidrokarbon kaynaklı, fosil kaynaklı yakıtlardan uzaklaşacağız. Bu bizim çevreye verdiğimiz önemi gösteriyor aslında. Dolayısıyla Türkiye çevreyle ilgili yapılması gereken adımları attı, atmaya devam ediyor ve atacaktır. Bu noktada öncü bir ülkeyiz. Elektrik üretimiyle alakalı da yenilenebilir enerji yaptığımız katkılar nükleer santralinde devreye girmesiyle bizim emre amademiz inşallah enerji arz güvenliğinde 3 kata yakın olacak yakın zamanda. Bu fazla enerjiyi de biz ihtiyaç olan ülkelere, komşu ülkelerimiz başta olmak üzere verebiliriz. Türkiye bu noktada kendi ihtiyaçlarını, arz güvenliğini sağlam almış durumda. Yatırımlarına da yine devam ediyor ve bunu da çevreye saygılı olarak yapıyoruz. Çevreye olan saygımız da başkaları dediği için değil, biz istediğimiz için. Gelecek neslimizi yaşanabilir bir ülkede yaşatmayı hedeflediğimiz için yapıyoruz. Bu noktada Türkiye her noktada dünyada öncü bir ülke. Kirletme noktasına gelince de Dünyada en fazla kirleten iki ülke, siz de biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin. Ve bu yapılan anlaşmalarda da baktığınızda maalesef anlaşmaya yine uymayan en büyük iki ülke yine bu ikisi. Buna rağmen tutup işte diğer ülkeleri dünyayı kirletmeyelim diye yaptırım altında tutmaya çalışıyorlar ama Türkiye bu noktada zaten hem kirletmiyor hem de bunlara uyuyor. Kendisinin bazı hedefleri var, işte 2053.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.

0: dili.
1: Efendim TRT İstanbul Radyosu, Radyo 1, ben hepinize merhaba. Sözün Dili programındasınız. Bendeniz programı hazırlayan sunan Süleyman Doğan. Programı birlikte gerçekleştirdiğimiz hocalarımız, Sefa Saygılı hocamız, Sefa Bulut hocamızla beraber, yapımcımız Gülşah Çetin, teknik yapımda Gülsen Kızıler'le beraber hepinize merhaba. Efendim bugün depremi konuşacağız. Ve 17 Ağustos 1999 depremden neredeyse çeyrek asırdan fazla zaman geçmiş. Ve 17 Ağustos 2026 pazartesi günüydü. Bugün çarşamba günü. Yani iki gün geçti ama deprem hala bütün iliklerimize kadar hissediyoruz. Ki bu 17 Ağustos büyük depreminden daha sonra da bir başka büyük deprem oldu ki ve asrın depremi diyebileceğimiz 6 Şubat 2023 depremi. Şimdi toplamda tabii çok kayıplarımız oldu. Neredeyse Şubat depreminde 100 bin kişiye yakın insan ve Ağustos depreminde de 50 bin yakın insanımız vefat etti. Depremde öldüler ve yaralananlar oldu. Bunu hala aradan geçen bu gerek 17 Ağustos depreminden çeyrek asır gerekse 3 yıl geçmesine rağmen acılar içimizde. Şimdi tabii deprem tabii afet olarak baktığımızda bu deprem de bölgesinde olduğumuz için hani şunu söyleyebiliriz, bir nevi İbn Haldun'un coğrafya kaderimiz derken belki de doğrudan depremi kastetmemişti. Nasıl ki Freud kadavramız kaderimiz derken depremi kastetmediği gibi insana yön veren, yol veren karakterin şekillenmesi elbette coğrafyanın önemli bir etkisi var. Fakat bu coğrafyada bulunmak da, güzel coğrafyamızda bulunmanın da herhalde bir bedeli var. Sefa Saygılı hocam, siz de tabii bu depremi bölgenizde yaşamış, Hatay'da 6 Şubat'ta yaşamış bir kimse olarak biz de İstanbul'da yaşadık 17 Ağustos 1999 depremini. O da şiddetli bir depremdi. Depremle ilgili aslında daha önceden tedbir almak lazım değil mi hocam?
2: Kesinlikle, yani Japonya'da da bizden daha fazla depremler oluyor ama ölü sayısı orada pek olmuyor. Çünkü depremin tabiatına uygun konutlar, iş yerleri yapılıyor ama bizde maalesef bu yeni yapılmaya başlandı. Bundan sonra inşallah daha az zararlı

0: yapabiliriz diye düşünüyorum. Depremden sonra Antakya'ya gittim. Antakya bizim ilimiz biliyorsunuz. Orada ilginçtir, böyle bütün binaların ya yıkılmış ya da tahrip edilmiş olduğunu gördüm. Yani oturulabilecek bir ev, bir konut kalmamıştı. O kadar korkunç derecede yollar enkazlarla kaplıydı. Mesela bir boş saha gördüm. Bura nedir dedim, boş niye kalmış? Bura dediler hastane vardı burada. Yıkıldı ve enkazını kaldırmışlardı o zaman. Yani sağlam yer kalmamıştı. O kadar korkunç bir yer. Hatta bir alışveriş marketini gördüm. Giriş katta olmasına rağmen bir kat dibe çökmüş. Orada büyük bir otel vardı. O otel demir konstrüksiyonlarla, çelik konstrüksiyonlarla yapılmıştı. Çünkü kazıldığı zaman temelinde Türkiye'nin en büyük mozaiki çıktı. Orayı müze haline getirdiler ve orayı Kültür Bakanı'na devretti, oteli yapan sahibi. Ve otel çelik konstrüksiyonun üzerine yapıldı. İyi ki de öyle yapılmış çünkü depremden zarar görmedi. Bu metrelerce yerin altında o mozaikin görülmesi geçmişte de çok eskilerde de Antakya'da böyle depremler yaşandığını gösteriyor. Yani bunun için evet, tedbirler almamız elbette gerekir. Bizim İskenderun'da da kendi ilçemde de o kadar olmasa bayağı evler yıkıldı. Hatta annem babam benim depremden bir sene önce ölmüşlerdi. Çok üzülmüştük tabii. 3 ay arayla vefat ettiler.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Sonra depremden sonra gittiğimde baktım ki onlar, annem babamın oturduğu ev tamamen enkaza dönmüş. Yani denmez ama iyi ki ölmüşler dedim. Onun altında kalıp da ölmek vardı. Evet. Yani yerini bile hatırlayamadım o derecede. Bu yüzden depreme karşı her zaman hazırlıklı olmak lazım. Kesinlikle. Öncelikle sağlam evlerden geçer ve zemini sağlam yerlere ev yapmaktan geçer. Yani fay hattı üzerinde olmayan. Nedense biz millet olarak geçmişten yakın zamanlarda kadar devam eden bir şey vardı. Altı sağlam olan ve şey ekilemeyen, ekin ekilemeyen, çiftçilik yapılamayan yerleri boş bırakıyoruz. Tarlaları, bilmem bitkilerin yaşadığı yerleri ev yapıyoruz. Evet. Onlar da zarar görüyor. Halbuki atalarımız öyle değildi. Mesela bizim dağ eteklerindedir İskenderun'da evler, eski evet, evler. Evet. Şeyde merkezde ev olmaz yani. Ama şimdi ne oldu? Oralar kıymetsiz kalmıştı. Şehrin merkezi şeylere, ovalara yapılmıştı. Bunda yanlış oldu. Açığa çık, inşallah bundan da ders alır. İbretle bundan sonra daha özenli hareket ederiz.
1: Evet, şimdi Sefa Saygul Hocam söylediğiniz şey bir polemiği hatırıma getirdi. Bundan yıllar önce bir Türkiye'deki sahili zenginlerimizden biri bir tarım arazisine büyük bir otomobil fabrikası açmak istemişti. Keza açıldı, o ayrı mevzu. O zaman Demirel Başbakan dedi ki 1000 tane araba 1 tane patates etmez dedi. Yani öyle bir sözü var, enteresan. Yani karın doyurma bakımından. Yani biz evet araba lazım ama araba karın doyurmuyor. Öncelik karın doyurması lazım diye. Öyle bir sözü vardı.
0: Rahmetle anıyoruz.
1: Evet. Evet. Şimdi efendim, tabii 17 Ağustos depremini, büyük bir deprem, 1999'da idrak ettiğimiz, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ki bu depremlerde Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğu ve dayanıklı yapı inşa etmenin zorunlu hale geldiği tespit edildiği halde bundan ders almıyoruz. Şimdi ben hep yıllar yılı Avrupa'ya da gidip geliyorum, bakıyorum Avrupa'da adamlar bir şey yaparken altyapıyı etüdü yapıyorlar, çok sağlam yerlere yapıyorlar ve bütün hizmetleri götürüyorlar. Yani önce altyapı yapılıyor, sonra binalar yapılıyor. Biz önce bina yapıyoruz, sonra altyapı yapıyoruz. Yani çok garip bir şey Batı ile aramızdaki. O adamlar düşünüp yapıyor, biz de yapıp düşünüyoruz. Yani böyle bir terslik var maalesef. Yapıların dayanıklı yapılması konusunda yeterince hassasiyet gösterilmiyor. Depremin ortaya çıkarmış olduğu diğer bir husus da vatandaşlar arasında birlik ve beraberlik algısının güçlenmesi, ki hayırseverlik, yardımseverlik üzerinde önemli bir etkisi oluyor ve milletimiz gerçekten deprem esnasında bir kaynaşma, bir kenetleşme oluyor. Şimdi benim unutamadığım 17 Ağustos'tan bir fotoğraf vardı. Oranın o Gölcük'te yıkılan binaların belki 300'den fazla dairenin bir sahibi vardı. İsmini kamuoyu bildiği için Veli Göçek mi, böyle bir ismi insanın?
0: Göçer.
1: Göçer, Göçer, evet. Veli Göçer cezaevinde filan da yattı. Şimdi ertesi gün Veli Göçer ekmek alıyor tabii. Adamın 300'den fazla binası yıkılmış, sıfırlanmış yani. Soruyorlar ya sen 10 tane ekmeği niye aldın, diyor ki yarın olmazsa, yarın gelmez ekmek diye. Böyle de bir Veli Göçer'in de böyle hikayesi var. Ki Japonya'dan örnek verdi.

0: Japonya'daki de ilginç bir fotoğraftı. Adamlar sıraya giriyorlar, kuyruğa giriyorlar, depremden mağdur olmuşlar. Adam evde kaç kişi var diyor, 3 kişi var diyor. 3 litre vermek istiyor. O yardımsever, yardım dağıtan. Adam 1,5 litre alıyor, yarım litre yeter diyor, diğerine gelsin diyor. Öyle göçü 10 tane ekmek almış. Demek ki yani bu insan karakteri değişmiyor. Yani yarını düşünüyor. Bazen böyle olaylarda bir bizim için bir önemli yaklaşım olmuş oluyor. Toplumsal etkisi depremdeki sadece fiziksel bir yıkım değil, toplumsal bir yıkımın da tahribatı, travmaya da sebep olduğu için bunun içinde bir sosyolojisi, bir psikolojisi de var. Burada deprem psikolojisinde ne gibi travmalar, ne gibi efendim kalıcı etkiler bırakabiliyor Sefa Bulut Hocam?
1: Hocam teşekkür ederim. Siz biraz önce İbni Haldun'la başladınız. Ben de İbni Batuta ile devam etmek istiyorum. Sonra geleceğim sonunuza. İbni Batuta 14. yüzyılda Türkiye'ye geliyor ve Anadolu'nun her yerini geziyor ve şöyle diyor. Böylesine güzel bağları, bahçeleri olan, güzel insanları olan bir memleket görmedim diyor.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz İbni Batuta Afrika'yı, Asya'yı her yeri geziyor ama Anadolu'yu o kadar çok beğeniyor ki bağları, bahçeleri, tarlaları verimli, insanları güzel diyor. Fiziksel olarak da güzel. Böylesine güzel bir ülkede yaşıyoruz. Onu hatırlatmak istedim tekrardan.
0: Evet.
1: Hocam deprem, 1999 depremi aslında benim doktora konum. Depremde kalan çocukları çalışmıştım.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ne
1: doktora
0: güzel.
1: Tezimde onları çalışmıştım. Çocukların nasıl etkilendiğini onları çalıştım. Depremle ilgili çok fazla bilgi, belge, makale okudum, jeolojik rapor okudum. Türkiye 3 tane büyük fay hattı üzerinde, 3 büyük tabaka üzerinde ve bu tabakalar birbirlerini itiyor. Aşağıdan Afrika tabakası bizi itiyor ve her yıl 1 milim kadar bu tabaka sol tarafa, yani batıya doğru ilerliyor.
0: Evet.
1: Deprem uzmanları da söylediği gibi 3 büyük hattın üstündeyiz, sürekli deprem riskiyle yaşıyoruz. İşte söylüyorlar 100 yılda, 200 yılda, 250 yılda bunu tekrarlıyor diye.
0: Evet.
1: Depremin insanlar üzerindeki etkisi, bir kere en büyük etkisi, önce doğal afetlerden başlayalım. Doğal afetler nasıl oluyor?
0: Evet.
1: Bir kere özellikle depremin aniden olması, hiçbir uyarısının olmaması, erken uyarı sisteminin olmaması, insan gücünü çok aşması, çok çok büyük felaketlere yol açıyor.
0: Evet.
1: Tabii ki bu insanoğlunu çaresizliğiyle, belirsizliğiyle yüz yüze getiriyor. Büyük bir çaresizlik, çok büyük bir korku, ne yapacağını bilememe, korku, anksiyete, şok. İlk etapta bunları yaşıyoruz. İnsanlar günlerce şokta kalıyorlar, konuşamıyorlar. İleriki süreçte de travma sonrası stres bozukluğu oluyor, uyku bozukluğu oluyor. Bu uyku bozuklukları yıllarca sürüyor. İnsanlar uykuya dalamıyorlar, rüyalarında kabus görüyorlar. Bir yerlerde yalnız kalamıyorlar, yalnız uyuyamıyorlar. Ben İzmit depreminden çok sonra bile insanları şey görmüştüm, yetişkinler bile biz evimize giremiyoruz, odada yalnız uyuyamıyoruz, yalnız kalamıyoruz diyorlar. Bu tip panik atak vesaire, bunlar oluyor, uzun sürede de bunlar oluyor.
0: Çocuklar üzerinde nasıl bir etki yaratıyor?
1: Çocukların yaş grubuna göre değişiyor ama çocuklarda da aynı şekilde onlar da korkuyorlar, kaygı yaşıyorlar. Onlarda bilinmezlik, belirsizlik daha fazla oluyor. Özellikle de anne babalarından ayrıldıysalar çok fazla korkuyorlar. Depremi tam olarak anlayamıyorlar, bir kere ne olduğunu anlayamıyorlar. Tekrar büyüyeceklerine inanamıyorlar, korkuyorlar. Müthiş bir korku oluyor. Çocuklarda da böyle etkiler oluyor. Daha ileriki dönemlerde işte depremle ilgili ya da işte savaşta kaldıysalar savaşla ilgili şey oluyor. Oyunlar oynuyorlar. Yani onların da psikolojisini kalıcı bir şekilde etkiliyor, öyle söyleyeyim.
0: Evet. Şimdi tabii bu sadece 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri değil, ara depremler de İzmir'de oldu işte.
1: Düzce depremi.
0: Düzce depremi, efendim Elazığ'da, daha önceki Erzincan depremleri, yani İstanbul depremleri de. Bu depremler artık bizim bu coğrafyanın bir kaderi gibi yani. Peki bu depremle zarar gören bir takım psikiyatrik hastalıklara da sebep olma durumları, vakalar illaki gelmiştir.
2: Tabii.
0: Sefa Saygı Hocam, bunlarla ilgili var mı örnekleriniz?
2: Ben Kızılay'da 8 sene görev yaptım. Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak. Şimdi Van depremi olmuştu o sırada. Van'da da müthiş bir deprem oldu.
0: 2010 muydu o?
1: 11.
2: 2011'de.
0: 2011.
2: Van'a gittim o zaman, Erciş'e falan, dolaşmıştık oraları.
0: Evet.
2: İnsanlar o soğuk havada, Van'ın soğuk havasında çadırda böyle aile olarak tek bir yerde yaşıyorlardı. Isınma yetersiz, tuvalet ihtiyaçları yetersiz, gece dondurucu bir hava var o saatte, düşünün.
0: Evet.
2: Yani çok zorluklara yol açıyor tabii. Bu depremden etkilenenlerin en başında tabii deprem korkusu, sallanma korkusu geliyor. İnsanlar kapalı yerlerde kalabiliyor.

0: alamıyorlar. Pek çok hastamla karşılaştım mesela, arabada yatıyor deprem korkusundan. Veya yazın tabii olursa evinin bahçesine bir çadır kuruyor, orada kalıyor şey olarak. Yani bu deprem korkusu bir şey. Yani özellikle sık rastlanan bir durum. Tabi bu arada neler yapabiliriz? Ben onlardan da bahsediyorum. Tabii. Depremden sonra özellikle dediğiniz gibi artık depremle yaşamayı öğrendik, öğreniyoruz. Öğrenmemiz de gerekir. Tabi en başta depremzedelerin yemek, su, temizlik, barınma, tuvalet gibi ihtiyaçların öncelikle ve muhakkak giderilmesi, sağlanması şart. Hayati tehlike giderilirse daha sonra psikolojik yardımlar geliyor. Ve bu hayati yardımlar içinde çok şükür milletimizde müthiş bir yardımlaşma, dayanışma duygusu var. Evet, sadece evet. Devlet olarak değil, sivil toplum kuruluşları olarak deprem olan yerlere insanlarımız adeta yardım yağdırıyorlar. Pek çok STK'lar orada yer alıyor ve insanlara sıcak yemekler veriyorlar, giysiler veriyorlar. Ve bu göz yaşartacak bir durum ülkemiz için. Yani yurt dışından da bakıldığında ülkemizdeki bu durum, inan başkaları da imrenerek bakıyor. Burada toplumsal dayanışma, bu yüzden diyoruz ki travmadan iyileşmenin en önemli araçlarından biri. İnsan böyle bir travma geçirdiği zaman insanlarımızın deprem ile ilgili bir yardımlaşma seferberliği göstermesi, bu dayanışma ve beraberliğin depremin ortaya çıkardığı felaketler üzerine hafifletici bir etkisi var. İnsan bakıyor, Türkiye'nin her yerinden gelmiş yardımsever insanlar bir karşılık beklemeden size yardım ediyorlar. Şefkat elini uzatıyorlar. Bu çok önemli yani, bu giderilmesi evet. açısından. Deprem mağdurlarına karşı sakin, nazik, anlayışlı, sabırlı, yardım etmeye hazır olmak gerekir. İlgili ve dikkatli olduğumuzu görmelidirler. Başka insanlarla bağ kurmak, onların düşünüldüğünü ve yanlarında olduğumuzu hissetmeler oldukça önemli. Evet. Beden dilini iyi kullanmalı, göz teması kurmalı, yüz ifadesi ve mimikler konusunda hassas olunmalı. Sosyal medya haberlerine ihtiyatla yaklaşmalı. Bazıları çünkü ortalığı karıştırıcı tip insanlar oluyor, böyle kişilik bozukluğu olan. Bir takım uydurma, çirkin mesajlar atarak insanlarda panik oluşturmaya sebep oluyorlar. Yani depremzedelerle konuşmak, duygu ve düşüncelerini almak, onların yanında olduğumuzu hissetmek, acil ihtiyaçlarını belirlemek, yine afet yanlarında ve afetten sonra da onlarla birlikte olduğumuzu bilmeleri, yaşadıkları zorlukları, problemleri hakkında bilgili olmak, bunlara birikimlerimizle onlara yardımcı olmak evet. önemli yani şey olarak. Özellikle çocuklar burada çok etkileniyor. Sefa Bulut Hocam anlattı. Çok sorular sorabilirler. Bunları geçiştirmeden, ayrıntıya girmeden kısa cevaplarla cevaplandırmalı. Konu kapatılmamalı. Yani boş ver falan dersek çocuk kafasına daha çok kurar. Olayı abartarak büyütebilir. Çocuğa devamlı sevgi ve ilgiyle muamele edilmeli. Küçük çocuksa sarılmalı. Yanında olduğumuzun güvenini vermeli. Hiç evet. korkma, birlikteyiz, seni seviyorum, seni koruyacağım gibi cümleler kurmalıyız. Kendini ifade etmesin, küçük çocukların oyununu, sözünü kesmeden, yorumlamadan resim yapmasına, oyun oynamasına, konuşmasına izin vermeli. Biz de orada çadırlarda çocuklar için oyunlar kurmuştuk. İstanbul'dan giden, başka şehirlerden giden Kızılay uzmanları o çocukları oynatarak, rahatlatarak onların evet. deprem travmasını atlatmalarına yardımcı oldular. Yani depremde bütün milletimize bir görev düşüyor, sadece devletimize değil. Bir seferberlik ilan edip yardımcı olmalıyız ve öyle de oluyor zaten.
1: Evet efendim, teşekkür ederim. Şimdi efendim sevgili dinleyiciler, Sözün Dili programındasınız, depremi konuşuyoruz. Deprem on binlerce canımızı aldı, bizi yüreğimizden vurdu. On binlerce yaralımız içimizi acıttı. Yıkılan evler, yok olan komşuluklar, kaybolan hatıralar ruhumuzun derinliklerini sarstı. Enkaz altında biriken çıkarılması nefesimizi tutarak ve dua ederek, bu bekleyiş bizim için o kadar uzun bir bekleyişti ki kiminle hüzün yutkunmalar, oturduğumuz yere gömüldük. Kiminde gözyaşlarımız artık bir can daha kurtuldu diye sevinçten aktı. Deprem canlarımızı alırken üzerimizden silindir gibi geçti. Ağzımızın tadı, evimizin huzuru kaçırdı. Millet olarak depremin olumsuz sonuçlarını azaltmak için çırpındık, çabaladık. Kendimizi büyük bir milletin parçası olarak gördük ve sanki bir organın acısı tüm vücut hissediyormuş gibi yek vücut acı çektik. Onlara yalnız olmadıklarını, devletimizin, büyük milletimizin merhametli ve cömert olduğunu gösterdik. Deprem ve afet sadece birkaç gün yas tutmayacak kadar büyüktü. Milletimiz de felaketin büyüklüğünün farkında olduğu için yasını uzun tuttu. Deprem binalar yıktı, evet, ama millet olarak birliğimizi yıkamadı. Depremin yıktığı bir şey daha var ki ön yargılarımız. Einstein ön yargını parçalamak atomu parçalamaktan daha zordu der ya, çok daha haklıdır, ama yardımlaşmanın gelenek halinde olduğu ülkemizde deprem sonrasında dayanışma ve birliktelik arttığından deprem sonrası oluşan kaotik atmosferde günlük hayattaki ön yargılar, kişilere karşı yapılan ayrımcılıklar ve hatta ırkçı tutumlar bir yana bırakılmakta ve yardım düşüncesiyle hareket edilmektedir. Bu süreçte bireylerin empati yeteneği yüksek seviyeye çıkmaktadır. Fertler bir araya gelmekte ve dayanışma içerisinde olmaktadır. Allah büyük afet ve depremlerden milletimizi korusun. Efendim, depremle ilgili de Sivas'tan Doktor Doğan Kaya hocamız, benim de liseden edebiyat hocam, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden emekli, bir 17 Ağustos depremiyle ilgili deprem şiirleriyle ilgili antoloji hazırlamış. Onlar da o antolojide Alimi Mahlası'yla Süleyman Erdinç'in bir şiirini okumak istiyorum. O da şu: çaresiz kara duman çöktü deniz üstüne, parçalandı yerler yollar çaresiz, telef oldu canlar bin bir üstüne, yükseldi feryatlar kullar çaresiz. İzmit'le Yalova, Gölcük kayboldu, afatı arazi aniden oldu, körpecik yavrular uykuda öldü, çıkmıyor sesleri, diller çaresiz. Ne yapsın Marmara, kırık faylara, acılar böldük sene aylara, dayanmaz yürekler böyle vaylara, ezilmiş vücutlar beller çaresiz. 1999 senesi 17 Ağustos gecesinesi, yıkıldı binalar viran hanesi, kesilmiş nefesler haller çaresiz. Alimi böyledir vatan halleri, Allah estirmesin acı yerleri, 70 milyon ağlar akar selleri, sızlandı vatandaş eller çaresiz. Evet, depremde de demek ki bundan 27 yıl önceki depremde 70 milyonmuşuz. Bunu gösteriyor. 70 milyonu şair buraya nakletmiş. Şimdi 90 milyona yaklaştık. Evet, programımız sonlanırken Sefa Bulut hocam, depremle ilgili neler söylersiniz? Depremle ilgili araştırma yaptınız. Evet. Doktora tezi hazırladınız.
2: Evet hocam, aradan geçen 25 yıl boyunca aslında çok yol almışız. İnsanlar travma nedir onu öğrendiler. Psikoloji nedir, psikoterapi nedir onu öğrendiler. Hocamın bahsettiği gibi Kızılay'ın arama kurtarma çalışmaları var, ruh sağlığı hizmetleri var, gençlik kolları var. Kızılay'ın ve diğer sivil toplum ruh sağlığı birimleri kurduğu psikologlar birimleri var. Bazen okullarda şeyi görüyorum, okul bahçelerinde simülasyon odaları var, küçük konteynerler, bilim müzeleri var. Oralarda simülasyon yapıyorlar, çocuklara bunları öğretiyorlar. Yine çocuklara deprem çantası hazırlama, depremde neler olur, nasıl yaparız bunları öğretiyorlar. Hatırlıyorsunuz geçen deprem oldu ama ondan önce bir daha deprem olmuştu 2-3 yıl önce İstanbul'da.
1: Evet.
2: Aslında bunlar biz hep depremle beraber yaşamak zorunda olduğumuzu, buna her an her zaman hazır olmak zorunda olduğumuzu, biz ebeveynler, anne babalar, öğretmenler çocuklara deprem anında, sonrasında nasıl korunuruz, nasıl kaçarız, nasıl savunma geliştiririz, hani ani bir deprem olduğunda nereye sığınırız, masanın altına mı gireceğiz, kolona mı gireceğiz, bunları öğrendik. Vatandaşlara ağır eşyalarınızı vitrinlerinize, kardoraplarınızı duvara monte edin diyorlar. Yine bu şey çok önemli, deprem çantası mevzusu.
1: Evet.
2: Nedir işte, su, ilaç, el feneri gibi acil durumlarda kullanılabilecek şeyler, bunlar çok önemli. Evet. Yine mesela küçük çocukları şey hakkında eğitmeliyiz, deprem olursa nereye gideceğiz, ayrılırsak nerede buluşacağız, kime telefon edeceğiz, acil durumda kime başvurabilirsiniz? Bunlar çok önemli. Ben şeye çok önem veriyorum. Hani hep depremle beraber yaşayacağız diyoruz. Sürekli eğitim halinde olmak, hazırlıklı olmak çok önemli.
1: Evet efendim. Bugün de programımız burada noktalanırken TRT İstanbul Radyosu Radyo 1'den Sözün Dili programından vedalaşırken, Allah bir daha acılar göstermesin, haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Süleyman Doğan. Programı birlikte gerçekleştirdiğimiz hocalarımız Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamızla beraber Yapımcımız Gülşah Çetin, teknik yönetmen Gülsen Kızılar'la beraber hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine

TRT Radyo 1'in Sabah Kuşağı'nda yayınlanan Sabahın Hayrı programı hafta içi her gün 6:10-6:30 arasında farklı bir konu ve konukla sizlerle olmaya devam ediyor. Yalçın Çetinkaya'nın hazırlayıp sunduğu Sabahın Hayrı, sabahın ilk ışıklarıyla sizlere hem farklı konularda önemli bilgiler aktarıp zihinleri aydınlatıyor, hem de bu akıcı ve sıcak sohbeti güzel bir müzikle zenginleştiriyor.

0: Medula Şahıs Ödemeleri Sistemi nedir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Medula ve Bilişim Uygulama Daire Başkanlığı Sosyal Güvenlik Uzmanı Hakan Atar cevaplıyor.
1: Medula Şahıs Ödemeleri Sistemi 2010 yılında hizmet alındı. Sağlık ödemelerinin elektronik ortamda yürütülmesini ve izlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak, verilerin toplanmasına da destek oluyor. Medula Şahıs Ödemeleri uygulaması üzerinden birçok sağlık giderinin geri ödemesi gerçekleştiriliyor. Bunlar arasında tıbbi malzemeler, yol ve gündelik giderleri, diş tedavileri, metabolizma ve çölyak hastalıklarına yönelik ödemeler, kaplıca tedavileri, yurtdışı tedavileri, hasta alt bez ödemeleri ile mitokondriyal stopati hastalığının tedavisinde kullanılan bazı ürünler yer alıyor. Sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan tıbbi cihaz ve malzemelerin sağlık uygulama tebliğine uygunluğunu da denetliyor. Bu kapsamda tıbbi malzemelere ilişkin kural ve kriterler Medula Şahıs Ödemeleri Sistemi'ne tanımlanıyor. Sağlık uygulama tebliğinin ek 3 listelerinde yer alan ve kurum tarafından finansmanı karşılanan tıbbi malzemelerin ödemeleri de yine bu kurallar doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
2: Bir soru, bir cevap.

0: Radyo 1.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Türkiye ve Suriye arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Şam'da düzenlenen imza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayla fosfat üretim sahalarını geliştireceklerini söyledi. Üretilen fosfatı limana kadar getirmek istediklerini belirtti. Demir yolu inşasını da içeren çok kapsamlı büyük bir projeyi hayata geçirmeyi istiyoruz dedi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın başlayacak Teknofest Mavi Vatan öncesinde İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapıldı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz unsurları Körfez'den geçti. Gökyüzünde ise deniz karakol uçakları, helikopterler ve yerli insansız hava araçları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk bayrağını al, Körfez'e gel çağrısıyla sahile gelen vatandaşlar donanmanın geçişini gururla izledi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir araçta çıkan yangın ormana sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Elektronik kayıt 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıt 24-28 Ağustos'ta yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre okullara giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak. Veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanacak, öğretmenler ve eğitim çalışanları önlük giyecek. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı günler kaldı. 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde balıkçılar hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Geçen yıl verimli bir av sezonu geçiren Karadenizli balıkçılar yeni sezondan da umutlu. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli program için çalışmalar hızlandı. Büyüme, enflasyon, istihdam ve ihracat hedeflerinin belirleneceği program Eylül ayının ilk haftası açıklanacak. Programın ardından 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifine de son şekli verilecek. Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara geçit vermiyor. Reklam Kurulu, 2026'nın 8 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceledi. Mevzuata aykırı bulunan uygulamalara 220 milyon liraya yakın para cezası uygulandı. Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 48 kilogram uyuşturucu maddeyle 1200 litre kaçak akaryakıtı ele geçirildi. Malatya ve Konya'da da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar vardı. 3 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kesin kayıt işlemleri tamamlandı. On binlerce hacı adayı işlemlerini E-Devlet'ten tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için ek kayıt dönemi ise 24 Ağustos'ta başlayacak. ABD ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasında yaptırım krizi büyüyor. Washington, UCM Başkanı Tomoko Akane ve bir üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı. UCM'den ABD'ye bu yargı bağımsızlığına açık bir saldırıdır yanıtı geldi. Japonya ve Avrupa Birliği de ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Soykırımcı İsrail'in skandal adımlarının sonu gelmiyor. İsrail unsurları Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref El-Avvar'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına aldı. Filistinli yetkililer bakanın herhangi bir neden gösterilmeden alıkonulduğunu kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkürdistan Cumhuriyeti'nde bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışmalar sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Sakarya, Hendek yolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında yol bakım, yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri, Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Sinop, Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
13: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bahşiş.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
6: Reklamlar.
7: Zamanın getirdikleri.
8: Zamanın getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bu hafta kaostan beslenen insanları konuşacağız. Etrafınızda görürsünüz. Bir kavga, bir kıyamet ve sonrasında da keyifleri veyde yok. Kavgadan, kaostan, karışıklıktan beslenen ve sürekli ortamlarda kalan, o ortamı oluşturmaya çalışan insanlar bizim şikayet ettiğimiz, yorulduğumuz insanlar. Onlara baktığımızda bir şeyi hallediyor gibi göründüklerini de görürsünüz. Halletmek adına çıkarlar aslında. Trafikte kızarlar, inerler, sataşırlar, ders vermeye çalışırlar, akıl vermeye çalışırlar, bir bağırtı, bir çağırtı, kaostan beslenme maalesef bunların kimliği gibi olmuş olduğunu da gözlemleriz. İşte bu insanların kaostan beslenme istekleri farkındalıkla ancak çözülebilir. Yani ben de sürekli bir gerginlik içindeysem, sakin olduğumda huzursuz kalıyorsam, sakinliği, monotonluk, boşluk gibi hissediyorsam, kendimi hayatta yaşamıyor gibi hissediyorsam, varlığımı kavgayla ortaya koymaya çabalıyorsam, bu benim büyüdüğüm evin getirileridir. İnsanlar kaos ortamında, kavga ortamlarında bulunuyorlarsa, burada kalabiliyorlarsa, burada kalmayı istiyorlarsa ve bundan da huzursuz olmuyorlarsa, burada eskiden gelen, alışılmış bir şeylerin olduğunu gerçekten bilmek ve anlamak lazım. Ve bu insanlar bir süre sonra bu kavga, kaostan, bu kadar yükten yorulup ciddi hastalıklara da maruz kalabilirler. İnsanların kendini var etme şekli çok önemli. Biz çocukken karışık bir evde büyüdüysek, kaoslu ortamda büyüdüysek, yani bir şeyler yolunda giderken bile az kaldı bir 5 dakika sonra olay kopar diyorsak ve o sakin durumun geçici olduğunu bilip o sakinliğin bile bize güven vermediğini biliyorsak, işte ister istemez kendimizi ortaya koymak, iletişim kurmak, kendimizi ifade etmek için o kaosu da biz kendimiz bilmeden üretiyor olabiliriz. Yani farkında olmadan kaos içinde yüzüyor olabiliriz. Bazı insanlar kaosu kendisini yaşaması bir yana, kaos yaşayan, hayatı karışmış, sıkıntılı olan insanların hayatında olup o macerayı da yaşamak, gözlemlemek, bilmek istiyorlar. Özellikle belli yaşın üzerine gelenlere bir bakın. Kendilerinin hayatı sakinse bile sakin olmayan dedikodunun, hareketin, yorumların çok olduğu, çok fazla bunların yaşandığı sahalara girerler. Hiçbir şey olmasa televizyondaki o dedikodu programları, olaylı aile programlarını izlerler ve o televizyondaki birilerinin başına gelmiş bir sürü kötü olayı heyecanla yorumlayıp heyecanla dinlerler. Evet, insanların çok ciddi olarak birinin hayatındaki kaosa merak etmesi de aslında bununla alakalıdır. İnsanlar kendi hayatını yönetemediklerinde veya kaos sistemiyle, karışıklık sistemiyle enerjilerini yükseltip hayatın içinde aktif olduklarında bunun aksini kabullenmekte zorlanırlar. İnsanların depresyona girdiği dönemlere de bakmak lazım veya kendini atık, işe yaramaz hissettikleri döneme bakmak lazım. Yaşantı tarzları acaba nasıl? Nasıl yaşıyorlar? Neler yapıyorlar? Yaşamak ne demek? Hayatta kalmak ne demek? İlişkide olmak ne demek? İnsanın hayatına dokunmak, sosyal olmak, aktif olmak, başarılı olmak, bunlar acaba o kişilerde nasıl karşılık buluyor? Yani hayatın içinde aktif olmak demek birini eleştirmek mi? Birini beğenmemek mi? Birileriyle kavga edip sürtüşmek mi? Her gittiği ortamda muhalif olan tipleri de görürsünüz. Sürekli muhalif. Okulda muhalif, arkadaşlarıyla muhalif, zıtlıklarla bir kavga çıkarır. Girdiği ortamda kendini belli etmek için eleştirir. Sürekli karşı tarafı yoran bir diyalog içinde kendini ortaya koymaya çalışır. Sosyal medyada da çok görüyorsunuz. Hemen olumsuz bir yorum. Hemen sürekli bir sataşma. Çirkin laflar, çirkin cümleler. Sosyal medyada maalesef sanal ortamda o kadar fazla ki insanlar bir şekilde görünür olmak adına, yaşadığını hissetmek adına farkında olmadan kaos üretirler ve o kaosu bir başkasına da yaşatarak kendi aktifliğini bir nevi test yaparlar. Kendi güçlerini bir nevi testten geçirirler. Çünkü kaoslu ortamda büyümüşlerdir. 10 dakika bir sakinlik varsa 15. dakikada mutlaka bir kavga çıkar. O sakinlik geçicidir ve ne yapıp edip ortalık karışır. Ortalık karışınca da herkes olayın içindedir ve iletişim biçimi bu olduğu için belki de aile olmaktır. Kaos belki de bir taraf için ilişkide kalmanın garantisidir. Kavga, sürtüşme, çirkin laflar, eleştiriler ve sonradan uzlaşı. Aslında insanlar en çok yakın olmaktan korkar. Yakınlık duygusu insanı çok tedirgin eder. Bazıları der ki olur mu canım, yakınlık istiyoruz zaten. Yakınlık niye bizi korkutsun? Yakın olmamak için mi kavga çıkarıyoruz şimdi? Evet, maalesef çok yakın olduğumuzda o yakın halimiz, yani doğal halimiz, orijinal halimiz eleştiri alır korkusuyla o yakınlığı engellemek adına bilinçaltı ne yapıp eder? Bir engel oluşturur. Bunu bazen çoğunlukla hatta farkında olmadan yaparız. Biz doğal ve orijinal olduğumuzda, eksiğimizle, kusurumuzla, olduğumuz haliyle kendimizi ortaya koyduğumuzda annemiz, babamız bize kızmıştır, beğenmemiştir, eleştiri almışızdır. Onun için çocukken bizler annemizi, babamızı memnun etmek için çeşitli rollere gireriz. Annemizin memnuniyeti, ebeveynin memnuniyeti bir çocuk için çok çok mühimdir. Çocuk annesini mutlu etmek için kendinde olmayan şeyleri ortaya koymaya başladığında suni davranışları geliştirir ve farkında olmadan bunu içselleştirir, normali haline getirir ve bir süre sonra da bu ihtiyaç haline gelir. Annesinin istediği şekle girebilmek ve annesinin gözünde aferin alabilmek için eğer kavgacı olması gerekiyorsa kavgacı olur. Saldırgan olması gerekiyorsa saldırgan olur. Yani ne yapması gerekiyorsa onu yapmak için uğraşır. İnsanların kaostan besleniyor, krizden besleniyor, karışıklıktan besleniyor olması yine kendi duygularını tatmin etmek içindir. Kaosun, karışıklığın, curcuranın içinde kendi de vardır. Yorum yapıyordur, olaya müdahale ediyordur, bir şeyleri savunuyordur, itiraz ediyordur. Bakın bunlar kendini ortaya koyma yöntemi olarak kişiye tatmini verir. Sadece insanın kendinin ne durumda olduğunu fark etmesi çok önemli. Öfkeyle, tepkiyle ortaya koyulan haller bazen psikiyatrik durumlar da olabilir. Eğer anda kalamıyorsanız, sürekli bir kızgınlık ve hırçınlık haliniz varsa, bunu da yönetemiyorsanız, hayatınız artık yönetilemez hale geldiyse mutlaka ilaç tedavisini de önemsemeniz lazım. Ama genel olarak ya ben kendime söz geçiremiyorum, fark ettim, bir yerlerde hep muhalefet ediyorum, illa birine bir laf sokacağım, işte ortam geriliyor diye farkındalıkla birlikte iniş çıkış yaşasanız bile bunu düzeltmek istiyorsanız mutlaka bir destek almanızda fayda var. Danışmanlık hizmeti, terapiler gerçekten iyi gelir. Kendi farkındalığınızı çözersiniz. Çünkü insanın muhalefet ederek kendini ortaya koyma şekli uzlaşarak nasıl yapacağını bilmediğiyle alakalıdır. Biriyle aynı fikirde olduğunda nasıl farklı olacak? Biriyle aynı fikirde olduğunda nasıl sevilecek? Biriyle farkını ortaya koymadığında onu nasıl fark edip nasıl özel olduğunu anlayacaklar. Ham işlenmemiş çocuksu duygular yetişkinlikte de devam ediyor olabilir. Benim kendimi ortaya koymaya ihtiyacım var, onay almaya ihtiyacım var, hayatımı dinamik şekilde, aktif şekilde yürütmeye, enerjik olmaya ihtiyacım var ama bunun nasıl olacağını bilmiyorum. Çünkü evde kaosla beslenen ebeveynlerim vardı. Karışıklık, kargaşa, üzüntü, kavga varken evde enerji vardı, hareket vardı. Bunun olmadığında da insanlar kendini huzursuz, kötü hissederdi. Eğer sakin ortamda ortamda, huzurlu ortamda, normal bir ortamda içinize sıkıntı basıyorsa, huzursuz oluyorsanız işte bu sebeptendir. Yani kaoslu ortamlar sizi sıkmıyor, üzmüyor, sakin, normal, mutlu, huzurlu bir yaşantı sizi bunaltıyorsa işte orada çocukluk kayıtları vardır. Çok hareketli, kaoslu, kargaşalı hayatın zıttı olarak da tümden sessiz, donuk, mesafeli, asık suratlı bir ortamda çocuk için gerçekten sıkıntı olur. Yani yetişkinlikte duyguların ifade edilmediği, donuk olunduğu, sadece surat asarak, uzaklaşılarak kendinin belli edildiği kısımlarda bu da kaostan beslenmenin zıttı olarak aynı şekilde sıkıntıdır. Sürekli bir gerginlik, soğukluk, konuşulmayan bir ortam, sürekli bir tedirginlik, huzursuzluk aynı şekilde kavganın, gürültünün olduğu ortam kadar sıkıntılıdır. Yani sakin kalmak, huzurlu kalmak, rahat olmak, anı yaşamak, olumlu düşünmek, insanların ortaya koyduğu yanlış şeylerin belki yanlış anlaşılmayla alakalı olduğunu düşünmek, esnek olabilmek gerçekten kıymetli. Yani kendi huzurunuz, kendi ruh sağlığınız için çok çok kıymetli. Her şeyi gördüğünüz gibi yorumlayıp kızarsanız, arka planda olanları bilmeden, anlamadan çok büyük tepkiler verirseniz sonunda siz de üzülen olabilirsiniz. Yani insanlarla uğraşıp kavga etmek, cedelleşmek, problem çıkarmak, suçlamak, saldırmak insanın kendi güçlülüğünü ortaya koyması demek değildir. Bu saldırganlık, bu sürekli kaos, sürekli eleştiri, sürekli beğenmeme halleri huzursuzluktan ve ortam karıştırmaktan ve iletişimsizlikten başka bir şey değildir. Sağlıklı değildir. Bu sebepten dolayı iletişim biçiminize lütfen bir bakın. Her şey yolunda giderken huzursuz musunuz? Her şey iyiyken içinizi bir sıkıntı basıyor mu? Her şey yolunda gittiği halde niye keyfiniz yok? Niye kendinizi yaşamış gibi hissetmiyorsunuz? Niye durgunsunuz? Niye tadınız tuzunuz yok? Niye başarısız hissediyorsunuz? Başarılı olmak, hayatta olduğunuzu anlamak, yaşıyor olduğunuzu, enerjik olduğunuzu, var olduğunuzu anlamak için neye ihtiyacınız var? Ne olursa sizler hayatta var olduğunuzu fark edersiniz. Nasıl bir yaşam?

yaşam temposu hayal ediyorsunuz. İnsanlar çok şikayet eder. Onu çekiyorum, bu laf söylüyor, kimse memnun değil, bıktım herkesten gibi cümleleri çok duyarsınız. Madem öyle, herkes sizi yoruyor. Niye herkesin yükünü alıyorsunuz? Herkesin yüküyle niye boğuşuyorsunuz? Kendi yükünüzü de niye arttırıyorsunuz ve şikayet ediyorsunuz? Sürekli şikayetler, kızmalar, söylenmeler ve gönüllü şekilde bu şikayetleri kabullenip bu şikayetlerle, sorunlarla uğraşmanın anlamı sizde nedir? Lütfen bunlara bir bakın. Çünkü insanlar kaostan beslendiğinde karşı tarafa da kaos yaşatır. Bu mecburi böyle olur. Kaosun olmadığı yerde insanlar anlaşamıyorum der, iletişim yok der, beni dinlemiyor der, der de der. Bir şeyler söyler veya kaosu donuk bir şekilde surat asarak, karşıyla bağı kopararak yapan insanlar da aynı şekilde karşı tarafın konuşmak isteyişini baskı gibi algılayabilirler. Bizim evdeki yaşantımız nasıldı? Hareketler nasıldı? Ailemizdeki insanlar nasıl iletişim kuruyordu? Yakınlık derecemiz neydi? Aile bireylerimiz uzak mıydı birbirine? Yakın mıydı? Veya yakınsa nasıl yakınlık gösteriyordu? Kızarak mı? Eleştirerek mi? Müdahale ederek mi? Kontrolde tutarak mı? Hangisi? Büyük bir ihtimalle biz de aynısını yapıyoruz. Ailelerden gördüklerimizi beğenmesek dahi farkında olmadan hayata geçiririz ve bunu yönetmekte de zorlanırız. Çocuk modu çok önemli. Yetişkin modu, ebeveyn modu, bunların hepsini biz daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Fakat sorunların çıktığı modlar çocuk modu, yani Freud'un it dediği o ham duygunun ortaya çıktığı hal, bir de ebeveyn moduydu. Çocuk modu sürekli şikayet edip beklentide olmak ve birilerinin bizi mutlu etmesini istemek, mutlu etmezse de olay koparmak. Ebeveyn modu da sürekli karşıyı terbiye edip bizim sözümüzden çıktığı anda da olay koparmaktı. Yani adı üstünde, çocuk zaten hep bekler, beklenti çok yüksektir ve mutlu olması için ebeveynine, çevreye ihtiyacı vardır. Suçlu hep dışarıdır. Yine aynı şekilde ebeveyn modu da kendini dinlemeyeni suçlar, sözünü geçiremediği kişiyi suçlar ve yorar, hatta cezalandırır. İşte burada yetişkin modu devreye giriyor. Ben her ne sorun yaşıyorsam sorularımı da kendime yetişkin modunda sorabilmem lazım. Ben niye bu kadar curcuna yaşıyorum? Niye herkesle kavgalıyım? Her gittiğim ortamda niye gerginlik çıkıyor? Nereye gitsem bir kriz var. Nereye gitsem bir sorun var. Nereye gitsem sürtüşme oluyor. Sürtüşme olmasının yanında uzlaşıyı beceremiyorum. Veya uzlaşı yapmak bana niye ağır geliyor? Karşı tarafı niye kendi dediğime ikna etmeye çabalıyorum? Karşı tarafın zihninde geçenler niye beni bu kadar etkiliyor? Karşı tarafın sizinle ilgili kötü düşünmesi niye sizi bu kadar korkutuyor? Neyi kontrol altına almaya çalışıyorsunuz? Neyi bilmeye çalışıyorsunuz? Neyi muhafaza etmeye çalışıyorsunuz? Veya neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz? Bakın, bunlar çok önemli. Kavga ederek neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz? İnsanların birbirinin olaylarıyla hemhal olması, yani dedikodu dediğimiz şey de bu yüzden. Bir başkasının hayatındaki kötülükleri saatlerce konuşup yorumlar yapabiliyoruz. Başına gelenleri, verdikleri tepkileri, daha öncesi, daha sonrası, neler oldu sürekli konuşuluyor. Kim kime ne yapmış? Arabayı nasıl kullanmış? Nasıl kaza geçirmiş? O ona ne demiş? Nasıl evlenmişler? Nasıl boşanmışlar? Neler yapmışlar bu süreçte? Sürekli bir dedikodu ortamı ve birilerinin yaptığı yanlışların sürekli gündemde olması, birilerinin yaptığı olayların sürekli gündemde tutulup eleştirilmesi, ayıplanması ve bunların sürekli konuşulur halde gündemde taze tutulması, yine kaostan beslenen insanlar için. Birilerini kötülemeyen, dedikoduya girmeyen, normal halinden memnun olan, kanaatkar, kendi iç dünyasıyla barışık, kendi yolunu çizebilmiş, kendi duygularını yönetebilmiş insanlar diğer insanları çok rahatsız eder. Onlarla dedikodu yapmıyorsunuz, birilerinin ayıbını konuşmuyorsunuz, birilerinin düştüğü durumu analiz edip yorumlamıyorsunuz ve birilerinin düştüğü o kötü durumdan dolayı kendinizi haklı çıkarmıyorsunuz ve siz bunu yapmıyorsanız inanın tatsız tutsuz milleti rahatsız eden biri olursunuz. Sizden ne keyif alacaklar ki? Birilerinin ayıpları, başına gelenler, kötü olaylar, birbirlerini incitmeleri, birbirlerine söyledikleri kötü laflar herkesin dilinde geziyor vaziyette olunca, işte bu da kaosla beslenenlerin enerji aldığı, güç bulduğu yerler haline geliyor. Kaostan beslenen insanlar dedikodu yapmayan, halinden memnun olanlardan çok sıkılır, gıcık olur. Bu sebepten dolayı kendi çevrelerinde kendilerini onaylayacak, takdir edecek, olaylara müdahalelerini haklı gösterecek, alkış alacak insanlar isterler. Nasıl ortalık karıştırdıklarını, nasıl kızdıklarını, nasıl bağırdıklarını, nasıl olay çıkardıklarını, nasıl müdahale ettiklerini sürekli anlatıp dururlar. Olumlu sonuçlar, takdir

övgü beklerler ve doğru yaptıklarına da inanırlar. Çocuklarımızı büyütürken sürekli kaos, kavga, kriz varsa emin olun onlar da ileride huzurlu olmayı bilmeyeceklerdir. Çocuk huzurlu olmayı bilmeyip arkadaşıyla sürekli kavga çıkarıyorsa ve huzurlu olduğunda mızırdanıyorsa, oyun oynamayı bilmiyorsa, sakinlik dediğimiz şeyi çocuk tanımıyorsa, huzursuz, hırçın, saldırgansa burada aile kültürü devreye girecektir. Anne baba aynıdır. Anne baba huzursuz, kavgalı, sakin kalmayı bilmiyorsa sürekli bir bağırtı çağırtı, sürekli bir eleştiri, kavga, negatif durumlar evde mevcutsa bunlar çocuklara huy olarak geçecektir. Hırçınlık onların normal hali olacaktır. Sürekli birilerini suçlamak, beğenmemek, onların halini konuşur vaziyette olmak ve sürekli merakla bu insanların başına gelen kötü olayları irdelemek yine çocuğun normali haline ve huyu haline gelecektir. Evdeki ebeveynlerin çok dikkat etmesi lazım. Siz belki farkında değilsiniz. Çok zorlu bir süreç geçiriyor olabilirsiniz ve gerçekten kaostan besleniyor da olabilirsiniz. Ama bu farkındalıkla olabilen, yola gelebilen bir şeydir. Anne babalar çocuklarını büyütürken farkındalık kısmı daha geç gelir. Yani çocuğa hırpalama, bağırıp çağırma olabilir ama bunun yanlış olduğunu çok sonra anlar anne babalar. Çünkü farkındalık hemen anında olan bir şey değildir. Bir süreci vardır. Zihnin olgunlaşma kısmı vardır. Normal zekamız, bir de sosyal zekamız, bir de zihin zekamız vardır. İşte bu zihin zekası yetişkin modu olmakla, olgun olmakla, olgunlaşmakla çok yakından alakalı olduğu için bizim kendi hayatımızdaki yanlışları, eksikleri, problemli hallerimizi fark etmemiz zaman alır. Fakat bir şeyler ters gidiyor. Bunlar normal değil diye rahatsızlık yaşadığımızda işte o zaman kendimize dönüp bakmamız lazım. Terapilerde de, danışmanlık hizmetlerinde de, çift terapilerinde de hiç fark etmez. Ne için giderseniz gidin, insanın kendine odaklanması sağlanır. Ben neyim, ne yapıyorum, beklentilerim ne, şu anki halimi fark edebiliyor muyum, şu an yaşadığım durumu analiz edebiliyor muyum, kendi yaşantımın, kendi davranışlarımın, kendi duygularımın farkında mıyım kısmını çok önemseriz ve bunu önemsemesini de karşı tarafa rica ederiz ve terapilerle, danışmanlık hizmetleriyle de bunun olması için gayret gösterilir. Yani kişi kendini fark etmeden mümkün değil, hayatını yoluna koyamaz. Yetişkin modu burada çok önemlidir. Kriz çözme kabiliyeti çok önemlidir. Kriz çözme kabiliyeti dediğimiz şey karşıya pusturma, benim haklı çıkma derdim değil. Kesinlikle ve kesinlikle orta yolu bulma, çizebilme, yol haritasını sağlıklı bir şekilde belirleme ile alakalıdır. Dışarıda gözlemlediğiniz veya aile içinde gözlemlediğiniz insanlara bir bakın. Hiçbir şey yokken hocam geldi, kavga çıkardı. Durup dururken geldi, huzurumuzu bozdu. Yemek yiyorduk, geldi laf çattı. Oradan eskiler konu açıldı. Oradan suçladı. Zehir oldu yiyeceğimiz, tatilimiz, gezmemiz. Küstük, gergin bir şekilde eve geri döndük. Tanıdık değil mi bu cümleler? Çok tanıdık. Acaba insan tatlı tatlı yemek yerken, oturup sohbet ederken, gezerken niye huzursuzluk çıkarır? Çoğu evliliklerde duymuşsunuzdur. Klasik pazar kavgası vardır. Her pazar sofra kurulur, en güzel yiyecekler hazırlanır, tatil günü sofralar bereketli, hoş, sevilen şeylerle donatılır, oturulduğu an kavgalar çıkar. Meşhur pazar kavgaları vardır çoğu çiftin evliliğinde. Bu sebepten dolayı huzursuzluk, gerginlik aslında insanların bir çeşit iletişim kurma biçimi mi acaba? Buna bakmak lazım. Yani huzursuzluk ve kavga çıktığında niye rahat hissediyor? Ancak öyle kendini ortaya koyma becerisi varsa uzlaşarak, konuşarak insanlar kendini ifade edemez ve pazar kavgaları gibi, yemekte çıkan kavgalar, gezmelerde çıkan kavgalar gibi sebepsiz yere aniden bir gerginlik, aniden ortalığın karışması, aniden küsmeler, kavgalar, ayrılıklar kendini ortaya koyuverir. İnsanların özellikle güzel anlarda ortaya koydukları tavırlar, laf sokmalar, gerginlik oluşmasını sağlamalar, espri adı altında ağır cümleleri söylemesi gerçekten gerginliği tırmandıran konular. İşte burada keyif alan insanları da görürsünüz. Karşı taraf üzüldüğü için, karşı taraf kaygılandığı için, karı kocanın arasını açtığı için, ortaya söylediği bir laftan dolayı herkesin gerilip içine kapanmasından dolayı bundan huzur bulan, memnun olan, keyif alan insanları da gözlemlersiniz ve dersiniz ki bizim kötülüğümüzü istiyor. Eşimle aramı
moralimi bozdu. Oturmaya gittik şu lafı söyledi. Gezmeye beraber gittik şunlar yaşadık gibi bir sürü örnekler verebilirim. Bunu mutlaka yaşamışsınızdır. Çevrenizde de vardır. Çevrenizdeki o insanlara bir bakın bakalım. Niye böyleler? Niye bu kadar gerginler? Niye gergin ortamları seviyorlar? Niye gerginlikten rahatsız olmuyorlar? Görünürde rahatsız oluyorlar aslında. Bıktım bu cahil insanlardan, bunların saçma sapan hallerinden, olaylarından gibi şikayetler olabilir. Ve sürekli o ailede olay vardır zaten. Birinin başına sürekli bir şeyler gelir. Sürekli biri birinin problemini konuşur veya halleder. Ajan filmi gibi sürekli bir şeyler oluverir. Hiç bitmez.

0: ve bunu sağlıklı bir şekilde yoluna koyabilirse huzuru, anın tadını ve hayatın keyfini çıkarabilir. Önemli olan da budur. İnsanlar huzursuzluktan, kaostan, gerginlikten, kavgalardan sürekli şikayet ediyor. Fakat bir bakıyorsunuz onun içinde olmak istiyor zaten. O olaylar olmasa kendi mutlu olamayacak. Mutlu olma şekli o. Sürekli bir karışıklıkla kendi varlığını hissediyor. Bu sebepten dolayı insanların kendini gerçekten fark etmesi, farkındalıkla düzeltmeye çalışması çok önemli. Tek başına farkındalık da işe yaramaz. Fark ettiniz ama halinizden memnunsunuz. Hayır ya, ben değişemem, beni böyle kabul etsinler dediniz ve bir şekilde görmezden gelip halının altına sorunları süpürdünüz. İşte bu da bir işe yaramaz. Yani farkındalık tek başına hiçbir şeydir. İnsanın gayret etmesi, çabalaması ve kendini takibe alması çok önemli. Haklı olmanın da bir anlamı yok. Haklı olabilirsiniz ama olayları yine yaşıyorsunuzdur. Yine üzülen tarafsınız. Yine gerilen tarafsınız. Ne anladım o zaman bu haklılıktan? Yani mevzuyu haklı haksızlıktan üstün çıkmaktan ziyade sorun çözmeye, yetişkin olmaya getirmeniz lazım. Yetişkin moduna geldiğinizde sorunlar daha sağlıklı anlamlandırılır, daha sağlıklı analiz edilir ve daha sağlıklı çözüm bulmaya çalışılır. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Biz kaostan, kargaşadan, kavgadan beslenen insanları konuştuk bugün. Niye acaba bu insanlar bu kadar çok yüksek volümde, çok yüksek dozda gerginlikle yaşamayı seçerler? Niye huzur, sakinlik bu insanlara itici gelir? Umarım hayatınızdaki kaosların, gerginliklerin çözümünü bulursunuz ve sakin yaşamaya, anı yaşamaya gönüllü olursunuz. Ben mail adresimi vermek istiyorum. zaman.getirdi@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Samahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın.
1: Zamanın getirdikleri.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde 5'in fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir,
7: yüksek teknolojili dünya markası.

0: markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Feyyaz İşleyen, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz. Ekonomi gündeminden başlıkları konuşmak üzere ama bugün özel bir konuğumuz var. Özel bir konuyu konuşacağız. Türkiye Ürün İhtisas Borsası. 7 yaşında çünkü biz de bu 7 yıl boyunca aslında defalarca konuk ettik TÜRİB'i, programda anlamaya çalıştık ne olduğunu. Türkiye için çünkü yeni bir alandı bir de. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Necla Küçükçolak.
2: Doçent.
1: Affedersiniz, Doçent Doktor Necla Küçükçolak.
2: Saygısızlık etmeyin profesörlerimize.
1: Stüdyomuza hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Ve her çarşamba tarım ve hayvancılığı konuştuğumuz arkadaşım, Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Editör Yardımcısı Mustafa Çalkaya stüdyomuzda. Hoş geldin Mustafa.
3: Hoş buldum Zafer.
1: Şu 7 yılda TÜRİB nereden nereye geldi? Aslında biraz onu konuşursak, onunla başlarsak, sanki TÜRİB'in ne olduğunu bilmeyen dinleyicilerimiz de bu vesileyle öğrenmiş olur aslında.
2: Tamamdır Zafer Bey, çok teşekkürler öncelikle bu imkanı verdiğiniz için. Sizle birlikte zaten büyüdük, 7 yaşına geldik, sağ olun sizler de bizleri konuk ettiniz. Şimdi 2019 yılında biz faaliyete geçtik ama tabii ki bu hikaye daha gerilere dayanıyor. 2004 yılında Ürün İhtisas Borsası'na ilişkin TOP kanununda bir düzenleme var. 2005 yılında lisans depoculuk kanunu çıkmış. Arada biraz beklenmiş özel sektörün bu alana yatırım yapması noktasında ama geçen sürede özellikle gıda, global ölçekte gıda arz güvenliği ile ilgili yaşanan sorunlar sonrasında gıda komitelerinde bunun önemi tekrar ortaya konduğunda ajandaya tekrar girmiş ve TMO'yla TOB'un girişimiyle ilk lisans depo 2011 sonunda hubat, baklagiller, yağlı tohumlar için faaliyet izni verilmiş 2011'de. 2012'den itibaren yavaş yavaş diğer ürünler de gelmeye başlamış. İlk ELÜS elektronik ürün senedi. Şimdi önce gıda arz güvenliği için ürünlerin sağlıklı silolarda saklanması için lisanslı depoculuk geliştirilmiş. Sonra bunu işte daha finansal bir ürüne çevirmek, ELÜS kredisi dediğimiz teminata kabul edilmesi noktasında elektronik ürün senedi modeli üzerine bina edilmiş. Bunun yönetmeliği, düzenlemesi ortaya konmuş. Merkezi kayıt kuruluşu bu iş için verilmiş. Takas Bank bu iş için verilmiş. Ama o sırada dağıtık bir şekildeymiş. İşte Konya'mız, Antep'imiz, Polatlı'mız, çeşitli illerde 6-7 borsada dağıtık bir şekilde bu işlem oluyormuş. İşlemler oluyormuş. Bunu işte likiditeyi, etkin fiyat oluşumunu sağlamak için tek elde ulusal çapta bir platform üzerinden ilerleyelim diye Türkiye Ürün İhtisas Borsası fikri ortaya gelmiş. 2018'de kurulduktan sonra 2019'da faaliyete geçtik. Yani aslında 2004'lerden 5'lerden itibaren bir hikaye, 2019'da ulusal çapta bizim platformu açmamızla hızlandı diyelim. Ürün sayıları da yavaş yavaş arttı. İşte ilk pamuk, sonra buğday, arpa vesaire derken şu an 18 üründe tebliği var, yani standardı var. Bu ürünler lisanslı depolarda saklanıyor. Lisanslı depoları Ticaret Bakanlığı izin veriyor. Ürün İhtisas Borsası'na Ticaret Bakanlığı izin veriyor. Lisanslı depolar yetkili sınıflandırıcılarla çalışmak zorunda. Bu ürün standardına, ürün sağlıklı bir şekilde tasnif etmek ve bunların lisans depolarda o şekilde saklanmak.

0: Anlaması için bunları anlatıyorum çünkü aslında biz borsayız, finansal bir kuruluşuz ama dayandığımız en temel altyapı çiftçilerimiz ürettiği ürünlerin lisans depolarda saklanması, karşılığında elektronik ürün senedi çıkartması ve çiftçimiz bu ürünü sahip olup buralara koyanların hem TÜRİP'te alım satım yapabileceği gibi bankaya teminat olarak vereceği yapının kurulması ya da bazı ürünler çok özel. Hani buğday ve arpa belki açık yığın olarak da saklanabiliyor ama örneğin mısırın kurutulması gerekiyor. Örneğin işte kayısının iklimlendirme şartları farklı. O nedenle bunların herkesin böyle bir imkanı yok. Yani ölçek ekonomisinde herkes evinde yani şeyde bodrumunda saklayamaz bunları. Bu nedenle gıda arz güvenliği dediğimiz şey de o aslında. Büyük bir meşakkatle ürettiğiniz ürünün firesiz, kayıp olmadan sağlıklı bir şekilde saklanıp tüketime konu edilmesi. Şimdi neden lisans depoculuk ve ürün istisas borsacılığı önemli? Hasat dönemi Türkiye'de Mayıs'tan sonra başlıyor. Yıl sonuna kadar ikinci ekilişler falan devam ediyor bizim ürünlerimizde, bizim coğrafyamızda. Şimdi belli bir dönemde yani arpada, buğdayda 1-1,5 aylık ya da işte kayısıda 1-1,5 aylık bir hasat dönemi var. Belli bir dönemde bir ayda ürettiğiniz ürünü bir yıl boyunca tüketiyorsunuz. O nedenle bunun sağlıklı bir şekilde saklanması gerekiyor. Ama ekonomik bir gerçeklik, arzın fazla olduğu, hasatın olduğu dönemde de fiyat düşüyor. Şimdi el üst kredisi, lisanslı depoculuk ve devletin hemen satma, emeğinin karşılığını al diye sübvansiyonlu el üst kredileri diye bir yapısı var Ziraat Bankası üzerinden. Ve depoya koyduğunda çiftçi %75'ini kiranın devlet ödüyor. Sen depona koy, hemen satma, el üst kredisi al, finansmana eriş. Sonra piyasa istediğin fiyata geldiğinde, arzın biraz daha sakinlediğinde, tüketimin daha çok olduğu, talebin daha çok olduğu dönemde doğru bir fiyattan sat. İşte TÜRİP de orada giriyor borsacılık olarak. Siz ürünü sadece yereldeki birkaç tüccara ya da işte sanayiciye satmak durumunda kalmıyorsunuz. Çünkü sadece orada değil, Türkiye çapında da üreten, kullanan sanayici, tüccar var. Onlar ilgi gösteriyor. O nedenle daha iyi bir fiyat bulabiliyorlar. TÜRİP'in geldiği nokta, işte biz faaliyete geçtiğimizde 4 milyon tonluk kapasite, saklama kapasitesi. Şimdi 15 milyon ton civarı.
1: Bu arada ürün yelpazesi de genişledi.
0: Evet, işte 18'e çıktı. Bir 10 küsurdu ilk başta. Sonra yavaş yavaş diğer ürünlerimiz de geldi. Ama mahşerin 3 atlısı var. Hatta biraz da hani ayçiçeğine de şey yapayım, torpil geçeyim. Hı. Adını sayayım. %98'i buğday, mısır, arpa ve ay çekirdeği. %2'si diğer ürünler. Şimdi mısır hasatı da henüz başlamadı ama tam da bu an itibariyle, bugün itibariyle bu oranları veriyorum size. %50'si buğday üzerine, %30 küsürü mısır üzerine, %8 filan civarı arpa üzerine, %2 filan civarı ayçiçeği tohumu. Tabii iklim krizi vesaire gibi sebeplerle rekolte değişebiliyor. Hani şu an çok güzel bir hasat dönemi.
2: Rekor üretim dönemindeyiz inşallah.
0: Evet, evet, bolluğun yönetildiği dönemdeyiz. Geçen sene kıtlığın yönetildiği dönemdeydik. Kuraklıktan dolayı arpada ciddi bir kayıp vardı. %25'lerin üzerindeydi yanlış hatırlamıyorsam.
2: Yaklaşık.
0: Buğdayda da yani o kadar yüksek olması da kayıplar vardı. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi diye biraz belki türü bir hızlı anlattım ama bizim yönetimimizde yani ortaklarımız arasında ve yönetimimizde Toprak Mahsulleri Ofisi var. Tarım Orman Bakanlığı'nı dolaylı olarak aslında yönetimimizde temsil ediyoruz. Ticaret Bakanlığı var yönetimde gene düzenleyici kuruluş olarak Sermaye Piyasası Kurulu'yla.
1: TOB da vardı galiba.
0: Evet, TOB var. Ticaret borsaları var 53 tane. TOB var. Onlar TOB ve ticaret borsaları %51 paya sahip. Ama ben şunu demek istedim. Tarım politikaları da çok önemli olduğu için bizim faaliyetlerimizde biz birinci elden aslında yönetimimizde TMO'nun, Tarım Orman Bakanlığı'nın politikalarını, çünkü onun açıklayacağı destekleme fiyatları, alım fiyatları, satım fiyatları bizim piyasadaki fiyatların oluşumunu da etkiliyor. O nedenle birinci elden onlarla birlikte süreci yönetmeye çalışıyoruz. Stratejik bir ürün, bir ürün gamında TMO'nun aktif rolü var. Ama onun olmadığı yerlerde de işlem hacimleri düşük. Yani en büyük stratejik ürün olarak gördüğüm, en yoğun etkisinin olduğu alan arpa ve buğday. Sonra zaman zaman mısırda da etkin oluyor ama daha çok yem sanayi, kanatlı sanayine

0: yönelik olarak. Gerekirse ithal ediyor zaten. Hani sanayiye rakip çıkmamak, sanayiye alternatif olup fiyatı yükseltmemek adına eğer fiyatlarda bir yukarı doğru hareketlenme varsa siz de talep ederseniz ürünü, o fiyat daha da yükselebilir noktasında. Yani orada dengeyi fiyat politikasını yöneten Toprak Mahsulleri Ofisi. Bunu söyleyebilirim. Ama tabii ki bir borsa olarak Toprak Mahsulleri Ofisi'nin işte borsamız üzerinden yaptığı işlemler üzerinden piyasa oluşumunu önemsiyoruz. 17 Şubat'ta Ahmet Güldal Bey açıklamıştı. Bir TUSAF kongresiydi yanlış hatırlamıyorsam. Borsada normal seansta satacağız dedi. Ve ondan sonra evet, ciddi bir hareket de oldu. O nedenle bizim hayalimiz TEMO'nun alım kotasyonlarında, satım kotasyonlarında TÜRİB üzerinden yapması. Şu ana kadar zaten eğer lisanslı depo varsa orada, mutlaka oradan alıyor. Yani zaten lisans depoculuğunun ivmelenmesi, hani belki biz kendimize biraz da pay biçiyoruz 4 milyondan 15 milyona çıktı da diye ama aslında TMO da eğer lisanslı depo varsa ben ürünü o şekilde alacağım dediği için günün sonunda sigortalı Ticaret Bakanlığı'nın tazmin fonunda garantisi altında olan bir yapı varken niçin açık yığın ya da kiralayıp başka bir depoya koysun? O nedenle TMO da destekliyor süreci. Bu çiftçilerimiz için de tüccarlarımız için de, sanayicimiz için de, nerede ne kadar ürün var, ne kadar üretilmiş, kayıtlı, ticaretin kayıtlı olduğu, herkesin politika koyucularında ulaşabildiği bir altyapıyı, şeffaf bir altyapıyı sağlamış olduk. Arpa, buğday, mısırda borsamız gerçekten referans fiyat oluşturabilir kabiliyete ulaştı. O nedenle zaten vadeli işlem piyasasında açmayı düşünüyoruz bunlar üzerine.
1: Şimdi peki, hep stratejik ürünler dedik. Gıda arz güvenliği noktasına biraz gelmek istiyorum. Çünkü zaten Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de en çok piyasayı regüle etmesinin amacı da gıda arz güvenliğini sağlamak olarak biliyorum. Ve burada lisanslı depoculuğun ve TÜRİB'in faktörü nedir? Ya da bu faaliyetlerin gıda arz güvenliği noktasında nasıl etkileri oluyor? Evet, çiftçiyi koruyan bir tarafından bahsettiniz. Ekonomik olarak özellikle çok ciddi bir koruma sağladığını anladık. Ama genel çerçevede baktığımızda ülkedeki gıda arz güvenliği için nasıl faktör etkileri var?
0: Şimdi öncelikle ölçek ekonomik anlamında ve sürdürülebilirlik anlamında özellikle buğday arpada çok dağıtık bir üretici kitlemiz var, çiftçilerimiz var. Şimdi bir sanayici olduğunuzu düşünün ve o ürünü kullanmaya ihtiyacınız olduğunu düşünün. Tek tek bu arayışa girmeniz gerekiyor. Şimdi ne oluyor? Lisans depoculuk sistemi en yüksek, en son teknolojiyle bu ürünleri kim koyacaksa onun üzerinden orada saklıyor ve ürün artık kayıtlı hale geliyor. Lisans depoculukta ürün ne kadar var? Sanayici bunu hangi lokasyondan alabilir? Bunlar çok önemli olmuş oluyor. Bu karar verme noktalarında artık şeffaf bir altyapı var. Lisans depoculukta kayıtlı. Satıcılar bunu kotasyon olarak borsaya giriyor. Ve alıcılar da Konya'da, Çumra'da nerede, işte Edirne'de nerede, Silivri'de nerede, ne kadar var, hangi tipte var, hangi kalitede var, bunu sağlıyor. Şimdi standartlaştırma çok önemli şeyde, ürün istisas borsacılığında. O nedenle biraz önce de sizlerle konuşuyorduk program öncesinde. Arpa, buğday, mısır gibi ürünlerde standartlaştırma göreceli kolay. Ama bir kayısıya geldiğimizde, bir zeytine geldiğimizde firo oranları vesaire birçok şey giriyor ve ağaçta aynı standartta ürün yetişmiyor sizin tarlanızda. Aynı ağaçta çeşitli çaplarda ürünler var. Şimdi ne oluyor? Ürün bölünmüş oluyor. Bunu buraya agrege edip standartlaştırıp tasnif ettiğinizde sanayici ihtiyacı olan standardı bulabiliyor hale geliyor. Yani gıda arz güvenliğinde önemli konu herkes için aslında ekmek, yemlik, hani bunların hepsi besicilik sektörüne falan da girdi olduğu için özellikle kanatlı sektöründe yem sanayinin maliyetinin büyük bir payı var. Bunları dikkate aldığınızda gıda enflasyonuyla savaşta da diyeyim. Bu da eğer içeride ürün yoksa yurt dışından ithal etmek iyi şartlarda. Çünkü TMO'nun ithal ettiği noktada pazarlık gücü yüksek. Büyük montanlı ithal edebiliyor. Siz bireysel bir tüccar ya da bir sanayiciye göre TMO tüm ülke stratejisinin büyük bir havuzla pazarlık yapma gücü var. O nedenle burada stratejik ürünlerde tabii ki dengeleyici rol üstlenmiş oluyor. Ama ülkede yeterince

0: bütçe varsa, fiyat da iyiyse DMO piyasa fiyatlarını açıklıyor ve piyasanın oluşmasını sağlıyor. Yani bir fiyat oluşumunda bir dengeleyici rolü oluyor. Bir de gıda arz güvenliği açısından TMO'da sanayici, uncu, yemci de nerede ne kadar ürün var, bunun ne kadarı kendi portföyünde ve buna göre nasıl önümüzdeki dönemde alım satım politikası belirleyecek, bunları oluşturmuş oluyor. İşte vadeliyle biraz yapmaya çalıştığımız, biraz bunu daha ileri tarihli fiyat oluşumunu sağlamak, böylece ekilişlerde çiftçinin kaçtan satmak istediği, sanayicinin de kaçtan almak istediği ve buna göre de TMO kaçtan acaba fiyat açıklayabilir? Yani elinde bir tane daha done olacak TMO'nun fiyatı belirlerken.
1: Şimdi bu stratejik ürünler meselesinde ben çok zor ikna olmuştum, hatırlarsanız. Yani ben çünkü petrolün de bir işte hisse senedi gibi alınıp satılmasına hep karşıydım. Fiyatın etkilendiğini düşünüyordum. İşte arpa buğdayda da aynı şekilde, ama Necla Hanım ikna etmişti beni. Ama şimdi aynı şeyi vadeli için soracağım. Yani vadeli işlemlerde spekülasyonun önüne nasıl geçeceksiniz?
0: Şimdi her şeyden önce spotla çok farklı. Spotta nakit olarak al sat yapıyorsunuz. Vadeli ve paranız varsa ve el üstünüz varsa işlemi yapıyorsunuz. Ve o gün o teslim ediliyor. Vadelide ise üye değil, yatırımcı. Spekülasyon yapmayı düşünen yatırımcı da ne kadarlık bir risk alacaksa onun teminatını yatırıyor. Yani öyle bedavaya bir şey yok. Alsat yapmak yok burada. Şimdi lütfen yanlış anlamasın. Hani Borsa İstanbul pay piyasasını kritik ediyor gibi olmayayım, ama şöyle, pay piyasası gibi spot piyasalarda bizimkinden farklı olarak, el üst piyasasında biz öyle yapmıyoruz. Çünkü aynı gün takas yapıldığı için saat 10'da 13 arasındaki bir seans var ve 16.30'da takas bitiyor. O nedenle ben emri girerken trip olarak parası varsa alım emrini, el üstü varsa satım emrini giriyorum. Zaten 15-16-30 arasında onu teslim etmesi gerekiyor. Ama pay piyasasında her ne kadar şimdi T artı 1'e geçiyorlar da, T artı 2. Şimdi siz aynı seansta böyle bir kontrol yok. Hissen var mı, paran var mı, kontrol yok. O nedenle spekülasyon yapmak bedava. Yani alsat yapmak bedava çünkü. Ve seansın sonunda pozisyonu kapattığınızda ya karınız ya zararınız olacak. Sizin bir başka yükümlünüz olmayacak. Karınız varsa hiç pozisyonunuz olmadan size bir nakit gelecek. Böyle bir yapı varken bizim yani Borsa İstanbul'un vadelisinde de, TÜRİB'in vadelisinde de siz bir pozisyon açmak istiyorsanız 100 liralık diyelim ki, kaldırıcına göre değişir ama bir 10 kaldıraç basit hesap olsun. 100 liralık bir üründe pozisyon almak istiyorsunuz.

0: bir emir gireceği için siz artırırken, yükseltirken siz sürekli her gün o teminatı eksilirse tamamlamak zorundasınız.
1: Yenilemek zorundasınız.
0: Fiyat artarsa sizin yatıracağınız teminat da artacak. Onun dışında bizim piyasa gözetimimiz zaten var da uzlaştırma komitesi diyoruz. Bu kar zararın hesabında eğer fiyatla ilgili bir sorun varsa biz spot'a da bakıp işte TMO gibi kurumlardan da referans alıp o fiyatı düzeltme yetkisine sahip biz borsa olarak, yani piyasayı açtığımızda, hani daha açmadık yanlış anlama olmasın, vadeli işlem piyasası mı var, böyle şeyler mi oluyor diye dinleyicilerimiz, bu piyasayı açtığımızda, bu Borsa İstanbul'un vadeli işlem piyasasında da olan bir komite bu arada, anormal bir hareket olursa, yani piyasada hiçbir şey yok, faiz aynı yerde vesaire, baktığınızda 10 liralık şey 15 oluyorsa bir anormallik var. O neden 15 oluyor? Onu kontrol edip gerekirse onun uzlaşmasını 10 liraya çekmek yetkisi var kurumların, borsaların. O nedenle buradaki spekülasyon yapılabilir ama geçicidir. Gün sonunda kar zarar ona göre belirlenmez.
2: Tedbirler alınmış.
0: Evet,
2: yani,
0: evet, kısaca. Evet.
1: Peki bir de uluslararası ürün piyasası çalışmalarınız var galiba.
0: Evet.
1: Bu işleri daha da karmaşıklaştırmayacak mı?
0: Orası biraz özel bir piyasa. B2B dediğimiz tüzel kişilerin, yani yurt dışından ürün ithal etmek ve antrepoya koyma kabiliyeti olan, antrepotuculuk işi olan ve uluslararası ürün ticareti yapan kurumların ithal ettiği ürünler, antrepodaki ürünlere bir şeffaflık getiriyoruz. Bunun karşısında bunun alacak olanlar, siz biz değiliz yani. Eğer siz bir uncuysanız, yemciyseniz tabii ki, ya da bir kooperatifseniz şeyiniz adına, bir satış kooperatifsinizdir, ona ihtiyacınız vardır, siz de alıcı olabilirsiniz. Ama burada spekülatör değil, burada ürünü yurt dışından ithal eden ve antrepoculuk iş sisteminde tutan, bu ucuz bir iş değil bu arada, antrepoculukluk pahalı bir iş, yurt dışından mal getirmek pahalı bir iş.
1: Evet.
0: Belli bir ölçeğin üstündeki kurumlarla, onlar satıcı, hani yaptığımız görüşmelerde 20 ila 50 kurumdan bahsediliyor. Bunlar kote edecek bizde ürünlerini. Benim X bölgesindeki antrepomda işte ithal pamuk var, ithal mercimek var, ithal buğday var. Bunu gören ve aynı el üst piyasasında nasıl ihtiyacı olup uncu, yemci, makarnacı, sanayici diyoruz ya, dahilde işleme rejimi kapsamında da yetkisi olan ya da kapasitesi olan, yani bazı ürünlerde biliyorsunuz limit yok, vergi duvarı yok, onlarda işte yanlış söylemeyeyim ama mercimek mesela, nohut mesela sanırım, bunlarda bir şey yok, ama buğday, arpada hasat zamanı yurt dışından ithal edilip de şey olmasın diye, sulandırılmasın piyasa değil diye %130'lara varan filan vergi duvarları konabiliyor. Zaman zaman bu Mısır'da filan indirilebildi ama hasat başlayınca kaldırıldı gibi. Orada TMO'nun yanı sıra başka dinamikler de var piyasayı korumak için. Burada ise bu ithal etmiş ve böyle bariyerlerin olmadığı, ticaretinin serbest olduğu noktalarda siz nohut alacaksanız artık bileceksiniz. Yani telefonla tek tek arayıp nerede var, kaça varla uğraşmayacaksınız. Bir app üzerinden, yani tribin piyasası platformu üzerinden, hangi antrepoda ne kadar, hangi ülkeden gelmiş, hangi standartta ürün var, ona kotasyon verecek.
1: Geliş tarihine varıncaya kadar.
0: Aynen, evet, evet. Ve dolar ve euro, biz dolar cinsinden olduğunu söylediler çoğunlukla. Dolar ve euro cinsinden kote edilecek, döviz cinsinden işlemler olacak. Gerekli izinler aldı, mevzuatlar oluşturuldu. Bu bir el üst piyasası gibi olamaz, bir vadeli işlem piyasası olamaz. Her gün kotasyon olacak diye de bir şey. Yani her gün işlem olmasını da çok beklemiyoruz. Öyle bir büyüklük yok zaten. Ama biz bunu önemsedik. Neden önemsedik? Hani hep diyoruz ya, işte enerjide, orada burada ya da tahıl koridorunda koridor olmayalım. Ticaretin de bir hub'ı olalım. Bir buradan işlemler yapılsın ya da burada biz üç tarafı denizlerle kaplı, liman önemli, liman hizmetleri veren bir ülkeyiz. Bunu yukarıdaki üretenler hızlı bir şekilde teslim etmek istedikleri noktada, işte o boğazlar kapanabiliyor, bir takım sorunlar olabiliyor ya.
1: Yine şu anda orada kilitlenme var. Yani. Yine bir işte, kriz var Karadeniz'de.
0: Rusya'dan, Ukrayna'dan, artık XY'den, hani ülke saymayayım. Burada üretenler bu ürünleri bizim antrepolara indirsin. Ticaretini yapanlar kendi ülkelerinden. Bizim üzerimizden

0: bölgeye, Afrika'ya, Orta Doğu'ya satsınlar istedikleri anda. Ve böylece bu jeopolitik risklerden de minimum etkilensinler. Lojistik olarak da Türkiye kullanılabilsin diye önemsedik. Yani hacimden ziyade konsept güzel ve önümüze yeni kapılar açacak Türkiye açısından diye bakıyoruz biz.
1: Evet.
2: Peki artık sonlarda geldik ama çok kısa. TÜRİB 7 yaşında dedik ve TÜRİB'in 7 yılda, yani ilk kurulduğu günden bugüne neler değişti? Ne kadar hacim arttı? İşlem sayısı ne oldu? Biraz da rakamları alabilirsek.
0: Tabii sermaye piyasasına göre küçük olabilir ama tarım emtia piyasalarında hacimler o kadar yüksek değil. Ona baktığımızda günlük ortalama hacimlerde o önemli aşamalar kaydettik. Toplam 531 milyar Türk lirası işlem oldu. Bunun dolar karşılığı 20 milyon dolar. 68 milyon ton ürün el değiştirmiş. Şimdi 68 milyon ton ne? İyi hasat dönem, yani ortalama hasat dönem 36-37 milyon ton hububat rekoltesi olan bir ülkede bütün bir yılı düşünürseniz 2 yıllık bir stok el değiştirmiş TÜRİB üzerinden. 17 üründe işlem oldu. İnşallah 18.sinde de olacak.
1: İnşallah.
0: Yeni kuru üzümler falan da geliyor. Onu söyleyeyim.
1: Zeytinyağı geliyor 1-1,5 sene
0: evet,
1: sonra.
0: Evet, evet. Kuruluş çalışmaları devam ediyor. Buralarda işlem hacmi çok yüksek değil ama bizim önemli beklediğim işte fındık gibi, pamuk gibi ürünlerde de bizim vadeli işlem piyasasında kontrat açabilmek için bir derinlik, bir likidite olması gerekiyor. Fiyat oluşumunun olması gerekiyor. Şu, belki konudan rakamlardan geçerken gene vadeliye kaydım. Mısır ve buğdayda ilk etapta açacağız ama hayalimiz fındıkta falan da açmak. Ama fındıkta da Giresun lisanslı deposundan başka lisanslı depo olmayınca çok da anlamlı değil. O nedenle o önemli. 293 lisanslı depo var. 54 ilde, 170 ilçede, 383 lokasyonda şu an hizmet veriyor. 15,2 milyon tonluk kapasiteyle. Bu Türkiye'nin o yıl ürettiğinin %41'i. Çok önemli bir parça.
1: Gayet iyi bir nokta.
0: Daha fazla gelmiş. Çok büyük, yani biz çok hızlı bir şekilde buraya geldiğimiz için hayalimiz de %30'lar, 40'lar, 50'ler ama zaten bütün üretilenin de ticarete konu olmadığını düşünürseniz, kendi tüketimine ya da sanayide oradan aldığını düşünürseniz, biz ticaretin bu ürünlerde, yani arpa, buğday, mısırdan bahsediyoruz Erçin'de, önemli ölçüde %50'sine yakın artık temsil ediyor TÜRİB'de. En önemli başarımız o diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: Ürün piyasası aracı kurumlarımızdan kısacık bahsedeyim.
1: O kadar kısa olsun ki.
0: Tamam. 7 tane ürün piyasası aracı kurumlarımızla 2025'te yeni bir sayfa açtık. Onların katkılarıyla da bu piyasaların, bu ürünlerin, yeni ürünlerin geliştirilmesi, vadeli işlem borsa piyasasının da iyileştirmesi ve geliştirmesi noktasında sahadan bilgi alıyoruz. Onlarla daha sahada artık şeylerimiz var. 7 tane üpağımız var. Onu söylemek isterim.
1: Peki. Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necla Küçükçü olarak çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Gazeteci arkadaşım Mustafa Çalkaya ile birlikte ağırladık. Mustafa, sana da teşekkür
2: ederim. Rica ederim.
1: Süremizi de biraz aştık. İstanbul'a teşekkür ediyoruz bize verdikleri bu süre için. Biz yarın 17.30 sularında yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: 17-24 Ağustos tarihleri arasında Android haftasına özel Samsung Galaxy Z Flip 8 5G, Samsung Galaxy Z Fold 8 5G ve Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 5G modellerinde 10 bin liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
10: Reklamlar.
11: Gün ötesi.

0: İyi akşamlar. Bugün 19 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Program ekibimiz Şahin Atmaca, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Hemen başkente uzanıyoruz. TRT muhabiri arkadaşımız Bensu Caymaz telefon hattımızda. Bensu merhaba, hoş geldin yayınımıza. Kolay gelsin öncelikle.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi çok yoğun bir haber koşuşturmacası içindesin. Biliyorum gün boyunca haber takip ettin. Ve şimdi de bize Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını aktaracaksın dinleyicilerimize. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ve açıklamalarıyla başlayarak seni dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lider diplomasisini sürdürüyor. Bugün de Japonya Başbakanı Sanae Takachi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı. Görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuların ele alındığı ifade edildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Başbakanı ile telefon görüşmesine ilişkin detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Ayrıca görüşmede İran'la Amerika arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüşmede. Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğinin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Japonya ilişkilerini başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Takachi'ye Kumamoto'da geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini de iletti. Bir diğer başlığa geçecek olursak eğer Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yapılan açıklama var. İsrail'in Suriye'ye hava saldırıları devam ederken Suriye'nin İdlib şehri kırsalında bulunan askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bu saldırıyı sert tepki göstererek güçlü bir şekilde kınadı. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin bölgeyi istikrarsızlaştırma politikalarını kesmeden devam ediyor. Katil İsrail bu kez de Suriye'nin İdlib şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur askeri hava üssüne saldırı düzenledi ve Türkiye İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısına sert tepki gösterdi. İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürdü.

0: düzlüğünü belirtildi diye yapılan Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamada. İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesinin teminen daha kararlı bir tutum sergilemesi ve uluslararası hukuku içe sayan bu eylemler karşısında hesap verilebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz dedi Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada. Bir diğer bakanlığa dönecek olursak eğer Adalet Bakanlığı'nın da yoğun bir gündemi vardı bugün. Adana'da Kurtulcular olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda Alparslan Kurtul ve eşi Semra Kurtul'un da aralarında bulunduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Adana merkezli 6 ilde Kurtulcular çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti hedef almadığını vurguladı yaptığı açıklamada. Soruşturmanın somut suç eylemleri, mağdur ve tanık beyanları, örgütsel baskı iddiaları ve mali deliller üzerinden yürütüldüğünü kaydetti Adalet Bakanı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında da çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tabii suç gelirlerinin aklanmasında da kullanıldığı tespit edilen 5 şirkete de görevlendirme yapıldı. Bir diğer gündem başlığına geçecek olursak eğer bugün önemli bir mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye ile Suriye arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Şam'da düzenlenen imza töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Kürsü'de konuşmalarını gerçekleştirdi. Anlaşmayla fosfat üretim sahalarını geliştireceklerini söyledi Enerji Bakanı. Üretilen fosfatı limana kadar getirmek istediklerini belirtti ve demiryolu inşasını da içeren çok kapsamlı büyük bir projeyi hayata geçirmeyi istiyoruz dedi Enerji Bakanı. Türkiye ile Suriye arasında işbirliği de genişlemiş oluyor bu anlamda. Yeni projelerle de bir hayata geçiyor ve son olarak da iki ülke arasındaki bu fosfat alanındaki mutabakat zamtının imzalanması da oldukça önemliydi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da anlaşmayla fosfat üretim sahalarını geliştireceklerini söyledi. Başkent Ankara'nın gündemi bu şekildeydi.
1: Ve Sucay Maz, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığın bilgiler için kolaylıklar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, telefon attığımızda TRT muhabiri Behzu Caymaz vardı. Başkent gündemini aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Bu bölümde gündemi değerlendireceğiz. Telefon hattımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikte. Sayın Özkan, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Feryal Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz bilmukabele Sayın Özkan. Şimdi Milli Dayanışma Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun ilk toplantısı için gözler pazartesi gününe çevrilmiş durumda. Terörsüz Türkiye sürecine dair sizinle konuşuyoruz bir süredir. Evet. Yine buradan başlamak isteriz ancak çok yoğun bir gündem var. Ardından elbette sizinle operasyonlar var, bu başlıkları da masaya yatırmak istiyoruz bugün. Kuytulcular yapılanmasına bir operasyon düzenlendi. 32 şüpheli hakkında adli işlem söz konusu. Diğer yandan Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması devam ediyor. Ve İsrail'de genel seçimler yaklaşırken Netanyahu'nun seçim kampanyasındaki propaganda dikkat çekti. Bunu da nasıl yorumluyorsunuz? Bu konuya da değinmek istiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinden başlayalım. Bu konuda neler söylersiniz?
3: Teşekkür ederim Feryal Hanım. Hakikaten hani birbirinden önemli ama farklı farklı başlıklar, gündemin öne çıkan başlıkları. Ama Terörsüz Türkiye yasası diye hani kısaca özetleyerek söylediğimiz o kıymetli yasa, biliyorsunuz 10 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir çoğunlukla, büyük bir uzlaşıyla çıkmıştı. 467 oyla yasalaştı. Ve dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da bu yasayı imzalayarak onayladı. Ve resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte aslında süreç resmen başlamış oldu. Bu yeni bir safha. Bu safhada sizin de vurguladığınız gibi bir takip kurulu oluşacak. Oluştu. Bu kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşan bir kurul ve ilk toplantı

0: önümüzdeki pazartesi günü 24 Ağustos'ta yapacak. Kurulda MİT Başkanı var, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterleri var. Bu kurulun temel çalışma alanı aslında bu müfettih terör örgütünün, PKK'nın üyelerinin, geride kalan üyelerinin silahlarını bırakmalarının tespit edilmesi. Çünkü biliyorsunuz bir mekanizma oluşturuldu ve artık süreç resmileştikten sonra terör örgütü üyelerinin ellerindeki silahları, dronları, haberleşme araçlarını, her türlü kullandıkları araçları Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerine teslim etmeleri gerekiyor ki ilgili süreç başlayabilsin. Kurul da bunun tespitini yapacak ve raporlaştıracak bunu ve Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak. Biliyorsunuz örgütün artık tamamen hani silahları bıraktığının teyidini MGK, Milli Güvenlik Kurulu yapacak. Bu kurulun görevi ise MGK'yı bu konuda bilgilendirme, ilk aşamada silah bırakma süreci elbette takip edecek. Çalışma esasları da zaten oluştu. Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bu süreç dediğim gibi ilgili bakanlıklarla birlikte yapılabilecek. Hani süreci takip edeceğiz. Önemli bir zaman aralığı açılmış oldu. Yani altını çizebileceğimiz birkaç nokta var. Bu ilgili yasa herhangi bir şekilde bir af öngörmüyor. Hiç kimseye bir af öngörmüyor ve sadece PKK, KCK mensuplarını kapsıyor. İşte örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ı ve diğer Kandil'deki elebaşlarını da kapsamıyor. Yaklaşık 900 kişi olduğu söyleniyor. Bu tespitler yapıldıktan sonra silah bırakıldığı, teslim olduğunda tespitleri yapıldıktan sonra yani tek tek vaka bazlı olarak, kişi bazlı olarak bir güvenlik soruşturması yapılacak ve buna göre bir erteleme süreci yaşanacak. Takip kurulu bu süreci takipten sorumlu bir kurul. O yüzden bu yeni bir safha ve artık hani aslında bütün diğer ülke gündeminin birçok başlığımız oluyor ama bu tarihi bir süreci takip bakımından da gündemimizin hep en ön sırasında olacak diyebiliriz. Hep destek mesajları geldi bu esnada. Sayın Devlet Bahçeli MHP liderinin de peş peşe açıklamaları oldu. Evet. Yani Türkiye'nin aslında bütün siyaset ve devlet kurumlarının takip ettiği bir başlık olarak vurgulayayım.
1: Evet. Sayın Özkan, şimdi az önce muhabir arkadaşımız detaylarını dinleyicilerimizle paylaştı. Kuytulcular yapılanmasına yönelik bir operasyon var. Bir yandan da Alihan Kuliş suç örgütü soruşturması devam ediyor. Bu başlıklar çerçevesinde neler söylersiniz?
0: Şöyle, tabii birbirinden bağımsız başlıklar aslında bunlar. Birisi Alihan Kuruş Suç Örgütü adıyla yürütülen bir soruşturma dosyası. Bu dosyada da işte 13 Ağustos'ta başlayan, 17 ilde eş zamanlı olarak başlayan bir soruşturma, tutuklular var. Alihan Kuruş örgüt lideri olarak o ve 32 başka kişi. Olayın özünde de aslında şimdi kendileri bir dini yapılanma olarak özellikle işte öğrencilere dini eğitim verme iddiasıyla ortaya çıkan bir topluluk. Ama bu soruşturmanın konusu bu değil. Yani böyle bir dini eğitim veren bir yapılanmaya yönelik bir operasyon değil. Burada Alihan Kuruş'un ve çevresinde dar bir çevrenin aslında bu eğitim iddiasıyla topladıkları paralar, büyük paralar ve aslında Almanya merkezli olarak da büyük bir genel merkez inşa etmeye çalıştıkları Alman istihbaratıyla ilişkileri üzerinden bu ilişkinin niteliğine ilişkin çok sayıda soru var ve elbette gizli haberleşme sistemleri, gizli kapalı bir hiyerarşik oluşum ve masaf raporlarına da yansıyan

0: çok büyük paraların transferleri gibi bir süreç sonrasında bu soruşturma başlatıldı. Ve tabii CİMER'de yazılmış çok sayıda şikayet ve itiraf neticesinde de genişliyor bu soruşturma. Bugün yine bununla bağlantılı olarak biliyorsunuz Süleymanlılar diye bilinen topluluğun bir önceki lideri pozisyonundaki kişi Arif Ahmet Denizolgun'un fethi kabir işlemi yapıldı.
1: Evet.
0: Burada önemli bir gelişme çünkü 2016 Ekim'inde vefat ediyor.
1: Evet. Şimdi ama... Bakırköy şöyle Denizoğlu'nun ölümüne ilişkin olarak yiyenleri suç duyurusunda bulunuyor.
0: Evet.
1: Bakırköy, evet, Cumhuriyet Başsavcılığı da Denizoğlu'nun kabrinin açılıp adli inceleme yapılmasını talep ediyor ve karar kapsamında İstanbul Karacaahmet Mezarlığı'nda fethi kabir işlemi yapıldı bugün Sayın Özkan. Evet.
0: Evet, yani bu tabii şöyle ölümünün ben çok net olarak hatırlıyorum bugün tekrar geri dönüp baktığımda şunu gördüm. Ölüm haberi yayınlandığında 2016'da bir 36 saatlik bir kayıp zaman dilimi var. Şimdi kendisi hem bir büyük cemaatin lideri pozisyonunda eski bir bakan, bir milletvekili ve 36 saat boyunca yani ölümünden sonraki 36 saat kayıp bir 36 saat. Mesela bu çok şüpheli bir durum. Hem ölümü hem de otopsi, o dönem yapılan otopsiye ilişkin önemli şüpheler var ve bunun talebi aslında aileden geliyor sizin de vurguladığınız gibi. Ve mahkemeler aslında savcılık bir fethi kabir kararı alırken çok fazla kriterlere bakıyorlar. Hani çok kolay verilebilen bir karar değil bu. Belli ki savcılık yeterli bir gerekçe bulmuş. Böyle bir karar verilmiş. Örnekler alındı. Hani oradan bunun bir zehirlenme ya da bir darbe sonucu olup olmadığına ilişkin bir bulgu aranacak. Ve belki hani bu Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasıyla da bu ikisi birleştirilecek. Çünkü hem Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü, şüpheli ölümü, hem de Alihan Kuruş'un o dönem liderliğe geliş süreci tartışmalı bir süreç. Tabii bunların hepsinin ötesinde aslında Alman istihbaratı ile bu yapılanma arasındaki işbirlikleri büyük bir şüphe uyandırıyor. Çünkü mesela Almanya'da çok sayıda Türk vatandaşı var. Ama onların dini hizmet ihtiyaçlarına ilişkin Diyanet Türkiye resmi olarak bazı girişimlerde bulunmak istediğinde Alman devletinden büyük zorluklar çıkartılıyor. Yani o hizmetler oraya kolaylıkla götürülemiyor. Ama onlara yani bu yapıya, Alihan Kuruş Suç Örgütü'nün yapılanmasına büyük kolaylıklar sağlandı ve devasa bir merkez inşa etmesine izin verildiği de görülünce orada da bir şüphe yoğunlaşması olmuş Feryal Hanım. Diğeri sizin vurguladığınız Alparslan Kuytul soruşturması. Şimdi buna da eş zamanlı müdahaleler oldu ve şu anda gözaltı kararı işliyor. Alparslan Kuytul örgütünde de benzer bir şey var. Aslında zaman zaman sosyal medyaya da yayılan bazı videoları var. Hem kendisinin hem eşinin doğrudan darbeyi öven, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet görevlilerini ölümle tehdit eden, erbaasız ve hani açıkça suç olduğunu bilmesi icap ederken bu ne diyelim gözü karalık bu suç işleme meyel olması ile ilgili büyük şüpheler vardı ama bu örgütte de yine MASAK raporlarına yansıyan suç yoluyla edinilmiş paralar ve o paraların şüpheli hareketliliği üzerine bir müdahale olduğunu anlıyoruz ama burada din kisvesiyle, din eğitimi yapılıyor kisvesiyle aslında vatandaşın hem iyi niyetinin hem de parasının sömürülmesine engel olmak gibi bir temel amaç güdülüyor diye özetleyebilirim.
1: Peki Sayın Özkan, süremizin sonuna yaklaştık. İsrail'de genel seçimler yaklaşırken evet. Netanyahu'nun seçim kampanyası ile evet. ilgili değil mi? Bir durum evet, söz konusu. Evet. Bu konuda da birkaç cümle rica edelim sizden son olarak.
0: Tabii tabii. Şimdi yakın bir zamanda 27 Ekim diye hatırlıyorum İsrail'de bir genel seçim olacak ve Netanyahu'nun partisi, Likud Partisi'nin aslında güç kaybettiğini ve hükümetin sallandığını zaman zaman diğer ortak partilerin bakanlarının hükümetten çekilmek istediğini, sallandığını biliyoruz. Seçime giderken de güç kaybettiği çok açık. Çünkü sadece dünyada yalnızlaşmadı İsrail. Zaten destekçisinin çok az olduğu aşikar ama Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere bütün insanlığın aslında nefretini kazandı ve devletler bakımından da destekçisi yok. Netanyahu'nun da içeride destekçisi giderek azalıyor. O da her fırsatta olduğu gibi bir kez daha Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırarak aslında oradan kendisine bir oy elde etmeye çalıştığını anlıyoruz. Bir seçim afişi yayınladı. O afişte de Sayın Cumhurbaşkanımızı işte Hizbullah lideriyle, Müşteba Hamane ile ve New York Belediye Başkanı ile yan yana koyup işte bu kişiler Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor. İzin vermeyin, Netanyahu'ya kazandırın gibi bir mesajla birlikte bunu paylaştığını biliyoruz. Kendi iç seçim kavgasına, rekabetine bunu alet etmek istediği anlaşılıyor ama tabii ki hem haddini aşan hem de haksız bir şey. Ve Türkiye'de bunu aslında dışişleri başlayarak her düzeyde
1: gereken cevap gösterdi. Verildi. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Özkan. Programa katkınız için iyi çalışmalar diliyoruz.
0: Çok sağ olun. Hoşçakalın.
1: Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikteydi. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
7: Reklamlar.
8: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.
9: Gün Ötesi devam ediyor.
10: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Telefon hattımızda gazeteci Mustafa Kartoğlu bizlerle birlikte. Sayın Kartoğlu merhaba, hoş geldiniz.
11: Teşekkür ederim, iyi günler.
10: Çok teşekkürler Sayın Kartoğlu. Şimdi terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefini konuşuyoruz bir süredir ve gözler milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan kurulun İlk toplantısına çevrilmiş durumda. 24 Ağustos Pazartesi günü kurulun toplanması bekleniyor. Neler söylersiniz süreçle ilgili, sürecin nasıl işleyeceğine dair değerlendirmenizle başlayalım. Ardından çok yoğun bir gündem var yurt içine dair.
11: Evet, haklısınız. Biz de Türkiye için tabii gündem yoğunluğu çok fazla azalmıyor. Çünkü biz sadece kendi içimizde Türkiye'nin sınırları içerisinde olan konularla değil, bölgesindeki konularla da çok yakın, ilgili ve etkili bir ülkeyiz. Bundan dolayı da gündemimizde bunların önemli bir kısmı artık bir süre sonra sıradanlaşacak. Bazıları da önemli, korumaya devam edecek. Bunlardan en önemlisi hem Türkiye içinde hem Çin'e hem de bölgesini etkileyen bir konu. O da bahsettiğiniz terörsüz Türkiye'ye ve terörsüz bölge hedefine yönelik yasal düzenlemeler ve onlarla ilgili izleme kurullarının oluşturulması. Bir komisyon ve bir kurul var biliyorsunuz. Hem 5 Cumhurbaşkanlığı nezdinde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde oluşturulan iki ekip var ve bunlar sürecin takibiyle görevliler. Bu çok Türkiye'ye özgü bir proje ve bugüne kadar dışarıdan gözlemci deme heyeti falan diye konuşulurdu. Bütün dünyada da örneklerde genelde dışarıdan bir gözlemle bir üçüncü göz konuşulur. Hı-hı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifadesiyle 85 milyonun, 86 milyonun gözü var burada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşları bunu birlikte, bu süreci birlikte yürüten bir yerli ve milli projeleri yürüten bir tarihi adım. Şimdi dediğim gibi Türkiye'nin sadece içini değil bölgesini de etkiliyor. Bölgesini etkilemesinin nedeni terör örgütünün bugüne kadar yapılandığı, yuvalandığı, destek gördüğü 3-4 ayrı ülke. Türkiye'nin dışında 3 ayrı ülke, Suriye'de, Irak'ta ve İran'da. Ve bütün bu 3 ayağı da, 3 bölgeyi de

sözcüye ihtiyaç yok. Bir Kandil'den yapılan bir takım açıklamalar var. Hani Türkiye'deki süreci Öcalan yürütsün. Biraz daha sivil tek başına özgür bir biçimde yürütsün. Hani bu işe liderlik etsin tırnak içerisinde diyecek kadar ileri talepler ortaya konulmaya kalkıldı.

0: devletin böyle bir yetkisi zaten kalmadı. Çünkü kurucunun talimatı bütün bireyleri tek tek hedef alıyor. Yani kurucularına örgütün silahlarını teslim edilmesini sağlayın gibi bir talimat verilmiş değil. Örgütün tamamına, kurucu elebaşları da dahil, herkese bir silah bırakın talimatı var. Herkese bir kendinizi feshedin. Bu örgütü feshettikten sonra siz ayrılıp yeni bir örgüt kurarsanız o zaman başka bir iş olur Türkiye'nin karşısında. Dolayısıyla onların çok fazla bir anlamı yok. Gördüğümüz kadarıyla da bu iş hem öncelikle Suriye'de ve Irak'ta, Kuzey Irak'ın kuzeyinde doğrudan sorunlu verecek aşamaya geldi. O bakımdan önemli. Fakat burada bir başka konuyla bağlantılı olduğu için biraz müsaadenizle oraya doğru geçeyim.
1: Buyurun lütfen.
0: Sorunuz olursa oradan da devam edelim. Çünkü bu süreci provoke edebilecek en önemli unsur PKK-KCK'nın en son yardım dilediği veya dilendiği İsrail devleti. Hı hı. İsrail örgütü bu bölgede en iyi kullanan, en çok kullanan, en efektif kullanan örgüt. Bir örgüt olarak davranmış İsrail devlet yerine artık örgüt demeyi daha uygun buluyorum. İsrail örgütüyle işbirliği halinde bugüne kadar geldiler. Ama biz onları daha çok Amerikan desteğiyle gördük. Ne bileyim çok daha öncesinde Rusya desteğiyle gördük. Zaman zaman İran desteğiyle gördük. Fransa, Almanya desteğiyle gördük ama temel destek, esas destek İsrail örgütünün desteğiydi. Ve bugün de İsrail örgütünün, terör örgütünün dağılması sürecinde, kendini feshedip ortadan kalkması sürecinde Suriye'deki bir takım askeri üsleri hedef alan saldırılar düzenliyor ki bu bakımdan da çok enteresan. İsrail örgütünün, terör örgütünün ortadan kaldığı, kendini feshetmesi sürecini provoke etmesi ya da sekteye uğratması için yaptığı girişimlerin en bariz olanı bu. Onun dışında da girişimleri var. Hem yurt içinde hem yurt dışında, hem bahsettiğim Suriye'de ve Irak'ta, ama daha fazlası askeri operasyon olarak, silahlı operasyon olarak Suriye'de cereyan ediyor. Hatırlarsanız terör örgütünün Suriye'deki ayağının sesi söz konusu olduğunda Suriye'nin güneyini ayaklandırmaya kalkmıştı. Dizileri ve diğer bazı grupları ayaklandırmaya kalkmıştı İsrail örgütü. Ve o bölgede de askeri operasyonlar düzenlemişti, silahlı operasyonlar düzenlemişti. Şimdi uzun bir aradan sonra bu sefer yeniden, ama bu sefer de İdlib'de, yani Türkiye'nin kontrolü altında olan bölgeye çok yakın bir noktaya, ki Amerika-Rusya anlaşmasıyla, yani Rusya, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üstü anlaşmasıyla İdlib bölgesi Türkiye Rusya'nın koordineli kontrolüne bırakılmıştı hatırlarsınız. Dolayısıyla o anlaşma ortadan kalkmış değil. Ya da en azından o günkü şartlar orada çok fazla değişmişti. Çünkü orada çok fazla sivil insan var ve çok fazla Esed zulmünden ve PKK'dan kaçan, PKK zulmünden kaçan, YPG zulmünden kaçan çok sayıda insan oraya sığınmıştı. Çok sayıda da muhalif örgüt oradaydı. Onların önemli bir kısmını o zaman adı HTS olan bugünkü Suriye yönetiminin askeri unsurları, silahlı unsurları birlikte davranmaya ikna etmiş ve bir ortak yönetim sergilemeyi başarmışlardı. Ama o bölge hala sivil ve yoksul ve her şeye muhtaç olan insanlar tarafından doldurulmuş bir bölge. Hala. Ve Türkiye oranın altyapısıyla, üst yapısıyla ve insanların hayatlarını idame etmesiyle, insani yardımlarla orayı destekleyen bir ülke. Buna rağmen o bölgeye hava saldırısı düzenledi. Yani Suriye'yi dipten ortaya kadar, neredeyse kuzeye kadar boydan boya geçerek bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda Türk unsurlarının da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlı unsurların da, bölgedeki unsurların da zarar görmesi an meselesi. Eğer böyle bir zarar gelirse bundan sonraki süreçte, o zaman İsrail'in hava kuvvetleri Suriye hava sahasında düşürülür ve yere çakılırlar. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri orada bir F-35'in düşürülmesini, vurulup düşürülmesini, İsrail askerlerinin veyahut işte pilotlarının esir alınmasını kaldıramaz. Orayı da Gazze'ye çeviremez. Çünkü artık hava sahasının kontrolü Türkiye'dedir denildiği andan itibaren, ki bu Suriye ile biliyorsunuz Türkiye'nin bir savunma anlaşması var. Bu anlaşma hava savunmasını da kapsayacak şekilde genişletilirse, belki onu da kapsıyordur. Ayrıntılarından çok fazla vakıf değilim. Ama Türkiye bir hava savunma sistemi ile Suriye'yi korumaya

0: kalkarsa İsrail'in uçakları kelebekler gibi yerlere düşmeye başlar. O zaman da Türkiye ve İsrail Suriye sahasında savaşa girmiş olur. Amerika Birleşik Devletleri o yüzden bu saldırıya çok sert bir tepki verdi. Bu tepkinin devamı İsrail'i bölgesinde tek başına bırakmaya kadar gider. İsrail bölgede tek başına kalırsa İsrail'in yöneticilerinin tamamı esir alınır ve yargılanır. Ülkede kapatılır. Bütün dünyayla ilişki kesilir. İnsani yardımla geçinmeye ve beslenmeye başlar. Oranın böyle bir açık hava hapishanesine dönüşmemesi bugünkü İsrail yetkililerin sorumluluğunda. Eğer bu sorumluluklarını yerine getiremezlerse hakikaten Türkiye'nin bölgesinde güvenliği sağlamak gibi bir kudreti var. Ve bu kudrete de karşı çıkabilecek tek kudret Amerika Birleşik Devletleri, bunun da çok karşı çıkmaya niyeti yok benim görebildiğim kadarıyla. İsrail'in artık şımarıklığının sonuna gelindi ve bu şımarıklığı sadece bölgesel genişleme veya saldırganlıktan ibaret olsaydı Türkiye bugünkü konumunu devam ettirebilirdi. Ama artık Suriye sahasında PKK, YPG, SDG adına ne derseniz terör örgütünün yeniden hayat bulması için, ona destek için yapılan operasyonlar olarak bunlar nitelendiriliyor. Bu da Türkiye'deki süreci baltalamaya yönelik. Yani İsrail Suriye üzerinden aslında Türkiye'deki süreci hedef alıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye saldırganlık gösteriyor. Bu çok tehlikeli bir yere gider İsrail açısından. Amerika'nın da bunu istediğini çok düşünmüyorum. Bir şekilde müdahale edecektir ama bugüne kadar hep bu tür durumlarda İsrail'in muhataplarına müdahale etti Amerika. Bu sefer İsrail'in kendisine müdahale edecek.
1: Evet, Sayın Kartoğlu, çok teşekkür ediyoruz kıymetli değerlendirmeleriniz için. Yurt içindeki gündeme dair başlıklarla devam edelim istiyoruz. Dinleyicilerimizle detaylarını az önce paylaştık. Kamuoyunda kuytucular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyon, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarlığında fethi kabir işlemi yapıldı bugün. Bu başlıklar ve diğer yandan Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması da devam ediyor. Bu başlıklar çerçevesinde eklemek istedikleriniz olur mu, bir değerlendirme?
0: Hemen şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dönemin din dışı devlet ve dini olan hiçbir şeye tahammülü olmayan devlet tanımının çok ötesinde, çok daha çağdaş, çok daha demokratik, çok daha özgürlükçü bir sisteme ve politikaya kavuştu, iç politikaya kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde dinin herhangi bir yorumunu, herhangi bir mezhebinin tanıtılması, anlatılması, yaşanması engel, baskı veyahut da suizan altında bile değil. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Fakat bazıları kendi çıkarları için dini duyguları istismar etmeye kalkarsa, ki bu dünyanın her yerinde ve tarihin her zamanında olmuştur, o zaman devlet buna müdahale eder. Nasıl? Bugüne kadar belki cemaatlerin veyahut da kendini bir gruba ait hisseden insanların üzerine giderdi. Şimdi öyle yapmıyor. FETÖ terör örgütünden alınan bir deneyim var. Bu deneyim terör örgütlerinin insanları nasıl sömürdüğünü ve kullandığını, ama yukarıda nasıl bir holdingleşmeye gittiğini, nasıl bir çıkar tezgahı kurduğunu, sonra da bu çıkar tezgahlarının devlete karşı çalışmakla birlikte bir başka devlet gücünün de arkasında olması gerektiğinden dolayı, böyle bir gücü de arkasında hissetmeden bu kadar şımaramayacağı için bir başka devletin nasıl himayesine girdiğini FETÖ'de gördük. FETÖ, Amerika Birleşik Devletleri'nin dış istihbarat servisi CIA tarafından örgütlenen, Mossad tarafından yetiştirilen ve Amerika'dan çok İsrail çıkarları için Türkiye'de istikrarsızlık yaratmaya ya da Türkiye'yi Mossad çizgisine sokmaya, belki 90'ların başındaki gibi Mossad çizgisine sokmaya çalışan bir örgüt olarak çalıştı. İşin dinle, diyanetle zerre kadar bir alakası yok. Kişiler bazında söylemiyorum. Yönetim bazında söylüyorum ve elebaşları bazında söylüyorum. Şimdi bu tezgahın içerisinde olmayan insanlar hala ihanet içerisinde olmamak için kendilerini ayrı düşünürlerse, ihanet içinde olacaklarını düşünecek kadar saf oldukları için bundan büyük zarar gördüler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti

0: bu deneyimle artık bu örgütlerin insanları nasıl kullandığını bizzat kullanılan insanlara deşifre etmek üzerine kurulu bir politikası var. Bu politika nasıl işliyor? Terminolojide, sız biliminde bir tanım vardır. Biz gazeteciler bunu çabuk öğreniriz. Mesleğin başında öğreniriz. Çünkü polis adliye haberleri yapılırken ilk öğrenilen şeydir bu. Kadını, parayı ve kadını takip edin. Çünkü insanlar gayrimeşru işlere eğilimlidir. Hele hele insanların duyguları üzerine bir örgütlenme gerçekleştiren bir takım suç tipleri buradan elde ettikleri kazançları ya gayrimeşru işlere veyahut da gayrimeşru ilişkilere çevirirler. Şimdi devlet bunları takip ediyor ve nasıl holdingleştiklerini, holdingleri nasıl kullandıklarını ve eğer Türkiye içerisinde bilgi almak için veya karışıklık çıkarmak için yararlı görülmüş iteler yabancı ülke istihbarat servisleri tarafından nasıl devşirildiklerini takip ediyor ve bunu ortaya çıkartıyor. Alihan Kuriş çetesine yönelik Süleymancılardan ayıklayıp bu çeteye yönelik yapılan operasyonlar da budur. Kuytul grubuna veya çetesine yönelik, o grubu yöneten çeteye yönelik çalışma da budur. Oradan da yine maddi mali işler çıkacak. Oradan da belki bazı uluslararası bağlantılar çıkacak. İnsanların biraz daha kendileriyle Allah arasına, kendileriyle peygamber arasında siz anlamazsınız, sizin gücünüz, boyunuz, imanınız yetmez, bize bağlı olmadan oraya ulaşamazsınız diyenlere mesafe koyması gerekiyor. Onun için de bazı şeylerin bu şekilde deşifre edilmesi gerekiyor demek ki. Buna ihtiyaç olmasaydı çok daha güzel olurdu ama maalesef dediğim gibi tarih boyunca bunların pek çoğu ortaya çıkmış ve biz bunlardan ders almadığımız için bugün tekrar bunlar başımıza geliyor. Bundan önce ortaya çıkanların daha aynı şekilde maddi veya siyasi hedefleri vardı ve bir kısmı bu hedeflere ulaştı. Şimdikiler için de yeniden hiçbir şeyi bilmiyormuş gibi davranmamız bizim kabahatimiz esasen. Yani çağdaş, modern demeyelim ama çağdaş Müslüman insanların, bu çağda yaşayan Müslüman insanların artık bu tuzaklara düşmemesi gerekiyor. Bunun için de devletin görevi aslında bu insanların ufkunu önüne açmak, üzerlerine örtülen o gölgeyi ortadan kaldırmak ve onların gerçekten kendi zihinleri ve kendi duygularıyla gerçekleri bulmasını ve görmesini sağlamak. Zannediyorum bu süreçte biraz oraya doğru ilerleyecek.
1: Sayın Kartoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Programa katkınız için iyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sayın dinleyiciler, telefon attığımızda Mustafa Kartoğlu vardı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Karnın zil çaldığında

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Ütü deyince vatan.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabı.

0: Beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi yaşam.
4: Bu bölümde gıda güvenliğini konuşacağız. Gıda güvenliği, gıdanın kaynağı, gıda okuryazarlığı, etiket okuma çok önemli. Telefon hattımızda TÜKOFET Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Komite Başkanı, Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı, Gıda Mühendisi Nurten Sırma bizlerle birlikte. Sayın Sırma merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhaba efendim, hoş bulduk.
4: Kabuğu soyulmadan yenen meyve ve sebzeleri nasıl yıkamalıyız? Hangisini akan suda, hangisini suda bekletmeliyiz? Bir fırçalama tekniği var. Sirkeye mi koyalım, karbonata mı koyalım? Ben öğrendim artık, ikisini karıştırmıyorum. Hangisine işe yarıyor, sizi dinliyoruz.
5: Şimdi benim çevremde de aslında hep tek tip bir yıkama yapıyorlar. İşte bütün sebzeleri bir kabın içerisine su alıyor, tek seferde basıyor. Daha sonra içerisine sirke koyup duruluyorlar. Fakat bu yeterli olmuyor her sebze için. Dolayısıyla bence risklerden arındırmak için önce şunu yapmak lazım. Yeşil yapraklı sebzeler alıyorsanız, mesela maydanoz gibi, ıspanak gibi, dereotu gibi. Bir kere onun demetini ayırıp şöyle bir tezgah, mutfak tezgahının üstünde açıp birbirine benzemeyen yapraklar var mı? Yani yabani ot var mı? Bunlar ayıklanmalı.
4: Özellikle maydanozda değil mi? Çok dikkat etmek gerekiyor.
5: Maydanozda lütfen dikkat edin. Çok enteresan. Baldıran otu denilen bir yabani ot var.
4: Çok da benziyorlar.
5: Çok da benziyor. Ama farkı var. Hı-hı. Anlayabilirsiniz tabii. Aslında. Onun yapraklarının dişleri biraz daha küçük. Şöyle aslında hani fotoğrafta benzemeyen görseli bulmak gibi. Hı-hı. Belki bulmaca çözmek gibi. Şöyle bir göz gezdirmekte fayda var. Hı-hı. Bence açmak lazım demeti. Her neyse, diğer işte kabuklular, yeşil yapraklar vesaire. Şimdi bunları yıkarken benim önerim dediğim aslında dünyada kabul gören öneri de bu. Gıda ajanslarının akan suyun altında bir defa yıkamak lazım. Neden Hı-hı. akan su? Hani basit bir işlem gibi geliyor ama Ferdi Hanım. Hikmeti şu. Su damlacıkları yukarıdan tane tane adeta sebzenin kabuğu varsa kabuğunu dövüyor. Yaprakları varsa, üzerinde kalıntı varsa arındırıyor. Durgun bir suya koyduğunuz zaman o kadar başarılı olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla akan suyun altında şöyle her tarafını biraz da elinizle ovalayarak yıkamak. Ardından siz onu elbette bir su dolu kabın içine koyarsınız. Öncelikli olarak 1 litre suya 1 yemek kaşığı karbonat koyulur. 10 dakika bekletilir. Bunu ne için yapmak lazım? Pestisit kalıntılarından bir miktar arındırmaya faydalıdır. Üniversitelerin yaptığı çalışmalar var. %15 bazen %28'e kadar arındırma sağlıyor. Hı hı. Dolayısıyla karbonatlı suya koydunuz ama şunları karıştırmayın. Tek seferde yapayım da işin zahmeti çıksın diye hı hı. karbonatla sirkeyi karıştırarak bir su hazırlamayın. Birbirini nötrlüyor.
4: Peki. Şimdi onu, Sayın Sırma, evet.
5: Karbonattan sonra da sirkeye koyulabilir, sonra durulama. Peki. Sıralama böyle.
4: Sayın Sırma, yaklaşık 4 dakikamız var. 3,5 dakika içerisinde çok kısa bir süre kaldı, farkındayız ancak. Şimdi bazı evlerde tatlı bir telaş var bugünlerde. Kış mevsimi için mutfaklarda hazırlık yapanlar konserve, evet. tarhana ve turşu yaparken evet. nelere dikkat etmeli? Başlık başlık.
5: Çok kısa süreyi de değerlendirmek adına şunu söyleyebilirim. Konserve yaparken özellikle şimdi bütün risklerden nasıl arındırılabilir? Aslında orada fabrika şartları lazım ama o evlerde yapılması da bir gelenek haline gelmiş. Mutlaka yapılacaksa şöyle yapılmalı bence. Genellikle konserveleri çürük, ezik, biraz daha işte ucuza alınan şeyler kullanılıyor. Aslında hata da orada başlıyor. Dolayısıyla ezilmiş, çürümüş, küflenmiş,

0: domatesler kullanılınca hikaye kötü başlıyor. Onun için oradaki küfler ve küfün toksinleri de konservin içine dahil oluyor. Küf toksini denilen şey mikroorganizmaların oraya bıraktığı zehirli bir mirastır. Kaynatsanız da oradaki toksinden kurtulmak çok zordur. Onun için zaman zaman duyarsınız, işte falanca kişi konserve edi, zehirlendi. Niye zehirleniyor bu insanlar? Halbuki kaynatılan bir şey. Dolayısıyla başlangıçta küfle ezik çürük olmayacak. Güzelce onları yıkayacağız. Belki kabuğu soyularak kaynatılırsa daha faydalı. Çünkü kabuktaki o mikroorganizmalar vesaireden de kurtulmuş oluruz. Bazı sebzeler asitlik seviyesinden dolayı teknik bir bilgi ama içerisine limon damlatmakta fayda var. Mesela fasulye, bamya konservesi yaparken onlar biraz daha asitliği düşük olan sebzeler. Dolayısıyla bunları konserve yaparken lütfen bir en azından kavanozun dibine de olsa birkaç damla limon damlatın ki konservenin asitliği yükselsin. Orada Clostridium botulinum denilen bakteri olmasın ve oraya da zehirli toksin bırakmasın. Bu bir püf nokta. Kavanozları doldururken üst tarafta iki parmak boşluk bırakılacak. Kapağın contası eğer gevşemişse, çok kullanılmışsa orada bir sızıntı olabilir. Lütfen o kapakları kullanmayın.
1: Her yıl yeni kapak değil mi?
0: Yani şöyle, yeni kapak değil de çok kullanılmamış kapak olursa o conta lastik kısmı gevşek olmasın. Hava sızdırmasın. İçeri hava gelmeyecek.
1: Sayın Sırma, şu ters çevirme tekniğinde o conta var ya kapakta, oradan bir mikroplastik geçiyor mu ısı olduğu için?
0: Vallahi genelde biz ters çevirmeyi çok önermiyoruz.
1: Ters çevrilmesini önermiyorsunuz. İki parmak boşluk.
0: Bir gelenek gibi, işte o basın şey olsun diye, vakum
1: son
0: olsun.
1: Bir dakika. Son bir dakika.
0: Şunu söyleyebilirim. Yani turşu yaparken de öyle, meyve sebzenin temiz olmasına dikkat edin. Salamuraya yeterli miktarda tuz koyun. Turşu yaparken su sebzelerin üzerine çıksın. İşte bir litreye 50 gram tuz koyuluyorsa o tuzun iyi erimesi, içerisine belki sarımsak atmakta fayda var, biliyor musunuz? O da şey olarak mikroorganizmaların üremesini engelleyebilir.
1: Çok da güzel olur.
0: Dolayısıyla iyi bir salamura hazırlamaktır marifet, turşu da bu. Tarhana da genelde aslında çok şeylerde de yapılmıyor. İşte daha çok köylerde yapılıyor ama orada da şöyle bir sorun oluyor. İyi kurutulmazsa, iyi kurutulmaması büyük bir
1: böceklenebilir sonra. O da var.
0: Dolayısıyla hem böceklenir hem rutubet, küflenir.
1: Hem de küflenir.
0: Ama işin ehli yapıyor genelde. Onları da bir şey söylemek istemiyorum ama lütfen küflenmemiz konusunda son derece dikkatli olun.
1: Küfe dikkat ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ben Sayın teşekkür Sırma. Programa katkınız için saygılar sunuyoruz. Sayın dinleyiciler, TÜKONFET Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Komite Başkanı Nurten Sırma telefon hattımızdaydı. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şahin Atmaca, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal. Güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Gün Ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir birikimin, ince bir zevkin ve köklü bir kültürün ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz Osmanlı mutfağının zarif ve gizemli lezzetlerinden biri, zerde. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmetmiş bir imparatorluk düşünün. Sayısız alanda iz bırakmış, kültürüyle, sanatıyla, mimarisiyle dünyaya yön vermiş bir medeniyet. Ve aradan geçen yüzyıllara rağmen

0: bugün hala onun mutfağını konuşuyoruz. Çünkü Osmanlı mutfağı sadece yemeklerden ibaret değildir. O, farklı coğrafyaların, farklı kültürlerin ve asırlık birikimlerin aynı sofrada buluştuğu zengin bir lezzet dünyasıdır. Bu mutfakta her yemek sadece karın doyurmaz, aynı zamanda bir hikaye anlatır. Ve o hikayelerden biri de saray sofralarının gözdesi, şenliklerin ve özellikle şehzade düğünlerinin vazgeçilmez tatlısı olan zerdedir. Pirinç, şeker ve ona o büyüleyici sarı rengini veren dönemin en kıymetli baharatlarından safran. Sade gibi görünen ama içinde büyük bir zarafet barındıran bu tatlı, Osmanlı'nın ihtişamını, inceliğini ve damak zevkini günümüze taşıyan en özel lezzetlerden biridir. Şimdi gelin bu eşsiz tatlının tarihine ve hikayesine doğru kısa bir yolculuğa çıkalım. Zerde. İlk bakışta sade bir tatlı gibi görünse de aslında Osmanlı saray mutfağının incelikli anlayışını yansıtan özel bir lezzettir. Bu tatlı sadece sofraları süslemek için değil, aynı zamanda önemli günleri taçlandırmak için hazırlanırdı. Şehzade düğünlerinde, büyük şölenlerde ve özel kutlamalarda misafirlere sunulur, bereketin ve mutluluğun simgesi olarak kabul edilirdi. Peki bu zarif tatlı nasıl yapılır? Zerdenin temelinde pirinç vardır. Öncelikle pirinç, yumuşayana kadar haşlanır. Ardından içine şeker eklenir ve kıvam alması için beklenir. Ama zerdeyi zerde yapan asıl dokunuş safrandır. Bir tutam safran sıcak suda bekletilerek rengini ve aromasını ortaya çıkarır. Sonra bu altın sarısı karışım tatlıya eklenir. İsteğe göre içine kuş üzümü, çam fıstığı da katılır. Ve ortaya rengiyle göz kamaştıran, tadıyla hafızalarda yer eden o eşsiz lezzet çıkar. Belki bugün mutfaklarımızda onlarca farklı tatlı var. Ama bazı lezzetler vardır ki sadece damakta değil, tarihte de iz bırakır. Zerde de işte tam olarak böyle bir tattır. Bir imparatorluğun zarafetini, geleneklerini ve kutlama kültürünü günümüze taşıyan sessiz bir anlatıcı gibi. Belki de bir kaşık zerde yerken sadece bir tatlıyı değil, yüzyıllar öncesinden gelen bir hikayeyi de tadıyoruz. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takeuchi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. Türkiye ve Suriye fosfat alanında mutabakat zaptı imzaladı. Sivas'ta kene tutunması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşi bulaşan bir kişi hayatını kaybetti. Bursa ve Bolu'da çıkan yangın kontrol altına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınıyla mücadele ise sürüyor. Teknofest kapsamında düzenlenen Savaşan İHA yarışması Siirt'te başladı. Denizlerde av yasa 1 Eylül'de sona erecek. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takeuchi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran'la ABD arasındaki çatışmanın çözümünün tek yolunun müzakere olduğunu söyledi. Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Japonya ilişkilerini başta savunma, sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Erdoğan, Japonya Başbakanı Takeuchi'ye Kumamoto'da geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini de iletti. Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, küresel vicdanın ağır sınavlardan geçtiğini belirtti. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayanların yanında olmaya, ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya devam edeceğiz dedi. Duran, Gazze'de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Temel ihtiyaçlara erişimin olmadığını ve insani yardım çalışanlarının bile hedef alındığını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ağır bir insanlık dramına şahitlik ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ve Suriye enerji alanındaki işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. İki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Şam'da düzenlenen imza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sonraki adım olarak çok kapsamlı ticaret projelerine işaret etti.
2: İki ülke arasında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunuyor. Birçok alanda ve özellikle enerji ve madenler konusu bunların en önemli konuları. Madenler önemli kaynaklar. Ve bugün burada çerçeve anlaşmasını imzaladıktan sonra inşallah önümüzdeki yine günlerde ticari anlaşmaya döküleceğimiz çalışmayla burada fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demir yolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada atılan imzalar bunun ilk adımı. Benzer şekilde özellikle Halep civarındaki demir kaynakları, demir madenlerinin ekonomiye kazandırılması fevkalade önem arz ediyor.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu son 24 yılda hastanelerin %80'inin yenilendiğini söyledi. Yılda 1 milyar kez sağlık hizmeti verebilen bir altyapıya kavuşulduğunu anlatan Bakan Memişoğlu, Gaziantep'teki Nizip Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu.
3: Hastanelerimizin %80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Sağlık altyapımızı modern ve son teknoloji cihazlarla donattık. 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz. Ülkemiz 24 bini aşkın yatak kapasitesiyle 20 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 400 yataklı Nizip Devlet Hastanemiz 95 yoğun ve bakım ve palyatif yatağı, 12 tam donanımlı ameliyathane ve diş ünitesine kadar gelişmiş imkanlarıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek bir muhteşem bir yapıdır.
1: Hacettepe Üniversitesi'nde geliştirilen yerli teknolojiyle hastaların MR ve tomografi görüntülerinden beynin 3 boyutlu dijital ikizi oluşturuluyor. Cerrahlar bu model üzerinden riskli ameliyatların provasını sanal ortamda yapabiliyor. Teknoloji bugüne kadar 200'den fazla hastanın cerrahi planlamasında kullanıldı. Merkezde bu yöntemle özellikle karmaşık tümör ve damar tıkanıkların damar hastalıklarında daha güvenli ve hassas cerrahi hedefleniyor. Sivas'ta kene tutulması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşi bulaşan bir kişi hayatını kaybetti. Çevre illerden sevk edilen hastalarla birlikte kentte bu yıl ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. Uzmanlar yurdun iç ve doğu kesimlerinde kene riskinin yaz sonuna kadar devam edeceğine dikkati çekiyor. Kene yapışmasına karşı arazide alınacak basit önlemlerin hayat kurtardığı, vücuda tutunan kenenin ise araya bariyer konularak çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Bursa Mudanya'da orman dışı arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için havadan ve karadan yangına müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Bolu'da ise Kızılağıl köyünde başlayan yangın yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Teknofest kapsamında düzenlenen Savaşan İHA yarışması Siirt'te başladı. Organizasyonda gençler geliştirdikleri insansız hava araçlarıyla derece elde etmek için mücadele edecek. Yarışma 3 Eylül'e kadar sürecek. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın başlayacak Teknofest Mavi Vatan öncesinde İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapıldı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz unsurları Körfez'den geçti. Gökyüzünde ise deniz karakol uçakları, helikopter ve yerli insansız hava araçları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk bayrağını al, Körfez'e gel çağrısıyla sahile gelen vatandaşlar donanmanın geçişini gururla izledi. YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Elektronik kayıt 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıt 24-28 Ağustos'ta yapılacak. Ek yerleştirme tarihleri üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. ...2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre okullara giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Sınıf mevcudunun dengeli şekilde dağılımı, fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi ve okulların tam kapasiteyle kullanılabilmesi için öğrenci kayıt işlemleri yalnızca e-okul üzerinden yapılacak. Bu kapsamda velilerin okul kayıt ücreti ödemesi söz konusu olmayacak. Balıkçılar vira bismillah demeye hazırlanıyor. Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona ermesine sayılı gün kaldı. 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde balıkçılar hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Geçen yıl verimli bir av sezonu geçiren Karadenizli balıkçılar yeni sezondan da umutlu. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli program için çalışmalar hızlandı. Büyüme, enflasyon, istihdam ve ihracat hedeflerinin belirleneceği program Eylül ayının ilk haftası açıklanacak. Programın ardından 2027 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifine de son şekli verilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat hazır giyim ve tekstil sektörünün ihracat performansını değerlendirdi. Yılın 7 ayında sektörün ihracatının %10 artışla 17,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Artışın süreceğinin de sinyalini verdi. Bakan Bolat İstanbul'da hazır giyim fuarının açılışında hitap etti.
0: Türkiye'nin sanayideki başarısı, kalitesi, teknolojik üstünlüğü, hızlı teslimat, tasarım, moda, marka değerleri Türkiye'nin ihracatına büyük katkılar yapıyorlar. Bu yıl hazır giyimde fiyatlarda %10 bir ihracat değeri olarak ilk 7 ayda artış oldu. Bu Türk hazır giyim sektörünün üstünlüğünden kaynaklanan bir durum ve tabii ki bütün segmentlerde başarılı olmak istiyoruz. Ama şu da bir gerçek. Türkiye dünyada tekstil giyimde 7. tedarikçi, Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri arasında da 3. tedarikçi konumunda. Bu değişmedi. Geçen yıl 31 milyar dolarlık bir tekstil giyim, ev tekstili ihracatı vardı. Tabii Türkiye dünya ihracatından da %3,6'lık bir pay almıştı. Bu yıl 7 ayda 17,5 milyar doları aştık ve inşallah yılın geri kalan bölümünde hızlanma gerçekleşecek.
1: Ticaret Bakanlığı tüketiciyi yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara geçit vermiyor. Reklam Kurulu 2026'nın 8 ayında yaklaşık 26 bin başvuruyu inceledi. Mevzuata aykırı bulunan uygulamalara 220 milyon liraya yakın para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük muhafaza memurları kaçakçılık faaliyetlerini engellemek için 7/24 sahada. 7 ayda birçok ürün grubunda yaklaşık 72 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi. Böylece araçlardan elektronik eşyaya, tütün ve alkolden akaryakıta kadar birçok ürünün yasa dışı ticareti engellendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada 4. yargı reformu stratejisi doğrultusunda açılan yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarıyla ilgili hazırlanan rehberin yayımlandığını duyurdu. Bu bürolarda uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerinin erken aşamada tespit edileceğini ve yargı süreçlerindeki gecikmelerin yakından takip edileceğini söyledi. Alo Adalet 135 hattı üzerinden vatandaşlardan gelen başvuruların etkin şekilde değerlendirileceğini belirtti. Bakan Gürlek teknolojinin imkanlarından da yararlanarak vatandaşlarımızla yargı bilimleri arasındaki bağı güçlendirecek, gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız dedi. 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un yeğenleri suç duyurusunda bulunarak ölüm nedeninin araştırılmasını istedi. Savcı ve olay yeri inceleme görevlilerinin katılımıyla mezarı açıldı, DNA örnekleri alındı. Kesin ölüm nedeni inceleme sonrası ortaya çıkacak. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. Dün yaşanan olayda Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştı. Soykırımcı İsrail'in skandal adımlarının sonu gelmiyor. Filistin Kudüs İşleri Bakanı Eşref El Avvar işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evinde gözaltına alındı. Filistinli yetkililer bakanın herhangi bir neden gösterilmeden alıkonulduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri ile Uluslararası Ceza Mahkemesi arasındaki gerilim büyüyor. Washington yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdullah Yeseye'yi yaptırım listesine aldı. Amerika Birleşik Devletleri yaptırım uygulanan kişilerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmeyen ülkelerin yetkililerini soruşturma ve yargılama girişimlerine katıldığını öne sürdü. Trump yönetimi gerekirse mahkeme karşı ek adımlar atılacağı mesajını verdi. Mahkeme yaptırımları yargı bağımsızlığına açık saldırı olarak niteledi. Avrupa Birliği de Amerika Birleşik Devletleri'nin kararına tepki verdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa mahkemenin hayati görevini yerine getirmesi için bağımsız ve dış baskılardan uzak hareket edebilmesi gerektiğini vurguladı. Japonya da Washington'a tepkili. Tokyo yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Akane'nin yaptırım listesine alınmasını son derece üzücü olarak niteledi. Mahkeme 21 Kasım 2024'te soykırımcı Netanyahu ve İsrail'in eski savunma bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Trump yönetimi bu kararın ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırımları artırmış ve müttefik ülkelere mahkemeden çekilme çağrısında bulunmuştu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışma sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Karşılıklı 103 asker iade edildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. Türkiye ve Suriye fosfat alanında mutabakat zaptı imzaladı. Sivas'ta kene tutunması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşi bulaşan bir kişi hayatını kaybetti. Kentte bu yıl kene sebebiyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi. Bursa ve Bolu'da çıkan yangın kontrol altına alındı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınıyla mücadele ise sürüyor. Teknofest kapsamında düzenlenen Savaşan İHA yarışması Siirt'te başladı. Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek.

Beşiktaş ve Trabzonspor yarın UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçına çıkacak. Siyah beyazlı ekip saat 20'de Kauno Zalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Fenerbahçe'de Sidiki Şerif'le yollar ayrıldı. Fransız futbolcu Coventry City ile sözleşme imzaladı. Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyadin basın mensuplarıyla buluştu. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin konuğu olan deneyimli teknik adam Fenerbahçe karşısında beklenmedik bir galibiyet aldıklarını söyledi.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun kıyıları dışında. Adana, Erzincan ve Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Niğde, Nevşehir, Muş 16, İstanbul, Sinop, Diyarbakır 21, İzmir, Sivas, Gümüşhane 12 ve Ardahan 9 derece.
0: Yol durumu.
1: TEM İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılıyor. Anadolu Otoyolu'nun 4 Divan Kavşağı Yeni Çağ Kavşağı kesimi 2 ile 5. kilometresi arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Tam 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları CELP ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Hükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er, 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Hükümlü er, 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Hükümlü er, 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla

0: PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Hükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Hükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Ekranın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir? Çocuk gelişimci Kübra Büyük'e bize sorduk.
1: Ekranın çocuklar tarafından aşırı kullanımı, dil gelişiminde gecikme, dikkat dağınıklığı, obezite, uyku bozuklukları ve sosyal izolasyon gibi ciddi fiziksel ve bilişsel sorunlara yol açabilmektedir. Özellikle 0-2 yaş aralığında ekran kesinlikle önerilmezken, daha büyük çocuklarda süre kısıtlaması, içerik denetimi ve aktif oyunlara yönlendirme kritik öneme sahiptir. Küçük yaşta ekrana çok fazla maruz kalmak, kelime dağarcığının sınırlı kalmasına, konuşma ve iletişim becerilerinde gerilemeler görülmesine neden olmaktadır. Çocuklarda sosyal beceri eksikliği, empati kurmada zorlanma, içe kapanma,

0: veya öfke patlamalarının çok sık görülmesine de neden olabilmektedir. Bunun yanında hareketsiz yaşam, obezite riski ve uzun süre ekrana bakmak göz yorgunluğu riskinin artmasına sebep olabilmektedir. Uyku kalitesinin bozulması, sürekli hızlı uyaran ve geçişli videolarla dikkat süresinin kısalmasına sebep olmaktadır. Ekran süresinin kısalması veya ekrana ulaşamama durumunda sinirlilik, kaygı ve yoksunluk belirtilerinin görülmesine neden olabilir. Küçük yaşlarda ekran kullanımında ailelere büyük görevler düşmektedir. Aileler özellikle ilk 2 yaşta ekran kullanımından tamamen kaçınmalıdırlar. Okul öncesi dönemde ise süre çok sınırlı tutulmalı ve eğitici içerikler seçilmelidir. Ekranı bir bakıcı olarak kullanmak yerine içerikleri çocukla birlikte izleyip izlediklerimiz üzerine de çocuklarla sohbet etmemiz gerekmektedir. Bunun yanında çocukla kitap okuma, dışarıda oyun ve fiziksel aktivitelere yönlendirmeleri gerekmektedir.
1: Soralım bakalım.

0: Radyo 1. Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 19 Ağustos Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğunuz, kesmeden programımıza başlayalım.
2: Spor'da son 24 saat.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Sidiki Şerif'in Country City'ye transfer olduğunu açıkladı. FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour, Gianni Infantino'nun Dünya Kupası hisselerini özel yatırımcılara satma planını eleştirmesinin ardından görevinden ayrıldı. İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Japon file bekçisi Zion Suzuki ve İtalyan sol bek Matteo Ruggeri'yi kadrosuna kattı. Senegal milli takımının teknik direktörlüğüne Patrick Vieira getirildi. A milli kadın voleybol takımımızın 2026 Sev Kadınlar Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu. Avrupa Şampiyonası 21 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.
3: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, Spor Servisi Futbol'a Fenerbahçe ile başlayacağız. Konuğumuz da Yeni Şafak gazetesi yazarı Ömer Çelikbaşlı. Sevgili Ömer, iyi akşamlar.
4: İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
1: Evet, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon ile dün 1-1 berabere kaldı. Taraftarlarını üzdü diyelim. Çünkü galip gelmek tabii ki ilk maçlarda özellikle ev sahibiyseniz çok önemli. Ama her şey de bitmiş değil. İkinci maça kaldı. Zaman zaman umut verdi benim gördüğüm Fenerbahçe. Dün seyrettiğim Fenerbahçe. Zaman zaman tabii ki... bazı mevkilerde de rakip takım çok iyiydi ve endişeye kapıldık hepimiz. Ne dersin, maçı nasıl buldun dün akşam?
4: Ya aslında baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi Fenerbahçe zaman zaman umut veren bir oyun oynadı. Özellikle ilk 15 dakika yani pozisyonlara gidip Berat Muruş'un net bir kafa vuruşundan yararlanamadı ama yani genel olarak baktığımızda yani toplam 90 dakika baktığımızda yani ben Fenerbahçe'nin sağdan galip geleceği bir oyunu sergilemesini ümit ediyordum. Fakat genel oyun bence öyle olmadı çünkü hepimiz şunu biliyoruz. Lyon'un nasıl bir takım olduğunu biliyoruz. Mesela bana kalsa ben

0: yetenekli oyuncu tercihlerinden kaynaklı olarak da Fenerbahçe'nin 3. bölgede bu hareketlilik seviyesinin bir türlü istenilen de kalıcı seviyeye çıkartamaması nedeniyle Fenerbahçe'nin sadece bal yapmayan arı kıvamında sürekli bir atak organizasyonu ama bitiricilik konusunda yaşadığı problemler nedeniyle de maçı istediği skoru alamadığını düşünüyorum. Biz zaten şunu da görmüştük ki Gornik Zabrze maçında Fenerbahçe kalesinde çok fazla pozisyon vermeye başlamıştı o karşılaşmayla beraber. Yani çok fazla şut tehdidi oluşturuyorlardı.
1: Evet.
0: Lyon maçında da yine aynısı oldu. Ümit ederiz ki artık ikinci maçta, Fransa'daki maçta temsilcimiz biraz daha yani doğru analizde, biraz daha doğru oyuncularla beraber Fransa'dan orada tur alır gelir ki 18 yıllık hasreti de sonlandırır.
1: İnşallah diyelim. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımını birden seyretmeyeli de epey oldu sevgili Ömer.
0: Evet, kesinlikle. Yani şimdi düşünüyoruz. Ben iki Türk takımı en son kaç yıl önce denk geldi hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe'nin de 18 yıllık bir hasreti. Dün, o yüzden taraftarlar da aslında çok iyilerdi.
1: En son iki Türk takımı hangi yıldı Şampiyonlar Ligi'nde? Ben de şimdi bir hafızamı şöyle yenilemeye çalışıyorum. Bir anda benim de aklıma gelmedi. Ama ben bir yandan mesela, bakıyorum şimdi.
0: Ya şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe 18 yıl oldu. Bu süre zarfında Galatasaray'ın Beşiktaş'ın aynı anda olduğu ya da Galatasaray Trabzonspor'un aynı anda olduğu dönem var mı diye hatırlamaya çalışıyorum ama çok aklıma gelmiyor. Büyük ihtimal daha eski bir dönem yani.
1: Evet. Evet. İnşallah tabii Fenerbahçe ikinci maçta tur için gerekli sonucu alır ve ayrılır. Bir bir aslında her iki takımın için de riskli ve kötü bir sonuç. Yani deplasman takımı için de hani avantaj gibi gözükse de artık deplasman gol avantajı kalktığı için çok avantajlı bir sonuç değil. Yani maç ikinci maç tekrar sıfırdan başlayacakmış gibi düşünmek lazım.
0: Evet, skor olarak baktığımızda ben de size katılıyorum ama abi orada sanki şöyle bir durum var. Türkiye'de oynanan maçta bu taraftar atmosferi doğal olarak takımı bir seviyeye kadar itiyor. Aynı durum Fransa'da da olacak ki Lyon taraftar iyi bir taraftar. Yani oradaki taraftarın kuracağı baskıya karşı Fenerbahçe'li oyuncuların nasıl mücadele edeceği benim için önemli.
1: Gurbetçilerimiz yani, yoğun bir şekilde olacaktır gene. Bize ayrılan yeri dolduracaktır diye düşünüyorum ben.
0: Evet, dolduracaklar da Fenerbahçe'nin deplasman tribünü diye. Yani o konuda Fenerbahçe'ye de tebrik etmek gerekiyor taraftarları. Ama sonuçta orada deplasmanda oynanacak olması. Mesela Kadıköy'de oynanan maçta da ben Fenerbahçe'nin biraz fazla kontrollü oynadığını düşünüyorum. İkinci maç deplasmanda olacağı için orada da hani kontrollü gidelim. Çünkü Fransız temsilcisi ilk 15, ilk 20 dakikada büyük ihtimal hani önde basarak başlayacaklardır ki hani skoru bulalım ve daha sonra Fenerbahçe'de mecbur gol bulacağı için geçişleri kovalayalım diye düşüneceklerdir. Orada Fenerbahçe'nin de biraz daha tedbirli çıkacağını düşünürsek sanki yine buradaki maç gibi olma ihtimal yüksek. Yani biraz hani oyunun kilitlendi. 0-0, 1-0 takımların oynadığı bir mücadele olacak gibi geliyor ama sonuçta 1-1 beraberlik de buradan ayrıldı. Turu %50-50 yani şu anda skor olarak baktığımızda.
1: Evet, doğru. En son 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş katılmış. İki Türk takımı olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer almışlar. Yani 19 sene olmuş.
0: Evet, bayağı olmuş. Eğer bu sene Fenerbahçe bunu başarırsa 19 yıl sonra Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak ki ya bu bizim ülke puanımız için de çok önemli. Yani
1: kesinlikle.
0: Bu sadece Fenerbahçe özelinde, Galatasaray özelinde bakmamak gerekiyor. Ya bundan daha birkaç yıl önce Şampiyonlar Ligi'ne gidip gidemememiz konusunda sorunlar yaşıyorduk yani. En azından gelecek yıllarda bunları yaşamamak adına hem de Fenerbahçe özelinde bakarsak da kasasını doldurabilmesi adına
1: kesin,
0: Fenerbahçe.
1: Kesin, en önemli şey bence o. Yani ülke puanı kadar önemli şey kulüpler için bence o. Çünkü baktığın zaman sevgili Ömer, orada büyük bir kazan var, içi para dolu değil mi?
0: Evet evet.
1: Bu arada evet, şöyle iki takımın katıldığı şeyleri de Berkay bir anda ekrana verdi, onları da okuyalım. 97-98 sezonunda Galatasaray Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda Galatasaray Beşiktaş, 2001-2002 sezonunda Galatasaray Fenerbahçe, 2003-2004 sezonunda yine Galatasaray Beşiktaş ve 2007-2008 sezonunda Fenerbahçe Beşiktaş beraber yer almışlar. Yani 5 defa böyle bir birliktelik iki takımımızın katıldığı turnuva seyretmişiz. Şimdi bizde şampiyona ne kadar veriyorlar? Geçen sene Galatasaray şampiyonluk primi olarak 4 milyon lira gibi bir para aldı.
0: Evet.
1: 4 milyon euro gibi mi diyeyim, öyle bir para aldı ki Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse bir galibiyette alıyorsun o parayı.
0: Evet, kesinlikle. Yani Avrupa Ligi'nde mesela kazandığın zaman veya tur atladığın zaman bile Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta olası alacağın bir galibiyetle beraber o parayı cebine zaten çıkarmış oluyorsun. Daha fazlasını kazanmış oluyorsun. O yüzden Şampiyonlar Ligi senin de söylediğin gibi abi, orada büyük bir kazan var. O kazandığı için bildiğin aslında takımlar için söylemek gerekirse para kazanır. Oradan ne kadar... Evet.

0: fazla alabilirsek düşüncesi.
1: Senin ne kadar iyi olduğuna bağlı ya. Ne kadar çok para koparabilirsin oradan. Tabii bizim takımlarımız da çok maliyetli sevgili Ömer Çelik başlı. Yani 300 milyon 400 milyon euroluk takımlarla katılıyoruz. Bunun en karlısı aslında geçen sene Bodo yaptı. Bodo Glimt 50 milyon euroluk bir takımla katıldı. Galatasaray'ın aldığından fazla parayla ayrıldı. Evet. Yine Azerbaycan temsilcisi vardı biliyorsun. Çok Karabağ. Daha düşük bir Karabağ. Çok daha düşük bir bütçeyle katıldı. O da iyi bir parayla ayrıldı. Yani o takımlar için tabii çok büyük karlar. Yani kurdukları takımın parasını 3'e 4'e katladılar. Yani şimdi Galatasaray'ın geçen sene 300 milyon euroydu tahmin ediyorum takım bütçesi. Yani onlar gibi düşünsen Galatasaray'ın hani kupayı alsa o parayı çıkartamıyor. O kadar karlı olmuyorsun.
0: Evet, kesinlikle bizim takımlarımız çok maliyetli. Hatta şöyle kısa da bir örnek vereyim. Mesela lütfen. Fenerbahçe üzerinden örnek vereyim. Fenerbahçe'de mesela hani Ederson'un takımdan gönderilmesi konuşuluyor ve Ederson şu anda 11 milyon euro maaş alıyor. Ederson işte İtalya'daki mesela Juventus'a önerildiği zaman Juventus'un yetkililer diyorlar ki biz bu rakamı ödeyemeyiz. Bizim evet. çok yüksek evet. rakamlar. Yani kağıt üstüne baktığınız zaman aslında Juventus'un ekonomisinin yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takımın ekonomisinin Fenerbahçe'den çok daha iyi olması gerekirken ama Fenerbahçe oyuncuları maaş konusunda Avrupa'daki birçok takımdan daha fazla bonkör davranıyor. Aynı şekilde Galatasaray'da öyle. Yani bizim ülkemizde biraz özellikle son 3 yıl içerisinde oyunculara ödenen, takımlar tarafından ödenen rakama inanılmaz bir şekilde artmış durumda.
1: Doğru, doğru diyorsun. Peki Ederson açınca tabii soralım. Dünkü maçta Ederson'u nasıl buldun?
0: Ya açıkçası söylemek gerekirse ben Ederson'u iyi bulmadığımı söylemem gerekiyor. Çünkü normalde hani Ederson ayakları iyi bir oyuncudur.
1: Yani o City'de seyrettiğimiz Ederson değildi değil mi? Gene bir kendine güvensizlik vardı.
0: Kesinlikle kendine güvensizlik vardı. Pas konusunda sorunlar yaşadığını gördük. Yanlış yere pas attığını gördük. Kurtarışları konusunda mesela ikinci yarıda bir şut vardı. Yani göğsüyle topu çıkardı.
1: Evet, aynı şeyi söyleyecektim. Göğsüne çarptı, geri döndü. Abisi ki onu blok etmesi lazımdı.
0: Evet, kesinlikle. O yüzden ben Ederson'un performansının biri 11 milyon euro olan bir kalecinin performansı konusunda ben Fenerbahçe'nin sanki artık yani yollara ayırsa daha mantıklı bir gibi geliyor. Çünkü sezon içerisinde de geçtiğimiz sezon gibi bazı kırılma noktaları Ederson muhakkak yaşayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki.
0: O noktalarda yaşadığı zaman problem olur.
1: Peki sevgili Ömer Çelik başta Ederson'la ayırdın. Bu vakitten sonra kimi katarsın kadroya? Bir kere yani Türk oyuncu da Türk oyuncu katman lazım aslında. Çünkü hani özellikle ligde bir Türk oyuncu oynatmak zorunlu olduğu için şu anda Türk kaleci çok önemli değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Türk kaleci olarak baktığımızda mecbur abi Berke dışında kimse yok. Berke'yi de Lille kolay kolay ben bırakacağını düşünmüyorum ki. Eğer bırakacak olsa bir orada ciddi bir bonservis ücreti ödeyecek Fenerbahçe. Ödemek zorunda yani. 10 milyon euro üzerine bir rakam ödeyecektir. Ha, orada belki Fenerbahçe şöyle düşünebilir. Ya biz Ederson'un hani maliyetinden de kurtuluruz. O parayı yani bonservis sayalım Berke'yi alalım düşüncesi olabilir mi? Olabilir ama Lille bırakır mı? O önemli bir soru işareti. Bir de şöyle bir durum var aslında. Oradaki yabancı kuralı problemi. 10+4. Fenerbahçe'de şu anda mevcut hani Lukaku'da geldikten sonra Jadon Osterwold'e, Semedo ve Ederson. Bu 3 oyuncudan ikisi de gitmek zorunda.
1: Evet.
0: Kuralı uyması için. Orada da Fenerbahçe...
1: Sanki Ederson kalacak gibi öyle bakınca ama.
0: Evet. Orada da Fenerbahçe diyecek ki ya ben kalecide Ederson'la devam edeceğim. Ne olursa olsun yani sezon içerisinde kırılmalar olsa da devam edip Semedo ile Jadon'u göndereceğim. Ya da farklı bir tercih yapacak. Ama ben yönetimin en azından biraz daha kaleci arayışlarında olduğunu duyup bilgisi var elimizde. O yüzden Fenerbahçe'nin Ederson'la yollarını ayırma konusunda da sıcak gelişmeler yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan tarafından menajerin yani teklifler getirebilirim dediği ifade ediliyor. O da artık son 2 hafta içerisinde belli olacak. Özellikle 2. Lyon maçından sonra.
1: Şimdi bir Lyon maçı oynadı Fenerbahçe dün. Bir de şöyle bakıyorum 23 Ocak 2025'te UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynamıştı hatırlıyorsan.
0: Evet.
1: Mourinho'nun geldiği sene. O grup maçında da ki kadroya bakıyorum. Sevgili Ömer Çelik başlı o kadrodan şu anda bu kadroda olan zannederim bir tek Çağlar Söyüncü var kadroda. İrfan Can Kahveci var bir de 2 kişi.
0: Ya Çağlar var da Çağlar da daha çok sanki yani stadyumda değil vakitlerin sonu evet, review'da yani geçiyor.
1: Bütün gibi. Kadro değişmiş düşünebiliyor musun?
0: Evet Fenerbahçe'nin bütün kadrosu değişti olsun ondan sonra hani oyun planı da komple değişti. Yani Lyon'da tabii ki belli başlı değişiklikler yaşanmıştır muhakkak ama Fenerbahçe'nin bu da şeyi gösteriyor bize. Her yıl kadrosunun yeniden evet. sil baştan yapmasını gösteriyor. Doğal olarak Fenerbahçe'deki başarı da o yüzden hani böyle sürekli gelebilecek bir başarı olmuyor.
1: Sen şimdi az önce bir gazete manşeti verdin. Çağlar stat'tan çok revirde dedin.
0: Evet.
1: hani askere gidip askerliği revirde tamamlayanlar olur. Çağlar da zannederim Fenerbahçe'deki görevini veya Fenerbahçe dönemini şeyde revirde tamamlayacak. Öyle gözüküyor.
0: Ya ben
1: çok çabuk sakatlanıyor.
0: Evet, Çağlar zaten Fenerbahçe geldiğinde de hani şöyle eleştiriler vardı. Hani cam adam geliyordu. Serdar Aziz gibi sakatlık evet. Konusunda ama ya şöyle düşünüyorum Çağlar'la ilgili. Ya biraz daha kendini hazır edebilseydi şu birkaç yıl içerisinde kadronun belki de değişilmez oyuncularından birisi haline gelebilirdi. Ama Fenerbahçe'nin ne zaman başı sıkışsa stoperleri dönse Çağlar hep sakat. Çağlar hep sakat. Ya bu doğal olarak zaten taraftarın tepkisini çekiyor.
1: Doğru.
0: Gelen bütün yönetimlerin tepkisini çekiyor. Bir de bu oyuncular sonuçta ciddi maaşlar ödendiği için başka kulüplere gönderirken maaş konusunda da sorunlar yaşanıyor. Çağlar bu süreçte zaten başka bir takıma da kiralanamadı sakat nedeniyle. Hı hı. O yüzden Fenerbahçe'de de yine stoper konusunda da sorunlar yaşamaya devam edecek gibi geliyor bana.
1: Evet, kesinlikle haklısın. Premier Lig'de en iyi yılın en iyi 11'ine seçilmiş bir futbolcu. Evet. Tabii ki Fenerbahçe taraftarı çok daha fazla şeyler bekliyordu. Beklentisi yüksekti. Şimdi başka bir şey dikkatimi çekti. Ömer baktım 2025'teki maçta yedek kaleci Ertuğrul Çetin.
0: Evet.
1: Genelde böyle büyük takımlarda yedek kaleciler biliyorsun kalırlar hani o pişene kadar yedek kaleci gider ve sonra alt kalecinin yerine onu koyarlar o devam eder. Mesela Ertuğrul Çetin diye bir artık Fenerbahçe'nin kalecisi yok, bu sefer de yedek kaleci Tarık Çetin.
0: Evet.
1: Yani ya, Ertuğrul mesela gitmiş başka takıma.
0: Evet, Ertuğrul gönderildi de orada şöyle durumlar yaşanabiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Lisesi'ne hani isim yazdırırken Türkiye'den yetişmiş oyuncu ayrı bir kontenjan açıldı. Hı hı. Fenerbahçe altyapısından yetişmiş olan bir kaleci ayrı kontenjanlar açıldığı için mesela Fenerbahçe'den o yüzden Tarık'a gidiyor. Mert Günok'a gitmişti yine hani hı hı. Oradaki kontenjanları dolduralım diye. Biraz da sanki ondan dolayı yine Fenerbahçe'de Tarık konusunda hani sözleşmesi yenilenerek devam ediyor ve kadroda başka takımlara gitmeyeceği için de orada Fenerbahçe'de duruyor. Evet. Avrupa Lisesi'ne yazılabilsin diye en azından.
1: Evet, biz yine tabii ki bu böyle geçmiş kadrolara daldık ama dün akşama biraz daha dönelim bence. Bazı oyuncular var mesela oynarken ıslıklandı, televizyon başında biz bile duyduk. Bazı oyuncular da var yerine sahaya gireceği duyulunca inanılmaz bir alkış koptu.
0: Gol sevinci gibi yaşandı.
1: Evet, gol sevinci gibi. İsmail Kartal da, teknik direktör İsmail Kartal da bu soruldu tabii ki. Biraz değişik bir tepki verdi toplantıda.
0: Gülümseyerek, evet. Hı-hı.
1: O da çok konuşuldu gülümsemesi.
0: Evet, o da gülümsemesi sosyal medyada da hani biraz nahoş şekilde de baktım. Biraz hani tweetler atılmış, paylaşımlar yapılmış ama ya ben şöyle düşünüyorum. Bazı oyuncuları ciddi manada saha kenarında bekleterek kazanabilirsiniz. Bazı oyuncuları da oynatarak kazanır. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun şu anda iyi bir performans zaman zaman gösteriyor ama Kerem'i sanki artık biraz daha yedi kuvvesini çekip daha sonra oyunu atmak Kerem'i de kazanmak adına önemli olabilir. Çünkü hı-hı. Kerem ilk 11 başladığında örnek veriyorum 20. dakikada bir hata yapsa bile bir anda homurdanmalar yaşanabiliyor. Kerem bundan etkileniyor. Doğru. O yüzden Kerem gibi oyuncuları en azından bu kadar tepki de çekmiş yani son bir yıl içerisinde. İkinci yarı oyunu atmak daha mantıklı olabilir. Asensio konusu var orada da yine aynı şekilde. Ya taraftarlar artık oyunu Asensio'ya girmesi için hatırlarsınız.
1: Daha sen maçtaydın dün akşam değil mi?
0: Evet maçtaydım ben.
1: Senin edindiğin izlenimini dinleyicilerimize paylaş lütfen. Sence Asensio'yu taraftar istedi diye mi aldı Sayın İsmail Kartal? Yoksa oyunun planı zaten oydu belli bir dakikada alacak mıydı?
0: Ben ikincisi olduğunu düşünüyorum. Yani hoca zaten Arsenal'ı her türlü oyuna alacaktı. Hı-hı. Ama orada belki şöyle bir durum gerçekleşmiş olabilir diye düşünüyorum ama normalde hocanın değişiklik zamanları zaten genelde bir 60'ta 70 arasında.
1: Evet.
0: Eğer bu Asensio tezahüratları 45'te başlasaydı hoca Asensio 50'de almış olsaydı derdim ki taraftarlar istediği için aldı ama hı-hı. Orada taraftarları bence çok fazla dinlemedi. Zaten 70. dakikaya kadar gelmiş oyun. Biraz da sıkışmış, problemler yaşıyor Fenerbahçe belli ve mecbur oyuncu değişikliği yapması gerekiyor. Asensio da zaten hani ısınan oyuncular arasındaydı. İlk önce direkt onu çağırdı. Ama orada tabii ki hoca da bence bazı noktalarda aklında hani Asensio ile ilgili kısımlar oluşmuştur. Çünkü taraftarın Asensio'ya inanılmaz bir sevgisi, sempatisi var. Hatta maçın ilerleyen dakikasında evet. Lukuk için de tezahürat yapıldı. Ama ben şunu gördüm. Yani bunu üzülerek söylüyorum Fenerbahçe adına. dakika 60 Fenerbahçe oyundan düşmüş ve taraftarlar artık, birçok taraftar, benim de yanımda bulunduğum taraftar sürekli İsmail Hoca'ya

0: tepki gösteriyorlardı. Hani oyuncu değişikliği, oyuncu değişikliği diye. Ben de mesela şahsi olarak Fenerbahçe'nin oyuncu değişikliğinde geç kaldığını düşünüyorum. Ya umarız ki Asensio problemi tarzı bir problemler gelecek günlerde olmaz. Çünkü eğer böyle giderse sanıyorum ki Fenerbahçe'de bir hani Alex krizi demek istemiyorum ama o tarz bir Asensio'ya gidip problemler yaşanabilecek gibi geliyor bana.
1: Aslında ilk yarı Fenerbahçe, sen programa başlayınca şöyle bir cümle kurdun, dedin ki ilk 15 dakika Fenerbahçe baskılı başladı değil mi?
0: Evet.
1: Aslında iyi bir şey verdi, izlenim verdi hepimize. Ama sonra dedin karşı takım dengeyi kurdu ve üstünlüğü ele geçirdi sahada. Evet. Yani senin anlattığından bile şunu çıkartabiliyoruz. Tabii ki hepimiz maçı seyrettik. Ben de seyrettim. Dinleyicilerimiz de çoğu seyretmiştir. İlk yarının büyük bir bölümünde Lyon iyi oynadı. Baktığın kesinlikle zaman yani Fenerbahçe'de aksayan bölümler çoktu. Buna bakarak bile aslında ikinci yarıya hocanın en az bir veya iki değişiklikle çıkması normal olmaz mıydı?
0: Ben zaten o tarz bir değişiklik bekliyordum hocadan. İkinci yarı hani bir değişiklik gelirdi ama o tarz bir değişiklik gelmedi, ben de şaşırdım. Sonra 60. dakika oldu, hala değişiklik gelmiyor. 65 oldu, gelmedi derken 70'te geldi. Ya oyunla ilgili de şöyle bir durum var. Mesela ilk 15 dakikadaki baskı normal. Çünkü yani tribünle beraber maçın ilk başlangıcı. Erken gol bulmak isteyebilirsiniz. Ama daha sonra şunu gördük Fenerbahçe'de. Mesela Lyon'un birkaç tane zaten oyun şablonu var. Bunlar da en basiti. Hızlı bir şekilde geçiş oynuyorlar. Daha sonra kanatlardan, merkez doğru gelen toplardan bir kaleye şutlardan sonra ikinci topu almaya çalışıyorlar. Yani seken topu alıyorlar. Hücum geçişlerini iyi yapıyorlar. Böyle bir durumda ne oldu? Fenerbahçe 15 dakikadan sonra Skriniar ve Ake merkezden stopa, yani stoperken hani orta sahaya doğru biraz yaklaştıktan sonra artık orada oyundan düşmeye başladılar. 15. dakikadan itibaren bakabilirsiniz. 15-20 dakikadan sonra. Bu da doğal olarak Fenerbahçe'de takım boyunun uzamasına neden oldu. Takım boyu da uzayınca ortada defansla orta saha forvet arasındaki bağlantıyı kuracak olan Asensio tarzı bir oyuncu olmayınca Fenerbahçe bu sefer oradaki hatları Lyon çok rahat bir şekilde kullanabildi. Diyoruz ki mesela Tarişka var. Acaba Tarişka mı orada 10 numarada oynayacak dedi ama ya Fenerbahçe bildiğimiz 4-4-2 oynadı. Yani Tarişke'de biraz daha 9.5 olarak oynatınca Fenerbahçe'nin bu sefer hücumda o oyun alan presinde zaman içerisinde problemler gördük. Defanstan topla çıkarken problemler yaşadığını gördük. Bağlantı konusunda Vedat Muriç sürekli olarak orta sahaya gelmesine rağmen topu aldıktan sonra topu verebilecek adam bulamaması da Fenerbahçe'nin büyük soru işaretlerindendi. O yüzden burada Fenerbahçe'nin sanki ikinci yarı Asensio'yu ilk başta oynatması Fenerbahçe'yi biraz daha skor olarak sanki daha elverişli bir hale getirebilirdi gibi geliyor bana.
1: Evet, süremiz azaldı. Şeyi de soralım sana, dinleyicilerimizden sorular geliyor. Kimler gidecek? Sevgili Ömer Çelik başlı, sen biliyor musun? Çünkü Ömer abi söyleyebilir mi bize Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcular kimler diye soruyorlar.
0: Ya sadece şu kadarın, ben bildiğim kadar şunu söyleyebilirim. Ceydin Ostalı'nın için Roma'dan ciddi bir teklif gelebileceği ifade ediliyor. Menajer zaten Fenerbahçe'yle görüşme halinde İstanbul'a geldi. Osterwald'in ben Roma'ya transfer konusunda anlaşma sağlanabileceğini düşünüyorum.
1: Kalır denilen isimlerden biriydi. Giderse diyorsun ekstra bir şey doğacak Fenerbahçe için.
0: Evet, doğacak. Ben Ederson'un gideceğini düşünüyorum.
1: Ve Ederson daha sonra, diyorsun evet.
0: Evet ve Semedo da gitme ihtimali olan oyuncular arasında ama dünkü performanstan sonra
1: iyiydi bayağı. Ben sahanın iyilerinden gördüm onu.
0: Ben de katılıyorum. Oraya Fenerbahçe Arda Okan'ı transfer edecek. Şimdi Arda Okan, Mert Müldür, Oğuz Aydın üçlüsü mü yoksa orada Semedo'nun olmasını, bence Semedo'nun olmasını daha çok tercih ederim Fenerbahçe'sinden. O yüzden sanki Semedo'nun kalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bir de Livakovic konusu var. Livakovic benim biraz şaşırtan isimlerden birisi. Barcelona ile görüşüyor Fenerbahçe yönetimi.
1: Evet.
0: Barcelona Livakovic'in bonservisine Dinamo Zagreb'e kiralayacağı ifade ediliyor.
1: 3 orada milyon euro gibi bir para söylendi. Doğru mu bu?
0: Evet, 2-3 milyon euro civarında. Zaten Fenerbahçe o yüzden Zagreb'e direkt göndermemişti. Dinamo Zagreb 1 milyon euro veriyordu. Fenerbahçe'de hani daha yüksek istediği için anlaşma sağlanamamıştı. Orada Barcelona ile beraber görüşmeler yapılıyor.
1: Evet, bir yandan herhalde bu hafta belli olacaktır Fenerbahçe'de tamamen ayrılan futbolcular.
0: Evet, zaten bugün Fenerbahçe Şerif'i açıkladı.
1: O da ciddi bir para, 24,5 milyon euro.
0: Evet, aynı zamanda Antonio Musabo'yu Fenerbahçe yine Norwich'e kiralıyor yanlış hatırlamıyorsam. Orada da bir gelecek sezon yeniden Fenerbahçe'ye dönecek. Onun dışında da yine Fenerbahçe diğer oyuncuları tek tek bu 1-2 hafta içerisinde mecburen elden çıkartacak.
1: Peki Şerif'in gidişinde bir mesela bir sonraki satışından pay falan konuşulmuş mu? Öyle bir şey var mı bilgin?
0: O konuda hiç bilgim yok ama ben Fenerbahçe'nin bu tarz bir şey ekletmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de artık bu biraz hani kurumsal kimliğe de dönüşmüş durumda. Ya bir sonraki satışta hani öncelik tarzı bir durum ekletiyorlar ya da işte bir sonraki satışta pay ekleniyor. Ben Fenerbahçe'nin bu tarzı iki maddeden birisini eklettiğini tahmin ediyorum ama net bir bilgim yok.
1: Evet, çok teşekkür ederim sevgili Ömer Çelik Başlı, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar, iyi akşamlar size.
1: Yeni Şafak gazetesi yazarı Ömer Çelik Başlı ile birlikteydik. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız efendim, bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
2: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. Spor servisi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Şimdi konuğumuz futbol yorumcusu Batuhan Sırdaş. Onunla da Beşiktaş'ı konuşacağız. Sevgili Batuhan, hoş geldin, iyi akşamlar.
12: Hoş buldum, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Evet, Beşiktaş Eyüpspor'u 1-0 yenerek lige galibiyetle başladı. Yani bu şu da demek, Fenerbahçe'nin kaybettiği, Galatasaray'ın berabere kaldığı, Trabzon'un berabere kaldığı haftada aslında bir yandan baktığın zaman 3-5-7 değil mi? Bayağı bir puan toplamış oluyor. Rakiplerin de puan, kaybettiği puanları almış gibi oluyorsun. İyi bir başlangıç oldu Beşiktaş için.
12: Evet, sezona başlamak için gerçekten çok ideal bir başlangıç. Yani bundan önce böyle bir senaryo var mıydı hiç hatırlamıyorum. Özellikle Beşiktaş açısından, diğer takımlar açısından da yoktur.
1: Hı hı.
12: Muhteşem bir başlangıç oldu. Üstüne bir de Avrupa'daki iyi gidişatın olması da zaten
1: doğru,
12: bayağı bir etkiliyor. İşte Beşiktaş'ın hocasının oynatmak istediği oyun, taraftarın gözüne hoş gelen bir oyunu var. Bayağı olumlu ilerleniyor süreç.
1: Evet, kura şansı da var bu sene Beşiktaş'ın mesela. Yani ben bir önceki turda da çok iyiydi. Şimdi Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşılaşacak, eşleşti. Bu da önemli. Kura şansı gerçekten takımlar için çok önemli.
12: Önemli. Bir de şöyle ilginç bir şey var. Ya Avrupa'da mesela eşleşmeler zordan kolaya gidiyor Beşiktaş'ta.
1: Doğru diyorsun. İlk rakip en zoruydu.
12: En zoru oydu.
1: Zalgiris de en kolayı değil mi? Yani şu ana kadar aslında playoff maçı oynayacaksın artık ve en kolayı Zalgiris. Çok şaşırtıcı.
12: Sanki, öyle oldu. Şöyle bir şey gibi oldu hatta. Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Michelin'le oynandı Danimarka ekibi.
1: Hı-hı.
12: Sanki biz onları elendik de Kralove ve devamında Kauno.
1: Kesinlikle yani, öyle. Doğru diyorsun.
12: Gibi oldu yani.
1: Doğru diyorsun. Ki Midtjylland'la eşleşmede ben yayında çekilişin olduğu gün konuşmuştuk. Çok talihsiz bir eşleşme diye düşünmüştüm. Çünkü Midtjylland buraların gediklisi, daha hazır bir takım. Ama Beşiktaş elemeyi başardı ve yoluna da çok güzel devam ediyor gerçekten.
12: Evet, bir de gol yemeden elemek de çok önemli. Parametreydi Beşiktaş için. O da önemli. Evet. Hatta

0: Biz Mijnat maçından bir gün önce de konuşmuştuk. Burada yayında. Benim de böyle çok fazla umutlu olduğum eşleşme değildi açıkçası.
1: Öyle birçok spor adamı zaten Mijnat'ı çok tarih, yani takımlarım içinde en kötü kurayı maalesef Beşiktaş çektik diyorduk ama Beşiktaş eledi ve yolunu da açtı yani eleyerek zaten. Ondan sonra dediğin rakipler gerçekten doğru diyorsun, zordan kolaya doğru giden bir ters bir kura oldu gerçekten.
0: Öyle oldu.
1: İnşallah hep böyle gider Beşiktaş'ın. Sonu final olur diyelim değil mi?
0: İnşallah Avrupa'da bir şeyler lazım artık. Yani son senelerde Beşiktaş'ın yani ligle beraber artık, yani son 4-5 senedir liglere erken avlu atma dönemleri var. Avrupa'da da kötü gidiyor. Artık rüzgarın tersine dönmesi lazım yani.
1: Doğru. Bu yani sene konferans mı UEFA mı Beşiktaş şeyde oynanacaktı? Beşiktaş'ın stadında.
0: UEFA olması.
1: UEFA. Yani Beşiktaş'ın da şu anda yer aldığı. Ne güzel olur değil mi? Beşiktaş keşke finale kadar gidebilse.
0: Keşke.
1: Kendi stadında finale oynayabilse.
0: Öyle bir şey olsa yani hiç unutulmayacak da bir an olur.
1: Kesinlikle.
0: Futbol açısından da, sadece Beşiktaş açısından da değil. Umarım olur yani.
1: Doğru, inşallah olur. Evet, Eyüp Spor'u 1-0 yenerek lige başladı dedik. Perşembe günde Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek Beşiktaş. Nasıl değerlendirirsin bu maçı?
0: Yani konuşmanın başında söylediğim gibi eşleşmeler zordan kolaya gidiyor. Bir de Zalgiris'in geçen sene bir Litvanya'da işte en son sezon şampiyonluğu var. Ama Litvanya Ligi aslında seviye olarak o kadar düşük bir lig ki. Onlar da mesela Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk eleme turundan başladılar. Drita'yı, Klasviki ve bu ikisini elediler. Ondan sonra Dinamo Zagreb geldi Avrupa Ligi. Özür diliyorum, Şampiyonlar Ligi eleme turunda. Beşiktaş'ın mesela rakip analizini yapacağı en önemli maç Zagreb maçıydı. Ben de mesela o maçı izledim, biraz daha farklı bir gözle analiz ettim. Gerçekten hani seviye olarak çok düşük bir rakip. Öncelikle onu söylemek lazım. Oyun olarak da özellikle çok fazla savunmaya kapanıyorlar. Net bir oyun şablonları yok. Bir de Beşiktaş'la şimdi karşılaştırdığımızda özellikle Beşiktaş'ın son Eyüp maçında ilk 60 dakikası çok iyiydi. Farklı farklı şablonlar gördük rakip karşılamayla alakalı. Tüm maç mesela Eyüp Spor'un bir tane isabetli şutu vardı ilk yarıda. O da Nübel'in üstüne gitmişti. 0.07 ilkçi gol beklentisi vardı Eyüp Spor'un. Yani bu maç kağıt üstüne değerlendirdiğimizde Beşiktaş'ın tekrardan gol yememe olasılığı olan bir maç bence. Şu ana kadar işte 5 maçta herhangi golü kapattığı kalesini Beşiktaş. Kağıt üstünden kolay maç olarak görüyoruz ama biz bir önceki konuşmamızda Mijnat eşleşmesinden önce Başakşehir'in de bir Inter Turku maçı vardı.
1: Evet.
0: Ondan bir saat önce konuşmuştuk diye.
1: Rahat geçer diyorduk.
0: Evet.
1: Maalesef.
0: Bir şeyden olmadı. Bahsetmiştim. Aynen. Finlandiya Ligi sezona devam ediyor demiştim. İşte Şubat ayında, Mart ayında başlanıyor sezonları. Daha hazırlar, daha diriler diye. Litvanya Ligi de o şekilde başlıyor. Rakip mesela fiziksel olarak ve maç temposu olarak daha zor olabilir. Bu tür maçların yani ne kadar kağıt üstünde biz power'ız desek bile böyle bir parantez açmak lazım bu tür maçlara yani. Bu tür
1: eşleşmeler. Oynanmadan hiçbir maçı kazanmak mümkün değil. Evet, çıkıp yani oynayacaksın, mücadele edeceksin.
0: Aynen. Başka farklı parametreler üzerinden değerlendirmek lazım. Doğru. Yani kolay diye geçmemek gerekiyor.
1: Doğru. Bu arada Vlahović geldi, tribündeydi, hatta Avrupa listesine de yazıldı. Eyüp maçında tribünlerdeydi. Şimdi sence Zalgiris karşısında bir şans verilir mi? Daha tam hazır değil diye düşünüyorum ama.
0: Bence sonradan alınabilir. Son 15 dakika ama şimdi
1: gerekli skora dolaşırsa belki Beşiktaş taraftarın da gönlünü almak için değil mi?
0: Almak için olabilir. Şimdi Beşiktaş'ın 3 tane forveti var. Yangyo, Vlahović, Semih. Belki Semih'i de alabilir sonradan. Çünkü ben de Vlahović'in henüz daha hazır olduğunu düşünmüyorum fizikler açısından.
1: Evet.
0: Hatta dördüncü hafta, ligde dördüncü hafta Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. O maça kadar özellikle ilk 11'e başlayacağını da düşünmüyorum. Ama yani rakibin işte biraz daha düşük seviyede olması, dediğiniz gibi skor alındıktan sonra olabilir.
1: Evet.
0: Taraftarın gönlünü almak açısından olabilir, evet.
1: Eyüp maçına dönecek olursak Černi zaman yani çok beğendim.

0: Beğenen de var Charney'i ama eleştiren de çok. Çok işte eleştirenlerin yönünden bakarsak o eleştirilen Charney güzel bir gol attı ama olay tanımda tabii asisti çok güzeldi. Nefis bir asist yaptı. Ne dersin Charney istenilen düzeye gelecek midir? Bir türlü çünkü Beşiktaş taraftarının o istediği kanat aksiyonlarını gerçekleştiremiyor gibi diye düşünüyorum.
1: Evet, biraz da fiziksel özelliklerinden demur oluyor özellikle bu konuyu. Hani biraz daha taraftarın beklentisi o pırpır kanat dediğimiz, çok basit tabiriyle söylüyorum. Öyle bir isim beklendiği için beklenti daha da düşüyor. Bir de sezona da biraz daha kötü başladı. Açık konuşmak gerekirse Çerni. Özellikle o kaçırdığı pozisyonlar, karşı karşıya kaçırdığı pozisyonlardan sonra ama son maçlarda biraz daha evet toparladı. Özellikle boş koşularını çok beğeniyorum. Son iki maçta attığı gollerde de zaten çok iyi boş koşular atarak golleri buldu. O Olaytan'ın golünde de hakkını teslim etmek lazım. Biraz daha toparlayacaktır diye düşünüyorum ama geçen sene özellikle Sergen Yalçın'la olan bazı muhabbetler oldu. Özel hayatıyla bazı muhabbetler oldu işte dış basında. Bunlara çok fazla etkili olduğunu düşünüyorum bu arada. Charney'in düşüşünde.
0: Evet.
1: Çünkü Beşiktaş'a gelirken de o Rangers döneminde de bu kadar değildi yani. Fiziksel açıdan da bu kadar değildi yani. Biraz daha atik bir oyuncuydu mesela.
0: Evet.
1: Ama toparlayacağını düşünüyorum. Buradan mesela iki tane sağ kanat rotasyonu var Beşiktaş'ın. Oynattığı oyuncular bazında söylüyorum. Raşit'le Charney. Ya büyük ihtimal zaten Raşit de gidecek. Charney biraz daha geriye çekilecektir diye düşünüyorum sezon başında.
0: Evet. Bir kere daha hatırlatalım, şu anda futbol yorumcusu Batuhan Sırdaş ile sohbet ediyoruz, Beşiktaş konuşuyoruz, TRT Radyo 1'desiniz efendim. Sevgili Batuhan, İtalyano için neler söylersin? Geçen sene taraftarın, daha doğrusu hatta son 3 seneye dönecek olursak taraftarın çok güvenemediği bir Beşiktaş vardı. Sergen Yalçın belki o özlemle geldi. Yani tüm sorunları giderecek diye geldi. Sonra Sergen'le de olmayacağı düşünüldü ve taraftar bu seneye aslında çok da umutlu girmiyordu ama Italiano çok farklı Beşiktaş izlettiriyor. Sahada basmadık yer bırakmayan, hatta kolay pes etmeyen bir takım kısa zamanda ortaya çıkartmayı başardı.
1: Evet. Burada etkili olan tarafın bence Önder Özen olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş yeni bir yola girdi. Beyaz bir sayfa açtı yine sezona girerken. En doğrusunu yaptı bence. Önceki Sergen Yalçın birliklerinde artık taraftarın bir çoğunluğuyla zaten bağ kopmuştu. O yüzden en sağlıklı karar verildiğini düşünüyorum. Ve Önder Özen futbol direktörlüğüne geldikten sonra zaten ülkemizde de dünya futbolunda futbol direktörü demek, futbol aklı demek diye açıklayabiliriz. Geldikten sonra bazı parametreler belirledi. Dedi ki işte Beşiktaş'ın oynamak istediği oyunu, kulübün büyüklüğüne uyacak bir teknik adam gibi parametreleri belirleyerek, işte PPDA verisini özellikle ön plana koyarak İtalyano getirildi. Benim de özellikle kafama yatan isimlerden bir tanesiydi. Çünkü
0: evet,
1: anlatış biçimine baktığımızda özellikle Önder Özen'in İtalyanlığıyla bu birlikteliğin olabileceğini düşünüyordum. Ya bunu sahada da görebiliyoruz. Dediğiniz gibi o hücum presleri, oyun iştahı çok önemli. Ve Beşiktaş buna uygun oyuncu profillerine de gidiyor. Şu an görüşülen isimler de buna dahil olmak üzere.
0: Kimler var şu anda gelme ihtimali olan?
1: Beşiktaş'ın sağ kanatta biraz daha böyle hareketli dribbler, birebir oynayacak süratli bir isim konusunda ilerleme kaydettiğini biliyorum. Carlos Forrest ismi vardı. Luka Bakio gündeme geldi. Luka Bakio'ya çok böyle fazla sıcak değilim ama Carlos Forrest olursa Beşiktaş'ın hem oyununa da uyacağını düşünüyorum. Hacı Musa ismi vardı Feyenoord'dan.
0: Evet.
1: Bu açılardan olumlu gidiyor. Bir de bugün bir basın toplantısı oldu. Yarınki maç öncesinde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. İtalyano'ya bir soru soruldu. İşte orta sahada hangi profilde bir oyuncu alınmasını tercih edersiniz diye. İki yönlü oynayan, o box to box olarak anlattı. İki yönlü oynayan, tempolu, geniş alanları savunabilen, rakip ceza sahasına topla girebilen bir oyuncu şeklinde anlattı. Ve Beşiktaş'ın

0: bugün merkez orta sahalar için 8 numaralar için belirlediği listede işte Kevin Dano ismi var. Fransa'da oynayan 23 yaşında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bu profile uyuyor. Tobias Moy ismi var. Viking'de oynuyor. Hı hı. Norveç Ligi'nde bu profile uyuyor. Beşiktaş'ın bu açıdan da ben planlı ilerlediğini düşünüyorum. Yani transfer listesindeki isimler de bu plana uyuyor bence. Hem hocanın planına uyuyor hem de anlatılmak istenen oyuna da uyuyor.
1: Evet. Peki lig sonunda, sezon sonunda Beşiktaş'ı sen nerede görüyorsun şu anda? İlk haftaya geçince.
0: Açıkçası şöyle söyleyebilirim. Şimdi Galatasaray'da biraz çalkantılar var. Bugün Torreira'nın ayrılması da konuşuldu.
1: Herkes futbolcu bekliyor Galatasaray'da ama ayrılacak isimler konuşulmaya başlandı. Gerçekten garip, doğru diyorsun.
0: Evet, öyle oldu. İlk hafta Çorum'a karşı alınan beraberlik. Taraftar biraz da işte kımıldanıyor Galatasaray tarafında. Hı hı. Okan Hoca'ya tepkiler var, yönetime tepkiler var. Buradan toparlanabilir tabii ki elbette. Daha transfer dönemi açık ama. Beşiktaş'ın özellikle ilk haftalarda buradan çok iyi sıyrılırsa, şimdi Kaunas-Zalgiris maçını galibiyet olarak sayıyorum. Hafta sonu bir Alanya Spor maçı var deplasmanda. Hı hı. Alanya galibiyeti, sonra yine bir Zalgiris maçı olacak. Oradan işte turu geçtiğini düşünürsek Çorum galibiyeti, sonra Fenerbahçe maçına geliyor. Buraya kadar Beşiktaş kayıtsız geçerse hem özgüven açısından da çok önemli bir yere gelecek, hem de skor anlamında da çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Yani başlangıç çok iyi yaparsa Beşiktaş bence önü açık ya.
1: Evet.
0: Şampiyonla oynayabilecek kıvama geleceğini düşünüyorum. En azından öyle söyleyeyim. Direkt şampiyonluk olarak değerlendirmeyin.
1: Çünkü daha çok erken tabii.
0: Zaten belli olmuyor.
1: Hı hı. Bu tabii. Doğru, doğru diyorsun.
0: Biraz da Avrupa'ya da bakılması lazım işte. Şimdi evet. Lig etabına gidildiğini düşünürsek ileriye turlar çok iyi olur Beşiktaş için. Son 16 çeyrek final gibi bir hedef belirlerse çok iyi olur.
1: Evet, bakalım göreceğiz. Sevgili Batuhan Sırdaş, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, kolay gelsin.
1: Evet, spor futbol yorumcusu Batuhan Sırdaş ile de sohbetimiz burada bitti efendim. Spor servisi devam edecek.
2: Spor servisi devam ediyor.
1: Evet, Batuhan'la Beşiktaş'ı konuştuk ama Beşiktaş taraftarı, benim konuştuğum taraftarlar daha doğrusu, Beşiktaş taraftarları mutlu. Niye mutlular? Çünkü iyi sinyaller veriyor. Italiano'ya güveniyorlar. Yani takımdaki geçen sene Sergen'e de tabii çok güveniyorlardı. Hoca, Sergen Hoca bizi şampiyon yaptı, gene yapar diyorlardı. Ama sonra o beklediklerini göremediler ama Italiano'da gerçekten taraftar daha... transferler bitmeden o ilk maçta, ilk eleme maçlarında oynattığı futbolu görünce taraftarı bir ümit aldı zaten orada ve şu anda da Beşiktaş taraftarı gerçekten alınan sonuçlardan sonra Italiano'ya da, takıma da sarılmış durumdalar. O yüzden bakalım ne olacak ama bu sene Beşiktaş'ın erken veda etmeyeceği kesin. Ben de katılıyorum, şampiyonluk yarışında hep olacaktır diyoruz ve şimdi bir başka konuğumuzun telefon attığında olduğunu Berkay Küçük bana söylüyor. Gazeteci Furkan Uzun'la beraberiz ve Trabzonspor'u konuşacağız. Sevgili Furkan, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, merhaba, yayınlar.
1: Teşekkürler sevgili Furkan. Trabzonspor Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor deyince tabii ki fırtına, hani fırtına diye bahsederiz Trabzon'dan. Ben Kasımpaşa maçında açıkçası çok fırtına da görmedim. Yani beklediğimden kötü oynadı Trabzonspor. Maçı da özellikle seyrettim çünkü yeni transferlerden sonra Trabzonspor'u çok merak ediyordum. Salah geç girdi, Muhammed Salah, ama Furkan ben çok hazır gördüm Salah'ı. Yani keşke hoca çok daha erken alsaymış diye düşündüm.
3: Şöyle aslında bence, yani şöyle Trabzonspor yani kötü oynadı demek bilmiyorum ne kadar doğru, çünkü ilk resmi maç, sezonun ilk resmi maçı ve Trabzonspor sadece 4 tane hazırlık maçı oynadı. Yani %100 hazır, hı-hı, durumda olduğunu oyuncuların veya işte...
1: Ben beklentimin altında oynadığı için diye düşündüm. Yani ben açıkçası güzel bir kadro kurdu. Hani çok sansasyonel bir futbol, iyi bir sonuç bekliyordum.

0: Bu açıdan.
1: O konuda %100 haklısınız. Yani birçok Trabzonspor taraftarı da oynanan oyunun beklenti altında veya hayal kırıklığı yarattığı görüşü, özellikle ikinci yarıdaki oyunun hayal kırıklığı yarattığı görüşü, ama ilk yarıda bakıldığında yani Trabzonspor biraz daha becerikli olsaydı veya Onaçu biraz daha gününde olsaydı yani Trabzonspor maçı da kazanabilirdi. Salah konusunda ise %100 yani fiziksel olarak kendine çok iyi bakan bir oyuncu. Zaten Liverpool'da oynadığı dönemde de İngiltere'deki evine fitness salonları yapan bir oyuncu. Yani inanılmaz derecede işine aşık, müthiş profesyonel bir oyuncu. Ve fiziksel olarak da bir aydır top oynamayan bir oyuncu olmasına rağmen, bir aydır takım çalışması yapmayan bir oyuncu olmasına rağmen, en son biliyorsunuz Dünya Kupası'nda Mısır milli takımıyla çalıştı ve sonrasında tatile çıktı. Buna rağmen hakikaten çok hazır bir görüntü ortaya koydu. Fakat şöyle, 90 dakikayı çıkartacak durumda açıkçası değil şu an. Hatta 35 dakika oynadı. Yani 35 dakika bile oynaması beklenmiyordu. Çünkü biz 15-20 dakika oynamasını bekliyorduk ama 35 dakika oynaması bizi de şaşırttı. Daha şaşırtıcı bir nokta. Salah yani çok hazır göründü.
0: Valla ben çok beğendim. Yani gerçekten dedim ki ya Salah sahadaki diğer futbolcuların hepsinden daha hazır duruyor. Keşke ilk 11 başlasaymış dedim ve bence Salah da erken girseydi sanki Trabzon alırdı. Çok pozisyona girdi çünkü girdikten sonra.
1: Evet. Yani ikinci yarıda zaten Trabzonspor'un hemen hemen tüm atakları Salah ile başladı. Onun
0: ve kişisel gayretiyle, bir de bunu da öyle söylemek lazım. Daha takımla çok yeni çalışıyor. Tabii ki hemen bir anlaşmaları diğer şeylere, oyuncularla kolay değil. Zamanla olacak durum.
1: Kesinlikle, ama şöyle, zaten bu fiziksel verilerde de direkt olarak ortaya çıktı. Yani oyuna sonradan girmesine rağmen maçın en çok sprint atan oyuncularından biri oldu ve 4 kilometre koştu. Yani baktığın zaman bir aydır takımda çalışmayan bir oyuncunun
0: 35 dakikada 4 kilometre çok iddialı rakam tabii ki.
1: Kesinlikle, yani bunu şeye böldüğünüz zaman, 90 dakikalık kıyasa yaptığınız zaman çok yüksek bir oran orantı veriyor. Dolayısıyla hakikaten kendine iyi bakan bir oyuncu. Yani ben tatildeyim, çalışmıyorum demeyen bir oyuncu. O bakımdan Trabzonspor'a fayda sağlaması, ciddi derecede fayda sağlaması bekleniyor.
0: 11 ama, kilometreden fazla eder yani, eğer 90 dakikaya onu yayarsa tabii.
1: Kesinlikle, yani oradan hesap edin yani ne kadar kendine iyi baktığını, ki zaten yani yüksek şiddetli koşularda Premier Lig'in belki de en başarılı oyuncularından biri. Fiziksel olarak zaten inanılmaz bir oyuncu. Yetenek olarak zaten oraya girmiyorum bile. Ama ben açıkçası yarın da yedek başlamasını bekliyorum. Çünkü neden? Çünkü 90 dakikayı dediğim gibi hala çıkaracak durumda değil. Şimdi 11'de başlatırsanız bir dakikadan sonra Salah'ı oyundan almak zorunda kalacaksınız. Ve mesela 1-0 yenik durumda olabilirsiniz veya maç berabere gidiyor olabilir 60. 70. dakikada ve Salah'ı oyundan çıkardığınız durumda hani homurdanmalar olabilir, tepkiler olabilir. Yani bence böyle bir risk alınmaması gerekiyor. Dolayısıyla ben Salah'ın ikinci yarıda oyuna dahil olmasını bekliyorum.
0: Ferencvaros maçında diyorsun. Yarın ikinci yarı belki skora göre hoca tercih yapabilir veya hiç daha çok daha geç alabilir, ama ben de bekliyorum ya, en azından taraftarı heyecanlandıracak bir futbolcu. Taraftar istiyor zaten. Girsin. Kesinlikle. İstiyor.
1: Yani Salah yani son 10 yılda 15 yıla bakıldığında dünyanın en iyi oyuncuları. Yani zaten Ballon d'Or sıralamasında 2018 ile 2025 arasında sürekli olarak ilk 10'da yer alan bir oyuncu. Yani dünya futboluna damga vuran bir oyuncu ve yani Süper Lig'in kalitesini de direkt olarak yukarı taşıyan bir oyuncu. Yani bugün 40 ülkeden fazla sayıda ülke Süper Lig'in maçlarını yayınlıyor Salah.
0: Evet.
1: Yani, dolayısıyla Trabzonspor'a, Trabzonspor'a ve Süper Lig'e direkt olarak katma değer katan bir oyuncu.
0: Valla ben seyrettiğim dakikalar içinde sevgili Furkan notlar aldım. Mesela notlarımda benim en çok dikkatimi çeken, tabii ki bundan sonraki yolculuğunda da Allah sakatlık vermesin Salah'ın Türkiye'deki. Bakacağım, hiç kendini yere atmadı mesela.
1: Evet. Ya zaten Premier Lig'den gelen oyuncularda veya işte uzun süre üst düzey futbol oynamış oyuncularda.
0: Hani hakemi ben kandırırım, bir bırakayım kendimi. Bıraksa da verir hakem yani. Çünkü yıldız futbolcu ya. Ama hiç öyle bir şey yapmadı.
1: Ya bu bizim daha çok Türkiye'deki yerli oyuncularda görülen bir durum olarak.
0: Yerli oyuncularda gözüküyor. Yabancılar da gelip buraya uyum sağlıyorlar. Bakıyorlar ki Türk hakemleri veriyor. Daha kolay faul veriyor diye yapıyorlar, ama benim dikkatimi çeken yani notlarımda olan şeylerden biri oydu. İkincisi maça başladığı andan itibaren Geçen hafta hep Salah konuştuk zaten de. Şimdi şeyi konuşacağız tabii ki. Maçta yaptıklarını konuşuyoruz. Hani geldik, nasıl geldi buraya diye konuşuyoruz.

0: şimdi maçta yaptıklarını. Mesela inanılmaz bir kalite getirdi. Yani sahadaki futbol bir anda değişti. Seyir zevki değişti.
1: %100. Yani zaten direkt olarak girdi ve etki yaptı. Ve iki tane net gol pozisyona girdi. Onun dışında bir o kadar da pozisyon hazırladı. O bakımdan yani hazır olmayan hali bile direkt olarak fark yarattı.
0: Evet, inanılmaz, inanılmaz. Yani belki çok acımasız olacak ama hani böyle amatör şarkı söylersin ya, sesinde güzeldir, mikrofonu verirler sana, bir iki şöyle söylersin, sonra da esas şarkıcı alır şarkısına devam eder. Top Salah'a gelince o sanki işte şarkının esas sahibi söylüyor gibi oldu.
1: Kesinlikle. Oyunun bir anda şekli veya işte görüntüsü, her şey değişti yani. Top Salah'a gelince hani gerçekten katılıyorum bu konudaki yorumunuza. %100 derecede fark yaratıyor, yarattı.
0: Evet evet, ben yani şeyi toplam sen biliyor musun? Kombine sayısı kaç oldu? İlk geldiği gün 10.000 satılmıştı çünkü. Geldiği gün, açıklandığı gün daha doğrusu.
1: Şöyle, ilk başlarda Salah gelmeden önce 4-5 bin seviyesinde gidiyordu. Hı-hı. Şu an 30 bine yaklaştı. 25 bini geçti.
0: 4500 mi? 4300 evet. mü? O civardaydı. Biliyorum ben. Konuşmuştum kulüple. İsminin açıklandığı gün, o gün 10 bin satılmıştı sabaha evet. kadar.
1: Doğru. Ve
0: şimdi 30 bine yaklaştı diyorsun.
1: Kesinlikle 25 bini geçti. 30 bine doğru gidiyor. Formalarda yine çok ciddi derecede gerçekten satılıyor. Yani bugün ben Trabzon meydandaydım ve birçok taraftarda Salah'ın formasını gördüm.
0: Ben forma istedim Trabzon'dan. Zor bulduk, onu söyleyebilirim yani.
1: Gerçekten öyle. Ben geçen hafta gittiğimde Stadre Şener TSK'lar var. Belki dinleyicilerimiz bilir Trabzon meydanda. Yani ben sayabildiğim kadarıyla 50 kişilik bir sıra vardı kasada. Ve çıkmak zorunda kaldı.
0: Evet evet. Başkan Ertuğrul Doğan da dedi zaten. Forma kalmayacak, yeni sipariş verdik dedi. Gerçekten inanılmaz bir ilgi var. Bir yandan da tabii Trabzonspor'un sosyal medya hesapları da inanılmaz bir takibe alınmaya başlandı. Tüm dünyadan takipçi daha ilk gün 200 bin artmıştı. Şu anda kaç, ne kadar arttı onu bilmiyorum geldikten sonra.
1: Şu anda ne kadar arttı ben de bilmiyorum ama şöyle, şimdi Salah'ın transferi sadece bir işte kanat oyuncusu veya futbolcu olarak değerlendirilemez.
0: Çünkü evet evet, çok farklı bir profil.
1: Kesinlikle. Yani Mısır'la ve İran'la Trabzon'a direkt...
0: Bu anlamda Türkiye'ye gelmiş en farklı profil evet. diyebiliriz. Yani tabii ki çok büyük isimler geldi. Drogba geldi, Roberto Carlos geldi. Tony Schumacher çok önce, yıllar önce gelmişti. Yani büyük isimler geliyor, geldi ama Salah'ın şu getirdiklerini hiçbiri yapamamıştı bunları.
1: Kesinlikle. Adam yani... Salah direkt olarak iki ülke arasında, iki şehir arasında direkt olarak direkt uçuş başlattı. Dolayısıyla Trabzonspor'da
0: doğru diyorsun
1: gibi çok önemli oyuncular gelmişti ama dediğiniz gibi hiçbir bu kadar etki yapmamıştı. O bakımdan Trabzon şehrini de kültürel anlamda, turizm anlamında, Karadeniz bölgesine keza inanılmaz bir hareketlilik getirdi. Hı hı. Yani dediğim gibi sadece bir futbolcu, bir kanat oyuncusu transferinden ziyade direkt olarak şehir turizmini canlandıracak bir hamle, büyük bir hamle gerçekten. Hı hı. Ve yani Mısır'da bile Trabzonspor forması mesela satılan yerler var. Ve Kasımpaşa maçından sonra mesela özellikle Twitter'da birçok önüme düştü. Birçok yazı önüme düştü. Mısırlı futbol severler hani Trabzonspor maçını izlediğine dair paylaşımlara evet. imza attı. Dolayısıyla şehrin katma değerini yükseltti. Takımın katma değerini yükseltti. Yani Trabzonspor'u uluslararası alanda bir elçisi gibi bir durum oldu yani.
0: Sadece Trabzonspor'un değil, Türkiye'nin aslında. Öyle bakmak lazım. Süper Lig'e bir değer kattı %100. Karim Benzema ismi geçiyor şimdi de. O da çok büyük bir isim. Ne dersin?
1: Ya dünden beri okuyorum ama yani ben hiçbir şekilde gerçeklik taşıdığını açıkçası sanmıyorum.
0: Bence takımın ihtiyaç duyduğu bir yer de değil, bölge de değil. Ben de şaşırdım açıkçası.
1: Şöyle, aslında Trabzonspor'un yedek forvete ihtiyacı var. Çünkü Felipe gittikten sonra, o noktada Felipe Augusto gittikten sonra o noktada bir boşluk var.
0: İşte Karim Benzema gibi bir profili yedek oturtman da zor.
1: Kesinlikle. Zaten Nunez'in de ismi geçiyordu. Ben onun da uygun olduğunu düşünmüyordum. Çünkü küçük oyuncuları yedek bırakamazsınız. Yedek bıraktığınız zaman sıkıntı yaşarsınız. Dolayısıyla hani bu yıldız alıyorum, iyi takım olacağım. Bunu daha önce ülkemizde birçok takım yaşadı. Dolayısıyla burada doğru düşünüp doğru hareket etmek gerekiyor. O yüzden Nunez'de, Benzema'da bence Trabzonspor'un aradığı oyuncular değildi. Oraya bence Trabzonspor'un Felipe Augusto gibi ikinci forvet olmayı kabul edecek bir futbolcu.
0: Evet, bir scouting çalışmasıyla başka bir genç isim. Ben de öyle bir isim bekliyorum açıkçası. Sevgili Furkan, çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim.

0: akşamlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Evet, gazeteci Furkan Uzun'la da Trabzonspor'u konuştuk efendim. Spor servisi devam ediyor.
2: Spor servisi devam ediyor.
0: Gerçekten Furkan Uzun'la da konuşurken dinlediniz. Trabzonspor lige ayrı bir hava getirdi bu sene. Transfer, büyük transfer Muhammed Salah transferi. 65 milyon takipçisi var kendisinin. Yani Müslüman coğrafyada veya işte İngiltere'den inanılmaz takipçileri var. Şimdi onların bir kısmı da Trabzonspor'u takip etmeye başladılar. Türk futbolunu takip etmeye başladılar. Bu sene Trabzonspor'un maçlarının ben birçok ülkede yayınlanacağını da düşünüyorum Muhammed Salah sayesinde. Evet, şimdi son konuğumuzun da hazır olduğunu bana işaret ediyor sevgili Berkay Küçük, Anadolu Ajansı muhabiri Emrah Oktay bizlerle. Sevgili Emrah, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Galatasaray'ı konuşacağız seninle de. Son şampiyon şu ana kadar. Tabii diğer rakipleri hazırlık maçları yaptılar. Bol bol işte Avrupa Kupası elemelerine katıldılar. Fenerbahçe, Beşiktaş seyrettik. Galatasaray'da hazırlık maçlarından sonra ligde seyrettik. İlk pek de iyi sinyaller vermedi. Taraftar da tabii ki transfer olmadığı için yönetimi eleştirdi. Sen nasıl buldun ilk maçta Galatasaray'ı?
3: Galatasaray bıraktığı yerden devam ediyor. Çok iyi bırakmamıştı. Geçen sezonun sonlarını biraz sallanarak geçirmişti.
0: Evet, şampiyon olmasına rağmen, doğru diyorsun.
3: Aynen öyle. Yani o skor olarak istediklerini alsa da oyun olarak aslında Galatasaray'ın artık ezberlenen ve önlem alınması kolaylaşan bir oyunu vardı. Özellikle Victor Osimhen üzerinden çok fazla üretken olan bir takım. Osimhen'in etkisiz kılındığı zaman skor üretmekte, pozisyona girmekte zorlanan bir Galatasaray vardı. Diğer taraftan baktığımızda, yönetim açısından baktığımızda büyük baştan tezahüratlarıyla sezonu kapatan ama sezonun ilk resmi maçında da yönetim istifa tezahüratlarının yükseldiği bir Galatasaray var. Hı hı. Takım olarak çok büyük ilerleme kaydetmedi tabii ki Galatasaray. Aynı oyuncular. Nitelik olarak çok fazla bir şey kaybettiğini düşünmüyorum. Sadece Noah Lang dışında Galatasaray'ın oyununu etkileyebilecek bir oyuncuyu kaybetmedi. Yani ya Seras Piri ya Sasha Boy, Mauro Icardi gibi oyuncular ayrıldı ama işte Ahmet Kutucu ayrıldı ama nitelik olarak çok fazla bir şey kaybettiğini düşünmüyorum ama bu süreçte yani Haziran ayında başlayıp Eylül ayına yaklaştığımız süreçte sadece bir oyuncu transferi yaptı Galatasaray. O da defansif bir orta saha. Onun da performansının çok memnun olmadığı aşikar ki sezonun ilk resmi müsabakasında tribünler önünde süre alamadı Desi. Galatasaray'da biraz bu transfer krizi derinleşecekmiş gibi görünüyor. Tabii ki biz beklediğimiz oyuncular var. Hı hı. Özellikle Batrakov'un, Rus futbolcu Batrakov'un artık günleri geçtik, saatleri
0: sayıyoruz artık. Taraftarlar da sayıyor, değil mi?
3: Yani artık herkes açıkladı bu transferi. Hı hı. Rus milli takımı dahil. Oyuncu Rusya'da Galatasaray taraftarları tarafından trenle başka bir şehre uğurlanıyor. Orada başka Galatasaray taraftarları karşılıyor ama Galatasaray kulübünden henüz bir resmi açıklama gelmedi ki Cuma günü bir Erzurum Futbol Kulübü maçı var. Hı hı. Galatasaray yarın yani Perşembe günü akşam saatlerinde de Erzurum'a gitmesi gerekiyor.
0: Bu oyuncunun Batrakov sence aradığı futbolcu mu? Dinleyicilerimizden birkaç soru gelmiş öyle.
3: Şimdi Rusya Ligi kapalı bir lig. Çok fazla yayın olmayan bir lig. İzlediğimi söylersem insanları yanıltmış ve yalan söylemiş olurum. Şunu söylememiz lazım. Rus tarafında Rusya'nın son dönemde yetiştirdiği en önemli futbolcu olduğu yorumları yapılıyor. Çok büyük kıymet veriliyor oyuncuya ama şuna da bakmak lazım. İçinde bulunduğu organizasyonda çok iyi görünebilir. Yani kimle oynadığı çok önemli bence. Yani şimdi baktığımızda işte bir Anadolu takımında yıldız statüsünde oynayan bir futbolcu dört büyük
0: Galatasaray'a gelince veya değil mi o kadar olmadığı, oynayamadığını görüyoruz. Doğru.
3: Aynen öyle. Yani bir de rakibinin kalitesi önemli. Ligin teknik direktör kalitesi önemli. Yani birçok parametre var oyuncuyu değerlendirebilmemiz için. Bunların hiçbirisi açıkçası bizim elimizde yok. Tabii ki Galatasaray kulübü 30 milyon euro gibi bir rakam transfer yapıyorsa bir futbolcuyu, 21 yaşındaki futbolcuyu, bizden daha fazla done vardır ama günün sonunda biz de geldikten sonra ne olduğunu göreceğiz. Et mi, balık mı?
0: Evet. Bir kez daha hatırlatalım. Anadolu Ajansı muhabiri Emrah Oktay şu anda bizlerle. Spor Servisi programı TRT Radyo 1'desiniz efendim. Galatasaray'ı konuşuyoruz. Osimhen'le ilgili transfer haberleri de çıkmaya başladı sevgili Emrah Oktay. Özellikle Arap takımlarından çok yüksek meblağlı teklifler geldiği söyleniyor. Bunun doğruluk payı var mı?
3: Osimhen'e hem İngiliz takımlarından hem Arap takımlarından ilgi var. Ama resmi bir teklif masada var mı diye sorarsanız ben resmi teklif olduğunu duymadım.
0: İngiltere'de artık transferin bitmesine çok az kaldı yalnız.
3: Evet, çok az kaldı. İşte Arsenal kulübünün Galatasaray'da olan transfer görüşmelerinde başka oyuncularla alakalı, Galatasaray'ın talep ettiği oyuncularla alakalı gündeme geldiği iddiası İngiltere basında çok sık dile getirildi ama Arsenal kulübünün de işte ayırdığı bütçenin 100 milyon euronun altında olduğunu biliyoruz. Yani burada ilk hedefleri Atletico Madrid'den bir oyuncu almaktı. Ona bile 100 milyon euroları çok gördükleri için biraz daha düşük bir bütçe ayırıyorlar. Galatasaray'da zaten 75 milyon euro verdiği bir futbolcuyu, ki Osimhen'in ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu Çorum Futbol Kulübü maçında gördük.
0: Evet.
3: Attığı ilk gol gerçekten çok usta işi bir santrofor.
0: Çok zor pozisyonda golü attı yani, gerçekten öyle.
3: Yani hem kalecinin önünden o topu çalması faulsüz bir şekilde, hem de o dar açıdan o golü yapması gerçekten dünya üzerinde çok az futbolcunun yapabileceği
0: doğru
3: işler. Galatasaray'ın bu kadar kısa süre varken Osimhen'i bırakacağını düşünmüyorum. Osimhen tarafında şöyle bir durum var. Oyuncu çok mutlu Türkiye'de Galatasaray'da. Tabii ki birkaç mali konularla alakalı gündeme geldi ama oyuncunun ağzından hiçbir zaman biz bunları duymadık. Hareketlerine, tavırlarına hiçbir zaman bunu yansıtmadı. Daha önce de zaten Arap coğrafyasından çok yüksek teklifler almasına rağmen Osimhen mutlu olduğu yeri tercih edip Galatasaray'a geldi. Hatta bu bir slogan haline geldi. İtalya'da biliyorsunuz Solo il Gala diye, sadece Galatasaray. O yüzden ben Osimhen'in özellikle bu kadar dar bir zaman varken herhangi bir ayrılığının söz konusu olmadığını düşünüyorum.
0: Torreira için neler dersin? Fiorentina'ya gitmek istiyorum. Yani bırakın beni diyor neredeyse. Çıkan haberleri söylüyorum. Bunun bir doğruluğu var mı?
3: Açıkçası ben Torreira'nın takımda kalacağını düşünüyorum. Lemina'nın ayrılığı daha muhtemel. Çünkü Galatasaray daha üst düzey bir futbolcu zaten istiyordu. Lemina'nın yeni sözleşme imzalama nedenlerinden birisi stoper tandeminde değerlendirilme ihtimali. Yani hem orta sahada hem stoper olarak oynatma ihtimali Okan Hoca'nın istediği bir futbolcuydu. Ama yabancı kuralından dolayı yer açma isteği var. Ki yine Demine'ye de Arap coğrafyasından teklifler var. Ama ben Torreira'nın takımda kalacağını düşünüyorum. Evet, böyle haberler çıktı. Özellikle yaşadığı bir adli bir olay var. Bir arkadaşıyla alakalı takımın bir vatandaşın işte o Torreira'ya yaptığı saldırı.
0: Evet, biraz ondan rahatsız olmuş futbolcu. Acaba öyle mi, yoksa parasını artırmak için onun bir bahane mi kullanıyor? Böyle diyenler de var sevgili Emrah Bey.
3: Bu bir tamamen bir yorum. Ama ben burada sonrasındaki gelişmeyi söyleyeyim. Bu vatandaş tutukluydu, cezaevindeydi. Cezaevinden çıkmış, hatta memuriyetini kaybetmiş. Ondan dolayı artık Torreira'ya yönelik de şeylerini artırmış durumda. Bundan bir rahatsızlığı var ama Galatasaray kulübü de oyuncunun yanında her zaman olduğunu oyuncuya bildirdi. Ben bir ayrılık açıkçası Torreira tarafında görmüyorum. Olursa da bana açıkçası sürpriz olur.
0: Benim için de öyle olur. Lang transferi tekrar gündemde deniyor. Bu konuda bilgi var mı?
3: Evet. Aslında Galatasaray istese Lang'ı bonservisini alabilecek durumdaydı Haziran ayında ama Lang'la devam etmeyi tercih etmedi. Çünkü Liverpool maçında o talihsiz olayı yaşadıktan sonra Lang'ın performansı çok fazla düştü. Lang'ın buraya çok büyük sevgisi var. Galatasaray'a karşı, takım arkadaşlarına yönelik hala çok iyi bir ilişkisi var. Ama Galatasaray orada biraz daha farklı ve yıldız profillere gitti hep. İşte Leao ismi orada daha kuvvetli olarak işte son günlerde Rashford ismi geçiyor ama tabii ki transfer dinamik bir süreç. Bugün yok diyoruz gündem için. Yarın bu Galatasaray'ın gittiği oyunculardan olumlu sonuç dönmezse Galatasaray Langa'da yönelebilir.
0: Kiralık mı alır sence yoksa bonservisiyle mi?
3: Bir daha kiralayacağını düşünmüyorum Napoli'nin. Yani bir yıl daha kiralayacağını düşünmüyorum. Satın alma opsiyonundan daha düşük bir rakama transfer olabilir. Çünkü Napoli'nin de kadroda düşünmediği

0: Sivas'tan bir taraftar yazmış. Son sorumuz olsun ve çok kısa cevap lütfen çünkü süren bitiyor. Davinson gidecek mi diye sana soruyor. Emre abi söyleyebilir mi? Davinson gidecek mi kalacak mı diyor.
1: Tabii net bir şey söylemek çok zor. Galatasaray önemli teklifleri reddetti. Gideceğini zannetmiyorum ama Avrupa'da transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala her şey de olabilir.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'ndaki performansı gerçekten üst seviyeydi.
0: Sevgili Emre Aktay çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz sana. Süremiz doldu maalesef.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Evet, Anadolu Ajansı muhabiri Emre Aktay son konuğumuz efendim. Böylece programın sonuna geldik. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, Şahin Atmaca teknik yönetmenimizdi. Yarın 19.30'da yine buradayız efendim. Herkese iyi akşamlar.
2: Spor Servisi.

0: ışık tutanlar.
1: TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Işık Tutanlara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ben Zeynep Bayraktutan Çavuşoğlu. Evet, bugün çok özel bir konuğumuz var. Hepimizin, yapımcımızın, benim, hepimizin böyle hayran olduğu çok değerli biri. Psikiyatrist, yazar, sevgili Gülseren Budayıcıoğlu. Kendisi telefonun diğer ucunda, çünkü kendisi Bodrum'da, bize Bodrum'dan sesleniyor. Hoş geldiniz programımıza Gülseren Hanımcığım.
2: Hoş bulduk Zeynepciğim, hoş bulduk.
1: Sesinizi duymak ne kadar güzel. Evet, sizi özellikle tabii ki programımızda ağırlamak çok istiyoruz. Sözünü de aldık. İnşallah bir gün programımıza geleceksiniz, stüdyomuza İnşallah. Geleceksiniz. Ama şu anda sizinle konuşmak bile bizim için çok özel. O yüzden çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet, Gülseren Hanım, tabii ki bütün kitaplarınızı biliyoruz. Çünkü dizide oldular. Ama ben şu özelliğinizi de söylemeden geçemeyeceğim. Siz TRT'de ilk başladınız değil mi? Speaker olarak. Onu da anlatırsanız bilmeyen dinleyicilerimiz için çok daha iyi olur.
2: Vallahi TRT, evet, benim hayata ilk adım attığım yer diyebilirim. O zaman henüz 18 yaşımı bile doldurmamıştım.
1: Evet. O güzel anlatımınız demek ki oradan kaynaklanıyor. Yani çok güzel konuşuyorsunuz çünkü.
2: Şimdi senin oturduğun masaya benzer bir masam vardı benim. Karşımda tabii teknik servis oturuyor benim. Önünde mikrofon, bir masa. Ben bir tesadüf bu anonsu duydum. Yani bu işlerle yakın uzak hiçbir ilişkim de yok tabii.
1: Evet.
2: Gittim, sınavlar. Dediler ki tamam, seni alıyoruz. Arkasından bize bayağı uzun süre kaç kursa girdik. Ah Zeynep, bir bilsen.
1: Tabii. O zamanlar öyleydi. Var,
2: hocaları geldi bize tek tek. Yok tabii. Artikülasyon, diksiyon, şöyle otur, böyle kalk, böyle konuş, şöyle.
1: Doğru.
2: Ve sonunda o masaya oturttular beni.
1: Ne güzel.
2: Çok heyecan vericiydi ama. Yani o kadar heyecanlanırdım ki, evet. ay o kırmızı ışık yanar, haydi anlat bakalım, konuş bakalım.
1: Evet. Ama bugün anlatımınızda, işte toplum karşısındaki konuşmalarınızda mutlaka çok büyük katkısı olmuştur değil mi? O tecrübenizin.
2: Tabii, yani bize Türkçe'yi en güzel ve en doğru şekilde konuşmayı öğrettiler.
1: Evet.
2: Ve ben tabii bunu minnettarım, yani böyle bir şeyi öğrenmek, bunu yapmayı becerebilmek, uzun yıllar bu işte uğraşmak falan. Hala benim en güzel anılarım, en heyecan verici günlerim oralardadır. Yaşımda tabii çok genç.
1: Ne güzel.
2: Böyle şeyle hatırlarım, hep böyle gülümseyerek hatırlarım, ne tatlı günlerdi onlar diye.
1: Evet.
2: Bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Bak tabii hala ki. Bir şeyleri anlatabiliyorum size işte.
1: Kesinlikle. Sadece bize değil ki aslında, herkes anlatıyorsunuz. Yani bu konuşmak da aslında değil mi psikiyatride ne kadar kıymetli, doğru anlatabilmek. Yani

0: Yani anlatacağınız sözleri doğru bir şekilde ifade etmek ne kadar değerlidir sizin mesleğinizde de.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle
0: Evet.
1: öyle. İyi konuşabilmek gerçekten benim mesleğimde de bana çok
0: Hı.
1: destek oldu.
0: Değil mi? Evet.
1: Evet. Ve
0: Çok
1: yani
0: doğru.
1: çok memnunum. İyi ki böyle bir deneyimim oldu.
0: Olmuş,
1: İyi ki o günlerden geçtim. Sonra televizyon falan
0: evet.
1: derken
0: Evet.
1: çok
0: Bugün
1: tatlıydı o
0: çok,
1: günler. Çok
0: evet.
1: tatlıydı.
0: Bugün televizyon dizileri dediğimizde gerçekten yani akılda kalan, işte hepimizin bildiği diziler sizin kitaplarınızdan kaynaklanan senaryolar değil mi? Yani bu kadar güzel olmalarında, bu kadar etkili olmalarındaki neden sizce nedir? Yani bize bunun sırrını söyler misiniz? Bu kadar bizi işlemesindeki neden gerçek hikayeler olması mı?
1: Zeynep'ciğim bence şöyle, şimdi psikiyatri çok farklı bir meslek. Size insanı o kadar iyi tanıtıyor ki, çünkü biz hayatın içinde kendimizi her yerde herkese ifade edemiyoruz, etmemeliyiz de zaten. Ama bir terapi odasında insanlar bütün gerçekleri, bütün gerçek duygularıyla birlikte paylaşıyorlar.
0: Hı.
1: Öyle olunca ben çok insan tanıdım. Çok insan tanımak, ben hep şöyle derim, yani beni çok zenginleştirdi. Ne kadar çok insana, ne kadar yakından, derinden anlayabilirsen,
0: Evet.
1: iç dünyan o kadar gelişiyor.
0: Hı.
1: Bence ben onları o kadar iyi anladım ki, daha doğrusu onlar bana o kadar güzel anlattı, ben de onları o kadar iyi anladım
0: Evet.
1: ki, bunları böyle yani kitaba ya da diziye aktarınca şey oluyor. Yani insanlar bunu sanki onun karşısında oturmuş biri ona anlatıyor, paylaşıyor gibi hissediyor. Yani
0: Evet.
1: çünkü duygular gerçek, şeyler gerçek.
0: Yaşananlar gerçek.
1: Hayatın içinde ne oluyorsa,
0: Evet.
1: mesela her şeyi dizilerde kullanmıyor diğer senarist arkadaşlarım. Bunun da tabii çok değişik teknikleri var.
0: Doğru,
1: Ama
0: evet.
1: benimkiler böyle direkt tam insanın en derin ve en gerçeklerini koyduğum zaman
0: Hı
1: bana şöyle diyorlar, benim de öyle hoşuma
0: hı.
1: gitti ki, yani hocam diyor, ben bunları kimseye kendim anlatamazdım, benim anlatamadıklarımı siz bana anlattınız.
0: Çok doğru,
1: İşte
0: evet.
1: birilerinin ağzından. Ama
0: Dinlemek
1: insan
0: çok daha
1: tanımak
0: güzel.
1: çok güzel bir şey yani. Ve
0: Evet.
1: bizim insanımız o kadar muhteşem ki Zeynep.
0: Çok doğru.
1: Yani şimdilerde böyle çok farklı şeyler görüyoruz ama bizim insanımızın temeli, kökü
0: Hı.
1: o kadar sağlam, o kadar duygulu ve vicdan dediğimiz bölüm o kadar iyi gelişmiş ki
0: Evet.
1: bizim ülkenin
0: Bizim ülkemiz
1: insanlarında
0: için evet çok
1: ya
0: geçerli bu
1: çok
0: dediğiniz.
1: farklı ya
0: Evet.
1: bunlar. Ve bunlara da ben hep çok hayranlık duyarak da yazarım zaten. Çok severim o
0: Ama
1: yazdıklarımı
0: işte
1: da
0: bize de
1: zaten.
0: çok
1: En
0: güzel
1: sevdiklerimi
0: anlatıyorsunuz.
1: yazıyorum.
0: Evet ama çok güzel ifade ediyorsunuz ki herkes kendi yerine koyabiliyor işte önemli olan bu. Aa
1: Tabii
0: bu
1: ki.
0: da benim duygum. Aa bu da bunu
1: Evet.
0: ben de yaşadım diyebiliyoruz. Ama oyuncuları da gerçekten göz ardı etmemek gerekiyor. Muhteşem oynuyorlar yani
1: Ay
0: hepsi.
1: çok doğru. Buna tam
0: Bir de çok
1: katılıyorum doğrusu.
0: şanslısınız bilmiyorum ya da sizin
1: Çok güzel
0: tercihiniz mi
1: oynuyorlar.
0: bilmiyorum. Hep en iyi oyuncularla çalıştınız. Hepsi en
1: Evet,
0: iyilerdi
1: bir kadar.
0: yani.
1: Evet.
0: Değil
1: Ve
0: mi
1: nasıl o
0: düşününce?
1: rolün içine girdiler,
0: Tabii
1: nasıl
0: ya
1: o
0: evet.
1: oldular. Tabii ki
0: Ki
1: müthiş bir şey.
0: yani hani kral kaybederse'den bahsetmeden edemeyeceğim. Ben zaten hani hep söylüyorum. Ben çok dizi izleyen biri değilim ama onu mutlaka hiç kaçırmıyordum. Hatta iki kere falan izliyordum daha iyi anlayayım diye. Yani Halit Ergenç nasıl bu role girdi, nasıl bu kadar başarılı olabildi? Ki başka rollerde de onu biliyoruz. Hani
1: Evet,
0: farklı farklı
1: çok
0: rollere
1: müthiş bir
0: girip
1: oyuncu.
0: gerçekten çok güzeldi.
1: Ama nasıl Kenan oldu değil mi?
0: Tabii ya.
1: Nasıl bir Kenan Baran çıkardı bize?
0: Kesinlikle
1: Dedim ki ya
0: muhteşemdi.
1: Kenan Baran hayatta olsaydı da, yani ruh
0: Evet.
1: halini kendini orada görebilseydi diye çok sevindim valla.
0: Evet. Gerçek yaşanmış bir
1: Müthiş.
0: hikaye zaten değil mi?
1: Evet.
0: Oradaki psikolog ya da psikiyatrist oradaki yine sizsiniz değil mi oradaki de?
1: Tabii.
0: Tabii, evet.
1: Yani benim hastam, benim
0: Evet.
1: yaşadıklarım, bana da az eziyet etmedi yani.
0: Ama gerçekten nasıl böyle sabırla davranmışsınız? Ne kadar güzel eğitmişsiniz? Nasıl bir süreçten geçirmişsiniz bütün o aileyi? Maşallah, ne diyeyim ya Gülseren Hanım.
1: Zeynep, bizim mesleğimiz sabır mesleği zaten.
0: Çok doğru. Evet.
1: Yani eğer bu işi yapıyorsanız, psikiyatristeniz, hastanızla bir şekilde artık bir hedefe doğru yürüyorsanız, o kadar sabırlı olmak gerekiyor ki.
0: Doğru.
1: İnsanı değiştirmek çok zor. Çok zor.
0: Kesinlikle.
1: Ama işte bazılarını böyle çok güzel değiştiremiyoruz. Bazılarını basit başarılı olamayabiliyoruz.
0: Ama işte zamana yayıyorsunuz tabii ki. Evet, sabırla davranıyorsunuz da o yüzden. Peki o zamanlar yani, not alıyor muydunuz? Yoksa daha sonra mı?
1: Ben çok not alırım. Yani bütün hastalarımı ve çok böyle dikkat ederim not alırken de. Çünkü uzun uzun kafanızı önünüze eğer not alırsanız o da ilişkinizi bozar.
0: Doğru, bu doğru.
1: O nedenle ben çok kısa kısa böyle hep onun gözünün içine bakarak devam ederken o kısacık notları mutlaka alırım. Ben bu notlarda şeye çok önem veririm. Yani burada gördüğüm en önemli şey fark ne? Hemen o kelimeyi alırım. Ne hissettim? O ne hissetti? Ne yaptı?
0: Küçük bir kelimeden belki de nerelere gidiyorsunuz?
1: Evet. Hasta çıktıktan sonra da onu daha anlaşılır hale getiririm.
0: Evet.
1: Yani baştan çok küçük notlar alırım.
0: Daha sonra
1: Sonra onları yani iyi hatırlamak gerekiyor.
0: Tabii.
1: O kendime hatırlatıcı notlar alırım hep.
0: Ve
1: benim o dosyalarım falan çok meşhurdur yani.
0: Tabii tabii, bir de çok özeldir onlar eminim yani. Çok kıymetli şeyler onlar.
1: Ya derim ki sen o kadar özel ki.
0: Tabii ki çok özel.
1: Ve hala onları nasıl muhafaza ederim? Arada bir açar
0: tabii,
1: okurum
0: haklısınız.
1: O dosyaları.
0: Doğru, evet.
1: Yani güzel de her şey.
0: Muhteşem. Peki Gülseren Hanım, çok merak ettiğim bir şey var. Bu kadar insanları dinlediniz, bu kadar insanları dinliyorsunuz. Kendi ilişkilerinizle de bağdaştırdınız mı hiç? Ben onu çok merak ediyorum. Yani işte yaşanılan olaylar, kendi ilişkilerinizden de bir şeyler çıkarabildiniz mi? Yani kendi ilişkilerinize faydalı oldu mu bu yaşadığınız, duyduğunuz her şey?
1: Çok faydalı oldu Zeynep. Yani çok faydalı.
0: Ben onu çok merak ettim.
1: Yani insanları tanıdıkça insanlar neden böyle yapıyor ya da neden şöyle yapmıyor da böyle yapıyor. Ya bunları böyle çok derin hissettikçe tabii kendinizi de çok iyi tanıyorsunuz. Ben ona hep şey derim. Ben onları terapiden geçirirken onlar da bizi terapiden geçiriyor aslında.
0: Kendinizi tanımış oluyorsunuz.
1: Tabii. Evet. Kendimi öğrettiler, hayatı tanıttılar, hayatın görünmeyen yüzünü gösterdiler bana.
0: Evet.
1: Bunlar çok değerli şeyler.
0: Çok. Ve haliyle şey diyorsunuz, yani gördüğünüz bir olayda demek ki bu durumda böyle oluyormuş, ben de böyle yapmamalıyım ya da yapmalıyım gibi. Değil mi? Bir ders çıkarıyorsunuz.
1: Evet. Benzer şeyler.
0: Çok güzel. Evet. Bizim de şöyle bir şey oldu. Biz de o televizyonda bakarak işte dizileri izleyerek biz de ya da kitabı okuyarak kendimize ders çıkarıyoruz. Bizim için de böyle bir faydası oldu tabii ki. İşte narsistiniz.
1: Hedefim bu oldu.
0: Evet.
1: Dedim ki madem ki insanlar bana bu kadar çok şey öğretti.
0: Tabii.
1: Ve bunların ne kadar değerli olduğunu tabii ben yaşadıkça da görüyorum. Hem kendi üzerinde hem başkaları üzerinde. İstedim ki bunları başkaları da görsün, anlasın, öğrensin ki kaderleri değişsin ya. Bu çok önemli bir şey.
0: Kesinlikle. İşte mesela Kenan Baran sayesinde narsist insanları tanıdık değil mi? Onları tanıdık.
1: Narsizm bir anda çok
0: evet, birden ünlü oldu. Evet. Tanıdık ve hani o insanlarla nasıl baş edebileceğimizi ya da uzak durmamız gerektiğini gibi bunları öğrenmiş olduk.
1: Ne kadar güzel dersler çıkardı
0: insanlar oradan. Tabii ki evet. Ve bu anlamda da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ve gelelim isterseniz son kitabınıza, Anlaşılmak Şifadır. Ne güzel bir ismi var.
1: Öyle mi, beğendiniz?
0: Evet, çok güzel. Gerçekten çok akılda kalır.
1: Çok düşündüm o adı.
0: Çok güzel.
1: Nasıl vereyim filan, sonunda dedim ki ya evet, benim için de çok değerli
0: gerçekten bu
1: cümle. Hadi dedim böyle olsun deseydi galiba insanlar. Buna da çok mutlu oluyorum doğrusu.
0: Çok güzel. Neler anlatıyorsunuz? Burada neler var? Biz henüz ben okumadım çünkü.
1: Valla önce ben varım.
0: Artık bir de siz olun yani. Bir de sizi dinleyelim.
1: Bu kitabın başrol oyuncusu da benim.
0: Sizsiniz, ne güzel.
1: Ben en çok şeyi anlatmaya çalıştım. Ben hani herkesin kader motifini öğrenmeye, onlar anlasın diye anlatmaya çalışıyorum ya.
0: Evet.
1: Dedim ki bu sefer de benim kendi kader motifimi yazayım bakayım buraya. Ben hangi yollardan nasıl geçerek bugünlere geldim.

0: Geldiniz.
1: Benim motifim bana ne demiş, bunu niye demiş. Yarıştım. Kitabın beni anlatıyor zaten.
0: Ne güzel.
1: Diğer yarısında da bu bir gazeteci arkadaşım Mert İnan'la yapılan karşılıklı bir söyleşi kitabı zaten. Ay Mert bana o kadar çok soru sordu ki arada bir kızıyordum hatta, ya Mert yeter ne yapıyorsun?
0: Ama işte bu sorular sayesinde bu kitap ortaya çıktı.
1: Ya işte ve evet. Gördüm ki Mert bana insanların hani beni bir yerde yakalayıp da sormak isteyecekleri hemen hemen her şeyi sormuş.
0: Evet.
1: Bana zorla hepsini anlattı.
0: Çok uzun sürdü mü bu kitap yazımı?
1: Çok değişik sorular var. Valla epey sürdü çünkü dediğim gibi yani çok değişik sorular. Hani pek de aklımıza gelmeyecek sorular sordu.
0: Ne kadar güzel.
1: Ben, ama ben de onları bütün içtenliğimle cevapladım. Olduğu gibi hiçbir şeyi beğenmiş gibi yapmadım.
0: Evet.
1: Gerçekten neyse onları öylece anlattım.
0: İçtenlikle.
1: Bunu okumak insanlara
0: daha
1: kendi kafalarındaki soruların cevabını bu kitapta bulabilirler.
0: Galiba burada bulacaklar.
1: Bana.
0: Doğru.
1: İnşallah.
0: Peki bunun kendi hayatınızın dizi olmasını ister miydiniz? Bir tamamıyla yani. Hepsi.
1: Vallahi yani dizi
0: bilmem bence ya. Olmalı. Kesinlikle olmalı. Çünkü yani oradaki hikayeler, oradaki yaşanmışlıklar, yani bir de sizin kendi başrolde olduğunuz bir konu olursa bence de çok farklı olabilir. Bu da çok farklı olabilir. Daha farklı bir pencereden bakılabilir diye düşündüm şimdi.
1: Vallahi neden olmasın? Çünkü
0: bence şahane olur. Evet.
1: Şimdi çoğumuz şöyle der ya. Yani ben yaşam kitap olur hayatım. Bu çok doğru bir cümledir.
0: Evet.
1: Herkes o kadar farklı şeyler yaşıyor ki.
0: Evet.
1: Ve biz bunu dışarıdan algılayamıyoruz. Hani dıştan baktığında ancak çok büyük olaylar olacak da.
0: Tabii.
1: Biz göreceğiz. Ama öyle derin, öyle iç sızısı
0: olanlar
1: olaylar
0: var ki,
1: yaşanıyor
0: evet,
1: ki.
0: Doğru.
1: Niye olmasın ya? Herkesin hayatı.
0: Neler çıkar olur, neler. Evet.
1: Bilimde olur, kitapta olur bence.
0: Her şey olur, doğru. Geçen konuşmamızda, sohbetimizde şöyle bir şey demiştiniz. O zaman Camdaki Kız çok meşhurdu. Camdaki Kız'daki olaylar ben demiştim ki ya bu kadar var mı? Böyle insanlar var mı? Siz hatta daha beteri de biz daha da onu yumuşattık demiştiniz. Gerçekten
1: doğru.
0: Evet buna inanmak çok zordu benim için. Gerçekten daha beterleri var. Daha beter olaylar yaşanmış ama siz daha yumuşatarak vermişsiniz. Diğer diziler için de bu geçerli değil mi? Mesela Kral Kaybederse de belki vardı.
1: Geçerli. Evet. Kral Kaybederse de bile benim tam yazmadığım yerler olmaz var işte ya.
0: Var tabii tamam.
1: Ve de öyle bir şeyler oluyor ki şimdi Zeynep şöyle oluyor. Mesela benim yazdıklarıma diyorlar ki ay yok canım.
0: Artık bu kadar da var mı? Doğru.
1: Şimdi halbuki ben onu küçültüp vermişim.
0: Değil mi? Yani evet.
1: Çok daha ne şey diyorum zaten. Ay ben bunu olduğu gibi yaşsam iyice kimse inanmayacak böyle bir şeye.
0: Evet doğru. Ama şöyle bir gerçek.
1: Evet.
0: Mesela. Çok doğru.
1: Neler okuyoruz haberlerde. Ya,
0: yani gerçekten evet. Daha beterlerini
1: oluyor.
0: Görüyoruz tabii.
1: Evet.
0: Bir de şöyle
1: evet.
0: Bir gerçek var. Şimdi
1: acıkmamaya çalışıyorum insanları.
0: Tabii biz kendimiz yaşarken bak böyle oluyor. Biz kendimiz yaşarken o olayı o kadar büyük ve o kadar şey gelmiyor insana. Yani hani bu kadar mı?
1: Değil mi? Evet.
0: Ama uzaktan ya. Baktığımız zaman yaşadığımız şey ben ne yaşamışım filan diyoruz.
1: Evet.
0: Az
1: evet,
0: bir şey de yaşamamışım filan demeye başlıyor.
1: Ya işte öyle oluyor.
0: Öyle oluyor gerçekten.
1: Öyle oluyor.
0: Aslında ama çok önemli bir şey yaşamışız.
1: Bir güzellik var. Bu benim kitaplarımda yazdıklarım ya da dizilerde verdiklerimi insanlar pek çok insan diyor ki ama bu benim.
0: Tabii.
1: Ve şöyle bir güzellik daha oluyor orada. Ay ben yalnız değilmişim. Demek ki bunları yaşayan başkaları da var.
0: Var.
1: Mesela
0: evet.
1: Bu müthiş iyi geliyor insanlara.
0: Tabii kesinlikle.
1: Ben yalnız değilim. Bu duygu çok iyi geliyor.
0: Bir de sizin dizilerde kullanılan cümleleri yani sizin kullandığınız oradaki psikiyatristin kullandığı diyelim cümleleri bakıyorum güncel hayatta insanlar birbirlerine kullanmaya başlıyorlar.
1: Başladılar
0: tabii,
1: öyle.
0: Onlar aslında herkes birer psikiyatrist olmaya başladı.
1: Ya, evet ya kendi kadar motiflerini çözdüler. Evet. Birbirlerine senin motifinde şu var bu var bende bu var.
0: Tabii.

0: yiyebiliyorlar. Bu benim için ne
1: Evet.
0: mutluluk verici bir durum. Bir
2: ben mesela neyi öğrendim? İşte ben hemen söylüyorum, arkadaşlarımla işte böyle sohbetlerimiz oluyor tabii ki, birbirimize çok yakın arkadaşlarımızla birbirimize sıkıntılarımızı, streslerimizi, dertlerimizi anlatıyoruz. Ben şunu öğrendim sizden, o bir şey anlatırken, bir arkadaşım bir şey anlatırken yorum yapmamayı öğrendim. Sadece dinliyorum, hiç yorum yapmıyorum.
0: Ne güzel,
2: bunu öğrendim.
0: Dinleyebilmek o kadar önemli,
2: evet,
0: ki.
2: Kesinlikle,
0: biz
2: evet.
0: Dinlemeyi bilmiyoruz toplum olarak. Yani onu inşallah iyice öğrenelim.
2: Evet.
0: Çok biliyorduk.
2: Evet, ben
0: şimdi
2: çok
0: biraz
2: biliyorum.
0: Onu unuttum.
2: Evet.
0: Eskiden insanlar birbirini çok
2: dinlerdi,
0: dinler,
2: doğru,
0: anlar,
2: evet.
0: Onu ya ona yardım etmeye çalışırdı.
2: Şimdi
0: orada biraz ufak tefek arızalarımız var ama tahmin ediyorum yakın
2: evet.
0: zamanda yine eski halimizde o güzelliğe döneceğiz.
2: Geçen sefer de söylemiştim ya da sormuştum size. Bu benim için çok önemli. O yüzden bir daha bunu yenilemek isterim. Bazen yeni böyle anlatımlarda yeni psikologlar, psikiyatristler işte böyle bazı söylemleri yanlış anlaşılabiliyor. İşte böyle seni üzen insanlardan uzak dur. İşte senin hayatına sıkıntı veren insanlardan uzak dur gibi. Aslında bu kelime bence çok yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Bazen de çok uzak durmak doğru değil. Yani eğer bu bir yakınınsa uzak duramazsın zaten. Yani uzak
0: Evet.
2: durursan bağların kopar.
0: Evet.
2: Bu da güzel bir şey değil. Yani o iletişimi doğru yap kelimesi daha doğru değil mi? Doğru bir iletişim kur kelimesi bence daha doğru değil mi? Siz buna çok güzel bir açıklama yapmıştınız zaten. Yine duymak isterim.
0: Valla ben yani bu tür öneri hiç yapmadım hayatımda. Zaten paylaşımlarımda falan da görürsünüz
2: evet,
0: ya.
2: Evet, yok kesinlikle.
0: Yani öyle onu yap, onu yapma. Onu ye, bunu yeme.
2: Doğru.
0: Hayat bu kadar, keşke bu kadar kolay olmasa.
2: Kolay olsa.
0: Değil mi?
2: Doğru, evet, evet.
0: Hiç öyle değil. Ben en çok ama şunu öneriyorum. Biz kendimizi iyi tanımıyoruz. Başkalarını tanıyoruz da. Yani biz nasıl bir insanız, nasıl yaralarımız var,
2: evet.
0: Ne konuda çok büyük yeteneklerimiz var, nerelerde çok...
2: Ya da zayıflıklarımız var.
0: Yani zayıf tarafımız neresi?
2: Evet.
0: Mesela ben bunu, insanların bu konuda meraklarının gelişmesini istiyorum. Çünkü insan kendini tanıdıkça hem kendiyle daha barışık, kendini daha önemseyen, tanıyan biri
2: evet.
0: olur. Evet. Hem de ya kaderi güzelleşir. İnsanın kendini tanıması kaderin o kadar güzel etkiler ki. Ben en çok bunu öneririm insanlara ama yok onu konuşma, ona uzak dur.
2: Tabii, evet. Bir faydası
0: yani,
2: yok.
0: Yani bunu pek mümkün kılmıyor çünkü.
2: Yok yok, evet. Ben her zaman söylüyorum ya, ben bir sıkıntım varsa birilerine anlatırsam, birileriyle paylaşırsam ya da birileriyle başka bir şey yapar. Yani o sıkıntımı anlatmaktan bahsetmiyorum da başka bir şeyler yaparak daha çabuk gideriyorum o sıkıntımı. Yani insanlarla güzel hayat. Böyle uzak durarak değil. İnsanlarla güzel.
0: Bir de bak şöyle bir şey vardır. Bunu burada anlatmalı mıyım bilmiyorum ama. Şimdi bizi üzen, bizi her zaman böyle sıkıntıya sokan bazı insanlar hep olur çevremizde.
2: Tabii ki.
0: Bunlar bizim geçmişimizdeki birilerini temsil eder.
2: Doğru. Tabii.
0: Anlatabiliyor muyum?
2: Evet,
0: ya
2: evet.
0: O geçmişte... Bir türlü aramızdaki sorunu çözemediğimiz annemizdir, babamızdır, yok kişidir, eski sevgilimizdir.
2: Doğru.
0: Ve
2: evet.
0: biz o yarayı o kişiyle tamir etmeye çalışırız aslında.
2: Ne güzel.
0: Yani her böyle dıştan olumsuz görünen ilişki bize yararsız değildir.
2: Değildir,
0: bir
2: evet.
0: Anlamı vardır o ilişkinin.
2: Ben de öyle düşünüyorum, sizin gibi düşünüyorum. Evet. Çünkü bazen işte böyle bir arkadaşım bana sürekli işte dert anlatıyor, sıkıntılarını anlatıyor. Beni görünce işte sürekli kendini anlatıyor. Eşim diyor ki ya yorulmuyor musun ya, niye dinliyorsun ki bu kadar falan. Diyorum ki ben yorulmuyorum yani, sonuçta o rahatlıyorsa birine bir faydamız olmuş oluyor. Ben onu içselleştirmediğim için de beni çok gün içinde rahatsız etmiyor. O yüzden
0: evet.
2: de hani beni rahatsız etmiyor onun hayatını dinlemek ya da işte onun rahatlaması benim için daha da güzel oluyor, hatta onun rahatlaması beni mutlu ediyor. Ya bu açıdan biraz da bakmak gerekiyor. Yani senin enerjini alıyor, beni sömürüyor gibi düşünmemek lazım bazen de. Bazen sizin gibi çok değerli psikiyatristler bulamayabilir insanlar. Arkadaşlarıyla bunu paylaşabilirler diye
0: evet,
2: düşünüyorum.
0: Evet.
2: Evet, ne kadar güzel bir sohbet. Hiç bitmesini istemiyorum. Allah'tan birkaç dakika da var. Şimdi yeni bir kitap geliyor mu? Bizim böyle yine ekranlarda izlemek

0: yemekten çok keyif alacağımız bir kitap geliyor mu? Var mı ya da yazmayı
1: Valla
0: düşünüyoruz
1: geliyor. Bu
0: mu?
1: sefer biraz daha ilginç bir konuyu
0: Öyle mi?
1: açıkçası biraz böyle daha hep beraber anlayalım istiyorum. Aldatanlar adlı başka bir kitap daha geliyor.
0: Oo, çok güzel.
1: Ben biraz da o
0: Aldatanlar.
1: tarafları bir anlamaya çalışıyorum.
0: Evet,
1: Bakalım
0: çok
1: bu işler
0: doğru.
1: niye oluyor? Nasıl
0: Evet.
1: oluyor? Kimler neler yaşıyor?
0: Şahane.
1: Şu
0: Man, çok
1: anda onun
0: çığır
1: üzerinde çalışıyorum.
0: açacak.
1: Evet, şimdi
0: Mutlaka
1: bu arada onun üzerinde çalışıyorum. Evet.
0: çalışıyorsunuz.
1: Evet.
0: Evet. Siz aktif devam ediyor musunuz psikiyatristliğe?
1: Çok devam etmiyorum. Yani yine devam
0: Çok,
1: ettiğim
0: evet.
1: hastalarım var ama onlar artık böyle şey. Yani çok az, çok mecburi
0: Eski
1: hastalarım.
0: tabii. Evet.
1: Ama onun dışında psikiyatriyle biraz hocalık görevim
0: Değil
1: var.
0: mi? Evet,
1: İşte
0: o çok
1: Madalyon
0: değerli.
1: Psikiyatri Merkezi'nde evet çok
0: Çok güzel.
1: arkadaşlarımla yani onlara daha o kendi tecrübelerimi aktardığım
0: O bile
1: oluyor.
0: yeter ya.
1: Kitap
0: Evet.
1: yazıyorum.
0: Ne güzel.
1: Filan işte diziler şunlar bunlar derken
0: Evet.
1: hayat yine çok hızlı akıyor bence.
0: Evet, çok hızlı akıyor ama siz maşallah çok iyi görünüyorsunuz, gençsiniz. Daha sizden öğrenecek çok şeyimiz var
1: Ay
0: bizim.
1: canım benim teşekkür ederim. Çok
0: Aldatanlardan sonra da yine
1: teşekkürler.
0: bir sohbet yaparız.
1: Olur inşallah Zeynep'ciğim inşallah.
0: Çok
1: Senin için
0: teşekkür
1: de çok
0: ederiz.
1: güzeldi bu
0: Evet.
1: sohbet.
0: Evet.
1: Hepinize çok selam ve sevgilerimi
0: Evet,
1: gönderiyorum.
0: biz de
1: Bizi
0: size öyle.
1: dinleyenlere de
0: Evet.
1: sevgilerimi gönderiyorum. Tekrar görüşmek üzere
0: Tekrar
1: canım
0: görüşmek
1: benim.
0: üzere.
1: Haydi
0: Çok teşekkür
1: hoşça kal.
0: ederiz.
1: İyi
0: İyi
1: günler
0: günler
1: dilerim.
0: diyorum,
1: Hoşça kal.
0: diliyoruz size sevgiler. Evet sevgili dinleyenler, bugün konuğumuz çok özeldi. Çok sevdiğimiz bir psikiyatrist, yazar Gülseren Budayıcıoğlu'ydu. Haftaya Işık Tutanlar'da tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.
2: Işık Tutanlar.

0: Radyo 1.
1: Saat 21.
0: Haberler.
1: İyi geceler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le Beştepe'de bir araya geldi. Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye için milli bir dava olduğunu söyledi. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacak dedi. Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun peş peşe gerçekleştirdiği kritik telefon temaslarına dair bilgi paylaştı. Bayraktaroğlu önce Suudi mevkidaşıyla ardından ABD, Katar ve Umman Genelkurmay Başkanlarıyla görüştü. Yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarının görev ve işleyişinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları rehberi yayımlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek rehberin vatandaşla yargı birimleri arasındaki bağı güçlendireceğini söyledi. Devlet koruması altında ve koruyucu ailelerde yetişen öğrenciler YKS'de büyük başarıya imza attı. 7'si ilk 10 bine giren 258 öğrenci tercih ettikleri üniversitelere yerleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversitelere yerleşen devlet koruması altında ve koruyucu ailelerde yetişen öğrencileri tebrik etti. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih

Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden saldırgan ve oğlu tutuklandı. Gaziantep'e giden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu milletvekilini ziyaret etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül saldırıyı kınadıklarını söyledi. Bursa Mudanya'da orman dışı arazide başlayan yangın ekiplerin saatler süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bolu'nun Kızılağ köyünde ve Bilecik'in İnhisar ilçesi ağaçlandırma sahasında yangın çıktı. Yükselen alevler yoğun müdahale sonrası söndürüldü. Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında ağır yaralanan Mutlu Özcan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 35 yaşındaki besici Mutlu Özcan 30 Temmuz'da Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Mutaflar mahallesindeki yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş, savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Basra ve Afrika'dan sıcak hava dalgası geliyor. Yurdun pek çok yerinde sıcaklık artacak. İstanbul'da termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde tedbir alınması gerektiğini vurguluyor. Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlik fiyatlanıyor. Petrol fiyatları 90 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Gram altın dün 150 lira birden geriledi. Bugünse 6700 liranın üzerine yerleşti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışma sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Haberleri dinlediniz.

doğrulmayı bilmek. Yazan Nurettin İyici, yöneten Kemal Bekir, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Mehmet Ersan Uysal, Leman Bilge Şen, Ali Zihni Göktay, Naci Özgür Erkekli, Cemre Esin Karakaya, Veli Kemal Bekir, Suat Tunç Günbay, Eda Zeynep Erkekli.

0: Ya hanım, gene odamıza kapandık.
1: Ne yapalım bey, sağlık olsun. İkişer lokma yemeğimizi yedik nasılsa. İçeride kalıp da çocukları rahatsız etmenin lüzumu
0: biz
1: yok.
0: Biz yanlarında oturursak rahat edemiyorlar mı?
1: Edemiyorlar tabii. Onların da kendilerine göre konuşacakları, yapacakları şeyleri var. Hem yanlarında otursak ne değişecek? Evet. Cemre yatmamış olsaydı onunla şakalaşarak vakit geçirirdik. Ama o da uyudu. Biz sormasak ne oğlumuz ne de gelinimiz pek bir şey söylemiyor bize.
0: Öyle söylemiyor.
1: O halde onların yanında dut yemiş bülbül gibi oturmak ya da fıs fıs fıs konuşmak daha mı iyi? Yoksa böyle kendi odamızda biz bize olmak mı?
0: Aslında haklısın ama ne bileyim, gene de hep birlikte olmayı istiyorum.
1: Bunu ben de istiyorum. Ancak bizim istememiz de olmuyor.
0: Oğlumuz ve gelinimiz de aynı çatı altında oturuyoruz ama birbirimize yabancı gibiyiz. Neden böyle oldu Leman? Onlardan bize kendilerine davrandığımızın çok azını olsun beklemekle hata mı ediyoruz dersin?
1: Sıkma canını, sıkma. Hem her akşam konuştuğumuz bu konuyu bu akşam olsun konuşmayalım da
0: öyle.
1: Neşemiz hepten kaçmasın.
0: Haklısın. Sen olmasaydın benim halim yamandı.
1: Niye?
0: Niyesi var mı? Bu duruma tek başıma ne kadar dayanabilirdim? Sen bu dünyadaki tutunacak tek dalımsın.
1: Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Muhabbet kuşları için de tek başlarına yaşayamazlar denir ama Cemre'nin kuşunu görüyorsun nasıl yalnız yaşıyor. Eşi öleli aylar olmasına rağmen normal hayatını sürdürüyor. Baktı ki ölenle ölünmüyor, onunla birlikteymişçesine yaşamaya devam ediyor.
0: Ama o bir kuş.
1: Olsun, kuş da. Ay, biz bu konuya nereden girdik? Bilmiyorum. Konuşacak başka şey yok mu Allah aşkına? Şu geçen vapurları saymaya ne dersin?
0: Ha, kaç gündür saymadık. Yalnız bu sefer sol taraftan gelenler benim.
1: Kabul. İzninle ben siftahı yapıyorum. Ha? Çünkü sağ taraftan bir yolcu gemisi geliyor.
0: Keşke gene o tarafı alsaydım.
1: Geçti borun pazarı Süreşçi'nin Niğde'ye.
0: Başka çarem olmadığına göre süreceğim. Zaten Niğde dediğin de iki adımlık yer, hemen şurası.
1: Öyle diyorsun ama çok üzüldün, her halinden belli.
0: Yo.
1: Seni bu halde görmeye dayanamam. Onun için seni gemime davet ediyorum. Hı? Bey, davetimi geri çevirmezsen sevinirim.
0: Yolculuk ne tarafa?
1: Davetlim olduğun için bunu sana bırakıyorum. Nereye istersen oraya gideriz.
0: Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Şaka bir yana, birlikte bir deniz yolculuğuna çıksak ne güzel olur değil mi?
1: Ah, olmaz mı? O liman senin, bu liman benim. Dolaşıp dururum.
0: Limanlarda ne işimiz var? Uçsuz bucaksız masmavi açık denizlerde dolaşmak varken limanlara uğramak da neyin nesi? Evliliğimizin ikinci yılında yaptığımız gemi yolculuğunu hatırlıyorsun değil mi?
1: Hatırlamaz olur muyum? Birbirinden güzel anılarla dolu o yolculuk. Unutamadığım olayların başında geliyor.
0: Ah, gerçekten de hoş bir yolculuktu.
1: Birlikte geçirdiğimiz günlerin, yaşadığımız olayların çoğu güzeldi bey.
0: Öyle olmasaydı tam 45 yıl bir arada olabilir miydik?
1: Dile kolay. Tam 45 yıl bir yastığa baş koyduk.
0: Ufak tefek bazı olayların dışında birbirimizi kırmadan, incitmeden.
1: Fotoğraflara bakar mıyız? Ha? Albümleri getireyim mi?
0: Dur, ben alırım, sen keyfini bozma. Ay,
1: çok naziksiniz beyefendi.
0: Sizin gibi bir hanımla evli bir kişi ister istemez nazik olur.
1: Teşekkür ederim.
0: O kadar çok fotoğrafımız var ki hangi birine bakacağız?
1: Canım, birkaçına bakarız işte. Hadi biraz çabuk ol da geçmiş günlere doğru olur. Yolculuğa bir an önce çıkalım.
0: Çıkalım hanım, çıkalım.

0: Ne yapıyorlar acaba?
1: Ne yaparlarsa yapsınlar.
0: Niye böyle konuşuyorsun? İşitirlerse üzülürler.
1: Üzülmezlerse hatırım kalır. Onlar beni düşünüyorlar mı ki ben onları düşüneyim?
0: Yine ev meselesi mi?
1: Evet efendim, ev meselesi.
0: Biliyorsun buranın müteahhide verilmesini ben de çok istiyorum ama kabul etmiyorlar işte.
1: Gevşek davranıyor. Gerektiği kadar ısrar etmiyorsun da ondan.
0: Kaç kere karşılarına geçip konuşmadım mı? Daha ne yapayım? Boğazlarını sıkamam ya.
1: Ben onu bunu bilmem. Ne yaparsan yap razı olmalarını sağla. Şu tahta yığınından kurtulup konforlu bir yerde oturma imkanına kavuşalım artık. Müteahhit 4 daire veriyor. Birinde onlar oturur, birinde de biz. Ötekiler de satılır ya da kiraya verilir.
0: Tamam tamam. Bir şeyin değişeceğini sanmıyorum ama bir kere daha konuşurum. Zaten son günlerde başka bir şey konuştuğumuz yok ki. Onların da inatçılığı tuttu. Nuh diyor peygamber demiyorlar. Kabul etseler ne olur sanki.

0: Şu fotoğraf çekildiğinde yeni evliydik.
1: Ben de kaytan bıyık, sende de aklımı baştan alan upuzun saçlar.
0: Ya.
1: Rahmetli abin Almanya'dan getirttiği makineyle durmadan fotoğraf çekip duruyordu.
0: Makineyi aldığı gün tam 6 makara fotoğraf çekmişti.
1: Çoğunda da biz vardık.
0: Aa, nasıl da utana sıkıla poz vermişti. Ya, ya. Bak bak bak bak şuna bak. Aa. Bu da sana içinde şeker yerine tuz bulunan kahveyi içirdiğim gün çekilmişti.
1: Yüzüme bakan başıma tatsız bir şeyin geldiğini anlar zaten. Şuraya bak, bak bak, sanki 8-10 tane limon yemiş gibiyim.
0: Aslında tuzlu kahve şekerliden daha hoş olsa gerek.
1: Ya ne demezsin. İstersen sana tuzlu bir kahve pişireyim de tadına bak.
0: Başka bir gün içerim.
1: Hiç sanmam ya, neyse. Bak bak bak bak. Bunlar da Pamukkale'de çektirdiğimiz fotoğraflar.
0: Ya.
1: Biz de az yer gezmedik, az keyifli günler geçirmedik hani.
0: Evet, dört dörtlük yaşadık.
1: Zaman zaman düşünüyorum da çok şanslı biriyim.
0: Neden?
1: Senin gibi sevecen, hoşgörülü, cana yakın biriyle evli olmam büyük şans da ondan.
0: Aa bey, şımartma beni.
1: Şımarmazsın, şımarmazsın. İnan sözlerimde şu kadarcık bile abartma yok. Gerçeği dile getiriyorum. Sen nesin biliyor musun?
0: Neyim?
1: Acaba param boşa mı gidecek diye korkarak aldığım piyango biletine isabet eden büyük ikramiyesin. Ne mutlu bana ki senin gibi bir eşim var. Sağ ol, var ol.
2: Bir kere daha konuştuğumda değişiklik oldu mu? Yok, yine hayır dediler, işittin.
3: Hep senin yüzünden.
2: Bak Eda, böyle konuşup beni çileden çıkartma. Sana kaç kere söyledim, seninle aynı görüşteyim ama önemli olan onların fikri. Bir türlü kabul etmiyorlar işte.
3: Şuna ettiremiyorum desene. Ev müteahhite verilecek, başka yol yok deyip masaya yumruğu vuracaksın ki ne kadar kararlı olduğunu anlasınlar. Ama nerede bunu yapacak kişi? Nerede?
1: Leman, neden sarardın?
0: Bir şeyim yok.
1: Saklamaya çalışmadan nem var, söyle lütfen.
0: Ay, kalbime yine bir sancı girdi. Ay.
1: Kaçıncı canım? Ay. Yarın sabah Ahmet Bey'e gidelim de bir muayene etsin.
0: Ay, gerek yok. Ay, soğuk algınlığı herhalde. Evet, bak bak, geçti bile.
1: Bana bugüne kadar hiç yalan söylemedin. Şu anda da söylemiyorsundur umarım.
0: Aa, gerçekten geçti.
1: Olsun, gene de doktora gitmekte yarar var.
0: İstemem. Sen her zaman biz eski toprağız, bize kolay kolay bir şey olmaz demez miydin?
1: Öyle de bu sağlığımızı ihmal etmemiz anlamına gelmez ki. Ev konusu açıldığında çok sarsıldığının farkındayım. Her gün aynı konu. Ev, ev, ev. Bıktım artık şu ev meselesinden, bıktım.
0: Ay, sinirlenme. Tansiyonun yükselecek.
1: Buna ne tansiyon dayanır ne de sinir. Koskoca birkaç ailenin rahatlıkla sığabileceği bir evi onlara bırakıp bu odaya kapandık. Ne etliye ne sütlüye karışıyoruz. Bir dilim ekmek, bir lokma yemek verirlerse yiyor. Hatırımızı sorarlarsa sağlığınıza duacı istiyoruz. Ama onlar bu yaptığımıza karşılık 120 yıllık bir geçmişi, babamdan bana miras kalan tek şeyi, evimizi yerle bir ettirmek istiyorlar. Şeytan diyor ki...
0: Mehmet.
1: Ne oldu Leman? Leman! Leman!

0: Lütfen kendini daha fazla harap etme Mehmet. Hastalanacaksın ya da bir yerine inme filan inecek.
1: 45 yıllık hayat arkadaşım. Bu yalan dünyada başça dayanağım gitti Ali. Artık onsuz.
0: Durumunu anlıyorum ama seni böyle perişan gördükçe kahroluyorum. Olanla ölene çare bulunmazmış. Dünyayı yıksan yine de faydası yok. Giden geri gelmiyor kardeşim.
1: İçim yanıyor Ali, içim.
0: Kolay değil. Tabii kolay değil ama...
2: Hadi baba gidelim artık.
0: Siz gidin. Ben onu getiririm.
1: Duydun ya, Ali ile geleceğim.
2: Peki.
0: Gel. Şu ağacın altında biraz oturalım mı?
1: Oturalım arkadaşım, oturalım.
0: Oh bak, serin serin de esiyor.
1: Rahmetli de ağaç gölgesinde oturmayı çok severdi.
0: Nur içinde yatsın. İyi bir insandı.
1: O karıncayı bile incitmekten çekinirdi ama... Naci ve gelin benim gibi onu da çok incittiler. Bu üzüntüye daha fazla dayanamadım. Of, yalan dünya. Can yoldaşımı, hayat arkadaşımı alıp beni kanatları kırık bir kuş gibi çaresiz bıraktın da ellerine geç.
0: Ne yaparsın Mehmetciğim? Bu dünyanın kanunu da böyle. Aşık Veysel'in dediği gibi, dünya iki kapılı bir han. Bir kapısından girilip ötekinden çıkılıyor. Bakalım biz ne zaman çıkacağız?

0: işimiz biraz daha kolaylaştı.
1: Ne iş?
0: Babam yalnız kaldı. Bize tek başına fazla karşı koyamaz.
1: Annemi gömeli yarım saat oldu, olmadı. Sen kalkmış neler diyorsun?
0: Ne yapalım? Onunla birlikte mezara girecek değiliz ya. Biraz gerçekçi ol. Müteahhit vazgeçtim demeden babanı razı etmenin çaresini bulun Naci.
1: Arayan bulurmuş. Ben de bulurum herhalde.
0: Aramayı bilirsen bulmaman için bir neden var mı?
1: Yani Eda, senin de beylik laflar edip beni çileden çıkartmaktan başka bildiğin bir şey yok.
0: Senin yerinde ben olacaktım ki. Bu işi iki günde hallederdim valla.
2: Baba, deden nerede?
1: Bir arkadaşıyla geliyor. Birazdan evde olur.
2: Babaannem gömülürken ağladı mı?
1: Ağladı yavrum, ağladı. Hem de çok ağladı.
2: İnsanın eşinin ölmesi üzücü bir olay değil mi baba?
1: Bu daha çok ölenin nasıl biri olduğuna bağlı.
2: Babaannem iyi, yardımsever, tatlı dilli biriydi. Elindekini avucundakini çevresindekilerle paylaşırdı. Büyükle büyük, çocukla çocuktu. Ah, iyiler ölmese ne iyi olurdu.
3: Bir çay daha içer misin?
4: Teşekkür ederim, içmem.
3: Biraz daha iyicesin değil mi?
4: Kendimi biraz toparladım gibi ama onsuzluğa alışabilecek miyim bilemiyorum.
3: Alışacaksın, başka yolu yok. Biliyorsun ben de aslan gibi oğlumu kan davası denilen illete kurban verdim.
4: Ya.
3: Onun ölümüyle dünyam kararmıştı ama hayata küsmenin anlamsızlığını görüp ayakta durmak için çaba harcadım. Sonunda biricik yavrumun acısını kalbime gömdüm. Dedem dünya tatlısı biriydi. Yumruğu yedin mi doğrulup dimdik durmayı bileceksin derdi rahmetli. Başıma ne zaman üzücü, kötü bir olay gelse onun bu sözünü hatırlar, hemen doğrulmaya çalışırım ve doğrulurum da.
4: Ben de bu büyük acımı senin gibi kalbime gömebilecek miyim dersin?
3: Gömeceksin. Buna mecbursun. Bak ne diyorum. Birkaç gün bizde kalsan ha? Hem eski günleri anarız, hem de üzerindeki kara bulutlar biraz dağılmış olur.
4: Size yük olmak istemem.
3: Estağfurullah, o ne biçim söz Mehmetciğim? Kaç yıllık dostuz biz. Bir daha böyle konuştuğunu işitirsem gücenirim valla. Yerinde ben olsaydım aynı şeyi sen bana teklif etmez miydin?
4: Etmez olur muydum? Hadi gidelim, biraz yatmak istiyorum.
3: Tabii yat kalk, ne istersen yap. Evim evindir, rahatına bak.
4: Sensiz geçirdiğim ilk gece Leman. Zaman zaman birbirimizden ayrı düştüğümüz, birkaç aylığına bir yerlere gittiğin oldu ama her seferinde geri dönmüştün. Oysa bu sefer dönüşü olmayan bir yolculuğa çıktım. Beni boynum bükük, gözlerim yaşlı bırakarak. İnsan kader ortağını böyle tek başına bırakıp gider mi hiç? Neyse ki Ali bir süre evlerinde kalabileceğimi söyledi de sensiz ilk gecemi odamızda geçirmek zorunda kalmadım. Bu durumda gözümü kırpmadan sabaha ederdim. Hoş, burada da uyuyabileceğimi sanmıyorum.

0: kim geldi acaba?
1: Aa, dur şimdi anlarız. Sen işine bak hanım. Kapıyı ben açarım. Tamam tamam, geliyorum. Oo, Cemre sen miydin yavrum? Gel bakalım, gel.
2: İyi günler Ali dede.
1: İyi günler koçum. Gel şöyle, gel içeri, gel. Geç yavrum. Dedenle şu odada oturuyoruz. Mehmet bak kim geldi.
3: Vay, yakışıklı torunum gelmiş.
2: Nasılsın dedeciğim?
3: İyiyim iyiyim, sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim dedeciğim, turp gibiyim.
3: Aferin sana. Gel de baldan farksız yanaklarından öpüvereyim.
2: Dede. Hı. Evimizden taşınacak mıyız?
3: Niye taşınalım, o da nereden çıktı?
2: Babamla annem evi müteahhite vermekten söz edip duruyorlar da.
3: Öyle mi? Başka ne diyorlar?
2: Anladığım kadarıyla ne yapıp edip seni razı edecekler.
3: İşte o zor biraz.
2: Dediğini anlayamadım dedeciğim.
3: Hı? Önemli değil yavrum, öylesine mırıldandım işte. Dedene bir öpücük daha ver bakayım. Oh mis mis. Gittikçe kötü kokmaya başlayan bu dünyada mis gibi kokular saçan bir çiçeksin sen. Çiçek.

0: Şu koca sokakta kala kala 3 tane müstakil ev kaldı.
1: Aha, senin ev, benimki, bir de rahmetli Rahmi'nin evi.
0: Ötekilerin tümü betonlaşmaya yeniktir.
1: Maalesef öyle oldu. Bahçeden bahçeye yaptığımız sohbetler, çevreye yayılan mis gibi çiçek kokuları ve en önemlisi sevinç ve kader ortağı insanlar yok artık.
0: Bütün bu güzelliklerin yerini beton yığınları aldı.
1: Bazı şeylerin önüne geçilemiyor. Rahmi'nin evindeki tahta balkondan az mı film seyretmiştik ha?
0: Sırtımıza minderleri yerleştirip gel keyfim gel.
1: Yanı başımızda da dalından yeni koparılmış birbirinden taze meyveler olurdu.
0: Ya da Halis Hanım'ın demlediği tavşan kanı çayla dolu bardaklar.
1: Kuru sandalyelerin üstünde oturmaktansa şöyle keyifli keyifli film seyretmek.
0: Sonunda dozer canavarı oraya da girdi. O koca dişli kepçesini toprakla birlikte bazı anılarımıza da daldırmaya başladı.
1: Rahmi'yi de anası sinemada mı doğurmuş Nem? Ondan önce oturduğu evden de bir yazlık sinemanın perdesi görünüyormuş.
0: Gerçekten de hoş bir tesadüf. Zaten görmediği film yok gibiydi. Hangi filmden söz açılsa söyleyecek laf bulurdu. Leman oradan film seyrederken kaç kere ağlamıştı. Hem de hıçkıra hıçkıra.
1: Çok duygulu biriydi. En küçük olaydan bile anında etkileniyordum. Bana bak, İbrahim nerelerdedir, ne yapıyordur acaba?
0: Bilmem.
1: Cümbüşünü konuştururdu adeta. Çaldığı namelerle kulaklarımızın paslarını silerdi.
0: O da gittikçe kalabalıklaşan, ilişkilerin giderek kötüleştiği İstanbul'da daha fazla duramadı. Emekli olur olmaz tası tarağı toplayıp soluğu memleketinde aldı.
1: Önceleri mektup yazıyordu ama sonra arkası kesildi. Evet. Ne yapıyor acaba, sağ mıdır? Yoksa çoktan toprak mı olmuştur?
0: Çoğu akranımız gibi o da ölmüş olabilir. Artık sıra bize geliyor Ali. Azrail her an kapımıza dayanabilir.
1: Biz de kim o diye sormadan kapıyı açmayız, olur biter. Neyse canım, ölümü bırakalım da güzel şeylerden söz edelim Mehmetciğim. Mesela gelecek günlerimizden, yapmayı düşündüklerimizden konuşalım.
0: Yaş yetmiş, işim bitmiş diyenlerden biri de benim. Seni bilmem ama benim gelecek günleri falan düşündüğüm yok.
1: Kızarım ama. Daha düne kadar hayat dolu yaşamaktan zevk alan biriydin. Anlıyorum. Evet, hayat arkadaşın öldü diye sarsıldın ama hepten de kendini koyverme canım.
0: Kızma kızma, laf olsun diye söyledim. Ama şu da bir gerçek ki oğlumla geline tek başıma fazla karşı koyamam. Yalnız kalmamdan yararlanıp beni pes ettirmek için yapmadıklarını bırakmazlar artık.
1: Hiçbir şey yapamazlar, merak etme.
0: Yaparlar arkadaşım, yaparlar. Onlardan gözüm iyice korktu. Baksana. Artık Cemre'nin yanında bile evden söz ediyorlar. Eve dönmeyi hiç mi hiç istemiyorum ama mecburum.
1: İstemiyorsan gitme Mehmetciğim. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Evimin kapısı sana her zaman için açık.
0: Sağ ol, sağ ol. Sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen gerçek dostlarımdan biri olduğunu hep söylerim zaten. Rahmetliye bir kere açabildiğim konuyu sana da anlatmak istiyorum.
1: Neymiş o?
0: Huzur evi meselesi.
1: Huzur evi meselesi mi? Yoksa...
0: Diyorum ki...

0: Oh, nasıl rahatladım bir bilsen.
1: Tahmin ediyorum. İşlemler yapılırken ben de evimi senin gibi bir hayır kurumuna bağışlasam mı diye düşündüm. Hı. Nasılsa kader ortağım Nimet'ten başka düşünecek kimsem yok. Onun ölümünden sonra hayır kurumuna kalır.
0: Hanımının hayatını güvence altına alacak bir şart koydursan.

0: İyi olur. Ben evimin sadece 1/4'ünü hayır kurumuna bağışlayabildim. Kanuni mirasçılarım olduğundan evin yıkılmama şartını da koydurdum.
1: Oğlunla gelinin bunu duyunca ne yaparlar dersin?
0: Şu sıralarda söylemeye niyetim yok. Cemre'ye durumu huzur evine gitmeden bir gün önce anlatayım diyorum. Naci ile geline de gideceğim günün sabahında söylerim. Durum böyleyken böyle derim. Sonra ver elini huzur evi.
1: Ayrılman Cemre için büyük yıkım olacak.
0: Farkındayım. Hep onu düşünüyorum ama elimden başka bir şey gelmiyor ki.
2: Baba sen neler diyorsun?
0: Yaptıklarımı anlatıyorum. Evi bir hayır kurumuna bağışladım. Huzur evine de kaydımı yaptırdım. Az sonra gidiyorum. Hayatımın bundan sonraki bölümünü orada geçireceğim.
2: Böyle bir şeye neden gerek gördün?
0: Bunu bana değil kendinize sorun.
2: Niye? Ne yaptık ki?
0: Öyle ya, hiçbir şey yapmadınız. Daha ne yapacaktınız? Her köşesinde nice anımız olan evimizi müteahhide verdirmek için başımızın etini yemediniz mi? Annenin ölümünden sonra kendimi toparlamak amacıyla birkaç gün kalmak için gittiğim arkadaşımın evine gelip orada bile yakama yapışmadım.
2: Ama baba...
0: Sus terbiyesiz. Biz size evimizi açtık. Oysa siz baba yadigarını müteahhide verdirmek için yapmadığınızı bırakmadınız. Annenin ölümüne de siz sebep oldunuz. Ev konusu ne zaman açılsa ardından kalbine sancı giriyordu. Fenalaşmasından az önce de odamıza gelip ağzından köpükler saçarak evin yıkılmasını kabul etmemiz için ısrar edip durdun. Sen çıktıktan sonra az sonra sancılandı. Az sonra da gözlerimin önünde kollarımın arasında ölüp gitti. Size öyle kırgındım ki seslenip yardım talebinde bile bulunmadım. Aç değilsiniz, açık değilsiniz. Babanızın evinde oturuyorsunuz. Rahat yaşamanızı sağlayacak bir işin de var. Daha ne istiyorsunuz? Müteahhidin vereceği 4 daire değil, bütün dünya sizin olsa günün birinde hepsini bırakıp gitmeyecek misiniz? O halde bu doymazlık, babanızı annenizi bile kırmak neden?

0: Ne o Mehmet Bey, bir derdin mi var?
1: Yok bir şey.
0: Buraya daha alışamadın diye mi? Yıllardır bu huzur evinde çalışıyorum. Yeri gelenleri belli etmeden inceliyorum da hemen hemen herkes ilk günlerde senin gibi bir köşede sessiz sessiz böyle oturur. Ya. Ama günler günleri kovaladıkça yavaş yavaş alışıp ortama şöyle ayak uydurur. Yakında sen de onlar gibi olursun, merak etme.
1: Öyle mi dersin?
0: Tabii, günün birinde bana hak verip yahu haklıymışsın bebeli diyeceksin.
1: İnşallah.
0: Hep sormak istiyorum ama bir türlü cesaret edemiyorum. Buraya neden geldin sen? Kimin kimsen yok mu? Var da bakmıyorlar mı?
1: Uzun hikaye bebeli.
0: Böyle cevap verdiğine göre anlatmak istemiyorsun demektir. O halde hemen başka bir konuya geçiyorum şimdi. Son verdiğim kitabı yarılamışsındır herhalde.
1: Yarılamak mı, bitirdin bile?
0: Sahi mi söylüyorsun?
1: Niye o kadar şaşırdın? Ben kendimi bildim bileli kitap okurum. Babamın bana kazandırdığı en güzel alışkanlıklarımdan biri de kitap okumak.
0: Ne güzel. Bugüne kadar kaç kitap okumuşsundur kim bilir?
1: 10.785 tane.
0: Vay vay vay vay. Demek okuduğun kitapların çetelesini de tutuyorsun.
1: Evet. Biri sorduğunda hemen cevap verebilmek için sayıyorum.
0: Çok kitabın var mıydı?
1: Yüzlerce. Evimizin bir odası ağzına kadar kitap doluydu.
0: Peki onca kitabı ne yaptın?
1: Evle bir...
0: Neden sustun?
1: Neyse, bir gün anlatırım.

0: Gel bakalım, gel koş. Ah, canımın içi, gözümün bebeği. Yavrum nasılsın?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen de iyi misin?
0: Hem de nasıl iyiyim bir bilsen.
1: Sana karnemi getirdim dedeciğim, işte.
0: Bakayım. Aslında bakmama gerek yok çünkü notlarının iyi oldu.

Bundan eminim. Aa, yanılmamışım. Hepsi de iyi ve peki. Hey gidi günler. Hey. Ben de tam 63 yıl önce ilk karnemi alır almaz dedemin yanına koşmuş. Büyük bir heyecanla göstermiştim.

0: Boş ver, unutalım gitsin.
1: Onlara ben de kızdım. Seni üzmemeliydiler.
0: Hayat bu yavrum, her şey oluyor. İnsanın aklına gelmeyen başına geliveriyor. Oo, dede torun muhabbeti ha? Torunum olduğunu nereden biliyorsun?
2: Onu içeri kim aldı sanıyorsun? Tanıştık.
0: Ama karnesini görmemişsindir herhalde.
2: Nereden göreyim?
0: Nah, al gör Alice.
2: Maşallah maşallah, karne dediğim böyle olur canım. Tebrikler delikanlı, tebrikler. Bu amcadan bir kitap hediye almayı hak ettin doğrusu. Kitaplarımın arasında hoşuna gidecek birkaç tane var. Giderken hatırlat da birini sana vereyim. Ha?
1: Teşekkür ederim.
2: Ne demek? Aslında böyle bir karne tek bir kitapla geçiştirilemez. Çam sakızı çoban armağanı işte.
1: Dedem hediyenin büyüğü küçüğü olmaz der.
2: Deden çok iyi bir insan Cemre. Onun torunu olduğun için ne kadar sevinsen azdır.
1: Benim dedem bir tanedir.
0: Böyle konuşmaya devam ederseniz kanatlanıp uçacağım vallahi.
2: Ya İbrahim Bey, yalnız uçacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Seni hiç tek başına uçurur muyuz biz?
0: Birlikte uçarız, fark etmez. Yavrum, buraya kiminle geldin?
1: Babamla. Kapının önünde arabada beni bekliyor.
0: Beklesin bakalım.
2: Sporla aran nasıl?
0: Cemre güzel futbol oynar amcası.
1: Evet, futbol oynamayı çok seviyorum. Bir de yeni basketbol oynamaya başladım.
2: İyi. Bir de bakmışsın, milyonların hayranlık duyduğu bir sporcu olmuşsun. Ya o zamana kadar ölmez de sağ kalırsam bu Cemre'yi daha şu kadarlıktan tanırdım diyerek kendime övme payı çıkarırım.
0: Tamam, çünkü bilgisayar mühendisi olmak istiyor.
2: Onu da olsun. Hem okusun hem spor yapsın. Sportmen bir mühendis olsun, değil mi delikanlı? Sana başarılar.
1: Teşekkürler. Elimden geleni yapacağım.
2: Buna inanıyorum ben.
1: Dede, dün gece babaannemi rüyamda gördüm.
0: Sahi mi? Nasıl gördün?
1: Kar gibi bembeyaz bir elbise giymişti. Uçsuz bucaksız bir bahçede çiçek toplayıp gördüğü herkese veriyordu.
0: Başka kim vardı?
1: Sen de oradaydın. Kahverengi tüyleri olan bir ata binmiş, kocaman bir çınarın altından ona bakıyordun.
0: Beni görmedi mi?
2: Amma yaptın Mehmet Bey. Sen orada olursun da görmez mi? Garanti görmüştür.
1: Evet, gördü. Sana da koca bir demet çiçek verdi. Çiçekleri eğrin kenarına sıkıştırıp atını dört nala koşturarak bahçenin içinde tur atmaya başladın. Sen atını koşturdukça çiçekler çoğaldı, çoğaldı. Sonunda atınla birlikte çiçeklerin içinde kaldın. Bu kadar.
0: Rüya yorumundan da hiç anlamam ki. Veli, sen anlıyor musun?
2: Ben de pek anlayamıyorum ama hoş bir rüya görmüş. Sık sık rüya görüyor musun?
1: 2-3 gecede bir görüyorum.
2: Oh, ne güzel. Bense bugüne kadar birkaç rüya ya gördüm ya görmedim.
0: Neden acaba?
2: Ne bileyim, göremiyorum işte. Rüya hattımda bir arıza mı vardır nedir? O yüzden Cemre gibi sıkça rüya görenlere öyle özeniyorum ki.
1: Bunun kolayı var Veli amca.
2: Neymiş bakayım o?
1: Haftada bir kere, örneğin cumartesi geceleri gördüğüm rüyalar sizin olsun. Anlaştık mı?
0: İlahi Cemre, sen çok yaşıyorsun.
2: Hay Allah iyiliğini versin. Hiçbir şeyim yoktu. Benim yerime rüya göreceksin sen.

Vakit gece yarısına geliyor Leman. Sensiz geçen bir gün daha birazdan geride kalacak. Beni kaderimle baş başa bırakıp gideli tam bir ay oldu. Benim için 100 yıldan farksız bir ay. Geçen de ne düşündüm biliyor musun? İyi ki benden önce öldün. Neden mi? Çünkü benden kat be kat daha duygusal birisin. Eğer ben senden önce ölmüş olsaydım, ölümüm seni daha çok sarsardı. Yaşayan bir ölü haline gelirdi. Bugün kim geldi bir bakalım. Cemre. Bir baktım kapıdan kafasını uzatmış bana sesleniyor. Karnesini göstermeye gelmiş. Ölenlere yarım saat olsun şekerleme yapmadan duramıyorum tabii. Bu arada Azrail'in benim de yakama yapışmasını bekliyorum. Yakında, çok yakında yanına geleceğim. Bunu hissediyorum. Aa, şu delikanlı bana mı el sallıyor? Neden sallasın ki? Ama Huzure

0: Seni çok iyi gördüm.
1: Bana moral vermek için böyle konuşuyorsun.
0: Hayır, gerçeği söylüyorum. Yüzüne kan gelmiş, kilo da almışsın.
1: Dün tartıldım, 62 kilo geldim. 5 ay kadar önce tartıldığımda 60 kiloydum.
0: İyi işte, 2 kilo almışsın. Yanılmamışım bak. Benden kaçmaz arkadaşım.
1: Bilirim bilirim, kaçmaz.
2: Evet, tavşan kanı çaylar geldi. Buyurun bakalım.
1: Sağ ol Veli, sağ ol. Ellerine sağlık.
0: Zahmet oldu.
1: Ne zahmeti, getirsin kerata.
2: Memnuniyetle, memnuniyetle. Nasılsa getirdiğim uzaklığa göre ek ücret alıyorum.
1: Değil mi ama?
2: Ama Mehmet Bey'in geldiğinden beri ödeme yaptığı yok.
1: Kaçmıyorum ya canım, veririm, yaz deftere.
2: Hangisine? Kapağında unutulacaklar yazılı olana mı yazayım?
1: Evet, ona.
2: Sen bize bakma beyefendi. Bizim muhabbetimiz böyle sürüp gider işte.
0: Anlıyorum.
2: Ne yapıyorsun, nasılsın?
0: Ne olsun işte, idare ediyorum. Mehmet'i götürmeye geldim.
2: Ha? Götürmeye mi?
1: Nereye?
2: Nereye götüreceğinden senin de haberin yok mu?
0: Tam söyleyecektim, sen geldin.
2: O zaman bir an önce söyle de Mehmet Bey meraktan çatlamasın.
1: Tabii sen de çatlar.
0: Duruma bakılırsa ikiniz de çok merak ediyorsunuz. Onun için hemen söylüyorum. Mehmetçim, seni bizim köye davet ediyorum.
1: Aa, niye?
0: Ben gidiyorum da senin için de bir değişiklik olur diye düşündüm. Temiz hava, bol gıda, kendini iyice toparlarsın. Küçük yeğenim telefon etti. Oğlunun sünnet düğünü varmış. Bekliyoruz dayı, mutlaka dedi. Beni hem sever hem de sayar. Gitmesem çok üzülür. Aklıma sen geldin, Mehmet'i de götüreyim dedim.
1: İyi ama
0: ne diyeceğini tahmin ediyorum. Ben de onları kırmamak için gidiyorum zaten. Yoksa ne kalkıp şakır şakır oynayacağım, ne de kahkahalar atarak eğleneceğim. Asıl amacım yıllardır görmediğim, doğup büyüdüğüm yerleri görmek. Eş dostla hasret gidermek. Anlayacağın düğün bahane.
2: Vallahi senin yerinde olsam Mehmet Bey, hiç düşünmeden kabul ederim.
1: Benim yerime sen git o zaman.
2: Müdür Bey'e yerime bakacağını, ben dönene kadar işlerimi yapacağını söyle de gidiyor muyum gitmiyor muyum bak. Şaka bir yana, gerçekten git. Güzel günler geçirip gel şöyle. Yediğin içtiğin senin olur, gördüklerini anlatırsın. Ben de oralara gitmiş gibi olurum.
1: Yok, öyle hazıra konmak yok.
0: Anlatır anlatır, merak etmem. Hadi durumu müdüre anlatalım. Yarın da treni atladığımız gibi doğru bizim köye.
1: Peki, dediğiniz gibi olsun.
2: Ah şöyle.
1: Yo, bakıyorum da gidiyorum diye seviniyorsun. Neredeyse zil takıp şakır şakır oynayacaksın. Ama çok sevinme. Çünkü en fazla bir ay sonra buradayım.
2: Sensiz geçen bir ay benim için 100 yıl demektir. Biliyor musun? Sana iyiden iyiye alıştım. İnan, döneceğin günü iple çekeceğim. Kulakların çınlar ya da hıçkırık tutarsa bil ki ben seni arıyorumdur. Size şimdiden iyi yolculuklar. Güle güle gidin, güle güle gidin.

0: Demek dün gece bana el sallayan sendin.
1: Ben de sizin gibi hava almak için balkona çıkmıştım. Sizi bir süre seyrettim. Sonra içimden gelmiş olmalı ki elim kendiliğinden kalkıverdi.
0: Veli, tanımadığım bir ziyaretçim var dediğinde şaşırdım. Meğer sen misin? O binanın bir kimsesizler yurdu olduğundan haberim yoktu.
1: Orada o ya da bu şekilde kaderin sillesini yemiş 180 kişi kalıyor.
0: O silleleri biz de yedik evlat. Yani birbirimizden farkımız yok. Yalnız siz bizden çok daha önce yemiş durumdasınız.
1: Hele ben ne annemi gördüm ne de babamı.
0: Niye?
1: Ben 3 aylıkken geçirdikleri bir trafik kazasında can vermişler.
0: Yazık, üzüldüm.
1: Ne akrabalarımızdan ne de komşulardan sahip çıkan olmayınca polisler beni kimsesizler yurduna teslim etmiş. Tam 17 yıldır oradayım. Sanat lisesini bitirdim ve 6 ay önce işe girdim. Topluma kazandırılmış biri olarak yakında oradan ayrılmayı düşünüyorum.
0: Nereye gideceksin?
1: Bana yetecek kadar bir ev bulmaya çalışacağım. Boş zamanlarımda yaptığım el işlerinden payıma düşen paraları biriktirmiştim. O parayla gerekli eşyaların bazılarını alırım. Nasılsa işim de var. Eksiklerimi de yavaş yavaş tamamlarım. Bundan böyle ayaklarımın üzerinde durmalıyım.
0: Ve günün birinde bir yuva kurup çoluk çocuğa karışmalısın.
1: Bir gün o da olur inşallah. Bir kız arkadaşım var. Niyetimiz ciddi ama...
0: Bir sorun mu var?
1: Birbirimizi seviyor, evlenmek istiyoruz. Ancak ne elimizde var ne de avucumuzda.
0: O çalışmıyor mu?
1: Çalışıyor, çalışıyor. Bir konfeksiyon atölyesinde overlockçu.
0: Paranız pulunuz olmayabilir ama sevginiz ve gençliğiniz var. Hemen evlenmeniz gerekmez ki. Sözünüz kesilir, el ele verip eksiklerinizi tamamlar, sonra da dünya evine girersiniz. Siz siz olun, hiçbir şeyi gözünüzle büyütüp mücadeleden yılmayın. İkiniz de hayatınızın baharındasınız. Elleriniz birbirine kenetlendi mi size dağ bile dayanmaz. Yeter ki elleriniz hiç ayrılmasın. Hep kenetli kalsın.

0: Seni bilmemem Ali. Ben raylardan çıkan bu seslerle mest oluyorum. Münir Nurettin Selçuk'un ya da Safiye Ayla'nın söylediği şarkılardan birini dinliyormuşçasına sevk alıyorum. Ortaokula giderken makinist olmayı arzuluyordum. Trene atladığım gibi günlerce sürecek yolculuklara çıkmayı düşler dururdum.
1: O günlerde neler arzulamıyorduk ki? Ama çoğunu gerçekleştiremedik. Heveslerimiz kursağımızda kaldı.
0: Öyle, yapmak istediklerimizin pek çoğu gerçeğe dönüşemedi.
1: Sağlık olsun be arkadaşım.
0: Ya, ya.
1: Arzuladıklarını gerçekleştiremeyen sadece bizler değiliz ya.
0: Öyle.
1: Oo, saat 7'ye geliyor. Yolculuğumuz bir saat sonra sona erecek. Oradan da bir minibüse atladık mı yarım saat kadar sonra köydeyiz.
0: Şişt, şu karşıki koltukta oturan delikanlı bize nasıl bakıyor bak.
1: Nasıl bakıyor?
0: Bu yaşta yolculuk nenize der gibi.
1: Yaşımızda ne varmış ki? Onun gibi nice genci cebimizden çıkartırız evelallah.
0: Çok alçak gönüllüsün.
1: Öyleyimdir.
0: Hey şu atlara bak.
1: Ha bak, buranın atları meşhurdur.
0: Ha.
1: Burada yetiştirilen atlar yarışlarda çok gözdedir.
0: Babamın da bir atı vardı, İngiliz dayı. Öyle bir koşardı ki yalnız beni geçemezdi.
1: Alçak gönüllülükte benden aşağı kalmıyorsun.
0: Körle yatan şaşı kalkarmış.

0: Oh, mis gibi mis. Ciğerlerimiz bayram etsin.
1: Şişt, ne yapıyorsun Ali, kendine gel.
0: Hayrola, ne oldu?
1: Ne oldusu var mı? İstanbul'un kirli havasına alışmış ciğerlerine tertemiz havayı göndermeye başlarsan ne olur? Neye uğradığını şaşıran ciğerlerin bu durumu protesto eder. Oo. Belki de istifa etmeye bile kalkışırlar.
0: Doğru söylüyorsun Mehmetciğim, iyi ki uyardın. Yoksa ciğerlerimle aramda bir sorun baş gösterebilirdim ya. Teşekkür ederim.
1: Önemi yok arkadaş, değil miyiz? Gerektiği zamanlarda seni uyarmam boynumun borcu.
0: Nasıl, köyümüzü beğendin mi?
1: Böyle bir yer beğenilmez mi? Her taraf yemyeşil, şırıl şırıl akan dereler, buz gibi soğuk sular, tertemiz hava. Hemen karşıda insanın içini ferahlatan uçsuz bucaksız deniz. Yerinde olsam İstanbul'da bir gün bile durmam, çeker buraya gelir. Ha, bu arada seni kıskandım, haberin olsun.
0: Niye?
1: Niye olacak, seni gören ne yapacağını şaşırıyor. Oturtacak yer bulamıyor. Neredeyse omuzlarını alıp bütün memleketi dolaştıracaklar.
0: Ne yapalım, kötülük yapmadım, kimsenin kuyusunu kazmadım da ondan.
1: Oysa iyi kuyu kazdığını işitmiştim.
0: Ha, su kuyularından söz ediyorsun. Gençliğimde köyde birkaç kuyu kazmıştım. Onlar da iyilik olsun diye kazdığım kuyulardı.
1: Ben anlamam, kuyu kuyudur. Bana bir daha yalan söylersen hemen İstanbul'a dönerim ona göre.
0: Tamam tamam, bir daha olmaz. Hadi muhtarın yanına gidelim de biraz laflayalım.
1: Laflayalım bakalım. Laf olsun, torba da olsun.

0: Mehmet Bey, hoş geldin. Sen buranın yolunu bilir miydin? Gözlerim yolda kaldı vallahi.
1: Sağ ol öyle, sağ ol. Al bakalım bu paket senin. Yağ, peynir falan var içinde.
0: Niye zahmet ettin?
1: Canım, onun zahmetinden ne olur.
0: Teşekkürler, teşekkürler. Köy havası sana yaramış, delikanlı gibi olmuşsun.
1: Yok, yoksa senden daha genç biri oldum diye kıskandım.
0: Kıskanmaz mıyım? Ali Bey'e rica etsem köyüne beni de götürmez mi acaba? Ama bakarsın, temiz hava bana ters etki yapıp daha da yaşlandırır.
1: Olur mu olur, onun için oturduğun yerde.
0: Oturayım, oturayım. Gelmeni dört gözle bekleyen biri daha var.
1: Kimmiş o?
0: Suat. Hemen hemen her gün uğradı, daha gelmedi mi, haber var mı diye sorup durdu.
1: Ne yapacakmış ki beni?
0: Özlemiş. Sende şeytan tüyü mü var? Nedir anlayamadım gitti. Herkesin kanı kaynayı veriyor birden.
1: Ben de şeytan değil, melek tüyü var. Bana kanlarının kaynamasının sebebi o. İstersen sana ödünç verebilirim.
0: Teşekkür ederim, istemem. Herkesin tüyü kendine.
1: Sanki istesem vereceğim de.
2: Ben geldim.
1: Oo evlat, gel bakalım.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olasın.
0: Her gün sorup duruyordun. Geldi işte. Gözün aydın.
2: Neler yaptınız?
1: Yedik, içtik, bol bol temiz hava alıp sohbet ettik.
0: Yani yaşadınız.
1: Öyle, yaşadık.
2: İyi yapmışsınız. Sizinle bir konuyu görüşmek istiyorum.
0: Bana yol göründü. Siz konuşun. Ben de şöyle bir müdür beye bakacaktım.
1: İyi olur, yanımızda durursan bizi rahatsız eder, konuşturmazsın. Yolun açık olsun.
0: Öyle olsun, öyle olsun. Ya.
1: Evet delikanlı, seni dinliyorum.
2: Tanışalı çok kısa bir süre oldu ama inanın sizi öz babammışsınız gibi sevip sayıyorum. Onun için sizden bir ricada bulunmakta sakınca görmüyorum.
1: Ben de seni sevdim. Evet, çıkar ağzından baklayı.
2: Size Asiye'den, yani sevdiğim kızdan söz etmiştim.
1: Aa, şu mesele.
2: Geçen de uzun uzadıya konuştuk. Sizin dediğiniz gibi sözümüzün kesilmesine ve eksikleri tamamlayana kadar beklemeye karar verdik. Ailesi kabul ederse tabii. Gelecek hafta istemeye gideceğiz. Yurt müdürümüz Kemal abi de gelecek ama ben sizin de bizimle olmanızı çok istiyorum. Asiye'nin babasıyla sizin konuşmanızın daha yararlı olacağına inanıyorum.
1: Bunu tam adamından istiyorsun evlat. Karşında garantili kız isteme uzmanı var. Bugüne kadar tam 30 kere kız istemeye gittim.
2: Aa, ciddi misiniz?
1: Tabii ciddiyim. Akrabalardan, eş dosttan birileri kız istemeye gideceklerinde mutlaka bana haber verirlerdi. Övmek gibi olmasın ama en çok nazlanan, hıkmık eden anne babaları yola getirmesini de iyi bilirim. Bir ara garantili kız isteme bürosu açmayı bile düşünmedim değil.
2: Garantili kız isteme bürosu ha? Çok hoş.
1: Büro hoş da senin durumun nahoş. Çünkü bu iş sana biraz tuzluya mal olur.
2: Bu önemli hizmetinizin karşılığında ne istediğinizi öğrenebilir miyim?
1: Son model bir araba, 100 milyon lira da nakit para falan değil. 2 kilo tuzlu kurabiye istiyorum. Sana biraz tuzluya patlayacağını söylemiştim.
2: Değil 2 kilo, 200 kilo bile alırım. İsterseniz hemen alıp geleyim.
1: Önce işi halledelim de. Sen şimdi bana kızın ailesi hakkında bilgi ver.
2: Vereyim. Annesi çalışmıyor, ev kadını. Babasıysa

0: biraz. Biraz yavaş evlat. Maşallah Arap dayları gibi hızlısın ama benimle birlikte yürüdüğünü hatırından çıkarma. Sana yetişmeye çalışırsam ciğerimdeki bütün oksijeni harcamak zorunda kalırım da asiyelerde tek söz edemem.
1: Aman ağzınızdan yel alsın. Siz konuşmazsanız hapı yuttum demektir.
0: Öyleyse yavaş yürü.
1: Biraz heyecanlıyım da.
0: Heyecanlanacaksın tabii. İnsan sevdiğini istemeye giderken heyecan duymaz mı? Babamlar rahmetli hanımı istemeye gittiklerinde kalbim yerinden çıkacak sanmıştım. O zamanlar damat adayının kız evine gitmesi falan söz konusu değildi. Hele hele yanında birileri olmadan gezip tozmak, görüşüp anlaşmak hayal bile edilemezdi.
1: O günler hakkında bilgin var. Aşağı sokakta bakkallık yapan bir gani amca vardı. Nur içinde yatsın. Bana sık sık gençlik günlerinden söz ederdi. Hele nasıl evlendiğini bir anlatması vardı. Gülmekten yerlere yatardım. Yoruldunuz mu?
0: Daha değilim.
1: Az kaldı zaten. Müdür beyle postanenin önünde buluştuktan sonra birkaç dakika daha yürüdük mü tamamdır.
0: Eve varmakla tamam oluyorsa mesele yok.

0: sizin neyim ya? İş olup bitmiş kabul ediyorum.
1: Bana kalırsa dereyi görmeden paçaları sıvamasan iyi edersin.
0: Yanımda siz varken paçaları sıvamam için dereyi görmeme gerek yok ki. Sizinle birlikteyim ya. Dereyi buluruz nasılsa.

0: Beni yaptığın hayırlı işten söz ettim.
1: Beni seviyor ya, yorulmayayım diye sana olup biteni anlatmış. Ne zamandır kız istemeye gittiğim yoktu. En son Feyzi için kız istemiştim.
0: Ha, ben de gelmiştim.
1: Evet, birlikte gitmiştik, aradan 2 yıl geçti. O yüzden acaba bir aksilik çıkar mı diyordum ama neyse ki korktum, başıma gelmedi.
0: Amma yaptın ha, sen bu işin profesörü sayılırsın.
1: Aman efendim, teveccüh.
0: Teveccüh filan değil, gerçeğin ta kendisi.
1: İşin ucunda 2 kilo tuzlu kurabiye var ya, onların aşkına bir konuştum.
0: Biliyorsun ben de tuzlu kurabiyeyi severim. Sen de en eski ve samimi arkadaşlarımdan birisin.
1: Ne demek istediğini anlıyorum. Komşuda pişer, bize de düşer hesabı.

Ya Leman işte böyle. Geçen akşam kız istemeye gitti miyim? Karşı sokaktaki kimsesizler yurdunda kalan çocuklardan biri olan Suat için. Öz oğlum ziyaretime gelip hatırımı sormuyor ama tanışalı şunun şurasında bir buçuk ay olan bir genç sevdiğini ailesinden istetmek için benden ricada bulunuyor. Hayat işte, yaş yetmiş, iş bitmiş sözünü kim söylediyse halt etmiş. Evet, yetmişindeyim ama işim bitmedi. Kızın babasıyla konuşurken yanımızda olacaktın ki kocanda daha çok iş olduğunu görecektin. Adam da haklı, tek çocuğu, üstelik kız. Ama bir ağzından girip burnundan çıkıverdim, tamam dedi. Verdim gitti. O öyle deyince delikanlının gözlerinin nasıl parladığını görmeliydin. Bir insanın sevincine yol açmak, gözlerinin içinin güldüğünü görmek ne güzel bir olay. Ama ne yazık ki günümüzde çoğu insanın yüzü gülmüyor, gözleri yaşla doluyor. Dünyanın dört bir yanında çıkan savaşlar, ölüm kusan silahlar, birbirlerinin canını almak için adeta yarışan gözü dönmüşler. Şu dünyanın hayatın keyfini çıkarmak varken onu cehenneme çevirmeye çalışanlar hangi akla hizmet ediyor bir türlü?

0: Haberleri dinledin mi Mehmet Bey?
1: Arif'e sohbete dalmışım, kaçırdım. Sen dinledin mi?
0: Evet, dinledim.
1: Köprü yangını ile ilgili bir haber var mıydı?
0: Vardı ama yangın neden çıktığı belirlenememiş.
1: Koca köprü nasıl çıktığı belli olmayan bir yangına kurban gitti desene.
0: Ya, durum onu gösteriyor. Üstünden az geçmemiştim.
1: Ya ben.
0: Bugün bir tören düzenleyerek Kalecin kıyısına çekeceklermiş.
1: Lazım bir olay. Birkaç gün sonra gidip görmek isterim. Gideriz değil mi?
0: Tabii gideriz. Ne zaman istersen.
1: Hemen hemen benimle yaşıt olan emektarın ne hale geldiğini yakından görmek istiyorum. Bakalım ne durumda, yıllarca hizmet vermiş emektar.

Merhaba yılların Galatası. Nasılsın? Acım biraz olsun dindi mi? Tam 80 yıl boyunca İstanbullulara ve yolu bu şehre düşenlere hizmet verdim. Bu sürede üzerinden kim bilir kaç milyon kişi geçti. Ne devlet adamları, ne sanatçılar, ne işçiler, ne memurlar, ne çocuklar. Ben de az geçmedim. Kimi zaman altından geçip giden ve motorları pırpır eden teknelerin köpükler içinde bıraktığı denize dalardım. Bazen de balık tutanları, patates soyma aleti, midye dolma, tespih ipi falan satarak ekmek parası çıkartmaya çalışanları seyrederdim. Alttaki kahvehanelerde içtiğim tavşan kanı çayların zevki de bir başka oluyordu. Hele hele akşam serinliğinden apayrı bir zevkti. Her gün binlerce

birisinin geçtiği bir köprüyken öyle bir kenarda durmak pek hoş olmasa gerek. Said Faik Abbasiyan'ın bir yazısında insanlar köprüden geçmediği zaman acaba köprü düşünür mü diye yazıyor. Artık senden hiç gelip geçen olmadığına göre düşünüyor musun? Eğer düşünüyorsan sakın ola ki umutsuz şeyler olmasın bunlar. Yakanı karamsarlığa kaptırıp hayata küsme. Seninle dertleşmeye, halini sormaya gelen bu ihtiyar örnek oldum. Ben arkadaşım Ali'nin dediği gibi başıma kötü bir şey geldiğinde, bir yumruk yediğimde hemen doğrulmaya, dimdik durmaya çalışıyorum. Sen de öyle yap. Anlaştık mı? Hadi, hadi doğrul bakalım. Ha şöyle, daha ikimizin de göreceği çok güzel günler var.

Oynayan sanatçılar: Mehmet Ersan Uysal, Leman Bilge Şen, Ali Zihni Göktay, Naci Özgür Erkekli, Cemre Esin Karakaya, Veli Kemal Bekir, Suat Tunç Günbay, Eda Zeynep Erkekli.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan...

İnsan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Saksonya eyaletinin başkenti Dresden'deyiz bu akşam. Kimileri küllerinden yeniden doğan şehir olarak niteliyor onu, kimileri Elbe'nin Floransa'sı, mücevher şehir diyor. İki kez baştan yaratılan, tarihi değerleri yeniden canlandırılan Dresden, Almanya'nın en göz alıcı şehirlerinden biri gerçekten. Yüzyıllar boyunca Saksonya Krallığı'na ev sahipliği yapan Dresden, etkileyici tarihi saraylara, meydanlara, anıtlara sahip. Fakat pek çoğunun üzerinde geçmişin karanlık gölgeleri dolaşıyor hala. Çünkü bu şehir, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde öyle yoğun bir bombardımana maruz kalmış ki, %90'ı tamamen yok olmuş. Bombardıman ve sonrasında çıkan yangınlarda 35 bine yakın insan hayatını kaybetmiş. İşte şehrin ilk yeniden yapılanması bu yıkımın ardından başlamış. Yıkılan binalardan kalan sağlam, kararmış taşlar inşa sürecinde yeniden kullanıldığı için bugün eski yapıların çoğunun rengi siyaha yakın. Şimdi tarihi biraz geri saralım ve hikayeye baştan başlayalım. Dresden, Elbe Nehri'nin kuzey kıyısında Dresdanya adıyla bir Slav köyü olarak kurulmuştu. Adının anlamı bataklık ormanlarında yaşayanların yeriydi. Nehrin güney kıyısına Almanlar, kuzeyine ise Slavlar yerleşmişti. Giderek büyüyen yerleşim sonraki yıllarda Saksonya'nın merkezi haline geldi. 1755-1836 yılları arasında yaşayan Kral Anton döneminde şehir baştan başa mimari şaheserle donatıldı. Gerçekten Elbe kıyısında bir mücevher gibi parlıyordu o zamanlar. İkinci Dünya Savaşı yıllarında askeri açıdan büyük bir önem taşımadığı için bombalanmaktan kurtulmuş, çevre şehirlerden kaçan sivillerle nüfusu iyice artmıştı. Berlin ve diğer büyük kentlere göre şanslı görünüyordu Dresden. Ta ki 13 Şubat 1945'e dek. Savaşın sonlarına gelindiği ve aslında gerçek bir tehdit oluşturmadığı halde şehir günlerce ağır şekilde bombalandı. Bombardıman ve ardından çıkan yangınlar çok sayıda sivilin ölümüne neden oldu. Şehrin %90'ı yıkılmıştı. Savaş sonunda Doğu Almanya sınırında kalan kentte büyük bir yeniden inşa seferberliği başladı. Tarihi yapılar orijinallerine sadık kalınarak yavaş yavaş onarıldı, bazıları yeniden inşa edildi. İkinci yenilenme dönemi ise Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin ardından 1990'larda yaşandı. Daha önce yenilenmeyen yapılar da bu dönemde restore edildi, kültür ve turizm hayatına tekrar kazandırıldı. Dresden'in en dikkat çekici yapılarından biri olan Zwinger Sarayı, savaşta yıkılıp sonradan ayağa kaldırılan en önemli tarihi eserlerinden biri. Rokoko üslubuyla yapılmış bu büyük ve süslü saray günümüzde çok sayıda galeriye sahip bir müze olarak ziyarete açık. Sarayın zengin resim ve porselen koleksiyonları büyük ilgi görüyor. Dresden'in ilginç tarihi yapılarından birinin adı Yenitse. Bize pek yabancı gelmeyen bu isim eski bir sigara fabrikası. Osmanlı topraklarından ithal edilen tütün kullandığı için fabrikanın adı da Yenice'ymiş eskiden. Özelliği ise cami şeklinde yapılmış olması. Dresden Kalesi, Kraliyet Sarayı, Güzel Sanatlar Akademisi ve şehrin büyük kiliseleri de baştan yaratılan diğer tarihi yapılar.

Meydanın ortasında bulunan Frauenkirche, yani Kadınlar Kilisesi de restore edilerek kente yeniden kazandırılan zarif yapılardan biri. Bugün Dresden'e gittiğinizde 2. Dünya Savaşı geçmişini bilmeden gezerseniz 18. ve 19. yüzyıldan kalma sarayları, kiliseleri, anıtları hiç zarar görmeden dikkatle korunarak bugünlere gelmiş zannedebilirsiniz. Oysa savaş sonrası çekilen Dresden fotoğraflarına baktığınızda şehri bugünkü haline getirebilmek için ne büyük bir çaba harcandığını anlayabiliyorsunuz. O yıkıntı görüntülerinin aksine şimdiki Dresden 24 saat yaşayan hareketli bir turizm şehri olmuş. Tarihi meydandan, etkileyici yapılar arasından Elbe kıyısına geliyor, zarif Augustus Köprüsü'nü, nehirden geçen buharlı vapurları, karşı kıyıların yemyeşil parklarında gezinenleri, piknik yapanları ve soğuk sularda yüzenleri izleyebiliyorsunuz. Başınızı nereye çevirseniz özenli, hoş bir mimari sizi selamlıyor. Kentin iki büyük tarihi meydanına bağlanan geniş yaya yollarını izleyerek hiçbir motorlu araca trafik gürültüsüne denk gelmeden kilometrelerce yürüyebiliyor ya da tramvaya binerek istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz ve düşünmeden edemiyorsunuz. Bu şehir hiç bombalanmasaydı kim bilir şimdi olduğundan kaç kat daha güzel olabilirdi. Dresden'e bu akşam 1945'te Dresden Devlet Kütüphanesi enkazında bulunan ve Remo Giazzotto'nun tamamladığı bir eserle veda ediyoruz. Giazzotto, kütüphane enkazında ünlü İtalyan besteci Tommaso Albinoni'ye ait olduğunu düşündüğü yarım kalmış orijinal el yazması bir eser bulur. Sonra da bu tema üzerinde çalışarak yeni bir beste yapar. Yaylı çalgılar ve org için Sol Minör Adagio'yu Dresden Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Sınırları aşan Türkiye.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyiciler. Bir Sınırları Aşan Türkiye programında daha beraberiz. Konuğumuz Doçent Doktor

0: Harkayan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Hoş bulduk hocam, sağ olun.
0: Bugün sizinle kriz iletişim ve dezenformasyonla mücadeleyi konuşacağız. Kamu diplomasisinin en büyük sınavlarından biri kriz anlarında verilen tepkiler kuşkusuz ki. Ayrıca dezenformasyon çağında doğru bilgiye ulaşmak ve algıyı yönetmek de kritik hale geldi. Bugün kriz iletişim ve dezenformasyonla mücadelenin kamu diplomasisindeki önemini sizinle biraz ele almak niyetindeyiz değerli hocam. O zaman şöyle başlayabilir miyiz müsaadenizle? Kriz iletişimi kamu diplomasisinin hangi boyutunu oluşturur? Bu soruyu cevaplayarak başlayabilir miyiz?
1: Tabii ki hocam. Kriz iletişimi kamu diplomasisinin en görünür ve aynı zamanda en kırılgan boyutunu oluşturuyor diyebiliriz. Ve bu boyutu yalnızca olağanüstü durumlara verilen tepkiler olarak değil, riskin tanımlandığı, anlamlandırıldığı ve yönetildiği bir iletişim alanı olarak düşünmek gerekir. Kamu diplomasisi normal zamanlarda işte ülke imajı, değerler ve kültürel temsil üzerinden ilerlerken, kriz anlarında bu çerçevenin bizi risk iletişimine evrildiğini görüyoruz. Yani mesele sadece bir kriz çıktığında ne söylendiği değil, krizin ne olarak tanımlandığı, kimin sorumlu olarak gösterildiği ve geleceğe dair hangi güven anlayışının kurulduğu aslında diyebiliriz. Burada özellikle Dünya Risk Toplumu Kuramı'nın kuramcısı olan Ulrich Beckenaz görüşleri de değerli, bunu söyleyebiliriz. Kendisinin risk toplumu yaklaşımı var. Burada bu teorinin de önemli bir kavramsal zemin sunduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Beck'e göre risklerin yalnızca yaşanan olaylar değil, iletişim yoluyla inşa edilen ve dolaşıma sokulan olgular olduğunu görüyoruz. Kamu diplomasi de tam bu aşamada devreye giriyor aslında. Yani kriz anlarında devletler risk boyutunu küçültebiliyor ya da tam tersi dramatize edebiliyor ya da teknik bir sorun olarak çerçeveleyebiliyor ve bu çerçevelemede uluslararası algıyı doğrudan etkiliyor. Aynı şekilde yine önemli bir kuramcı daha var. O da Beck'in bu risk toplumu yaklaşımını dijital döneme uyarlıyor ve adına dijital risk toplumu diyor aslında. Bu Lapton'un dijital risk yaklaşımı da bize şunu gösteriyor. Dijital çağda kriz iletişimi yalnızca resmi açıklamalarla değil, sosyal medya veri görselleştirmeleri, anlık uyarılar ve algoritmik dolaşım üzerinden yürüyor. Yani işte mesela X üzerinden bir kişi bir paylaşım yapıyor ve bu bir saniye içerisinde 6000 tweet'e ulaşabiliyor mesela. Dolayısıyla sosyal medya etkili bir araç. Dolayısıyla kamu diplomasi kriz dönemlerinde aynı zamanda dijital risk yönetimi yapmak da zorunda. Buradan baktığımızda kriz iletişimi kamu diplomasinin güven üretme boyutunu, işte sorumluluk ve şeffaflık söylemini, riskin toplumsal ve uluslararası algısını yönetme kapasitesini de ortaya koyan temel bir sınav alanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani özetle söylersek kriz iletişimi kamu diplomasinin reaktif değil, stratejik, geçici değil, yapısal bir boyutunu oluşturuyor ve krizler geçer ama kriz sırasında üretilen risk anlatıları ülkelerin uluslararası meşruiyetini ve güvenilirliğini uzun vadede belirler ve maalesef sekteye doğratabilir. Bu bağlamda son derece önemli.
0: Evet, burada devlet imajı, algı hasarını sınırlama, güven erozyonunu durdurma, karşı anlatı üretme fevkalade önemli. Kriz iletişiminde burada öne çıkıyor gördüğüm kadarıyla. Tabii kamu diplomasisinin en yüksek riskli, en yüksek etkili alt alanı diye, değil mi hocam, bu hususa değinebiliriz. Evet. Kriz iletişimi dediğimiz zaman. Kıymetli hocam, dezenformasyon uluslararası ilişkilerde nasıl bir tehdit haline geldi peki?
1: Şöyle söyleyebiliriz hocam. Dezenformasyon günümüzde uluslararası ilişkilerde klasik askeri ya da ekonomik tehditlerden farklı olarak asimetrik, görünmez ve sürekli bir tehdit biçimine dönüşmüş durumda. Ve bu tehdidi önemli kılan şey yalnızca yanlış bilgi üretmesi değil, kriz ve risk algısını sistematik biçimde de bozması diyebiliriz. Ve öncelikle şunu vurgulamak gerekiyor. Dezenformasyon artık münferit hatalar ya da bireysel yanlış paylaşımları düzeyinde değil. Daha örgütlü, stratejik ve çoğu zaman devletler arası rekabetin de bir parçası olarak işliyor. Uluslararası ilişkilerde dezenformasyon seçim süreçlerini, savaş anlatılarını, göç krizlerini, salgınları ve afetleri hedef alarak güven ilişkilerini de zayıflatıyor. Burada kritik mesele şu, dezenformasyonun kriz anlarında riskin nasıl algılandığını yeniden şekillendirmesi aslında. Risk toplumu perspektifinden de bakarsak, özellikle yine Ulrich Beck'in yaklaşımıyla, riskler yalnızca teknik ya da nesnel durumlar değil. Dediğimiz gibi yani iletişim yoluyla üretilen, yayılan ve siyasallaştırılan aslında olgular.

0: dezenformasyon tam da bu noktada devreye girerek ne yapıyor? Riskleri olduğundan büyük ya da olduğundan küçük gösterebiliyor. Belirsizliği artırabiliyor. Yani bildiğimiz üzere belirsizlik demek risk demek. Risk demek krizin öncesi demek zaten. Ve paniği ve güvensizliği derinleştirebiliyor. Ve dijital çağda bu süreç algoritmalar tarafından daha da hızlandırılıyor. Yani sosyal medya platformları korku, tehdit ve çatışma içeren içerikleri daha görünür kıldığı için dezenformasyon yüksek etkileşimli bir risk anlatısına dönüşüyor diyebiliriz. Böylece de uluslararası ilişkilerde krizler sadece sahada değil, ne oluyor? Dijital kamusal alanda da yaşanır hale geliyor ve bu durumda tabii kamu diplomasisi açısından ciddi bir tehdit yaratıyor. Çünkü dezenformasyon devletlerin resmi söylemlerini itibarsızlaştırabiliyor. Kriz anlarında hangi bilginin doğru olduğuna dair belirsizlik yaratabiliyor. Ve uluslararası kamuoyunda güven erozyonuna yol açabiliyor aslında. Deborah Lupton'un biz dijital risk toplumu yaklaşımıyla da ifade edersek, dezenformasyon günümüzde yalnızca yanlış bilgiyi değil, dijital risklerin kendisi haline gelmiş durumda. Risk artık olaydan değil, bilgi dolaşımından doğuyor diyebiliriz. Yani özetle dezenformasyon uluslararası ilişkilerde algıyı silahlaştıran, krizleri derinleştiren, kamu diplomasinin güven üretme kapasitesini aşındıran yeni bir tehdit aslında oluşturuyor. Yani yeni nesil bir tehdit oluşturuyor diyebiliriz. Bu nedenle de mesele sadece doğruyu söylemek değil, doğrunun dolaşımını güvence altına almak haline geliyor.
1: Yani bir stratejik silah haline de geliyor. Yalnızca yanlış bilgi değil de öyle değil mi
0: kesinlikle
1: hocam?
0: Kesinlikle hocam. Silah yani, haline geliyor doğrudan.
1: Evet. Şimdi günümüzde tabii dezenformasyona baktığımız zaman bunlar seçimleri etkileyebiliyor. Bunun örneklerini farklı yerlerde farklı şekilde gördük. Hatta Amerikan seçimleriyle ilgili olarak da çok yoğun tartışmalar yaşanmıştı geçmişte hatırlarsanız. Rusya'nın bir takım dezenformasyon ve manipülasyon yaptığına yönelik olarak iddialar ortaya atılmıştı. Yine farklı ülkelerde yine farklı şekillerde de bu tür hem algoritmalarla hem dezenformasyonla seçmen tutum ve davranışlarının etkilendiğine dair iddialar var. Ama tabii toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmekte olduğuna yönelik olarak çok sayıda pratiği de yaşadığımız süreçler içerisinde, günler içerisinde artık hep beraber görüyor, şahit oluyoruz. Tabii devletlerin dış politika meşruiyetini zedeleme amaçlı olarak uygulandığı zaman özellikle bu çok can yakıcı hale de gelebiliyor. Bunun da çok fazla sayıda pratiğini gördük. Farklı ülkelerde, farklı şekillerde toplumsal hareketler yine çıktı. O devletlerin kendi iç meşruiyetlerini de kamuoyuna karşı, uluslararası kamuoyuna karşı meşruiyetlerini de yok etmek için bir takım dezenformasyon üzerinden, dezenformasyon faaliyetleri üzerinden ülkelerin hareketlendirildiğine de şahit olduk. Tüm bunlar ne yaptı? Krizleri tırmandırıcı bir rol oynadı. Mesela bunun son örneklerinden birini nerede gördüydük? İran'da gördüydük hatırlarsanız. Tabii böyle örnekler artık dünyanın çok yerinde sıklıkla tezahür ettiği için dezenformasyonu bir yerde asimetrik güç aracı haline geliyor ve hibrit savaşın dijital cephesi olarak da tanımlayabiliyoruz. Bu bakımdan da tabii devletlerin dezenformasyona karşı tedbir almaları gerekiyor. Sadece devletlerin mi aynı zamanda kişilerin ve kurumların da tabii dezenformasyonla başı mütemadiyen belada. Çünkü teknoloji ne yapıyor? Bunu daha mümkün hale getiriyor dezenformasyonun hızlı yayılımını. Tam bu noktada Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesini nasıl değerlendirirsiniz kıymetli hocam?
0: Hocam Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesi son yıllarda farkındalığın arttı. Ama büyük ölçüde de güvenlik ve kontrol odaklı ilerlediği bir alan olarak değerlendirilebilir. Burada tabii ki özellikle bu mücadeleyi anlamak için sadece teknik önlemlerle değil, risk algısının nasıl tanımlandığı ve nasıl yönetildiğine de bakmak gerekiyor. Türkiye özellikle dezenformasyonun kriz dönemlerinde daha ağırlıklı olarak ulusal güvenlik, kamu düzeni ve dış politika açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğinin farkında olan ülkelerden biri diyebiliriz. Bu nedenle de devlet kurumları özellikle kriz anlarında hızlı açıklamalar yapmaya çalışıyorlar. Yanlış bilgileri düzeltmeye ve resmi anlatıyı görünür kılmaya çalışıyorlar. Bu kamu diplomasisi açısından reaksiyon verme kapasitesinin de güçlendiğini gösteriyor özellikle son dönemde. Türkiye'de dezenformasyonla mücadelenin en görünür ve merkezi aktörünün İletişim Başkanlığı olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de uluslararası krizlerde, afetlerde, dış politika gerilimlerinde, güvenlik meseleleri gibi başlıklar

0: biz resmi anıtın oluşturulması ve yaygınlaştırılmasının bu kurum üzerinden ciddi anlamda yürütüldüğünü görüyoruz ve en bilinen araçlarından biri de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Burada sosyal medyada dolaşıma giren iddiaların izlendiğini, doğru yanlış formatında açıklamalar yapıldığını ve kriz anlarında tek merkezden bilgi akışı sağlamanın hedeflendiğini görüyoruz. Ve tabii İletişim Başkanlığı'na ek olarak Anadolu Ajansı'nın, RTÜK'ün, yine kurumların etkili mekanizmaları olduğunu biliyoruz. TRT'nin yine önemli aktif bir dezenformasyonla mücadele mekanizması var. Ve bu mekanizmalar kamu diplomasisi açısından özellikle hızlı tepki verme açısından önemli mekanizmalar. Ama biz Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesini değerlendirdiğimiz zaman, özellikle de bir akademik pratikle de değerlendirdiğimiz zaman, burada şunu söyleyebiliriz. Biraz çoğulcu bilgi üretiminin sınırlı olduğunu da görüyoruz burada. Önemli bir nokta ortaya çıkıyor tabii. Türkiye'de dezenformasyonla mücadele çoğu zaman bilginin doğruluğundan çok bilginin kontrolü üzerinden biraz ele alınıyor. Oysa biz daha dijital risk toplumunda sorunun yalnızca yanlış bilginin varlığı değil, hangi bilginin güvenilir kabul edildiği, kimin doğrulayıcı aktör olarak konumlandığı ve kamuoyunun bu sürece ne kadar dahil edildiğini de önemli görüyoruz. Yani yine bir risk toplumu perspektifiyle ifade edersek, dezenformasyonla mücadele sadece riski bastırmaya değil, risk hakkında güven üretmeye de dayanmalı aslında. Aksi halde hani buradaki bu mücadele söylemi uluslararası kamuoyunda şeffaflıktan çok savunmacılık izlenimini yaratır. Yani bir ortaya iddia, yanlış bir iddia çıktığında biz burada sadece savunmacı olmamalıyız. Önü alarak burada belirleyici de olabilmeliyiz Türkiye açısından baktığımız zaman. Bu çerçevede sadece savunmacı düzlemde kalmaması gerektiğini söyleyebiliriz Türkiye'nin. Bir diğer önemli nokta dijital ekosistemin yapısıyla ilgili. Dezenformasyon bugün yalnızca içerik üreticilerinden değil, algoritmik dolaşım, platform politikaları ve duygusal etkileşim ekonomisinden de besleniyor. Türkiye'nin mücadelesi ise bu yapısal boyutu henüz yeterince merkeze almıyor diyebiliriz. Yani mesela daha algoritmik dolaşımı da kullanan bir düzeye gelmeli Türkiye bu bağlamda. Yani sorun bireysel paylaşımlar düzeyinde ele alınırken platformların rolü ve algoritmik riskler biraz arka planda kalıyor diyebiliriz. Dolayısıyla daha etkili bir dezenformasyonla mücadele için biz doğrulama mekanizmalarının bağımsız ve güvenilir olmasını, kriz dönemlerinde şeffaf ve tutarlı bilgi akışı sağlanmasını, dijital ve medya okuryazarlığının uzun vadeli bir diplomatik stratejiye dahil edilmesi gerektiğini görüyoruz. Yani aslında Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesi reaktif ve güvenlik merkezli bir çerçevede ilerliyor. Bu güzel ama güven inşasını önceleyen ve risk iletişimini şeffaflıkla birleştiren bir kamu diplomasi yaklaşımının da etkili olabileceğini görüyoruz.
1: Evet, tabii sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi son yıllarda kurumsallaşmış bir dezenformasyonla mücadele modelimiz var. Bu fevkalade önemli. Sizin zikretmiş olduğunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kuruldu. Çok kritik anlarda da bu mücadele merkezi gerçekten hayati önem taşıyan müdahalelerde de bulundu. Ben bunlardan bazılarını hatırlıyorum. Mesela birincisi nedir? Deprem esnasında 6 Şubat depremlerini yaşadığımızda çok sayıda farklı dezenformasyon yayılmak istenmişti. Türkiye'nin o anda insanların çaresiz olduğu bir durumda devlet kapasitesini sorgulatacak bir yaklaşım sergilenmek istenmişti. Halbuki bütün işler yolunda giderken, bütün işler tıkır tıkır yürürken böyle bir girişim içerisinde bulunulmuş. Farklı farklı yerlerden farklı farklı dezenformasyonlar üretilmişti. O anda Dezenformasyonla Mücadele Merkezi devreye girdi ve sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Yine Gazze konusunda İsrail kaynaklı pek çok dezenformasyonla karşı karşıya kaldık. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bunları da çürüttü. Hem iç kamuoyunu hem dünya kamuoyunu bilgilendirme noktasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, Anadolu Ajansımız, TRT'miz çok büyük bir görev üstlenmiş oldular. Yani demek oluyor ki bu kriz anlarında da sonrasında da bu tür yapıların devamı lazım, varlığı lazım. Çünkü gerçekten de birileri sizin o sıkıntılı halinizden istifade etmeye uğraşıyorlar. Tabii burada hızlı doğrulama, yine tek merkezden açıklama kapasitesinin geliştirilmesi fevkalade önemli. İnsanların da sizin bu kurmuş olduğunuz mekanizmayı çok ciddiye almaları önemli. Eğer o mekanizma belli bir ciddiyeti taşımazsa, inandırıcılığı olmazsa yine dezenformasyon enformasyona maruz kalmaya devam edersiniz. Biz de

0: ise çok itibarlı bir müessese olarak ortaya çıktığı için dezenformasyonla mücadele merkezi bu konuda hem iç hem dış kamuoyu, basın bu açıklamalara hep dikkat etmeye başladı ve bir nevi dezenformasyona karşı dalga kıran vazifesi de gördü bunlar. Çünkü dezenformasyonu daha sofistike yapma ihtiyacı hissettiler dezenformasyon yapanlar, kaynaklar. Çünkü bir anda yaptıklarının çok hızlı bir şekilde cevaplandığını ve o kadar uğraşlarla yapmış oldukları dezenformasyonların ellerinde kaldığında görmüş oldular. Çok dilli karşı anlatımı üretimi de var dezenformasyonla mücadele merkezinin. Bu da yine uluslararası kamuoyu açısından fevkalade önemli. Bu bağlamda zikretmek lazım. Bununla birlikte ne yapmak lazım? Uluslararası hedef kitlelere yönelik içerik derinliğine mutlak surette ulaşmamız lazım. Bağımsız doğrulama mekanizmalarıyla entegrasyonu artırmak lazım. Şeffaflık ve kaynak gösterme standartları üzerinde de yine çalışmamız lazım. Bütün bunların hepsini geliştirmemiz lazım. Bu bağlamda hazır söz açılmışken. Tabii bir sorum da şu olacak. Sosyal medya krizlerinde kamu diplomasi nasıl devreye giriyor kıymetli hocam?
1: Sosyal medya krizlerinde biz şunu söyleyebiliriz. Kamu diplomasisi klasik diplomasiden farklı olarak önceden tanımlanmış bir planla değil, daha hızlı görünürlük ve risk yönetimi baskısı altında devreye girdiğini görüyoruz. Bu nedenle burada söz konusu olan şey yalnızca kriz iletişimi değil, aynı zamanda dijital risklerin de yönetilmesi. Ve tabii şunu vurgulamak gerekiyor. Sosyal medya krizleri çoğu zaman olayın kendisinden bağımsız olarak algoritmik dolaşım yoluyla büyüyorlar. Yanlış bir bilgi, bağlamından koparılmış bir görüntü ya da duygusal bir paylaşım aslında çok kısa sürede uluslararası bir algı krizine dönüşebiliyor. Bu noktada da kamu diplomasi krizin neden olduğu, riskin nasıl anlamlandırılacağını belirleyen bir çerçeve sunmaya çalışıyor. Kamu diplomasinin biz sosyal medya krizlerinde aslında 3 aşamada devreye girdiğini gözlemliyoruz. İlki anlatıyı hızlı kurma ve boşluk bırakmama şeklinde. Burada sosyal medya krizlerinde en büyük risklerden biri bildiğimiz üzere bilgi boşluğunun olması aslında ve eğer resmi ve güvenilir bir anlatı zamanında kurulmazsa bu boşluk dezenformasyonla dolduruluyor. Bu bağlamda önemli. Yani aslında eskiden kriz iletişim stratejileri şu olabiliyordu. Sessiz kalma ve olayın unutulması. Ama artık böyle bir şey yok. Çünkü o boşlukta dezenformasyona dayalı bilgiler aslında dolaşımda oluyor. O yüzden olabilecek en hızlı şekilde bu bilgi boşluğunun doğru bilgiyle doldurulması önemli. Burada da özellikle krizin ne olduğu, kapsamının ne olduğu, riskin kontrol altında olup olmadığı gibi temel sorulara hızlı yanıt üretmeye çalışmak önemli. Yani bu aşamada kamu diplomasi reaktif ama hayati bir boyuta sahip. İkincisi riskin çerçevelenmesi ve uluslararası algının yönetilmesi noktası. Burada özellikle sosyal medya krizleri sadece iç kamuoyunu değil, uluslararası izleyicileri de hedef alıyor. Bunu unutmamak gerekir. Yani kamu diplomasisi bu aşamada krizi teknik bir sorun, insani bir durum, geçici bir aksaklık olarak mı sunacağına karar vermek zorunda ve bu çerçeveleme de krizin kendisinden çok krizin nasıl algılandığını belirliyor. Risk toplum perspektifinden de bakarsak kamu diplomasisi burada riskin kendisini değil risk anlatısını yönetiyor aslında daha çok. Ve üçüncü olarak ise bir güven üretme ve kriz sonrası itibarı onarma durumu karşımıza çıkıyor. Yani sosyal medya krizlerinde kamu diplomasisinin bir diğer kritik işlevinin biz dolayısıyla güven inşa

0: sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi kamu diplomasisi 3 aşamada devreye giriyor. Çok önemli bu aşamalar. İzleme, müdahale, konsolidasyon diye de değil mi? Bunları bir yerde evet, başlıklar haline getirebiliriz. İzlerken bir algı haritalaması ve bot tespiti çok elzem artık yani. Çünkü hakikaten bu bot dediğimiz canavar değil mi? Bütün hayatımızı neredeyse sarmış vaziyette. Tabii burada müdahale aşamasında da doğru bilginin hızlı yayılımını tekrar temin etmek gerekiyor. Çünkü hangi kitlelere, hangi hızda, hangi bilgilerin gittiğini tespit etmek o kadar da artık kolay değil. Onun için siz ne yapacaksınız? Doğru bilgiyi habire bütün kitlelere yayma çabası içerisinde de olacaksınız. Burada tabii konsolidasyonu güven ve anlatı onarımı biçiminde temin etmek gerekiyor. Eğer bunları sağlamazsak bu sefer yine bu yoğun kriz anında algı kaybını katlanarak artıracak bir geç kalmayla da karşı karşıya kalabiliriz. Bu tür anlarda geç kalmamak lazım. Geç kaldığınız andan itibaren onaramıyorsunuz artık. Çünkü burada onaramadığınızda da güven kaybı gittikçe artıyor, devam ediyor. Bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? Hıza önem vermek lazım ama burada tabii doğru bilgiyle, doğru bilgi olmadan da hızı ne kadar temin ederseniz edin, istediğiniz noktayı bir türlü temin edemiyorsunuz, ona ulaşamıyorsunuz. Yani arzularınız çok iyi olabilir ama arzularınızla enstrümanlarınızın da birleşmesi lazım. Buradaki en temel hususlardan birisi de bu. Peki şöyle devam edelim isterseniz. Kriz anlarında doğru bilgi üretimi güven inşa eder mi kıymetli hocam?
1: Hocam kriz anlarına doğru bilgi üretimi kamu diplomasisine güven inşasının zorunlu ama tek başına yeterli olmayan bir koşulu aslında. Burada doğru bilgiyi biz yalnızca olgusal olarak yanlışsız veri anlamında değil, zamanında tutarlı, açıklayıcı ve etik bir bilgi üretim süreci olarak ele almak gerektiğini görüyoruz. Ve akademik olarak baktığımız zaman güven bilginin kendisinden çok bilginin nasıl üretildiğine ve dolaşıma sokulduğunun da ilişkili olduğunu görüyoruz. Özellikle kriz dönemlerinde belirsizliğin en yüksek olduğu anlarda ve belirsizlik arttıkça biz risk algısının da derinleştiğini görüyoruz. Yani zaten hani bir şey belirliyse ortada bir risk de yoktur. Dolayısıyla belirsizlikle çok ilgili. Bu noktada kamu diplomasisi krizi yönetmekten çok riskin epistemolojik boyutunu, yani neye inanılacağı meselesini yönetmek anlamına geliyor aslında. Ve özellikle risk toplumu perspektifinden baktığımız zaman biz modern krizlerin teknik olmaktan ziyade iletişimsel hale geldiğini görüyoruz. Yani risk yalnızca olayın kendisinden değil, bilgi eksikliğinden, çelişkili açıklamalardan ve belirsiz söylemlerden de doğuyor aslında. Bu nedenle doğru bilgi üretimi krizi küçültmekten çok krizi anlamlandırılmasını, yani istikrara kavuşması açısından önemli. Burada kritik de bir ayrım var hocam. Doğru bilgi eğer geç, parçalı ya da savunmacı bir diliyle sunulursa güven üretmek yerine güvensizliği artırabilir. Çünkü dijital çağda kamuoyları yalnızca doğruluğa değil, şeffaflığa ve hesap verebilirliğe ve sürekliliğe de dayanıyor diyebiliriz. Önemli bir teorisyen var, Bauman. Bauman'ın düşüncesi de kriz anlarında doğru bilginin neden tek başına yeterli olmadığını anlamak açısından aslında son derece açıklayıcı. Bauman'a göre biz geç modern toplumda yalnızca risklerle değil, aynı zamanda sürekli bir belirsizlik ve güvensizlik haliyle karakterize olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda da güven bilginin doğruluğundan ziyade istikrar ve öngörülebilirlik duygusu ile ilişkili aslında. Kriz anlarında üretilen bilgi de doğru bile olsa aslında, eğer parçalı, geçici, çelişkili ya da sürekli değişen bir biçimde sunuluyorsa bu durum kamuoyunda güven üretmek yerine kaygıyı derinleştiriyor. Burada özellikle Bauman'ın akışkan modernite kavramını da dikkate almak gerekir aslında. Yani bilginin sürekli akış halinde olduğu dijital ortamda insanlar kesin doğrulardan çok tutarlı anlatılara ve güvenilir aktörlere ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle de kamu diplomasi açısından doğru bilgi üretimi sadece olgusal doğru meselesi değil, belirsizlik çağında istikrar hissi yaratabilme kapasitesi diyebiliriz ve biz bu konuya yine Lapton'un dijital risk toplum yaklaşımından da bakacak olursak, dijital ortamlarda güven bilginin kesinliğinden çok riskle nasıl ilişki kurulduğu üzerinden inşa ediliyor. Yani aslında bilginin ne kadar doğru olup olmadığı neredeyse önemsiz hale geliyor diyebiliriz. Her şey kontrol altında söylemi değil artık insanların arzu ettiği şey ve ihtiyaç duyduğu şey. Belirsizliklerin açıkça kabul edildiği, risklerin derecelendirildiği ve

0: sürecin paylaşıldığı bir iletişim biçimi daha güven verici olarak karşımıza çıkıyor. Ve kamu diplomasi açısından baktığımızda da kriz anlarında doğru bilgi üretimi söylendiği kadar söylenmeyeni de gerekçelendirmek anlamına geliyor. Bir şeyler söylüyorsunuz ama diğer tarafı niye söylemiyorsunuz? Bunun bile gerekçesini istiyoruz biz artık. Bilginin geçiciliğini ve güncellenebilirliğini açıkça ifade etmek önemli. Ve uzmanlık, kurum ve kaynak şeffaflığını da görünür kılmak önemli. Ama burada şunu da vurgulamak isterim. Yani burada işte uzmanın doğru uzman olup olmaması önemli. Yani bir konu hakkında birileri konuşuyor uzman sıfatıyla ama bunlar gerçekten o konunun uzmanı mı? Bu da önemli. Ya da mesela istatistiksel veriler sunuluyor ama bu veriler doğru mu? Bunların da
1: yöntemler doğru mu? Tabii.
0: Evet, yani bunlar oldukça önemli ve şeffaf bir şekilde bu verilerin de nereden geldiğinin aslında açıklanması önemli.
1: Yani bir yerde gene doğruluğa dönüyoruz ama yani evet. Tabii ki temel kaynak krizde güvenin inşasında yine her şeyden evvel doğru bilgi olarak
0: kesinlikle
1: karşımıza çıkıyor.
0: Kesinlikle başlangıç noktası doğru bilgi tabii ki ama elimizdeki bilgi doğru da olsa bunu nasıl ikna edeceğiz? Yani elimizdeki tabii. bilgi %100 doğru belki ama buna rağmen ikna olmayabilir insanlar. Dolayısıyla biz bu süreci daha şeffaf bir şekilde de açıklamak zorundayız gibi gözüküyor.
1: Oradan hareketli o zaman şöyle bir soruyla devam edelim. Gelecekte dezenformasyonla mücadele hangi araçlar mücadelede hangi araçlar ön plana çıkacak? Biz bu mücadeleyi hangi araçlarla yapacağız?
0: Hocam tabii ki hani teknolojik çözümlerin önemli olacağını görüyoruz ama burada sadece teknolojik çözümler demek yeterli olmaz. Teknoloji, etik ve güven üçgeninin birlikte düşünülmesi gerektiğini görüyoruz. Yani aslında sadece daha güçlü algoritmalar değil, daha güvenilir bilgi ekosistemleri inşa etmek önemli. Burada özellikle algoritmik savunmadan algoritmik farkındalığa geçmemiz gerekiyor. Yani bugün dezenformasyonla mücadelenin biz algoritmalarla yapılmaya başlandığını görüyoruz. Ama gelecekte asıl kritik olan algoritmaların nasıl çalıştığının kamusal olarak bilinmesi olacak. Yani şeffaf öneri sistemleri, içerik etiketleme mekanizmaları, bağlam uyarıları yalnızca içeriği engellemekten çok risk farkındalığı yaratmaya da hizmet edecek diyebiliriz. Bu dezenformasyonla mücadeleyi baskılayıcı değil, önleyici bir zemine taşıyacak gibi gözüküyor. Bunun dışında yapay zekanın hakem olarak değil, yardımcı aktör olarak karşımıza çıkacağını görüyoruz. Yani yapay zeka işte sahte içerik tespiti, deepfake analizi, bot ağların belirlenmesine vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Ama burada yaratacağım ve kritik bir nokta var. Yapay zeka nihai karar verici değil, insanın muhakemesini destekleyen bir erken uyarı sistemi olarak konumlanacak diyebiliriz. Aksi halde yanlış pozitifler ve otomatik sansür riskleri dezenformasyonla mücadele yeni bir güven krizine dönüştürebilir. Bunu görüyoruz. Bunun dışında doğrulama değil, anlatı dayanıklılığı öne çıkacak. Bunu öngörüyoruz. Gelecekte mesela tek tek yanlış bilgileri düzeltmekten çok toplumların ve kamuoylarının yanlış bilgiye karşı dayanıklılığını artırmak olacak diyebiliriz. Dolayısıyla dezenformasyonla mücadele içerik avcılığı değil, güvenilir, tutarlı ve sürekliliği olan anlatılar kurma pratiği haline gelecek. Bunun dışında dijital okuryazarlık bir yumuşak güç aracına dönüşecek diyebiliriz. Gelecekte dijital ve medya okuryazarlığı yalnızca eğitim politikası değil, kamu diplomasinin stratejik bir enstrümanı olacak. Bunun dışında belki de en önemlisi diyebiliriz, güven teknolojileri ve burada özellikle blok zincir teknolojisinin kullanılabilir hale gelmesi. Özellikle şunu belirtmek isterim, burada blok zincir teknolojilerinin dezenformasyonla mücadeledeki potansiyeline odaklanan bir çalışmam da var. Burada bu TRT Akademi dergisine yayınlanmış bir makalemdi. Bu çalışmada gösterdiğimiz üzere blok zinciri dezenformasyonla mücadelede bir içerik sansürleme aracı olarak değil, bilginin kökenini, dolaşımını ve değişim geçmişini şeffaflaştıran bir doğrulama altyapısı olarak işlev görebilir. Yani işte haberlerin, görsellerin ve videoların üretildiği tarih, üretici, ilk yayınlandığı platform ve sonradan uğradığı müdahaleler blok zinciri üzerinden değiştiremez biçimde kaydedilebiliyor ve sorun bu bilgi doğru mu sorusundan çok bu bilgi nereden geliyor ve nasıl dönüştürüldü sorusuna doğru kayıyor. Bu da özellikle dezenformasyonla mücadeleyi reaktif bir yanlış bilgi avından çıkarıp önleyici ve güven inşa edici bir yapıya dönüştürmek oluyor. Bu noktada özellikle krizle ilgili katıldığım her platformda vurgulamayı önemli görüyorum. Yani bir kriz ortaya çıktığında ya da bir dezenformasyon ortaya atıldığında değil, bunun önceki aşamasına da odaklanmak gerekir. Yani risk iletişimi aslında sürecin en önemli kısmı diyebiliriz. Doğru bilgi şeffaf bir şekilde etkili paylaşılırsa dezenformasyona dayalı içerik

0: içeriklere de daha az insanlar inanmaya meyilli olacaktır diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Söylemiş olduğunuz yapı geleceğin diplomasi mimarisinde bir nevi bilgi savunma hattı olarak da konumlanacaktır diye düşünüyorum. Kıymetli konuğumuz Doçent Doktor Bahar Kayhan'a çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: Bir Sınırları Aşan Türkiye programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayıp sunan ben Zakir Avşar, program yapımcımız Sayın Zehra Nuhoğlu, teknik yapımda Sayın Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Sayın Ayşe Koyuncu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir sonraki Sınırları Aşan Türkiye programında buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
2: Sınırları Aşan Türkiye.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Yine olağanüstü temiz, soğuk, tertemiz örtülü, kaba klasik mobilyalarla döşeli loş odalardan geçtiler. Rogojin geldiklerini içeri haber vermedi. İki yanında iki kapısı olan, arkasında yatak odası olsa gerek, cilalı mağun ağacından bir paravanayla bölünmüş, konuk salonunu andıran geniş bir odaya girdiler. Salonun bir köşesinde, sobanın yanındaki koltukta, yaşlı olsa da yaşını pek göstermeyen, hatta epey sağlıklı, hoş ve yuvarlak yüzlü, saçları iyice ağarmış, ilk bakışta artık iyice bunamış denilebilecek ufak tefek bir kadın oturuyordu. Üzerinde siyah, ipek bir giysi, boynunda siyah, büyükçe bir atkı, başında siyah kurdeleli, beyaz, temiz bir başlık vardı. Bacaklarını taburenin üzerine uzatmıştı. Hemen yanında onun gibi matem elbisesi giymiş, başında yine beyaz başlık, evde sığıntı gibi olduğu belli, tertemiz, ondan yaşlıca başka bir yaşlı kadın oturuyor, sessizce çorap örüyordu. Uzun süredir aralarında konuşmadıkları belliydi. İlk yaşlı kadın Rogojin'le prensi görünce gülümsedi ve sevincini belirtmek için sevgiyle birkaç kez eğdi başını. Rogojin yaşlı kadının elini öptükten sonra şöyle dedi: "Anneciğim, işte benim en iyi dostum Prens Lev Nikolayevich Mışkin. Haçlarımızı değiştirip kardeş olduk. Moskova'dayken öz kardeşim gibiydi. Benim için çok şey yaptı. Kutsa onu anneciğim. Öz oğlunu kutsar gibi kutsa. Dur ihtiyarcık, şöyle. Hah işte şöyle. Dur parmaklarını birleştireyim." Ama ihtiyarcık Parfyon onun elini daha tutmadan sağ elini kaldırmış, üç parmağını birleştirmiş, prensi haç çıkartarak üç kez içtenlikle kutsamış.

sonra sevgiyle kibarca bir kez daha başını eğerek ona selam vermişti. Parfyon, hadi gidelim artık Lev Nikolayevich dedi. Yalnızca bunun için getirmiştim seni buraya. Merdiven başına çıktıklarında ekledi. Söyleneni anlayamıyor annem. Benim söylediklerimden de bir şey anlamamıştır. Ama yine de kutsadı seni. Demek içinden geldi. Neyse, güle güle. Senin de zamanın yok, benim de. Kendi dairesinin kapısını açtı. Prens onun yüzüne bakarak biraz sitemli, gel vedalaşırken bari kucaklayayım seni dedi. Rogojin'i kucaklamak için davranacak oldu. Ama Parfyon bir an kollarını kaldırmış, sonra hemen indirmişti. Kucaklaşmakta kararsızdı. Prense bakmamak için başını öte yana çevirmişti. Kucaklamak istemiyordu prensi. Birden tuhaf tuhaf gülümsedi, pek anlaşılmaz bir biçimde. Gerçi açını aldım ama korkma, saatin için boğazını kesmem diye mırıldandı. Ama birden değişti yüzü, bembeyaz oldu. Dudakları titremeye başladı, gözleri parladı, kollarını kaldırdı, kuvvetlice kucakladı prensi. Tıkanıyormuş gibi şöyle dedi: senindir o, kader işte, senindir. Sana bırakıyorum onu, Rogojin'i unutma. Ve dönüp prense bakmadan hemen dairesine girdi, arkasından sertçe kapadı kapıyı. Vakit hayli geç olmuştu. Saat neredeyse 2:30 geçiyordu. Prens Yapanchin'i evde bulamadı. Kart vizitini bırakıp Vese Oteli'ne gitmeye, orada kolyeyi bulmaya, bulamazsa ona da bir not bırakmaya karar verdi. Vese Oteli'nde ona Nikolay Ardalionovich'in sabah erken otelden çıktığını ama çıkarlarken gelip kendisini soran olursa gelen kişiye saat 3'e doğru otele döneceğini söylediklerini, saat 3:30'a kadar dönmezse bunun trenle Pavlovsk'a, yazlığa, general eşi Yapanchina'ya gittiği, yemeği orada yiyeceği anlamına geleceğini bildirdiler. Oturup beklemeye başladı prens. Bu arada kendine yemek getirmelerini de söyledi. 3:30'da, hatta saat 4'te de gelmedi Kolya. Prens çıktı otelden, rastgele yürümeye başladı. Yaz başında bazen çok güzel, güneşli, sıcak durgun günler olur Petersburg'da. Sanki inadına o gün de böyle günlerden biriydi. Prens bir süre amaçsız dolaştı. Petersburg'u iyi bilmiyordu. Zaman zaman sokakların kesiştikleri dört yol ağızlarında, bazı evlerin önünde, alanlarda, köprülerde durup bakınıyordu. Bir ara dinlenmek için bir pastahaneye girdi. Kimi zaman durup büyük bir merakla gelip geçene bakıyor ama çoğu zaman yanından gelip geçenlerin de nereye gittiğinin de farkında olmuyordu. Ona acı veren bir gerginlik, bir huzursuzluk vardı içinde. Aynı zamanda müthiş bir yalnız kalma isteği. Yalnız kalmak, kendini bu acı dolu gerginliğe en küçük bir çıkış yolu aramadan bütünüyle bırakmak istiyordu. Kalbine ve ruhuna üşüşen sorulara cevap aramaktan tiksintiyle kaçıyordu. Neredeyse ne söylediğini bilmeden, ne yani, bütün bunların tek suçlusu ben miyim diye mırıldanıp duruyordu kendi kendine. Saat 6'ya doğru Tsarskoye Selo demiryolu hattının istasyonunda geldi kendine. Yalnızlık artık ona dayanılmaz gelmeye başlamıştı. Yeni bir heyecan bütün yakıcılığıyla yüreğini sarmış, ruhunu saran karanlık bir anda parlak bir aydınlığa dönüşmüştü. Pavlovsk'a bir bilet aldı. Çok sabırsızdı. Tren hemen kalksın istiyordu. Ne var ki sanki izleyen bir şey vardı onu ve bu sonunda düşünmeye başladığı gibi bir hayal değil, gerçeğin ta kendisiymiş gibi gelmeye başlamıştı. Trene daha yeni binmişti ki biraz önce aldığı bileti birden yere attı. Çıktı istasyondan. Dalgın, canı sıkkındı. Bir süre sonra sokakta yürürken de ansızın bir şey hatırladı sanki. Çok tuhaf, onu uzun zamandır tedirgin eden bir şeyi fark etmişti. Birden eskiden beri yapmakta olduğu ama bu ana kadar farkında olmadığı bir şeyi anladı. İşte birkaç saat öncesine kadar, hatta Vesa'da, belki Vesa'ya gitmeden önce bile. Ve birden bir şeyler arar gibi çevresine bakınmaya başladı. Ama bir anda, hem de yarım saat gibi uzun süreliğine bunu unutuverdi. Ve sonra birden yine huzursuzca bakınmaya başladı. Ama uzun zamandır kendini kaptırdığı, o zamana kadar bütünüyle bilinçsiz olarak yaptığı bu hastalıklı hareketinin farkına varır varmaz, hemen onu son derece ilgilendiren bir başka şeyi hatırladı. Bunu hatırladığı anda hala çevresinde bir şey aradığını, kaldırımda bir dükkanın vitrininin önünde durduğunu, vitrindeki bir şeye büyük bir dikkatle baktığını anımsadı. Hemen şöyle bir yoklamak istedi kendini. Gerçekten demin kaldırdığı

Yanında durmuş vitrine bakmış mıydı? Yoksa 5 dakika önce mi yapmıştı bunu? Bu dükkanın önünde durduğunu hayal mi etmişti? Karıştırıyor muydu? Gerçekten bu dükkanda vitrinindeki o şey de var mıydı? Hem o gün hiç iyi hissetmiyordu kendini. Nöbetlerin başladığı zamanlardaki gibiydi. Böyle anlarda çok dalgın olduğunu, çok dikkatli bakmazsa eşyaları ve yüzleri birbirine karıştırdığını biliyordu. Yalnız o dükkanın önünde durup durmadığını öğrenmeyi öylesine çok istemesinin özel bir nedeni daha vardı. Dükkanın vitrininde sergilenenler arasında onun baktığı, hatta 60 gümüş kapik fiyat biçtiği bir şey vardı. Bütün dalgınlığına ve endişeli durumuna karşın hatırlıyordu bunu. Dolayısıyla böyle bir dükkan varsa ve o şeyde gerçekten vitrinde sergilenenler arasında bulunuyorsa, demek özellikle o şey için durmuştu. İstasyondan ayrıldıktan sonra öylesine şaşkın bir durumdayken bile dikkatini öylesine çektiğine göre, demek o şey son derece ilginçti onun için. Neredeyse kederli, hep sağ yana bakarak yürüyordu. Kalbi huzursuz bir sabırsızlıkla hızla çarpıyordu. Ama işte dükkan oradaydı. Sonunda bulmuştu. Tam geri dönecekken 500 adım ötede görmüştü onu. İşte 60 kapiklik o nesne. Elbette 60 kapik. Daha fazla etmez diye geçirdi içinden ve güldü. Ama sinirli bir

dönüp arkasına bakmıştı. Yanılmadığından emin olunca, ki dönüp bakmadan önce de bundan kuşkusu yoktu, dükkanı bıraktı, çabuk adımlarla uzaklaştı oradan. Bütün bunları etraflıca düşünmesi gerekiyordu. Kesinlikle yapmalıydı bunu. İstasyonda da hayal görmediğini anlamıştı artık. Önceki tedirginliğiyle kesin ilişkisi olan gerçek bir şeyler geçmişti başından. Ama üstesinden gelemediği bir tiksinti dolmuştu içine yine. Bu konuyu düşünmek istemiyordu artık. Düşünmüyordu da. Şimdi bambaşka şeyler düşünüyordu. Bu arada o sıkıntıların, bunalımların, sarı hastalığının tam nöbet gelmeden önce, nöbet uyanıkken geldiyse bir aşaması olduğu, gerilim sırasında beyninin bir anlığına aydınlandığı, yaşam gücünün olağanüstü güçlendiği gelmişti aklına. Bir şimşeğin çakması kadar kısa olan bu anda yaşam duygusu da kendini algılaması da 10 kat artıyordu. Aklı, kalbi olağanüstü bir ışıkla aydınlanıyordu. Tüm kaygıları, kuşkuları, tedirginliği sanki bir anda yok oluyor, müthiş bir dinginliğin, berraklığın, uyumlu bir sevinç ve umudun, eksiksiz bir idrakin içinde çözümleniyor ve açık nedenlere kavuşuyordu. Ama bütün bu saniyeler, bu şimşek çakması, hemen ardından nöbetin başlayacağı o nihai saniyenin hiçbir zaman bir saniyeden fazla sürmüyordu, habercisiydi sadece. O saniye de elbette dayanılmazdı. Daha sonra sağlıklıyken o saniyeyi düşündüğünde sık sık şöyle diyordu kendi kendine. Tüm bu şimşekler, aydınlanmalarla varlığımı en yüksek düzeyde hissetmem, kendi bilincime varmam, yani en yüksek düzeydeki varoluş bir hastalık, normal durumumun bozulması değil de nedir?

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Balıkesir Sındırgı'da kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Teknofest Mavi Vatan yarın başlayacak. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bir siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı sürdürüyoruz dedi. Türkiye'nin dünyanın milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürdüğünü kaydetti. 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçtan yoksun olduğunu belirten Erdoğan, mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir ifadesini kullandı. Türkiye'nin nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elini oraya uzatmaya devam edeceğinin altını çizdi. Erdoğan, Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede İran'la ABD arasındaki çatışmanın çözümünün tek yolunun müzakere olduğunu söyledi. Türkiye'nin kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Japonya ilişkilerini başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceklerini vurguladı. Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaichi'ye Kumamoto'da geçen ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini de iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu söyledi. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda savunmayı sürdürecektir dedi. Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkanı Ünal Üstel'le Beştepe'de bir araya geldi. Ankara ile Lefkoşa arasındaki sarsılmaz bağın ortak geleceğin en güçlü dayanağı olduğunu belirtti.
2: Anavatan ve garantör Türkiye, milli davamız Kıbrıs meselesinde üstlendiği tarihi sorumluluk doğrultusunda daima Kıbrıs Türkü'nün, Kıbrıs halkı, Türk halkının yanında olacaktır. Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda savunmayı, refah ve huzurunun ebediyen korunması için tüm imkanlarını seferber etmeyi sürdürecektir. Kıbrıs Türk halkı kendi öz yurtlarında şanlı bayrağımızın ay yıldızlı gölgesi altında huzur ve güven içinde yaşayacaktır. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağ ortak geleceğimizin en güçlü dayanağıdır. Bu birlik ve dayanışma ruhuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması, güçlenmesi ve uluslararası alanda egemen eşitliğe sahip bir devlet olarak hak ettiği konuma ulaşması için omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz.
1: Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun peş peşe gerçekleştirdiği kritik telefon temaslarına dair bilgi paylaştı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Cain ve Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim bin Muhammed El Mennai ile görüştü. Görüşmede ikili ilişki ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye ve Suriye enerji alanındaki işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. İki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Şam'da

0: Düzenlenen imza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sonraki adım olarak çok kapsamlı ticaret projelerine işaret etti.
1: İki ülke arasında çok büyük bir işbirliği potansiyeli bulunuyor. Birçok alanda ve özellikle enerji ve madenler konusu bunların en önemli konuları. Madenler önemli kaynaklar. Bugün burada çerçeve anlaşmasını imzaladıktan sonra inşallah önümüzdeki yine günlerde ticari anlaşmaya döküleceğimiz çalışmayla burada fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demir yolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bugün burada atılan imzalar bunun ilk adımı. Benzer şekilde özellikle Halep civarındaki demir kaynakları, demir madenlerinin ekonomiye kazandırılması fevkalade önem arz ediyor.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hazır giyim ve tekstil sektörünün ihracat performansını değerlendirdi. Yılın 7 ayında sektörün ihracatının %10 artışla 17,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Artışın süreceğinin de sinyalini verdi. Bakan Bolat, İstanbul'da hazır giyim fuarının açılışında hitap etti.
2: Türkiye'nin sanayideki başarısı, kalitesi, teknolojik üstünlüğü, hızlı teslimat, tasarım, moda, marka değerleri Türkiye'nin ihracatına büyük katkılar yapıyorlar. Bu yıl hazır giyimde fiyatlarda %10 bir ihracat değeri olarak ilk 7 ayda artış oldu. Bu Türk hazır giyim sektörünün üstünlüğünden kaynaklanan bir durum ve tabii ki bütün segmentlerde başarılı olmak istiyoruz. Ama şu da bir gerçek, Türkiye dünyada tekstil giyimde 7. tedarikçi, Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri arasında da 3. tedarikçi konumunda. Bu değişmedi. Geçen yıl 31 milyar dolarlık bir tekstil giyim, ev tekstili ihracatı vardı. Türkiye dünya ihracatından da %3,6'lık bir pay almıştı. Bu yıl 7 ayda 17,5 milyar doları aştık ve inşallah yılın geri kalan bölümünde hızlanma gerçekleşecek.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4. yargı reformu stratejisi doğrultusunda açılan yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarıyla ilgili rehberin yayımlandığını duyurdu. Bu bürolarda uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerinin erken aşamada tespit edileceğini ve yargı süreçlerindeki gecikmelerin yakından takip edileceğini söyledi. Alo Adalet 135 hattı üzerinden vatandaşlardan gelen başvurunun etkin şekilde değerlendirileceğini belirtti. Bakan Gürlek, teknolojinin imkanlarından da yararlanarak vatandaşlarımızla yargı birimleri arasındaki bağ güçlendirecek, gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son 24 yılda hastanelerin %80'inin yenilendiğini söyledi. Yılda 1 milyar kez sağlık hizmeti verebilen bir altyapıya kavuşulduğunu anlatan Bakan Memişoğlu, Gaziantep'teki Nizip Devlet Hastanesi'nin açılışında konuştu.
3: Hastanelerimizin %80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Sağlık altyapımızı modern ve son teknoloji cihazlarla donattık. 25 senede sağlığa yaptığımız yatırımların ve fedakar sağlık çalışanlarımızın gayretiyle sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz. Ülkemiz 24 bini aşkın yatak kapasitesiyle 20 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Açılışını gerçekleştirdiğimiz 400 yataklı Nizip Devlet Hastanemiz 95 yoğun ve bakım ve palyatif yatağı, 12 tam donanımlı ameliyathane ve diş ünitesine kadar gelişmiş imkanlarıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek bir muhteşem bir yapıdır.
0: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan seferber oldu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alanda çıkan yangınsa ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre okullara giriş ve çıkışlar kontrol

kontrollü bir şekilde yapılacak. Yaya ve araç trafiği ayrılacak. Veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Sınıf mevcudunun dengeli şekilde dağılımı, fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi ve okulların tam kapasiteyle kullanılabilmesi için öğrenci kayıt işlemleri yalnızca e-okul üzerinden yapılacak. Bu kapsamlı velilerin okul kayıt ücreti ödemesi söz konusu olmayacak. YKS maratonunda tercih heyecanı sona erdi. 730.854 aday bir yüksek öğretim programına yerleşti. Elektronik kayıt 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıt 24-28 Ağustos'ta yapılacak. Ek yerleştirme tarihleri üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından açıklanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, üniversitelere yerleşen devlet koruması altında ve koruyucu ailelerde yetişen öğrencileri tebrik etti. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilerden 7'sinin ilk 10.000'e girdiğini, 258 öğrencinin de tercih ettikleri üniversitelere yerleştiğini belirtti. Bakan Göktaş, inanıyorum ki gençlerimiz edinecekleri bilgi, birikim ve tecrübeyle kendi hikayelerini yazarken ülkemizin yarınlarına da değer katacaklar dedi. Göktaş öğrencilere başarılarla dolu bir üniversite hayatı diledi. Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Bu ve benzeri girişimlerin Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyeceğini belirten Öncü Keçeli, Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz dedi. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yarın başlayacak Teknofest Mavi Vatan öncesinde İzmit Körfezi'nde selamlama geçişi yapıldı. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki deniz unsurları Körfez'den geçti. Gökyüzünde ise deniz karakol uçakları, helikopter ve yerli insansız hava araçları selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk bayrağını al, Körfez'e gel çağrısıyla sahile gelen vatandaşlar donanmanın geçişini gururla izledi. İletişim Başkanlığı Ankara Güven Park'ta eylem yapan Ergazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı. Tesis, gazilerimizin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir denildi. Söz konusu tesise erişimle ilgili tek kısıtlamanın gazi ünvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolü olduğu vurgulandı. Kamuoyunu yanıltmak ve gazilerimiz üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi. İletişim Başkanlığı son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda bir takım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı iddialarını yalanladı. Tüm adli ve idari süreçlerin elde edilen deliller çerçevesinde ve ilgili mevzuat doğrultusunda yetkili makamlar tarafından yürütüldüğü vurgulandı. Asılsız ve manipülatif iddialara itibar edilmemesi uyarısı yapıldı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden saldırgan ve oğlu tutuklandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen milletvekiline saldırıya tepki de geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Melih Meriç'i hastanede ziyaret etti. Sağlık durumu hakkında bilgi aldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül saldırıyı kınadıklarını söyledi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan İran'la müzakereye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Trump, görüşmelerin ne zaman yeniden başlayacağı sorusuna belki bir noktada ancak şu anda bence iyi bir durumdayız yanıtını verdi. Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişlerinin sürdüğünü belirten Trump, Boğaz'ın tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olduğunu savundu. İran'ın zaman zaman insansız hava araçlarını vurmasını ise can sıkıcı durum olarak nitelendirdi. Trump, İran'ın nükleer silah kapasitesine de değindi. Tahran'ın elinde hiçbir şekilde nükleer silah görmek istemediklerini tekrarladı. Bağdat'ta yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kale

Baf, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi ve Irak Başbakanı Ali Falih El-Zeydi ile görüştü. Ziyaret Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırının ardından gerçekleşti. Görüşmede saldırı ele alınmazken iki ülke arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve ortak işbirliği imkanları görüşüldü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Ankara'da bölgesel gelişmeler ekseninde çok yönlü ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Balıkesir, Sındırgı'da kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin genelge yayımlandı. Teknofest Mavi Vatan yarın başlayacak.

Beşiktaş ve Trabzonspor yarın UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıkacak. Siyah beyazlı ekip saat 20'de Kauno Žalgiris'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi ise aynı saatte Ferencvaros'u konuk edecek. Fenerbahçe'de Sidiki Şerif'le yollar ayrıldı. Fransız futbolcu Coventry City ile sözleşme imzaladı. Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin Diyad'in basın mensuplarıyla buluştu. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nin konuğu olan deneyimli teknik adam Fenerbahçe karşısında beklenmedik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Atınç Nuka'nın yeni adresi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük oldu. Son olarak Bandırma Spor forması giyen savunma oyuncusu İstanbul ekibiyle anlaştı.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Giresun kıyıları dışında Adana, Erzincan, Ardahan çevreleriyle Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerini yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Afyon, Karahisar, Uşak, Kayseri, Eskişehir, Niğde, Nevşehir, Karabük, Artvin, Elazığ, Muş 16, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Samsun, Ordu, Sinop ve Diyarbakır 21, İzmir, Adana, Mardin, Adıyaman 25, Sivas, Gümüşhane 12 ve Ardahan 9 derece.
0: Yol durumu.
1: İnebolu-Abana Çatalzeytin yolunun 25 ile 43. kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Diyarbakır-Mardin yolunun 13 ile 18. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle yine sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 810 numaralı yerel bildiri, İzmir Körfezi. Bilimsel çalışmalar Rey Taksim ve Bilim 2 isimli gemiyle 17-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında İzmir Körfezi genelinde yapılacaktır. Çalışma gemisinden açık geçilmesi. Denizcilere 811 numaralı yerel bildiri, Karadeniz. Atış denemeleri 17-22 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 12.30'dan saat 20'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 1 dakika 19 saniye kuzey, 35 derece 10 dakika 52 saniye doğu, 42 derece 11 dakika 18 saniye kuzey, 34 derece 50 dakika 50 saniye doğu, 42 derece 40 dakika 3 saniye kuzey, 34 derece 47 dakika 24 saniye doğu. 42 derece 37 dakika 55 saniye kuzey, 36 derece 16 dakika 35 saniye doğu. 41 derece 45 dakika 52 saniye kuzey, 36 derece 17 dakika 1 saniye doğu. 41 derece 45 dakika 30 saniye kuzey, 35 derece 30 dakika 2 saniye doğu. 41 derece 48 dakika 41 saniye kuzey, 35 derece 17 dakika 3 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

Ben gecenin içinden programı TRT İstanbul Radyosu'nda başladı. Birbirinden değerli konuklarımız olacak. Her çarşamba gecesi olduğu gibi kendilerini tanımaktan ben çok memnunum. Çünkü işlerini çok iyi yapan isimler her çarşamba gecesi olduğu gibi yine gecenin içinden programında bizlerle beraber olacaklar az sonra. Efendim müzikli buluşmalar köşesi ve edebiyat bölümü, edebiyat köşesi iki köşemiz olacak bu gece. İki değerli insanı ağırlayacağız. Müzikli buluşmalar köşesinde az sonra Ceren Gündoğdu'yla müziğe dair çok koyu bir sohbetin içerisine dalacağız. Sevgili Ceren'in birbirinden güzel şarkılarını dinleyeceğiz ve ikinci bölümümüzde de yazar Çiğdem Aldatmaz bizlerle beraber olacak. Efendim gecenizi aydınlatacağız. İki güzel hanımefendi bu programı hazırladılar. Deniz Sezer ve Zeynep Matur. Sesimizi İbrahim Türksoy güzel ülkemin dört bir tarafına pırıl pırıl iletecek. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program gecenin içinden başlıyor.

0: Efendim Gecenin İçinden programı başladı. İlk bölümümüz Müzikli Buluşmalar Köşesi. Bir müzisyen hanımefendiyi konuk ediyoruz. Birçoğunuzun yakından tanıdığı bir isim Ceren Gündoğdu bizlerle beraber. Sevgili Ceren hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Seni stüdyomuzda görmek bizi çok mutlu etti.
1: Ben de çok mutluyum burada olduğum için. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Son tekli Seni Bulmak.
1: Evet.
0: Çok da güzel bir yazı kalemi almışsın. Beni Affet ve Kapı gibi şarkılarıyla son yıllarda radyolarda ve dijital platformlarda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan, geçtiğimiz sene ikinci stüdyo albümü Işık Olur Gözlerini yayımlayan Ceren Gündoğdu yeni şarkısıyla Türkçe popun içine romantik bir dünya kurmaya devam ediyor. Bu romantik kelimesiyle artık eşleştirdin, yani eşleştiriyorsun çünkü romantik eşittir Ceren Gündoğdu.
1: Ay ne güzel bunu izlenimi, duymak çok
0: evet,
1: güzel.
0: Çok duyuyorum ben çünkü.
1: sevindim.
0: Çok da farklı bir üslubun, çok da farklı bir müzik anlayışın var. Bu farklılığı ne anlama geldiğini aslında birazdan konuşacağız. Müzisyen bir ailede doğmak. Hı hı. Yani TRT'nin de bir evladı olmak aynı zamanda.
1: Tabii.
0: Radyonun da bir evladı tabii olmak. Onun verdiği çok değerli iki müzisyenin çocuğu olmak. Evet. Onun verdiği bir müzik kulağına sahip olmak. Tabii doğal olarak müzikle iç içe büyümeyi, sanatla iç içe büyümeyi getiriyor.
1: Evet. Hep söylüyorum şanslı bir çocuktum. Evet. Müziğin içine doğdum. Yani doğduğum evin salonunda bir köşede piyano, bir köşede bağlama vardı.
0: Harika.
1: Dolayısıyla müziğin bütün renklerini içselleştirerek büyüdüm. Evet. Yolumu belirleyen şey de bu oldu bence.
0: Evet.
1: Zaten TRT babam Zafer Gündoğdu dolayısıyla çocukluğumdan beri hani ilk bildiğim kurumlardan biri, kurum bile demeyeyim, yuvalardan biri.
0: Evet.
1: Bir şekilde benim yolumda da tabii çok belirleyici oldu ailenin müzikle uğraşıyor olması.
0: Çünkü bir tarafta Türk halk müziği var, bir tarafta Türk sanat müziği var.
1: Evet. Tabii ben hani şu noktada kendimi böyle şu anda daha bu yaşımda dönüp bakınca böyle bir ufak takdir ediyorum. Annemin ve babamın janralarının dışında kendimce Ceren'ce bir müzik dili ve türü yaratmak için gerçekten kendim bildim bileli çok emek verdim.
0: Evet.
1: İşte o yüzden de belki şimdi az önce dediğiniz gibi romantik kelimesi sizinle eşleşti dediniz ya.
0: Evet.
1: İşte bunları duymak insanı mutlu ediyor.
0: Evet.
1: Yani kendimce bir müzik yolu belirlemek, daha bana özgü bir yol çizmek için çok uzun yıllardır emek veriyorum.
0: Hı-hı.
1: O yüzden kendi sözüm müziğimi yazıyorum. Bağımsız bir sanatçı olarak bu işi yönetiyorum.
0: Evet.
1: Ama bir şekilde karşılığını da buldu. Bu yüzden çok şükrediyorum ve mutluyum yani.
0: Ne güzel, ne mutlu sana. Hani bağımsız sanatçı olmak, karşılığını bulmak, emek vermek.
1: Hı-hı.
0: Bunlar işin içerisinde ve hakikaten müzisyenlik kavramını dolduran insanların sahip olduğu yetiler bunlar. Sıfatlar. Biz öyle şey yapıyoruz. Özellikle programımızda da zaten bunlara çok dikkat ediyoruz. Yani hı-hı, eğitimini almış, belli bir aileden, belli bir kültürün içerisinden yetişip gelenleri, hı-hı, Müzikli Buluşmalar Köşesi'nde konuk ediyoruz. Yani sen, hı-hı, tam aradığımız kişisin zaten. Ceren.
1: Çok teşekkür ederim. Ya biz artık valla toplumsal olarak öyle bir yere evrildik ki herkesin her şeyi olmayı iddia edebildiği, geri kalan kişilerin de buna çok çabucak kanabildiği bir düzendeyiz. Hı-hı. Ama bütün kandırmacalardan uzak aslında insan kendi aklıyla, gönlüyle ne olduğunu ve ne olmadığını çok iyi biliyor.
0: Evet.
1: Ben de müzisyen de olduğumu çok küçük yaştan beri biliyordum. Hayatımı da onun üzerine kurdum.
0: Evet.
1: O yüzden diliyorum ki, hı-hı, hep yazdığım şarkılar, söylediğim sözler bir şekilde dinleyenlere bir dayanışma alanı sunsun.
0: Evet.
1: Nedir bu dayanışma alanından kastettiğim şey? Benim hayatım boyunca kendimi yalnız hissettiğim, kırgın hissettiğim, üzgün hissettiğim anlarda izlediğim film

0: onlara kendilerini yalnız hissettirmeyecek. Ya dünya aslında çok da yalnız bir yer değil ya hissini verecek. Evet. Bir müzik yapmaya çalışıyorum. Evet. Tabii romantik bir müzik oluyor bu evet, haliyle.
1: Evet. Ama işte bu sevgili Ceren, şimdi ikinci şarkıyı da dinleyeceğiz senden. Müzik kültürünün içerisinde yetişmenle de alakalı bence. Hani müzisyen olabilir insan. Hani sonradan bu eğitimi alabilir. Bir de onun kültürünün içerisinde yetişmenin sana verdiği, hatta müzisyen olmasan bile verdiği bir müzik kültürü vardır. Yani müzik kültürüne sahip olmak demek müzisyen olmak anlamına da gelmiyor. Yani müzisyen olsan çok daha güzel olur tabii doğal olarak ama işte o müzik kültürünün verdiği o auradan beslenerek sen bu cümleleri söylüyorsun zaten. O çok belli oluyor. O da hakikaten farklılığını bence ortaya koyuyor.
0: Teşekkür ederim. Çok
1: İkinci şarkıyı dinleyelim mi?
0: Dinleyelim.
1: Şarkının hikayesini tabii bu akşam konuşacağız.
0: Olur, seve.
1: Nasıl serüven, yani tekli şeklinde gidiyor ama albümün geçen sene Şubat ayında çıktı biliyorum. Evet. Onu da konuşacağız. Önümüzde yapacaklarım var, yani heyben de dolu.
0: Evet.
1: Önümüzdeki aylarda da yeni çalışmalarınla sevenlerinin karşısına çıkacaksın. Çok da müzik de dinlemek istiyoruz, şarkı da dinlemek istiyoruz senden. Yani çok şey yapmaya çalışacağım bu kısa sürede. Bakalım
0: siz
1: ne kadar. Bakalım
0: nasıl kadar ederseniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. O zaman Ceren Gündoğdu'yu dinlemeye devam ediyoruz efendim. Beni Affet şimdi radyomuzda.

Efendim gecenin içinden programındasınız. Müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Aramızda yeni katılanlar vardır. Radyosunu yeni açanlar vardır. Müzikli buluşmalar köşesinin bu akşamki, bu geceki değerli konuğu müzisyen Ceren Gündoğdu. Sohbetimizde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ceren, müzik dolu bir hayat sadece evde değil, sosyal hayatına da tabii doğal olarak yansıyor. Aldığın eğitimlere de yansıyor. Konservatuvar olsun. Hı hı. Tiyatro eğitimi de alıyorsun bunun üzerine. Hı hı. Ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden de mezunsun. Bu kadar

0: insan böyle bir başka insanı anlamaya dair bir merakın da varsa, ki ben oldum olası çocukluğumdan beri öyle biriydim. Yani ortaokul, lisede de bütün öğrenci arkadaşlarım bütün dertlerini gelir bana anlatırlardı. Biraz
1: Evet.
0: yapı meselesi bu.
1: Evet.
0: Ama tabii hani müzik, tiyatro, sosyoloji, bunların hepsi de o benim o yetilerimi keskinleştirdi diyebilirim. Yani hep insanı anlamaya yönelik şeylere, alanlara karşı bir merakım oldu ve o merakı da eğitimle pekiştirdim.
1: Evet.
0: Günün sonunda da bir şarkıyla, 3 dakikalık bir şarkıyla aslında birilerinin psikolojisini anlatmaya,
1: Anlatmaya.
0: anlamaya, hem kendi derdini anlatmaya hem de bir başkasının derdini yansımasını bulabileceği bir böyle araç yaratmaya çalışıyorsun
1: Evet.
0: şarkıyla aslında. Muhakkak ki okuduğum her şey bugün beni ben yapan şeydir yani.
1: Evet. Türk pop müziği alanında çalışmaya, yani müziğini orada icra etmeye, o alanda icra etmeye nasıl karar verdin? Çünkü Batı müziğini de biliyorsun, Doğu müziğini de biliyorsun. Yani Batı müziğinden de devam edebilirdin. Biz seni TRT Radyo 3'te de dinliyor
0: Evet,
1: olabilirdik.
0: çok çok doğru
1: Evet.
0: bir gözlem. Çok
1: Evet.
0: haklısınız. Ki caz söyleyerek başladım. Daha
1: Evet.
0: sonra müzikal eğitimi aldım. Hala da çok seviyorum ben kendi kendime caz söylemeyi. Ama galiba şöyle bir şey var. Hep özgün bir şey yapmak istiyordum dedim ya. İnsanın kendine ait bir söz söyleyebilmesi için daha böyle bu toprakların yansımasını da barındıran bir
1: Evet,
0: müzik
1: evet.
0: yapması gerekiyor. Yani ben Ella Fitzgerald hayranıyım.
1: Evet.
0: Şarkılarını söylemeyi çok seviyorum. Ama benim konserimde ben sadece şarkı söylemiyorum. Bir dünya kuruyorum orada ve bir nevi ben terapi session diyorum
1: Evet,
0: konserlerime.
1: evet.
0: Yani dinleyicimle sohbet ettiğim, dertleştiğim, şarkılar arasında şarkıların hikayelerini anlattığım bir kurgu var orada. O yüzden yabancı şarkı söyleyerek ya da başka bir kurumun sanatçısı olarak bu hayali gerçekleştirebilir miydim bilmiyorum. Ben buna birazcık erken aydım. Yani benim kendi sözüm, müziğimi anlatmam lazım ki
1: Evet.
0: başka türlü bir bağ kurabileyim
1: Evet.
0: dinleyicimle
1: Evet.
0: durumuna biraz erken aydım. O yüzden hemen yönümü oraya doğru çevirdim. Bir de tabii şöyle bir şey var zaten sanatta. Taklitten sonra insan kendini bulabiliyor. Yani önce taklit etmek farz. Nasıl ki
1: Evet.
0: bir akademik tez
1: Çok doğal.
0: yazarken
1: Çok doğal.
0: önce literatürde yazacağın konuyla
1: Evet.
0: ilgili bir
1: Evet.
0: dönüp bakıyorsun. Ne yazılmış bu zamana
1: Evet.
0: kadar bu
1: Evet.
0: konuyla ilgili?
1: Evet.
0: Yani taklit asla kötü bir kelime olarak
1: Evet.
0: söylemiyorum.
1: Aha.
0: İnsanın kendi stilini bulmak için önce ondan önce yapılan şeyleri biraz hazmetmesi, birazcık denemesi, yanılması, bulması
1: Bizim
0: gerekiyor.
1: klasik edebiyatımızda nazireler vardır ya.
0: Aa, doğru
1: Yani
0: söylüyorsunuz.
1: Fuzuli'nin bir şiirine siz nazire yazarsınız 19.
0: Evet.
1: yüzyılda. Onu taklit edersiniz. Bunlar da aslında övünülecek şeylerdir.
0: Kesinlikle yani
1: Evet.
0: kendi sesini bulmak için önce
1: Evet.
0: diğer sesleri
1: Evet.
0: öykünmek, onları biraz pratik etmek gerekiyor.
1: Evet,
0: Ve ben
1: evet.
0: o noktada hani o şeyi çok net olarak görebildim. Yani bu ülkenin sosyolojisi, bu toplumun beklentisi ne olduğu belli. Benim neler yapmak istediğim belli. İkisini kendi zevklerimden, kendi yapmak istediklerimden vazgeçmeden nasıl buluşturabilirim?
1: Evet,
0: Hani
1: evet.
0: hep hızlıca bunun üzerine bir pratik geliştirmeye çalıştım
1: Evet.
0: aslında. Hala da öyle yapıyorum. Yani ben hem çok keyif aldığım bir şey yapmaya çalışıyorum, hem de dinleyiciye ulaşacak bir müzik yapmaya çalışıyorum. Yani
1: Evet.
0: arada bir denge kurmaya çalışıyorum. Güncel soundları, her şeyi, radyo matematiğini, her şeyi takip ediyoruz dolayısıyla bir albüm yazarken. Çünkü sonuçta maddi manevi hayatımızın bütün enerjisini akıttığımız
1: Oraya
0: bir şey.
1: akıtıyorsun, doğru.
0: Yani bu böyle bir yan bir iş değil.
1: Evet.
0: Şarkı yazmak, albüm yapmak, bütün bu dünyaları kurmak, görsel dünyaları kurmak
1: Evet.
0: çok mesai isteyen, gerçekten insanın hayatını tamamen vakfetmesi gereken
1: Aa,
0: alanlar.
1: evet.
0: O yüzden hem böyle günceli takip ederek olan biten şeyin ne olduğunu, şu an dinleyicinin ne istediğini takip ederek, ama hem de asıl kendi iç sesimi dinleyerek bir denge kurmaya çalışıyorum. İç sesime de daha fazla ağırlık veriyorum, onu da söyleyebilirim.
1: Orası kesin. Orası kesin. Çünkü o kadar güzel anlatıyorsun ki kendini, müziğini, kendini müziğe yansımasını, iç sesinin daha baskın olduğu çok net ortada. Hani hiç kesmeyelim. Hep seni dinlemek gerçekten istiyorum. Araya ama
0: Estağfurullah.
1: senin şarkılarını da dinleyelim. Evet,
0: Koyalım
1: koyalım. Gidebiliriz, sabaha kadar gidebiliriz yani.
0: şarkıları.
1: Çünkü çok güzel anlatıyorsun. Daha önceki
0: Teşekkürler.
1: röportajlarını da dinledim. Onlar da çok keyifliydi. Hani işin bir felsefesi
0: Teşekkürler.
1: vardır. O felsefesini sıradan insanın da anlayabileceği şekilde dile getiriyorsun.
0: Evet.
1: O çok güzel. Gerçekten
0: Ay,
1: çok
0: ne
1: güzel.
0: güzel. Teşekkür
1: Ağzına
0: ederim.
1: sağlık. O zaman üçüncü şarkımız Tutsak.
0: Olur.
1: Yine sözler
0: Tutsak.
1: sana mı ait?
0: Bu bana ait olmayan nadir şarkılardan
1: Evet.
0: biri. Onno Tunç, Sezen Aksu ve bir sürü daha, şu an isimlerini yanlış söylemek istemiyorum. Çok kalabalık bir ekip tarafından yazılan bir şarkı. Sevgili Özgür Çevik'le düetimiz, yıllar önce Damdaki Kemancı müzikalinde partnerdik Özgür.

0: Ve oyunu oynadığımız dönemde de ya biz beraber bir şarkı yapalım, ne yapalım ne yapalım derken bu şarkıya denk gelip aslında tamamen kendimiz için kaydettiğimiz şarkı yine o dönem bir şekilde radyolara girmiş. Benim ilk radyolarda en sık çalınan şarkım olmuştur, hatta yeri başkadır yani, o
1: O
0: yüzden
1: zaman
0: evet,
1: dinleyelim mi?
0: hadi dinleyelim.
1: Ceren Gündoğdu Tutsak'la şimdi radyonuzda efendim.

Efendim gecenin içinden programındasınız. Müzikli buluşmalar köşemiz bu gecenin ilk köşesi. Bir müzisyen Ceren Gündoğdu bizlerle beraber birbirinden güzel şarkıları, bazı şarkıları kendi yorumuyla dinliyoruz. Bazıları zaten sevgili Ceren'in şarkıları. Müziğin içerisinde, sanatın içerisinde bir isim Ceren Gündoğdu. Sevgili Ceren'cim, önümüzdeki aylarda da hepimizde yapılacak olan iş.

0: Der var. Eylül ayı, yanlış hatırlamıyorsam değil
1: Evet.
0: mi? Eylül ayında yeni single, yani yeni tekli
1: Yeni
0: yine.
1: single geliyor.
0: Yeni
1: Birazcık
0: single.
1: bahsedeyim. Hatta
0: Tabii.
1: hemen onun öncesinde de ben live session'ları çok seviyorum. Çünkü artık hani günümüzde her şeyin sunileştiği bir dünyada yaşıyoruz ya.
0: Evet,
1: Hani
0: evet.
1: az önce de bahsettik. Herkesin mış gibi yapabildiği,
0: Doğru.
1: insanların
0: Balon.
1: da buna çok kolay
0: Evet.
1: aldanabildiği bir dönemde koca koca sahnelerde çoğu kişinin playback yapmayı tercih ettiği bir dönemde hani ben de dönüp baktığımda neden hayatımı bu mesleğe adadım? Çünkü ben şarkı söylemeyi çok seviyorum ve şarkı söylemek aslında canlı bir şeydir, real bir
0: Evet,
1: şeydir.
0: evet, evet.
1: Dinleyiciye de o real şeyi sunmak istediğim için, yani bütün bu suniliğin içerisinde gerçek bir an sunmak istediğim için canlı kayıtlar yapıyoruz biz. Ve canlı kayıtlar esnasında bu canlı kayıtların videoları da çekiliyor.
0: Evet.
1: Geçen sene ilk live session'ı yayınlamıştım. Bir ay önce de ikincisinin ilk iki kaydını yayınladık.
0: Yani
1: Şimdi
0: ortaya koyduğun ürün boyunca yaptıklarını canlı
1: evet,
0: olarak.
1: canlı olarak
0: Evet.
1: müzisyen arkadaşlarımla beraber. Ben piyanonun başındayım. Müzisyen sanatçı dostlarım benimle beraber. Çoğu zaman konuklarım da oluyor. Kayda geçiyoruz.
0: Harika.
1: Sanki 3-4 sayıyoruz. Videoda o esnada bizi kaydediyor. Ses de o esnada kayıt alınıyor.
0: Evet.
1: O yüzden hani bu bana çok iyi hissettiriyor.
0: Daha sonra
1: Gerçek bir
0: bunları
1: şey
0: YouTube'da
1: sunmak.
0: seyredebiliyoruz.
1: YouTube ve bütün
0: Ha,
1: dijital
0: dijital
1: platformlarda da
0: platformlarda.
1: yayınlanıyor.
0: Evet.
1: Geçtiğimiz hafta Cihan Mürtezaoğlu ile olan
0: Evet.
1: kaydımız
0: Aha,
1: yayınlandı.
0: çok güzeldi.
1: Şimdi 28 Ağustos'ta yanlış hatırlamıyorsam bir türkü kaydettik. Aynı kayıt içerisinde, yani aynı gün içerisinde 4

0: gelecek. Sonrasında da Eylül sonunda beni çok çok heyecanlandıran bir şarkı. Bütün bu yolculuğumda ara ara hani tutsak gibi coverlarım oldu tabii ki. Seviyorum bazı şarkıları ve türküleri yeniden yorumlamayı ama single olarak yayınladığım ve albüm olarak yayınladığım bütün şarkıların söz müziği bana aitti. İlk defa bana bir şarkı hediye edildi sevgili Murat Güneş tarafından. Murat da biliyorsunuz Gökhan Türkmen'in Sen İstanbul'sundan tutun. Yonca Lodi'nin şarkıları, yani sayısız muhteşem şarkının şarkı yazarı. Beni de her zaman çok destekleyen, konserlerime gelen, yanımda olan, varlığıyla kıymet veren biri. Çünkü bir meslektaş desteği çok görmeye alıştığımız bir şey değildir. Hele de yetkin ve benden daha tecrübeli bir meslektaşımın bana böyle destek olması beni zaten her zaman çok mutlu ediyordu. Taçlandırdı bu desteğini ve bana bir şarkı hediye etti. Biz de bu şarkıya Paris'te bir klip çektik.
1: Geçen ay.
0: Hiç problem değil. Şimdi Eylül ayının sonunda da o şarkı Gamzeler ismi, ilk defa burada söyledim isminde. O şarkı için gerçekten çok heyecanlıyım. Bence benim yolculuğumda çok böyle
1: önemli bir köşede duracak.
0: Ve bence çok fazla dinleyiciyi çok böyle derin bir yerden saracak. Çok güzel bir şarkı çünkü.
1: Merakla bekliyoruz.
0: Ben de çok çok heyecanlıyım. Umarım siz de çok severek dinlersiniz.
1: Merakla bekliyorum. Ben mesela kapıda çok takıldım.
0: Evet.
1: Döndüm kapıdan geldim.
0: Benim de favorim olabilir. Çoğu dinleyicimin de favorilerinden biri o. Ben de çok seviyorum kapıyı. Kendine benzeyen bir şarkı. O yüzden belki seviyoruz bu kadar. Diyemiyorum. Şu şarkıma benziyor diyemiyorum. Gerçekten sadece kendisine benzeyen bir şarkı sanırım kapı. O yüzden seviyorum.
1: Hani sosyal hayatın içerisindeki meşgalelerimizin ortasında gelen bir sevgi, bir aşk. İşte hani ben bu kadar meşguldüm ve sen geldin. Öyle değil mi? Sen nereden çıktın?
0: Onca iş arasına. Bir de kalp yarası koyma.
1: Evet.
0: Ya
1: doğru.
0: Çünkü hiçbirimizin artık hiçbir şeye vakti yok. Farkında mısınız? Doğru. Hani o şey meşhur şiirdeki gibi dönüp ince şeyleri düşünmeye, tam şimdi doğrusunu söyleyemedim ama. Hani vaktimiz yok. İncelikleri düşünmeye, hissetmeye, sevmeye, bir başkasını dinlemeye falan. Evet. Bunlar artık vaktimiz yok. Hep bir yere yetişiyoruz.
1: Onu vakit kaybı görüyoruz biz.
0: Evet.
1: Hani vaktim yok da demiyoruz. O vakit kaybı diyoruz.
0: Tabii.
1: Olumsuz bir şeymiş gibi.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü o kadar pragmatist ki artık dünya.
1: Evet.
0: Yani insanoğlu artık bir başkasıyla kurduğu ilişkiyi ne fayda sağlayabilirim temeli üzerinden. İlişkilerimiz bu hale geldi. Ben bununla muhabbet edeyim ki günün birinde bana bir faydası olabilir gibi.
1: Maalesef.
0: Ama aslında insan böyle bir varlık değil. İnsan bir başkasıyla gerçekten gönülden bağ kurabildiğince mutlu olan bir varlık.
1: Doğru.
0: Bu kadar faydacılık üzerine kurulu bir dönemde tabii yalnızlık, mutsuzluk, hezeyanlar kaçınılmaz oluyor. Hani niye mutsuzuz diyoruz ya, bu yüzden mutsuzuz.
1: Bir de üzerine pandemi geliyor, daha da böyle yalnızlaşıyoruz.
0: Evet.
1: Artık kapılar da kapanıyor. Evet. Şarkının isminin kapı olması da bence kapılar ya kapanır ya açılır.
0: Doğru.
1: Yani ya bağlarsın birbirine, gönülleri birbirine bağlarsın. O kapılarla bağlarsın çünkü. Hı-hı. Köprülerle, kapılarla bağlarsın. Ya da duvarları örersin.
0: Ya.
1: Kapını kapatırsın. Her şey kapıdan geçiyor sonuçta. Onun yani romantik olsun, sosyolojik olsun da bir açıklaması, bir karşılığı gönül dünyamızda var. Kapılar ve köprüler.
0: Ne güzel.
1: Ziyaretler ve suretler
0: gibi.
1: Evet,
0: ne güzel dediniz.
1: Evet, çok teşekkürler. Doğru. Şimdi diğer şarkımıza devam edelim. Dördüncü şarkı Sapasağlam. Var mı bu şarkıyla ilgili söylemek istediklerin?
0: Var aslında bu şarkıyla ilgili söylemek istediğim. Ocak ayında yayınladık bu şarkıyı da. Hep bugün diyetlerden gittik bu akşam. Polen benim çok sevdiğim yol arkadaşlarım. Albümde çoğu şarkımın aranjesini yapan. Az önce bahsettiğim Eylül sonu yayınlanacak olan Gamzeler şarkısında yine aranjesini yapan çok sevdiğim bir grup. Hı-hı. Biz birlikte bir şey yapmak istiyorduk ve oturduğumuzda dost meclisinde hep şey konuşuyoruz. Yani ya neden hiçbir şey olması gerektiği gibi değil sektörde? Sonra bu soru şuna vardı, ben kendi kendime düşündüğümde. Bu bizim sektörümüze has, müzisyen olmakla ilgili bir şey değil ki. Şu an bizi radyosunun başında dinleyen kim varsa ve hangi meslek grubundan olursa olsun, biliyorum ki o da kendi iş yeriyle ilgili aynı şeyi düşünüyor.
1: Doğru.
0: Çünkü şu anda sistemde böyle bir durum var. Yani vasatların alkışlandığı bir dönemde yaşıyoruz diyor ya sevgili Murat Anmungan. Peki bütün bu olumsuzluğa rağmen dönüp bakınca yani her şeye rağmen sapasağlam ayaktayız.
1: Evet.
0: Hala işimizin gücümüzün başındayız. Hmm. Aynı tutkuyla yaşamaya, üretmeye, bir şekilde umudu var etmeye çalışıyoruz.
1: Doğru.
0: O zaman nokta nokta nokta bir sürü şeye rağmen sapasağlamız. Hadi biz bu enerjiyle bir şarkı yazalım deyip yazdık bu şarkıyı.

0: Efendim Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. Devam ediyor programımız. Gecenin içinden programındasınız efendim. TRT İstanbul Radyosu'nda canlı yayınımız devam ediyor. Gecenin değerli konuğu müzisyen Ceren Gündoğdu'yla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Ceren'cim, ajandan da önemli başlıklar var. O başlıklardan biri de konser serileri. Yani evet, buluşma serileri de desek olabilir, evet, buna. Sevdiklerinle, müziği sevenlerle buluşma serileri olacak. 20 tane il dedim. Evet. 20 tane ile gideceksin farklı dönemlerde.
1: Evet,
0: İstersen birkaç tanesini alayım senden.
1: İlk defa böyle kapsamlı bir turne, evet, yapacağız. Ben de çok heyecanlıyım, evet, ve piyano başında olacağım bir turne. Candle, evet, Session dedik bir turne. Yani sahnede piyano ve yüzlerce mum ve ben olacağız.
0: Çok
1: öyle
0: güzel,
1: söyleyeyim.
0: Çok güzel.
1: Romantik bir, evet, konseptimiz olacak. Valla nereler var? Antalya, Burdur, Manisa, İzmir, Bartın, Samsun, Tokat, Ankara, Eskişehir, Muğla, böyle böyle gidiyor. 20 şehrimiz var.
0: Harika.
1: Önümüzdeki hafta turne programını afişiyle beraber sosyal medya hesaplarından duyuruyor olacağım.
0: Çok güzel.
1: Gelmek, dinlemek isteyen olan varsa oradan bakabilir, ama şeyi çok söylemek isterim. Şu an içerisinde bulunduğumuz ekonomik, hı-hı, şartlar altında, hı-hı, gerçekten birilerini, evet, radyodan, internetten dinlemek belki kolay, ama kalkıp da bilet alıp bir konsere gitmek hiç kolay bir şey,
0: doğru,
1: değil. Ben bunu çok,
0: doğru,
1: çok iyi biliyorum. O yüzden gelen bütün konserlere gelen bütün dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum yeri gelmişken. Çünkü unutulmaz bir şey paylaşıyoruz.
0: Doğru.
1: Yani böyle 1,5 saatliğine dünyanın bütün kederinden, stresinden, kafamızdaki sorulardan uzaklaşıp,
0: doğru,
1: kendimizi iyi hissettiğimiz, hı-hı, eve mutlu döndüğümüz bir zaman aralığı yaratmaya çalışıyorum ben o konserlerde.
0: Evet.
1: O yüzden kalkıp gelsinler valla, değecek, öyle söyleyeyim.
0: Mesela Tokat'ta biriyim ben şu an. Tokat'ta, hı-hı, yaşayan bir vatandaş.

0: Şu an TRT Radyo 1 Gecenin İçinden programını dinliyorum ve Ceren
1: Evet.
0: Gündoğdu'nun bu anonsu, işte Tokat'a da geleceğim dedi ya
1: Evet,
0: az önce.
1: evet, evet.
0: Şimdi işin ekonomik tarafı tabii var, o yadsınamaz. Fakat 1,5 saat bir hanımefendi, bir müzisyen hanımefendi, müziğin içerisinde doğmuş büyümüş, o kültüre sahip bir hanımefendi piyanosuyla beraber Tokat'ta bizlerle beraber olacak. 1,5 saat sadece çünkü müzik yok, senin sohbetlerin de oluyor.
1: Evet.
0: Yani sen
1: Bir nevi terapi.
0: evet iletişimi de seviyorsun.
1: Çok, çok.
0: Sevenlerini, müzik severlerle iletişimi de seviyorsun. Çünkü videolarını izleyenler vardır dinleyenler arasında. Orada çok şahit oluyoruz zaten. Hani o 1,5 saatin sonunda tatlı bir akşam, güzel bir akşam, müzik dolu ve sohbet dolu bir akşamla
1: Evet.
0: çok güzel bir damakta tatla. Yani o çok ünlü bir çikolatanın markasını vermiş. Yani onun verdiği bir tat gibi düşünelim bunu. O ruhunuza verilecek tabii o tat. O tatla çıkıyorsunuz. Çok güzel bir duygu değil mi?
1: Umarım çok çok
0: Değil mi?
1: güzel, çok güzel ifade ettiniz.
0: Çok
1: O
0: güzel bir
1: yüzden
0: duygu.
1: gelen herkesin mutlu olacağına inanıyorum, iyi hissedeceğine inanıyorum. Yani 3 günlük dünyada böyle iyi hissedeceğimiz akşamlara gerçekten ihtiyacımız var ya. Hayat
0: Var.
1: yeteri kadar ciddi çünkü.
0: Doğru, doğru,
1: Hani ben böyle
0: doğru.
1: bazen kendime kızıyorum sonra röportajlardan, sohbetlerden sonra. Ya yine mi çok ciddi konuştum?
0: Değil mi?
1: Yine mi çok fazla konuştum? Daha mı havadan sudan konuşmalıydım? Çünkü belli bir yaştan sonra insanda şey oluyor. Kendini kabullenme başlıyor. Ben de eskiden hep şey dürtüsü vardı. Sektöre adım attığım andan itibaren hep onu söylediler. Ya biraz böyle lay lay lam ol ya. Sonra şunu fark ettim. Benim gibi lay lay lam olmayan, melankolik olan bir sürü insan var bu
0: Var,
1: dünyada.
0: var,
1: Peki biraz daha içe kapanık, biraz daha melankolik insanlar sürekli şey baskısı mı yiyecekler?
0: Hmm.
1: Lay lay lam
0: Laylam
1: ol
0: ol.
1: baskısı mı yiyecekler? Ya buna başka türlü nasıl ifade edeyim bilmiyorum. Ne zaman ki bunu fark ettim dedim ki hayır ya. Benim gibi olan insanları temsil etmeye ihtiyacım var
0: Doğru,
1: belki de.
0: doğru.
1: Yani kimi insan kafaya bir şeyleri takar, hassastır, alıngandır, düşünür, üzülür, hisseder, duygularını büyük yaşar. O insanların da yalnız hissetmeme ihtiyacı var. Çünkü ben de yalnız hissetmek istemiyorum. Ben de benim gibi hisseden, düşünen birini bulup sohbet ettiğimde iyileşiyorum.
0: Çok güzel.
1: Bundan yola çıkarak kurguluyorum konserleri. Şarkıların arasında tabii ki ağırlıklı olarak kendi şarkılarım ama herkesin çok iyi bildiğini, sevdiğine inandığım kült şarkılar da oluyor. Muhakkak ki bir iki tane türkü de oluyor. İşte böyle sohbetlerimiz oluyor.
0: Harika.
1: Heyecanlıyım bu konser serisi için. Umarım dinleyicimle keyifle buluşurum.
0: Bu tartışma edebiyatta da çok fazla var sevgili Ceren. Sanat neyi anlatmalıdır? Şimdi Hilmi Yavuz büyük şairin bir dizesi, hüzündür en çok yakışan bize. Yani hüzündür yakışan bize. Hani sevinçtir, mutluluktur değil. Yani insana o çok daha fazla yakışır. Ve sen onu anlatman gerekiyor. Yani edebiyatçı, sanatçı. Ben mutluluğu anlatılmasına da taraftarım. Tabii güzelliği de anlatacağız ama daha çok karanlıkta olan bölgeleri göstermek, insanın hüzünlendiği, insanın mutsuz olduğu, yalnız hissettiği dönemde elinden tutmak daha değerli oluyor.
1: Çok haklısınız.
0: Yani onu anlatman lazım diye
1: Bir
0: düşünüyorum
1: de
0: ben.
1: şimdi bu cümleniz bende şeyi uyandırdı. Yani insan bir başka insanın yarasından tanıyor
0: Evet,
1: çünkü.
0: evet, evet, evet.
1: Yani dikkat edin, çok mutlu olduğumuz anlarda empati yeteneğimiz biraz daha
0: Düşüyor,
1: düşüktür.
0: doğru.
1: Ama yaralanmayı bilen, bir takım zorlukları aşmayı bilen kişi başka bir insana merhamet
0: Doğru,
1: duyabilir. Ve
0: tabii.
1: hayatta bence pusulamız olması gereken duygulardan biri merhamet.
0: Evet, doğru.
1: Yani yoksa insan her şeyi kendisine hak görürse ki günümüzde insan böyle bir varlık
0: Evet,
1: oldu
0: evet.
1: bütün
0: Hep
1: dünyada.
0: konfor
1: Evet, yani
0: arayışı
1: her şey benim hakkım, her
0: içerisindeyiz.
1: şey bir başkasına merhamet duymak falan kalmaz
0: Doğru.
1: yani ama bir başına yaşamıyorsun bu dünyayı. Hep birlikte yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Hani bu birlikte yaşama felsefesini benimseyebilmemiz için de belki yaralarımız olduğu için başkalarını daha iyi anlıyoruz. Bilmiyorum yani ben hayatta hep ondan yola çıkarak kendi üzüldüğüm, kırıldığım, beni üzen şeylerden ya da işte kendimce küçük travmalarımdan yola çıkarak bir başka insanı affedebiliyorum,
0: Evet.
1: kızgınsam
0: Evet.
1: anlayabiliyorum. Belki her şey çok iyi gitse birbirimizi daha az anlardık
0: Doğru,
1: diye
0: doğru,
1: düşünüyorum.
0: doğru.
1: İşte ne bileyim
0: Doğru,
1: böyle.
0: doğru. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Dinlemeye devam edelim seni istersen. Sapa Sağlam'dan sonra 5. şarkımız Sevemedim. Var mı bir hikayesi? Vardır da.
1: Sevemedim kara.

0: Gözüm gelecek
1: Sevmedim kara
0: galiba.
1: gözüm. Evet,
0: Ya
1: özür dilerim.
0: evet, böyle zaman zaman işte Yeşilçam şarkılarını da
1: Evet.
0: söylemeyi seviyorum. Kendi şarkılarımın arasına bunları serpiştirmeyi
1: Ha.
0: seviyorum. Bu da yine akustik olarak kaydettiğimiz bir
1: Güzel.
0: şarkıydı.
1: O zaman dinleyelim.
0: Hadi dinleyelim.
1: Ceren Gündoğdu, Sevemedim Kara Gözlümle şimdi radyonuzda efendim.
0: Sev

0: Efendim Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. Gecenin değerli konuğu, ilk konuğu bir müzisyen Ceren Gündoğdu bizlerle beraber. Sevgili Ceren, müzik hayatına başladığında aklında olanla yapmak istediğinlerine yaklaştın mı? Ya da yoldayken mi değişimler gerçekleşiyor? Hani başlangıçta kafanda bir şeyler vardır müzikle ilgili yapmak istediklerine dair. Türü vardır, şekli vardır, üslup vardır, tarzın vardır. Bir de yol alırkenki yaşadıklarının sana katıp da sendeki ilk düşüncelerde değişikliğe uğrattıkları vardır. O serüveni nasıl tanımlarsın? Müzik serüvenini.
1: Gerçekten yoldayken daha çok şekilleniyor bence. Hayat da öyle ya zaten.
0: Evet, evet.
1: Yani zaten nasıl bir müzisyen olurum ve nasıl hayatı yaşarım? Sorularının cevapları, bunu her yerde söylemeye gayret ediyorum. Bence çok benzer cevaplar.
0: Evet.
1: Birazcık hayatın akışına bırakmak zorundasın.
0: Evet.
1: Yani her şeyi kontrol edemiyorsun hayatta ve yol da seni bir yerlere götürüyor.
0: Evet.
1: Bu yol bana şunu öğretti. Şimdi geçen hafta bir 10 gün önce doğum günümdü. Birazcık o yüzden belki hani bir yeni yıla girerken bir de insan yeni
0: evet.
1: yaşına girerken bir takım kararlar alıyor.
0: Evet, evet.
1: Oturuyor, bakıyor, ölçüyor, tartıyor falan ya. Şey duygusu var bende son bir hafta 10 gündür falan. Ya daha da özgürce kendim olabilirim. Yani evet özgürüm ve kendimi müziğimi yaparken ama hani yine de tabii sektöre ilk girdiğim günden bugüne doğru hep bir beklentiler var.
0: Evet.
1: Yani bir yerlerde var olabilmek için, müziğini duyurabilmek için, daha çok dinleyiciye ulaşabilmek için seni seven, iyi niyetli insanların dahi bir takım önerileri oluyor. Yani şöyle bir müzik yapmalısın, şöyle biri olmalısın,
0: evet,
1: şöyle
0: evet.
1: konuşmalısın. Az evvel konuştuk ya daha lay lay lon biri olmalısın
0: evet,
1: meselesi
0: evet,
1: gibi.
0: Bir şöyle, tavsiye bu mesela.
1: Ya hele de bir kadın müzisyensen şöyle görünmelisin, şöyle giyinmelisin. Çok fazla melimalı var.
0: Evet.
1: Ben de böyle şey söz dinleyen bir tip olduğum için yeri geldi belki de bazı noktalarda dinlemem gerekenden daha fazla söz dinlemişimdir yani bilmiyorum. Şimdi dönüp bakınca bu yeni yaşında verdiği şeyle ya da belki yıllardır bu işe emek vermiş olmanın karşılığında böyle bir anda bir aydınlanma mı geliyor bilmiyorum. Umarım bu kalıcı bir histir bu üzerimdeki özgüven mi diyeyim nasıl diyeyim. Şey hali geldi yani bana bütün melimalılardan uzak. Tam olarak istediğim müziği yapmalı, tam olarak istediğim konseri vermeli, o konserde tam olarak istediğim cümleleri
0: evet,
1: kurmalıyım.
0: Evet.
1: Çünkü onu duymaya ihtiyacı olan biri var orada.
0: Doğru.
1: Ve o bir kişi bir milyon kişi kadar kıymetli.
0: Doğru.
1: Demin bahsettiniz
0: evet,
1: ya siz de
0: evet.
1: şarkı arasında.
0: Evet, evet.
1: Yani her bir kişi çok kıymetli. Hiçbir şeyi azımsamamak ve küçümsememek lazım.
0: Doğru.
1: Ben o yüzden
0: Doğru.
1: şükran doluyum
0: Doğru.
1: yani olduğum
0: Doğru.
1: yerde.
0: Bence o hani bir yerden aydınlandım falan diyorsun. Bence o kemale doğru gitme yolculuğunda aldığın yol, kat ettiğin yol. Yani o aydınlanma o şekilde oluyor. Bir
1: Belki
0: birikim
1: de.
0: Üst üste geliyor üst üste. O birikimlerin sonucu alınan bir
1: Belki
0: karar.
1: De.
0: Farkında olmuyoruz sadece nereden
1: evet.
0: geldiğinin farkında olmuyoruz.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Halbuki o toplamda var o. O toplam çıkarıyor bence onu ortaya.
1: Evet, evet
0: o
1: doğru
0: çok, o çok önemli. Şimdi Tepe Taklak'la devam edeceğiz.
1: İlk şarkım.
0: İlk şarkı.
1: 2018. İlk evet. yayınladığım şarkım evet.
0: Harika. Hikayesi vardır muhakkak. İstersen ondan da biraz bahset.
1: Valla bu tam bir şey.
0: Sözü ve müziği sana ait.
1: Sözü ve müziği bana ait. Evet. Bu tam bir şey şarkısı. Böyle yarım kalan, yaşanamayan, yasak bir aşk anlatıyor diyeyim. Herkesin hayatında da vardır. Hani böyle bir şey yaşayamadığın ama... Yaşayamadığın için de hiçbir zaman sönümlenmemiş ve bitmemiş bir kişi, bir hikaye onu anlatıyor bu şarkı.
0: Evet. Hepimizi anlatıyor demek ki. Birçoğumuzu
1: evet.
0: anlatıyor demek ki. O zaman dinleyelim istersen.
1: Olur.
0: Ceren Gündoğdu Tepe Taklak'la şimdi radyonuzda efendim.

0: o gece ezberimde, hayatım ellerinde, yoldan çıktım.
1: Efendim, müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Bir kez daha selamlıyoruz sizleri. Gecenin içinden programı TRT İstanbul Radyosu'nda kaldığı yerden devam ediyor. Çok değerli bir konuğumuz var. Müzisyen Ceren Gündoğdu bizlerle beraber. Yavaş yavaş da son dakikalarımıza gidiyoruz bu bölümün. Sevgili Ceren, seninle müzik konuşmak, müzik dinlemek kadar da keyifli.
2: Çok teşekkür ederim, aynı şekilde.
1: YouTube'da yaptığın, yani da sosyal medyada yaptığın paylaşımlar, özellikle düetler ve canlı çekimler. Bir nevi orada bir program aslında bu. Yani
2: evet.
1: Tamam, içinde müzik çok yoğun ama gerçekten bir program formatında oluyor. Orada insanların duyguları, gerçek duygularının da kameraya yansıması, o an yapılanların, ürünün de kameraya yansıması ve dinleyenler, seni seyredenler, programı seyredenlerin de aldığı keyif, onu paylaşmak gerçekten çok ayrı bir format diyeyim, çok ayrı bir içerik diyeyim. Devam edecek misin bu yaptıklarına? Yani güzel insanlarla buluşuyorsun kendin,
2: evet,
1: gibi.
2: Yani
1: neler
2: çok
1: var
2: istiyorum,
1: kafanda, neler var
2: çok
1: aklında?
2: Çok istiyorum. Ya aslında biraz söylemeniz de tevafuk oldu. Aslında bir YouTube programı hazırlayıp sunmak,
1: evet,
2: müzikli bir YouTube programı hazırlamak kendi YouTube,
1: evet,
2: kanalımda çok istiyorum. Çok sıkı bir takipçi kitlem var orada çünkü
1: çok
2: beni
1: güzel,
2: mutlu eden.
1: Harika.
2: Uzun zamandır aklımda ama bir şekilde hep bir şarkı yazıyoruz, yayınlıyoruz, kaydediyoruz. Prodüksiyon aşaması oluyor, konser oluyor. Ben ilk defa bu sene oyun yapmıyorum. Yani 7 sezondur da oyun yapıyorum bir taraftan. Hep o yoğunluğun içerisinde bir şekilde kaynadı gitti.
1: Evet.
2: Ama böyle hakikaten hem konuklarımla sohbet edebildiğim, hayata dair konuşabildiğim, hem de canlı olarak şarkılar kaydettiğimiz bir programa evirmek çok çok çok
1: evet,
2: istiyorum.
1: Evet.
2: Umarım kısmet olur.
1: İnşallah,
2: Yani
1: inşallah.
2: Gücüm yettikçe ben bir şekilde üretmeye,
1: hı-hı,
2: yazmaya, çizmeye, söylemeye devam. Yani
1: devam
2: belki
1: ediyorsun,
2: bizler
1: evet,
2: gibi müzisyenler için çok fazla bir alan yok gibi duruyor var olabilecek. O yüzden konserlere katılım
1: evet,
2: çok önemli.
1: evet.
2: Çünkü hakikaten havuz çok büyük ve sanatçı olmayan insanlar sahnede daha çok. O yüzden dinleyenlerimizin bizi dinlemesi, desteklemesi bizim için çok kıymet teşkil ediyor.
1: Evet,
2: birbirimize
1: evet,
2: iyi geldiğimizi düşünüyorum yani bir
1: ama değer bir
2: şekilde.
1: şekilde yerini bulur.
2: Evet,
1: hani,
2: ya
1: değil mi?
2: ben de ona inanıyorum.
1: Kesinlikle,
2: Yani çok güzel insanlar
1: evet.
2: Tanıyorum ben işim
1: Evet.
2: dolayısıyla.
1: Evet.
2: Benim mesleğimin en güzel yanı o.
1: Evet.
2: Yani tanışmadan tanır gibi sevdiğim insanlar var. Hatta daha da abartılı bir cümle söyleyeyim. Abartılı ama gerçek yani.
1: Gerçek, evet.
2: Gerçek hissim bu. Tanıdığım insanlardan daha çok destek alıyorum tanımadığım insanlardan ben. Ya benim asıl gücümü tanımadığım, birebir tanışmadığım dinleyicilerimin bana yazdığı mesajlar ve yorumlar veriyor. Çok kıymetli bir şey bu yani. Bir şarkıyla bir insanın hayatında çok önemli bir rol üstleniyorsun. Onun
1: Evet.
2: hayatının fonunda yer alıyorsun
1: Evet.
2: falan.
1: Evet.
2: Ya bu böyle bir düşününce çok kıymetli bir şey. Bunu hiç azımsamamak
1: Evet.
2: lazım. Bazen kendim de azımsıyorum. İşte unutmayayım diye böyle konuşuyorum.
1: Evet. Ve
2: O
1: bir gün
2: yüzden
1: karşına çıktığı zaman da, yani
2: ya
1: belki onu
2: işte.
1: hesaplamamışsındır onu
2: Evet,
1: yaparken.
2: evet.
1: Orada bir
2: Aynen
1: şeye hitap
2: öyle.
1: etmişsindir.
2: Bir şekilde biriyle denk geliyorsun. Bir duygusunu paylaşıyor, hikayesini paylaşıyor. Kendi hikayesinde senin yazdığın şarkının ya da senin belki bir cümlede ya da bir programda ettiğin bir cümlenin nasıl rol oynadığını anlatıyor ve
1: Evet.
2: şaşırıyorsun. Ama bir

0: taraftan da şöyle bir şaşırmak yani bu. Benim için de başka insanların lafları, cümleleri, program başına da söyleyeyim ya. Evet, evet. Kitapları, sohbetleri çok önem taşıyabiliyor. Evet. Ya insan böyle bir varlık. Bir başka insanın ışığıyla beslenen evet, bir varlık. Evet. Benim albüm Işık Olur Gözlerinin teması da buydu. Hı-hı. Birbirimizin gözünün içindeki ışıktan güç alarak ayağa kalkıp hep hayata Hı-hı. devam ediyoruz. Hı-hı. Bu bir aradalık benim çok önemsediğim Hı-hı. bir mesele. Hı-hı. Müziğim de umuyorum ki hep insanlara aynı umudu aşılamaya devam eder.
1: Bunun sosyolog olmanın da verdiği bir avantaj var diye düşünüyorum. toplum bilinci olmanın da verdiği bir avantaj var.
0: Yani,
1: çünkü güfte yani Hı-hı. sözde yazıyorsun.
0: Evet.
1: Yani söz yazmak da Hı-hı. belli bir birikim, belli bir dolmuşluk istiyor, öyle değil mi?
0: Ya ister istemez herhalde birçok şeyin, aldığım pek çok eğitimin muhakkak etkisi oluyor Hı-hı. perspektifime. Hı-hı. Ama birazcık şey yani doğalında böyle içimden taşan bir şey benim için şarkı yazmak. Hani şöyle bir şey olmadı. Ben bundan sonra bir şarkı yazarı olacağım evet, falan evet. diye bir karar vermedim bir gün. Evet, evet. Yani işte ilk ortaokuldayken de şarkıların, İngilizce şarkıların altına Türkçe kelimelerle bir şeyler uyduruyordum falan. Ya yani insan hep bir şeye meyli oluyor ya. Evet, kiminin spora, evet. kiminin doğru, sanata.
1: Doğru, doğru.
0: Kimi iyi bir dinleyici oluyor. Çok evet, iyi dert evet, dinliyor mesela.
1: Evet, evet, evet.
0: Ha, yani hepimiz yaratılışımız gereği evet. başka bir şeye meyilliyiz. Evet. Onu keşfedecek şanslar sunsun hayat hepimize.
1: Hı-hı. Yani biriktiriyoruz. Ufak ufak biriktiriyorsun. Evet. Ondan sonra o tabii ufak ufak biriktirdiklerin aşırı dağlar gibi oluyor. Ne bileyim denizler gibi oluyor.
0: Evet.
1: Bu sefer de artık sen kaleme getirmeye başlıyorsun bunları.
0: Evet.
1: Oradan ufak ufak biriktirdiklerinin sana katkısı oluyor doğal olarak.
0: Çok
1: buna.
0: Doğru ve şöyle bir şey geçti içimden. Şu an bizi dinleyen ve kendisi de bir şeyler yazmak isteyen birileri varsa şunu söyleyebilirim. İnsan bazen şey diye düşünüyor. Ya bana gelene kadar ben mi yazacağım ya? Benim cümlem mi? Benim kelimem mi? Hı-hı. Hiç öyle düşünmemek lazım. Bilmiyorum evet. belki de şu an böyle düşünen biri dinliyor bizi. O evet. yüzden içimden bunu evet. söylemek geldi.
1: Evet.
0: Hepimizin söyleyecek sözünün kıymeti var. İnsan bunu ne kadar erken fark ederse o kadar kıymetini, yerini daha kolay bulur gibi evet. geliyor bana.
1: Evet. Dünya üzerinde yan yana gelmemiş kelimeler yok zaten. Her kelime bir şekilde yan yana geldi.
0: Hmm.
1: Ama yine de yeni söylenilecek şeyler var ve insanlar açık buna.
0: Doğru.
1: Nasıl söylediğin, nasıl yaptığın, hangi üslupla bunu dile getirdiğin
0: Hı-hı.
1: yoksa işte kaç 300 bin yıldan beri bir homo sapiensin bir şeyi var, serüveni var ve söylenmiş olan sözler var, yazılmış olan, okumuş olan, tarihe yazılmış. Buna evet yani söylendi, o senin dediğin söylendi ama öyle söylenmedi.
0: Doğru.
1: İşte o öyle söylenmediği bulabilirsin belki.
0: Ya evet.
1: Yan yana gelmemiş kelimeler var daha diyor bir şair.
0: Ya ne güzelmiş.
1: Hakikaten onları yan yana getirmeye
0: ya,
1: çalışsın.
0: Evet.
1: Ama bu bir arayış.
0: Evet.
1: Kolay bir şey değil. Ufak ufak biriktirmeler de zaten bence ona hizmet ediyor diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: O zaman bir ortaya bir güzel bir ürün çıkabiliyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Evet. Yani yolun yolcusu olmak lazım ya. Sonuç odaklı değil de
1: evet.
0: o yolun yolcusu
1: evet.
0: olmanın keyfine vararak.
1: Yolda olmak.
0: Evet, yolda olmak.
1: Kapıları açabilmek.
0: Evet.
1: Senin şarkına söylediğin
0: evet,
1: gibi.
0: Evet.
1: Hüzündür en çok yakışan.
0: Ya çok güzelmiş.
1: Hüzündür en çok
0: güzelmiş. Çok güzelmiş. Unutmayacağım.
1: Hilmi Yavuz hocamızın da kulaklarını çınlatmış olalım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına
0: ben çok
1: sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok güzeldi. Şarkılar çok güzeldi. Müziğe dair düşüncelerin çok güzeldi. Hayat anlayışın çok güzeldi. Umarım dinleyenler de hem feyiz almıştır hem de güzel bir röportaja kulak vermişlerdir. Güzel dakikalar geçirmişlerdir diye düşünüyorum.
0: Umuyorum ki. Çok
1: ağzına
0: teşekkür
1: sağlık,
0: ederim.
1: Gönlüne sağlık. Sevgili arkadaşımızla da beraber geldin.
0: Evet.
1: Onu da selamlayalım.
0: Evet, Berkancığım evet. eşlik etti bugün bana.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum ona.
1: Güzel. Güzel insanlar güzel insanlarla beraber çalışırlar.
0: Aynen öyle. Ekip arkadaşlarımızla birlikte üretiyoruz. Çok önemli.
1: Evet.
0: Yani yoldaşlık çok önemli.
1: Evet.
0: Berkan vasıtasıyla bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür etmiş olayım. Çünkü ürettiğim her şeyde her bir ekip arkadaşımın emeği var. Birlikte Aynen. yol alıyoruz yani.
1: Çok
0: tek başına yapılabilecek bir iş değil bu iş.
1: Evet. Tekrar ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz için.
1: Eşine çok selamlar. Belki önümüzdeki dönemlerde ikiniz beraber
0: olur,
1: konuk olursunuz.
0: Olur, seve seve. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Tüm dinleyenlere de sevgilerimizi yolluyoruz
1: çok
0: o zaman.
1: Çok
0: sağ olun.
1: Çok teşekkür ederim. Efendim ilk bölümün sonuna geldik. Sevgili Ceren Gündoğdu, Müzikte Buluşmalar Köşesi'nin konuğuydu. Ceren'le veda edelim. Daha sonra ikinci bölümünde diğer değerli konuğumla gecenin içinden programı kaldığı yerden devam edeceğim.

0: Efendim, gecenin içinden programındasınız. TRT İstanbul Radyosu'ndan bir kez daha selamlıyoruz sizleri. Müzikli buluşmalar köşesinde gecenin konuğu müzisyen Ceren Gündoğdu'ydu. Müziği konuştuk, kendi müziğini konuştuk. Müzik felsefesini de konuştuk aslında. Müziğe bakış açısını konuştuk. Müziğinin kültürünü konuştuk. Müzik kültürünü, onda bıraktığı izleri konuştuk. Hayata bakışını konuştuk sevgili Ceren'in. Hakikaten çok güzel bir sohbetti. Bir başka güzel sohbette de kaldığımız yerden devam edelim efendim. Edebiyat bölümündeyiz. İkinci bölümümüzde de çok değerli bir yazar, bir yayıncı, yayın hayatının farklı kademelerinde bulunmuş bir isim var yanımızda. Sevgili Çiğdem Aldatmaz bizlerle beraber. Sevgili Çiğdem'ciğim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi geceler. İyi geceler herkese.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ya bu gece ben çok şanslıyım hakikaten. Böyle işini çok iyi yapan kadınlarla beraber olmak programda. Evet ya, çok güzel. Beni de çok mutlu ediyor. Birçok kitap var önümde. Hem bir yayıncı olarak bu kitaplarda ismini görüyoruz. Bir yayın evi sahibi olarak. Hem de kendi ismin ne de kitapların var. Hikayelerin var. Aslında bu bir yayıncı emekçisi olarak seni tanımlasam bence daha doğru olur. Hani yazarlık da bunun içinde var. Yayın evi sahibi olma, yayın evinde işin mutfağında olma. Bence en önemlisi bu. Yani zaten büyük isimler de ya da bu işin içerisinde her şeyiyle bilen, bu işi bilen insanlar da mutfakta olan insanlar oluyor genelde. Hani bunu nasıl basılacak, ne olacak, buna bir ön söz yazılması gerekiyor. Bu kitapla ilgili hangi etkinliklerde bulunmak gerekiyor, ne olur, nasıl gider, piyasadaki satış oranı ne olur. Bunlar bence hepsi bunun içerisinde.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani bu önemli. Ali İhsan Tokgöz'dü yanlış hatırlamıyorsam. O matbuat hatıralarım. Tüm yayıncıların aslında bilmesi gereken, okuması gereken kitaplardan bir tanesi. Orada hani Osmanlı'ya matbuat nasıl geliyor? Yayıncı nedir? Yayıncı yayın hayatı boyunda nelerle karşılaşır? Çünkü onlar hala daha devam edebiliyor yayın hayatında. Yani adam

0: 19. yüzyıldan bahsediyor. 1800'lü yıllardan bahsediyor.
1: Evet.
0: Ama 2026'ya bakıyorsun, o adamın söyledikleri
1: hala hiçbir şey değişmemiş.
0: Hiçbir şey değişmemiş diyorsun. Evet. Ya çok şey değişmiş olduğunu görüyorsun ama çekirdeğinde hiçbir şey değişmemiş olduğunu anlayabiliyorsun.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet, onu yakalayabilmek. Ama aynı zamanda şunu da ben dikkat ediyorum sevgili Çiğdem. Bilmem sen ne düşünüyorsun. Bunları bilmesine rağmen yayıncı yine de bu işin içerisinde olmaktan mutlu. Hani 18. yüzyıldaki sıkıntılarla 21. yüzyıldaki sıkıntılar belki yayın hayatında aynı olabiliyor. Ama insanlara soruyorsun, bir daha yapar mıyız bu mesleği, bu işi yap. Yani kimse hayır demiyor, biliyor musun? Demek ki o
1: Kimse
0: tarafı da
1: hayır
0: var.
1: demez.
0: Evet, o tarafı da var yani o şey.
1: Kesinlikle
0: Evet.
1: bu bir kere her şeyden önce bu bir yaşama biçimi.
0: Yaşama biçimi, doğru.
1: Yani
0: Evet.
1: ben bu hayatı nasıl yaşamayı tercih
0: Evet, evet,
1: ediyorumun
0: evet.
1: bir cevabı. Onun dışında şimdi hani çekirdek de var dedik
0: Evet,
1: ya.
0: evet.
1: Şimdi çekirdekte bu işin nasıl yapılması gerektiğinin az çok bir yöntemi var.
0: Evet.
1: O zamanlardan bu zamana da değişmiyor.
0: Hı.
1: O çekirdeği kurarken çektiğimiz bütün o sıkıntılar da
0: Hı.
1: o zamandan bu zamana
0: Değişmiyor.
1: değişmiyor ya
0: Evet.
1: da şekil değiştirerek geliyor.
0: Hı.
1: Yeni zamana uyumlanmak gerekiyor bazı şeylerde.
0: Evet.
1: Ama o dediğiniz şey çok doğru. Yani ben böyle kendimden başka çok yayıncı tanıyorum.
0: Evet.
1: Yani hani böyle bir işi yaparken ve ulaşmak istediğiniz bir tepe noktası
0: Evet,
1: vardır
0: evet,
1: ya, o
0: evet.
1: tepe noktasına hiç gelmemiş. Ama yine de böyle yaşamaktan çok memnun
0: Var
1: insanlar.
0: var.
1: Çünkü bu
0: Evet.
1: her şeyden önce böyle tutkunuzu, kendinizi, hikayenizi ortaya koyduğunuz bir iş.
0: Doğru.
1: Yani 9-6 işimi yapıp çıkayım
0: Değil.
1: dediğiniz bir iş hiçbir
0: Değil.
1: zaman olmuyor
0: Olmadı.
1: yani.
0: Evet. Belki de zaten o tutkuyu yaratan 9-6 işi olmaması. Hani bir
1: Kesinlikle öyle.
0: memuriyet olmaması bunun. Bazı hani o işlere o memuriyetten derken yanlış anlaşılmasın. 9-6
1: Ha.
0: olayından bahsediyorum. Hani
1: Evet,
0: 9-6
1: yani
0: olay
1: bunun
0: üzerine
1: hani böyle bir
0: baktığında
1: rutin
0: rutin, evet, rutine
1: yerine getirilmesi
0: doğru.
1: gereken sıkıcı bir
0: Evet.
1: işmiş gibi bakmıyoruz.
0: Evet,
1: Yoksa
0: evet.
1: tabii ki her
0: Evet.
1: meslek özünde kutsal ve
0: Kutsaldı.
1: gereklidir.
0: Doğru. Rutinleştirdiklerinizin dışındaki o mesleklerden bahsediyoruz.
1: Aynen
0: Aşk orada
1: öyle.
0: başlıyor zaten.
1: Aynen
0: Tutku
1: öyle.
0: orada
1: Evet,
0: başlıyor, değil
1: bu
0: mi?
1: kesinlikle bir
0: Evet.
1: aşkın
0: Evet.
1: tam olarak karşılığı.
0: Hı.
1: Çünkü mesela ben bu işe nasıl başladım? Zaten benim yani çok küçük yaşlardan itibaren hani kelimelerle, kitaplarla örülü bir dünyam vardı
0: Evet.
1: kendi çapımda. Normal hayata ben herhalde uyumlanamam. Yani başka türlü yaşamak istemiyorum. Ben bu işi yapacağım diyerek başladım yani. O yüzden böyle devam etti yıllarca.
0: Kelimeler, öyle kelimeler,
1: Evet.
0: cümleler
1: Yani
0: insanı
1: şey var
0: etkiliyor.
1: biliyor musunuz? Bu işin pek çok kolu var ya. Yani sadece mutfak editörlük falan. Mesela lojistik kısmı da var.
0: Doğru.
1: Bazen o dağıtımlardaki arkadaşlarla konuşuyoruz. Mesela onların işi lojistik. Her yerde çalışabilirler. Gidiyorlar bazen başka firmalara, kurumsal büyük markalara. Oralarda çalışıyorlar ve sonra bakıyorum hepsi geri
0: Geri geliyorlar, değil mi?
1: geri dönmüş. Niye
0: Ha.
1: döndün diyorum. Ya diyor vallahi yapamadım
0: Doğru, doğru,
1: ben
0: doğru. O
1: oralarda.
0: da bize göre değilmiş orası.
1: Bize göre değilmiş.
0: Evet.
1: Yani bilmiyorum.
0: Oralarda 9-6'ya dönüyorlar çünkü. İşte 9-5'e dönüyorlar muhtemelen. O da onların fıtratlarına ya da bu işte var olma sebeplerine aykırı. O
1: Aykırı.
0: muhtemelen. Muhtemelen o şekilde oluyor.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Çok güzel bir kitap var senin derlediğin. Her zaman mektupları çok sevmişimdir. Her zaman mektupları çok sevmişimdir. Mektupları konuşacağız. Bu mektuplar herkesin kendi gönül dünyasındaki karşılığı veya bu mektuplardan yakaladığı veya onun takıldığı kelimeler muhtemelen daha farklıdır. Yani herkese şimdi bir mektubu okuttuğun zaman bu mektubun neresi seni etkiledi ya da etkiledi mi? Ya da neresi etkilediği zaman bir cümle olarak mı etkilendin, olaya mı etkilendin, oradaki sistemine mi, oradaki aşkına mı, neyi etkiledin? Herkese göre bence farklıdır burada. Bu kitapta da öyle. Birazdan hatta birkaç tane mektup da seslendiririz. Çok

0: Güzel. Yani mektup geleneğinden biraz da bahsederiz.
1: Evet.
0: Hani o kalmayan mektup geleneğinden. Çünkü iyi edebiyatçılar, yani ya da şöyle söyleyeyim, ismini bildiğimiz ve müfredatımızda, edebiyat müfredatımızda okuttuğumuz derslerde ismi geçen neredeyse her edebiyatçının bir mektubu, en az bir mektubu, bazılarının düzinelerce, sayfalarca, yüzlerce mektubu vardır.
1: Vardır.
0: Yani mektup yazmak edebiyatta çok önemlidir. İyi mektup yazmak çok önemlidir. Ve bu isimlerin hepsinin mektubu vardır. Mesela şu an önümde Kemal Tahir'e yazılmış bir mektup var mesela. Şimdi Kemal Tahir'e nasıl bir mektup yazarsın? Biz kendimi düşünüyorum veya ne bileyim edebiyatın içerisinde olan bir insanı düşünüyorum. Kemal Tahir'e mektup yazacağız. Ne yazarsın? Kemal kardeşim diye başlamış mesela. Az sonra mektubu kimin yazdığından da bahsedeceğim. Mektubuna yine cevap vermekte geciktim. Karşılıklı mektuplaşıyorlar. Gerçi bu ismi söylediğim zaman kimin mektubu yazdığı belli olacak.
1: Belli olacak.
0: Piraye yengen geldi. Bir gün kaldı. Fakat gelmeden 2 gün önce, kaldığı gün ve gittikten bir hayli sonra devam edip acayip, biraz kederli, biraz telaşlı, sonsuz, uçsuz bucaksız hayran sersemliğinden ancak ayılabildim. Şimdi bu cümle, şimdi
1: Hayran
0: hayran
1: sersemliğinden
0: ser,
1: ayılmak.
0: yani müthiş değil mi ya?
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani bu, hani Nazım Hikmet'in ne kadar büyük şair olduğunu illa şiirlerine bakarak değil, yazdığı bir mektuptan da ne kadar büyük bir edebi kalem olduğunu, yazdığı mektuptan kullandığı kelimelerden anlayabiliyorsunuz. Ha, şiirlerine gittiğiniz zaman zaten öyle, ama şimdi bu nasıl bir şeydir ya? Hayran sersemliğinden ancak ayılabildim. Yani karısından bahsediyor, sevdiği insandan
1: Evet.
0: bahsediyor. Gelmeden 2 gün önce, kaldığı gün ve gittikten bir hayli sonra devam eden acayip, biraz kederli, biraz telaşlı, sonsuz, uçsuz bucaksız hayran sersemliğimden ancak ayılabildim. Harika. Yani hani bu zaten beni bitiriyor. Ben burada takılıp kalıyorum şimdi.
1: Kesinlikle öyle.
0: Dönüyorum tekrar bunu okuyorum. Dönüyorum tekrar bunu okuyorum. Hayran sersemliği.
1: Hayran
0: Öyle değil mi
1: sersemliğinin
0: ya? Senin
1: uyanmak.
0: bunu kaleme getir, yani bunu derleyip
1: Şimdi,
0: düzenleyip buraya koyman benim için çok değerli.
1: kesinlikle ben de bunu aslında bunu yapmak istedim. Şimdi bunlar tabii dünyaya bir kere gelmiş
0: İnsanlar,
1: insanlar. Yani
0: doğru.
1: muadili çok az olacaktır.
0: Çok az.
1: Romanlarını yazarken o başka bir boyut ya.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: Oturuyor, düşünüyor, başı sonu belli, aylarca çalışıyor falan ve topluma, bir kesime, insanları açıyor yani
0: Evet.
1: yazdığı romanı.
0: Evet.
1: Mektup da şu var, mektupta bir kişiye, bir insana kendini anlatma
0: Evet.
1: çabası
0: Evet,
1: var.
0: evet.

0: oluyor.
1: Kesinlikle. Yani
0: Evet.
1: ne kadar özel bir ruh. Yani
0: Evet,
1: değil
0: evet.
1: mi?
0: İşte az önce sevgili Ceren de söyledi, Çiğdem. Hani incelikler, detaylara dikkat etme. Bu artık günümüzde geçer akçe değil. Ama bu insanların yaşadığı dönemde bunlar çok geçer akçeler.
1: Çok. Biz de bakın birbirleriyle, yani bunların hepsi şu an bizim için çok önemli kült yazarlar ya,
0: Evet.
1: birbirleriyle iletişimine, ahbaplıklarına, samimiyetlerine
0: Evet,
1: bakın mesela.
0: evet.
1: Orada bu kitapta onu da görüyoruz
0: Evet,
1: mesela.
0: evet,
1: Bu
0: evet.
1: mektuplar bize onu da veriyor.
0: Evet.
1: Yani zaaflarını veriyor, şikayetlerini görüyoruz, tutkularını
0: Hı.
1: görüyoruz. Belki başı belada. Belki ne bileyim, roman iyi gitmiyor,
0: Evet,
1: hayat
0: evet,
1: iyi gitmiyor
0: evet,
1: olabilir.
0: evet. Bir çaresizliğin içerisine girmiş, oradan
1: Evet.
0: çıkamıyor. Yani bir labirente girmiş, bir çıkmaz sokağa girmiş. Orada kıvrandığını da anlayabiliyoruz.
1: Aynen öyle.
0: O kelimeye geliyor. O kadar da güzel hissedebiliyorsanız tabii bunu. O yokluğu hissedebiliyorsunuz orada. Yani düşünce yokluğu olabiliyor. Ne bileyim bir umudun yokluğu olabiliyor. Yok yani orada bir şey var. Ve birisi benim elimden tutsun ya da bir şey olsun ben bu çıkmaz sokaktan çıkayım diyor öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bak devamında ne diyor? Senin romanı pek beğenmiş. Seninle Sait Faik arasında bir mukayese yaptı ve senin insanların ne kadar yerli, bu memleketin, bu milletin içinden çıkma oldukları üzerinde durdu. Bir daha sefere gelişinde sana müşterek mektup yazacağız. Romanından o zaman daha etraflı bahsedeceğini söyledi. Taze okudum diyor. İlk tesiri geçsin, hazmedeyim. Kalan nelerdir, giden neler, tespit edeyim diyor. Kalan nelerdir?
1: Bakın bir metni
0: Evet.
1: ne kadar derinlikli
0: Evet.
1: inceliyor.
0: İnceliyor. Evet.
1: Yani günümüzde şimdi bu yok. Yani
0: Evet.
1: birine bir şey okur musun diye göndereceğiz.
0: Evet.
1: Kalanı gideni tespit edeyim diye bize dönmesi mümkün değil
0: Tabii
1: yani
0: değil, değil,
1: şu
0: değil.
1: anda.
0: Bu kalan giden hani ruhunda kalan okuduktan sonra ruhundan giden
1: Aynen.
0: öyle değil mi? O da var
1: Aynen.
0: burada
1: Onu
0: yani.
1: evet onu
0: Evet,
1: demek
0: evet,
1: istiyor.
0: evet.
1: Yani teknik olarak, edebi olarak da onu demek
0: Evet,
1: istiyor. O
0: evet.
1: kesinlikle senin
0: Evet,
1: dediğin gibi
0: evet.
1: ruhunda ne bırakmış.
0: Onu da
1: Onu da
0: söylüyor.
1: söylüyor
0: Evet,
1: yani. Bu
0: evet.
1: kadar detaylı
0: Hı.
1: ve incelikli bir
0: Evet,
1: şey,
0: evet, evet,
1: tavır.
0: evet. Yani büyük şairler, büyük edebiyatçılar normal insanlar gibi okumuyorlar metni. Hele değer verdikleri insanların metnini. Yani kelimenin ruhuna da kendi ruhlarını sirayet etmesini ya da
1: Evet.
0: ona dokunabilmeyi istiyorlar. Yani o kelimede, o cümledeki o ruhu aramak. Yani o sadece bir kelime değil. Onun sende bıraktığı bir iz var. O bana geçti mi? İşte o çok güzel diyor ya işte. Hani ilk tesiri geçsin, hazmedeyim. Kalan nelerdir, giden neler tespit edeyim. Piraye üzerinden, Piraye'nin Kemal Tahir romanlarını okuyor. Neler düşünüyorsun? Muhakkak aralarında öyle bir konuşma geçmiştir.
1: Evet.
0: Piraye de bunları söylüyor ona. Yani bir şairin eşi olmak, bir şairin karısı olmak o da demek ki hani az önce dedik ya ona hitap ederken bir hayranlık vardı. O hayran sersemliğim diyor ya.
1: Evet.
0: Piraye'ye de hayran sersemliği olur.
1: Olur.
0: Olur yani. Olur
1: Olur
0: yani.
1: olur.
0: Çünkü
1: Olur.
0: diyor ya
1: Nazım'a da olur.
0: evet Nazım'a da olur, Piraye'ye de olur. Niye Nazım Piraye'ye böyle hissetmiş? Çünkü böyle bir kadın. Bir okuyayım diyor, bir sindireyim diyor, bir
1: Evet.
0: hazmedeyim diyor.
1: Ve
0: Sonra kalan nedir, giden nedir tespit ederiz diyor.
1: demiş ki bir dahaki sefer müşterek mektup yazacağız
0: Evet,
1: sana. Bakın
0: evet.
1: bu yine ne olur, başka bir biçimi
0: Evet,
1: mektubun.
0: evet. Müşterek mektup yazacaksın. Doğru, başka bir biçim oluyor. Doğru.
1: Evet. Yani
0: Evet.
1: bunlar aslında özel yazışmalar.
0: Evet. Ama çok şey öğretiyor bize bu.
1: Çok. Yani ne oluyor? İşte bir romanın doğuşunu bize
0: Hı.
1: zaman içinde nasıl ortaya çıktığını, nasıl yazıldığını biz burada görüyoruz bu
0: Evet,
1: mektuplardan. Yani boşuna büyük romancı
0: büyük
1: olunmamış.
0: şair olunmamış. Öyle değil
1: Olunmamış.
0: mi?
1: Aynen.
0: Yani o odaya gidiyoruz şu an. Nazım Hikmet bunu yazarken ki odadayız. Belki bir kış akşamı yazıyor bunu. İşte Hatta birinci ay bak, 27'si birinci ayında, Ocak ayında yazıyor bunu. Evet.

0: Ocak ayının 27'sinde yazıyor bu mektubu. İşte soğuk bir oda, ne bileyim artık loş bir oda, nasıl bir oda. Yani onu da anlamaya çalışıyoruz şu an.
1: Değil mi? Kafamızı canlandırıyoruz.
0: Evet, mektuplar onu da canlandırır bize.
1: Evet.
0: Mektuplar atmosfere de girmemizi sağlar. Yani o çünkü o atmosfer de çok değerlidir.
1: Kesinlikle öyle.
0: O mektup sadece mektuptaki kelimeler değildir. Bence onlar çok o günkü haleti ruhiyesi, başına gelenler. Konuşalım bunları. Bir müzik arası verelim.
1: Tamam.
0: Gerçekten çünkü laf lafı açıyor. Çok güzel bu mektuplar ve senin bunları derlemiş olman çok değerli bence. Virgül atalım. Bir müzik dinleyelim efendim daha sonra. Şairlerin, yazarların o büyülü dünyasına, o büyülü kelimelere içine dalmaya devam edeceğiz. Sevgili Çiğdem Aldatmaz'la.

0: Efendim gecenin içinden programı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Edebiyat bölümünde çok değerli bir yazarı konuk ediyoruz. Aynı zamanda bir yayıncıyı konuk ediyoruz. Sevgili Çiğdem Aldatmaz bizlerle beraber derlediği çok güzel, kendi yazdığı çok güzel hikayeler olduğu gibi derlediği kitapları da var. İşte mektuplar, yazarların gizli yaşamları. Bu akşam arada bunları da konuşuyoruz ama yazarlık serüvenini ve yayıncılık hayatını da konuşuyoruz. Çünkü yayıncılar da var aramızda. Yayıncılık da bu işin bence mutfağı ve en önemli noktalarından bir tanesi. Sevgili Çiğdem, önümüzdeki zaman dilimlerinde olsun, belki şu anda çok yoğun da onlarla ilgileniyorsun. Yeni yazarlar, çünkü biz sizler sayesinde yeni yazarları da tanıyoruz ya da bildiğimiz isimlerin yeni kitaplarına da sizler sayenizde ulaşıyoruz. Neler var gündeminde senin yayıncılık işin patron diyeyim, biraz da amiyane tabir olsun, o tarafına geçme serüveni nasıl oldu?
1: Şöyle, ben zaten 20'li yaşlarımın başından beri yayın evlerinde çalıştım. Hı. Hep ve bu işin her alanında çalışmışımdır. Yani mesela işimizde editör sadece editördür, satışçı sadece satışçıdır, üretim sadece üretimci oraya bakar falan. Benim hikayem çok daha farklı oldu. Çünkü ben ilk kez bir yayın evinde çalışmaya başladıktan sonra bütün bu aşamaların hepsinde çalıştım.
0: Evet.
1: Fakat yani en başında hikaye şöyle başladı. Ben hiç istemediğim bir bölümü kazandım üniversitede. Hı hı. Oraya da gittim. Evet, yani.
0: Evet. Ama onlar var ya, o kadar da çok şey kazandırıyor ki insana. Farkında
1: çok,
0: olmadan.
1: Evet. Yani inanılmaz, evet, bir, evet, öğrencilik. Evet. Yani hiç okula gitmeyen, evet, bir, evet, öğrenci, doğru, olarak.
0: İlk okuduğumuz bölümler hiç istemediğimiz bölümlerdir. Yani değil Türkiye'de mi? 10 kişiden 9 kesinlikle öğrenciye sor. Emin ol, yani hadi 8 olsun diyelim ama hani istemediği bölümdür ya. Ama ondan sonra bakar yıllar yıllar sonra, ya ben buraya istemeden gittim ama bana kazandırdıkları da bunlar olmuştur. Hani o üniversite kültürü de bence çok önemlidir. Bölümden farkı bağımsız olarak. Evet.
1: Şöyle, ben zaten muhabirlik yapıyordum. Yani işte fotoğraf kursuna gittim. Fotoğraf kursundan sonra orada okuduğum şehirde Hürriyet'in bürosu, hı-hı, vardı. Hı-hı. Ben orada çırak muhabir olarak, evet, çalışmaya, evet, başladım. Evet. Hiç okulla alakam yok, evet, yani. Hı-hı. Bir gün de okula eskiden yorum sanat vardı.
0: Evet.
1: Çok önemli bir, yani Türkiye'nin, hı-hı, her yerini gezip kitap satan bir şeydi. Kurumdu, çok güzeldir yani yorum sanat. Kitaplar işte bakmaya gittik yani. Ben böyle kitap seçiyorum. Baktım işte bir şeyler topladım falan. O tezgahtaki çocuk dedi ki, sen dedi edebiyat mı okuyorsun dedi. O zaman ben hayır, yani istemişim ve olmamış ya.
0: Evet, evet. İçinde bir ukde yani kalmış zaten. Senin yarana parmak basıyor.
1: Aynen, evet, öyle. Yok dedim, gazetecilik. Ay, hep istediğim bölümleri sayıyor yani. En kötü tarih, evet, diyor. Sen, evet, herhalde bunlardan birinde okuyorsun. Öyle. Dedim hayır, ben, evet, tamamen yanlışlıkla, evet, turizm otelcilik kazandım.
0: Evet. Ama yıllar sonra şunu anladın değil mi Çiğdem? Bunları yapmak için o bölümleri okumak gerekmiyor.
1: Gerekmiyor.
0: Dediğim işleri yapmak için,
1: kesinlikle,
0: edebiyatçı olmak için, gazeteci olmak için, illa tabii ki bu işi okuyanlara saygımız sonsuz.
1: Aynen
0: ama
1: öyle.
0: Bu iş bu değil. Bu işi yapmak demek orada okumak anlamına gelmiyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bu mühendislik işi değil çünkü bu.
1: Bu kumaşınızın ona göre biçilmiş, evet, olmasıyla alakalı.
0: Evet, %100. %100 ben buna katılıyorum.
1: Kesinlikle
0: yani
1: öyle.
0: Yani bir muhabirsen, artık ben haber merkezinde de çalıştım. O haberi alıp bana getirmendir önemli olan. Yani oradaki editörler bunu söyler.
1: Yapabiliyor musun?
0: Bana nereden mezun olduğunu söyleme.
1: Değil
0: bana
1: mi?
0: O haberi eksiksiz bir şekilde getirmen, onu yazıya dökmen ve verebiliyorsak en önce verebilmemizdir bizim için seni iyi muhabir yapabilen. İnsan, diğer muhabir arkadaşlarını atlatabilmen, bilgiye hızlı ulaşabilmen.
1: Değil mi?
0: İşte bunun bir şeyi yok ki, bunun bir üniversitesi. Bu sadece teorik olarak sana belki bilgiler verebilir ama yetenek ve kumaş, az önce dediğin gibi bu bir kumaş meselesi.
1: Kesinlikle
0: evet.
1: Öyle.
0: Evet, özellikle medya sektöründe zaten çok iyi yapanlar bu işi. O işin okulundan mezun olan insanlar. Evet, alaylılar. Doğru. Doğru.
1: Alaylılar.
0: Sonra?
1: O zaman dedi, madem bu kadar şikayetçisin, evet, seni birine yollayacağım dedi. Beni arkeoloji ve sanat yayınlarına yolladı.
0: Evet.
1: Ben orada çok gerçekten çok değerli insanlarla tanıştım. Bir Sait abimiz vardı, hiç unutmuyorum onu yani. Benim önüme bu kapıları açan insanlardan biridir. Böyle çok da değişik.

0: değişik bir adamdı. Böyle antika merakı vardı. Ben arkeoloji sanat yayınlarına girdim ve kitapçıları dolaşmaya başladım.
1: Evet.
0: İşte o beni değişik değişik yerlere gönderiyor ve hikayeler biriktirmeye başladım yani. Bu da çok özel bir iştir aslında bizde.
1: Evet.
0: Kitapçıları dolaşmak, kitapçılarla arkadaş olmak, bütün o raflardaki hareketi birlikte takip ediyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir de mesela kişiye özel, mesela size geliyorum, diyorum ki merhaba ben kitapçı Çiğdem.
1: Evet.
0: Benden Türkiye'de yayınlanmış bütün kitapları alabilirsiniz.
1: Evet, evet.
0: Bu aslında yani bugün ben bunu bir iş modeli olarak bile oturtmak isterim biliyor musunuz?
1: Harika.
0: Kişiye özel kitapçı.
1: Evet. Bir de birbirimizi tanırız diyorsun ya, görme engelli bir tane sahaf. Yazarın bir tanesi o sahafa gidiyor. İşte ili şu an hatırlamıyorum. Aynı zamanda üniversitede hoca. Sahaf diyor ki, tabii görme engelli olduğundan dolayı, siz nereden geliyorsunuz diyor. İlk defa onunla tanışıyor. Ama devamında bunu anlatıyor. Ben diyor şu üniversiteden geliyorum. O ilin üniversitesini söylüyor. Diyor ki oradan diyor gelme ihtimali olan ya şusundur diyor. Ya X'sindir diyor ya Y'sindir diyor. O görme engelli sahaf. Yani hani sahafların o müthiş zekası ve müthiş öngörüsüne bak.
0: Kesinlikle.
1: Ya.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü o üniversitede diyor iki tane adam vardır diyor bu işlerin peşine düşmüş. Ya şusundur sen diyor.
0: Çok güzel.
1: Onlara bir tanesi zaten. Sana
0: güzel.
1: O bilgi nereden geldi ya? Çünkü demek ki biliyorlar birbirlerini.
0: İşte gayipten.
1: Evet. O gayipten dediğimizin bir karşılığı var aslında.
0: Evet.
1: Çünkü
0: çok doğru.
1: Birbirleri arasında da sohbet ediyorlar. O adam ona hiç gelmemiş şu ana kadar. Ama o adamın ismini o sahaf öyle bir merakı olduğunu başka sahaf arkadaşlarından öğrenmiş. Sen
0: evet.
1: Ya şusundur diyor ya busundur diyor.
0: Evet öğrenmiş.
1: Çünkü, evet orada diyor o üniversitede iş işi var bu işlerle ilgilenen. Sorduğu kitap üzerinden söylüyor
0: harika.
1: Bunu.
0: Harika. Çünkü zamanla evet. Birbirinin arkadaşı oluyorsun. Psikoterapist
1: evet,
0: oluyorsun.
1: Evet. Yayıncılık da bu zaten.
0: Dert dinleyeni oluyorsun.
1: Evet
0: yani
1: doğru.
0: Ben mesela böyle çok insanlarla çok iletişimde kaldığımı biliyorum.
1: Aha.
0: İş için gidiyorum ama mesela bana yani sıkıntılarını anlatıyor falan.
1: Evet,
0: çünkü
1: evet.
0: Ben bütün hayatının dışında da bir insanım ya aynı
1: evet,
0: zamanda.
1: Evet.
0: Ve yani kitapla iletişim kurduğumuz için
1: evet.
0: Yazıyla, yazarlarla, başka bir şeyden, kanaldan
1: doğru.
0: O insanla iletişim kurmuş oluyoruz.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla işte kendini açıyor. İşte bu işte bizim işimizi çok özel yapan bir şey bu yani.
1: Evet. Şimdi önümde de kitaplar var burada. Nuray Karadeniz'in Anadolu'nun ana tanrıçaları. Nuray Hanım'ı da selamlayalım burada. Çok değerli bir isim. Kitap da çok keyifli bir kitaba benziyor. Güneş Keki Pastanesi. Amor kitaptan efendim. Çevirmen de Emre Utaş. Nasıl bir yayıncı olarak karar veriyorsun bu kitabı basalım demeye? Yani seni iten sebepler, basıma iten sebepler neler sevgili Çiğdem? Yavaş yavaş son dakikalarımıza da gidiyoruz çünkü.
0: Öncelikle şuna bakıyorum. Mesela bu Güneş Keki Pastanesi.
1: Hı-hı. Çok güzel bir ismi var ama ya. Güneş Keki Pastanesi.
0: Evet.
1: Evet.
0: Zaten hali hazırda bu bir akım yani. Çok sevildi Türkiye'de.
1: Evet.
0: Ama ben şuna bakıyorum yayıncı olarak. Tamam bu kozi kitaplardan ben de yapacağım ama ne yapacağım? Benim yaptığım kitabın mutlaka bir şey olmalı, farkı.
1: Evet.
0: İçinde bir fikir olmalı. Evet. Amorf kitabın kuruluş amacı bu.
1: Evet.
0: İçinde bir fikir olan, proje olmaya yatkın, değişik, özgün kitaplar arıyoruz.
1: Evet.
0: Bu kitap da mesela muadilleri için de böyle.
1: Hı-hı.
0: Çünkü içinde...
1: İnsana bir şey katacak değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Okuyunca demeyeceksin yani sen de vay bu da varmış diyeceksin hayatta.
0: Aynen öyle.
1: Evet,
0: mesela
1: evet.
0: Bu Tayvan'da bizim nasıl mesela geleneksel tatlımız baklava.
1: Evet.
0: Bayramlarda özel günlerde yaparız. Burada da bu kekin kendisi aslında bu bir şey gerçekten o kek var.
1: Aha,
0: ve
1: güneş keki var.
0: İçinde bunun gastronomik hikayesi var.
1: Hı hı.
0: Kişisel gelişimle ilgili çok değişik bir bakış açısı var. Yeterince yakınsa yeterince iyidir diyor. Bu mesela bir işi tıpkı bizim işimiz gibi biz nasıl böyle alaylı olarak inceleyerek yaparak iyi yapanları yakından gözlemleyerek yapıyorsak burada da bir genç

0: kendi yolunu bulmaya çalışıyor bu mantıkla.
1: Harika.
0: İşte aşk var, yolculuk var, gastronomi var. Aa dedim, bu kitap çok güzel çünkü.
1: Bunu basalım.
0: Bunu basalım. Evet. Gidip Tayvan'dan bu telifi aldım yani.
1: Harika. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, kalemine sağlık. İlerleyen zaman dilimlerinde hem çevirmenlerle olsun, Nuray Hanım'la da olsun kitaplarını konuşmak isteriz.
0: Seni çok tekrar, çok memnun oluruz.
1: İnşallah buraya davet ederiz. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Gönlüne sağlık, yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim geldik sona. Edebiyat bölümünde Çiğdem Aldatmaz bizlerle beraber deyip önümüzdeki hafta yine burada olacağız. İki değerli hanımefendi bu güzel programı hazırladılar. Her ikisine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili Deniz Sezer ve sevgili Zeynep Matura. Sesimizi sizlere İbrahim Türksoy iletti. İbrahim'cim sana da çok teşekkürler. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Bizler gecenizi aydınlatmaya her çarşamba gecesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sanatla devam edeceğiz efendim. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le Beştepe'de bir araya geldi. Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye için milli bir dava olduğunu söyledi. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacak dedi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesi girişimine tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Öncü Keçeli, söz konusu girişimin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını vurguladı. Sağlık Bakanlığı son 24 yılda hayata geçirdiği projelerle hastanelerin %80'ini yeniledi. Sağlık altyapısı yılda 1 milyar kez hizmet verebilecek kapasiteye ulaştı. Gaziantep'te yeni sağlık yatırımlarına hizmete açan Bakan Kemal Memişoğlu, 13 yeni şehir hastanesinin inşaatının sürdüğünü vurguladı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması çok yönlü ve titizlikle sürüyor. Son olarak Kuriş'in hissedarı olduğu gıda şirketinde sigortalı olarak çalışan bir kişinin telefon hattını kullandığı tespit edildi. Kuriş savcılık sorgusunda bu hattan bahsetmemişti. Başsavcılık Kuriş için gizlilik tedbirleri kapsamında hareket etmiş değerlendirmesinde bulundu. Konya'nın Beyşehir ilçesinde tırla otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 3 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in hukuksuz adımlarının arkası kesilmiyor. İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'teki skandal E1 projesi için 1234 konutluk ihale yayımladı. Soykırımcı Ben Gibir, skandal paylaşımlarına yenisini ekledi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlar Filistinlilerin haklarını ihlal ediyor. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılara da son vermiyor. Gazze kentinde bir polis karakoluna insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savundu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, Tahran güçlü bir konumda olmadığı sürece görüşmelerin sonuç vermeyeceğini savundu. Bağdat'ta yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Irak Cumhurbaşkanı Nisar Amidi ve Irak Başbakanı Ali Fali El-Seydi ile görüştü. Ziyaret, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine insansız hava araçları ile düzenlenen saldırının ardından gerçekleşti. Görüşmede saldırı ele alınmazken iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak işbirliği imkanları görüşüldü. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde bir rafineriyi vurdu. Cephede çatışmalar sürerken iki ülke arasında esir takası gerçekleştirildi. Rusya ile Ukrayna karşılıklı olarak 103 askerin iadesini sağladı. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tek

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözer'in Hasan Tepeli'den derlediği Burdur türküsüyle başlıyoruz. Bediye Akar Türk sizlerle. Serenler serenler yüksek serenler. Ben gidiyorum mamur olsun viranlar.

Sevgili dinleyenler, gece ezgilerinde sırada Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Bayburt türküsüyle Erol Köker var. Vardım ki yurdundan ayak göçülmüş, yavru uçmuş, ıssız kalmış otağa.

Işıklı'nın Adnan Aydemir'den derlediği Erzurum türküsünü Nurullah Akçayır'dan dinliyoruz. Hey ağalar, hangi derde yanayım? Yitirdim aslımı, gören olmadı.

Azize Tözemin Osman Pehlivan'dan derlediği Rumeli türküsünü Hale Gür söylüyor. Dama bulgur sererler, çıkma boyun görerler.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Bugün nezaket mevsiminde kalbimizi bir bilgi istifçisi olmaktan çıkarıp gerçek bir talebe, yani hakikati talep eden birer yolcu olmaya davet edeceğiz. İlmin izzeti ancak ona giden yolu aydınlatan alime ve öğreticiye duyulan o sarsılmaz hürmette muhafaza edilir. Alime hürmet sadece bir kişiye gösterilen nezaket sayılmaz. O kişinin sinesinde taşıdığı bin yıllık mirasa, o zorlu çabaya ve ilmin kutsiyetine duyulan bir sadakat borcudur. Bilgi sahibinin olduğu yerde sesimizi kısmak aslında kendi cehaletimizi gürültüsünü de dindirmek demektir. Şair o ince ve sızılı tahlillerinden birinde diyor ki, öğretmen bir çocuğun ruhuna ilk harfi düşüren değil, o ruhun içindeki kandili uyaran kimsedir. Uyandırılan her ruh, uyandırana bir ömür borçludur. İşte Şükrü Erbaş'ın bu vefa duygusu bizi kadim bir gerçeğe götürür. Alim sadece bilgi veren kişi değildir. Hal ve tavırlarıyla bir şahsiyet inşa edendir. Henry Bergson, bilginin mekanik bir veri değil, canlı bir akış olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda öğreticiyle kurulan bağ o akışa dahil olmaktır. Nezaket o pınarın önünde sessizce durabilmek, hocanın sözünü bir emanet, varlığını ise hayatın bize sunduğu bir lütuf olarak aziz bilmektir. Gazali'ye göre alimin karşısında edeple durmak, zihni her türlü dünyevi meşgaleden arındırıp sadece hakikate kulak kesilmek, kalbin en büyük terbiyesidir. Alimin hatasını aramamak, onun sözünü kesmemek ve o huzurda bir hiç olmayı becerebilmek. İlmin bereketine ulaşmanın tek yolu budur sevgili dinleyenler. Buhari'nin Edebül Müfredinde ise yaşlılara ve özellikle ilim sahiplerine hürmet etmek, Allah'ın azametini yüceltmenin bir parçası sayılır. Alimin elini öpmek veya onun önünde vakarla yürümek şekilci bir itaat değil, bilgiye duyulan aşkın fiziksel tezahürüdür. Hazreti Mevlana, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen o asil duruşunda varisidir. Mevlana'nın dünyasında alim gönül şehrinin mimarıdır. Bizim medeniyetimizde alimin atının ayağından sıçrayan çamur bir hükümdarın kaftanında şeref madalyası sayılmıştır. Bugün ise bir öğreticiyi, bir hizmet sağlayıcı, bilgiyi ise satın alınan bir meta sanan modern yanılgı nezaketin en büyük iflaslarındandır. Alime karşı yapılacak en büyük nezaketsizlik, onun tecrübesini küçümsemek, sözünü ben bunu zaten biliyorum edasıyla bölmek veya ilmi sadece bir diplomaya hapsetmektir. Sadi Şirazi'nin dediği gibi, alimle oturan misk satıcısıyla oturmuş gibidir. Bir şey satın almasa bile o güzel koku onun da üzerine siner. Kıymetli dinleyenler, hocasına hürmet etmeyenin ilmi sadece dilde bir yük olarak kalır. Kalbe asla inmez. Gelin bugün hayatımızdaki tüm öğreticileri, bize tek bir hakikat fısıldayan her bilgi sahibini baş tacı makamına yeniden oturtalım. Onların huzurunda konuşmanın değil, dinlemenin izzetini yaşayalım. Bir alimin varlığına duyulan saygı aslında kendi geleceğimize, şahsiyetimize duyduğumuz saygıdır. Unutmayalım ki bilgi ancak edep kabına döküldüğünde şifaya dönüşebilir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, ilmin ışığıyla aydınlandığımız, öğretmenlerimize vefamızla yükseldiğimiz güzel günler diliyoruz. Sözümüzün ehemmiyeti bilgiye ve bilgeye olan ihtimamımıza emanet kalsın. İlimle, edeple, sessizlikle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. İnsanın hayatının değişmesi için her zaman büyük imkanlara mı ihtiyaç vardır? Yoksa küçük bir dayanışma hareketi bile büyük umutların başlangıcı olabilir mi? Bugün Dünya İnsani Yardım Günü. Bu özel günde ihtiyaç sahiplerine her daim hizmet elini uzatan Türk Kızılay'ını konuşacağız. Türk Kızılay'ı Uluslararası Politikalar ve İşbirlikleri Direktörü Serdar Günel konuğumuz olacak. Yardımlaşma kuşkusuz insan hayatının en önemli kavramlarından. Bu özel kavram paylaşmayı, birlik ve beraberliği de beraberinde getiriyor. Uzman klinik psikolog Hatice Tuğba Dayhan konuğumuz olacak programımızın ikinci bölümünde. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Dünya İnsani Yardım Günü ve biz bununla ilgili olarak Türk Kızılay Uluslararası Politikalar ve İşbirlikleri Direktörü Serdar Günel'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim Yaşamın Ritmi programına.
1: Sıla Hanım merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Bugün Dünya İnsani Yardım Günü dedik. Gün hakkında neler söylersiniz bize? Temel mesajı nedir acaba?
1: Sıla Hanım, şimdi tabii çok önemli bir gün. Belki Türk kamuoyunda çok kamuoyunun bilgisi olmayan bir gün ama şimdi öncelikle bu yılın teması insanlık için harekete geç. Şimdi Dünya İnsani Yardım Günü bildiğiniz gibi 19 Ağustos 2003'te maalesef Bağdat'ta Birleşmiş Milletler binasına düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybeden 22 meslektaşımız anısına yardım çalışanlarını onurlandırmak için ilan edilen özel bir gün.
0: Evet.
1: Bu Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş durumda. Biz de Türk Kızılay olarak bunu Türkiye'de yaygınlaştırmayı, halkı bilgilendirmeyi ve insani yardım çalışanlarını ve insani yardıma olan saygıyı daha da güçlendirmek için faaliyetler yürütüyoruz. Savunuculuk faaliyetleri yürütüyoruz. Bu vesileyle insani yardım faaliyetleriyle ilgili farklı alanlara dikkat çekmek ve insani yardımın önemini daha geniş kitlelere anlatmaya gayret ediyoruz aslında. Buradaki en önemli mesajımız aslında bizim insani yardım çalışanlarının korunması ve dolaylı olarak en savunmasız bireylere kritik insani yardımın ulaşımının engellenmemesi.
0: Evet.
1: Şöyle diyebilirim Sıla Hanım. Mesela sadece 2025 yılında 350 yardım çalışanı maalesef insani yardım sunarken, bu tabii küresel bir rakam, 350 yardım çalışanı meslektaşımız hayatını kaybetti.
0: Ne yazık, evet.
1: Maalesef. Bu tarihteki bir yıl içerisinde gerçekleşen en büyük kaybımız maalesef. Bir de tabii silahlı çatışmaların doğası da değişti biliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Artık teknolojinin de desteğiyle çatışmalar çok farklı bir boyuta boyut kazandı. Ama bizim insani amaçlarımız hiçbir değişikliğe uğramadı. Tabii bu teknolojik silahlar ve hem sivilleri hem de insani çalışanları daha büyük bir risk altına sokuyor maalesef. Biz bu Dünya İnsani Yardım Günü'nde 19 Ağustos'u bunların altını çizmeye çalışıyoruz. İnsani yardım çalışanlarını korumalıyız, onların saygıyı güçlendirmeliyiz ki ihtiyaç sahipleri, savunmasız bireylere daha rahat ve konforlu bir şekilde insani yardım hizmetlerimizden faydalandılar.
0: Evet. İnsani yardım yapmaya çalışırken hayatını ortaya koymamak gerekir galiba. Böyle bir zorunluluk keşke olmasa. Zorunluluk gibi görünüyor. Hayatını tehlikeye atabiliyor insanlar. Bir daha bunların yaşanmamasını diliyoruz sizin de söylediğiniz gibi. Biraz dünyamızdaki durumu konuşabilir miyiz, şu andaki tabloyu? Savaşlar var dediğiniz gibi, bazı değişimler var bu savaş yöntemlerinde, teknolojide. Şu anda dünyada en acil insani yardım bekleyen bölgeler nereler?
1: Evet, aslında burada 256 milyon kişilik bir savunmasız gruptan bahsediyoruz. Yani inanılmaz bir rakam. Yani şu anda dünya genelinde 256 milyon insan hayatlarını sürdürebilmek için gün be gün, saatlik, dakikalık insani yardıma muhtaç durumda. Şimdi bugün küresel ölçekte insani ihtiyaçların en kritik seviyeye ulaştığı tabii bölgeleri düşünürsek, bu 256 milyonun dünya üzerindeki dağılımını dikkate alırsak, maalesef Gazze'deki kriz en büyük kriz. 2 milyondan fazla insan şu anda etkileniyor.
0: Evet.
1: İşgalden ve saldırılardan. Tabii nüfus da bu kadar. Yani 2.1 milyon gibi bir nüfusu var Gazze'nin ve burada bütün nüfus tamamen etkilenmiş durumda. Ve her sektörde ihtiyaçları var. Gıdaya ihtiyaçları var, sağlık desteğine ihtiyaçları var, barınmaya ihtiyaçları var. Çok korkunç bir tablo Gazze'de yaşanan. Buradan geçersek ikinci olarak Sudan'ı dikkate alabiliriz. Burada da Birleşmiş Milletler verilerine göre 33 milyondan fazla insan, bu da nüfusun neredeyse 3'te 2'sine denk geliyor Sudan'da, günlük insani yardımla ancak hayatlarını idame edebilecek durumdalar. Bir sonra da üçüncü bir örnek vermek gerekirse Somali. Somali ülkemizin de çok önemli bir gündemiydi yıllardır, biliyorsunuz, ve hala devam ediyor. Somali'de de 6 milyondan fazla, 6,5 milyon yaklaşık insan insani yardıma muhtaç, hayatlarını sürdürmeye gayret ediyor. Tabii bu coğrafyalarda savaş ve çatışmalar en önemli sorunu teşkil ediyor. Bu bunların yol açtığı, bu çatışmaların yol açtığı insani tahribat, efendim söyleyeyim kitlesel yerinden edilme, altyapının zarar görmesi, sağlık sistemlerinin çökmesi ve maalesef giderek derinleşen gıda güvensizliği, tabii iklim değişikliğinin de buna katkısı var. Ya bu çok boyutlu bir hale getiriyor. Yani tek bir sektörde örneğin bir gıda ihtiyacını karşılayarak çözüm sağlayamıyorsunuz. Bunu çok boyutlu bir bakış açısıyla işte altyapının desteklenmesi, sağlık sistemlerinin daha iyi hale getirilmesi, gıda ihtiyaçlarının karşılanması, en önemlisi belki de barınma konusunda desteklenmesi gerekiyor. Tabii bu saydığım üç temel ve şu anda en büyük risk altında olan ülkenin ardından da Afganistan, Yemen, Bangladeş gibi ülkelerde de güvenlik riskleri var, gıda güvensizliği var, salgın hastalıklar maalesef hüküm sürüyor ve biraz önce bahsettiğim gibi iklim kaynaklı bir takım afetler bu insani krizleri daha da derinleştiriyor. Biz tabii Türk Hızlı olarak bu zorlu coğrafyaların tamamında insan ihtiyaçları yakından takip ediyoruz. Sıla'nın ve en zor koşullarda dahi ihtiyaç sahiplerine ulaşacak şekilde planlamalar yapıyor ve uygulamaya geçiriyoruz.
0: Şimdi bu anlattıklarınızdan, az önce insani yardım çalışanlarının hayatlarını kaybetmiş olduğundan bahsettik ama tek risk bu değil. Değil mi? Pek çok farklı sorunla karşılaşabiliyor bu çalışanlar sahada. Neler çıkabiliyor karşılarına?
1: Tabii belki bugünün de en önemli konularından birisi bu. Yani insani yardım ulaştırılan insanların aslında insani yardım çalışanlarına muhtaç olduğu noktasından hareketle. Şimdi insani yardım çalışanları olarak ne yazık ki sahada çok ciddi karşı karşıya olduğumuz bir takım sorunlar var. Bunun en bir numarası kesinlikle çatışmaların açık hedef haline gelmek. Yani silahlı çatışmaların olduğu bölgelerde insani yardım ulaştırırken maalesef bu çatışmaların hedef haline geliyoruz. Şimdi bir örnek vermek istiyorum daha somutlaştırmak için. Birleşmiş Milletler verilerine göre son 3 yılda dünya genelinde 1000'den fazla insani yardım çalışanı hayatını kaybetti. Ve bunlar silahlı çatışmaya taraf insanlar değil, sivil, bildiğimiz bir Kızılaycı gibi insani yardım çalışanları. Bunlar şöyle düşünüyoruz, mesela 2004 yılından önceki sayının 3 katı bu. Yani evet. Ne olmuş? Çatışmalar dünyada artmış. Maalesef bu çatışmalarla beraber insan yardım çalışanların da son 3 yıl, bir önceki 3 yıla göre 3 katı daha fazla kayıp vermişiz. Evet. Bu can kayıplarından 560'tan fazlası, bu 1000'den fazla can kaybının 560'tan fazlası sadece Gazze ve Batı Şeria'daki, 190'ı da Sudan'da yaşandı. Tabii Gazze ve Batı Şeria'daki insani yardım çalışanları bu saldırıların ve işgalin sonrasında hedef haline gelen maalesef meslektaşlarımız. Hı hı. Baktığımızda yine 2023 günün yılından bu yana bizim Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri ağının bir parçasıyız. Biz 191 tane dünyanın farklı ülkelerinde üyesi olan, evet, Türk Kızılay olarak. Burada da maalesef 100'den fazla gönüllü ve personel limizi kaybettik. Bu ağ içerisinde, Kızılay ve Kızılaç ağ içerisinde. Maalesef bu arkadaşlarımızın çoğu, bu meslektaşlarımızın çoğu açıkça Kızılay veya Kızılaç amblemleriyle işaretlenmiş araçlarla seyahat ederken veya bu işi, insani yardım faaliyetlerini yetkili mercilerle koordine etmeye çalışırken hayatlarını kaybettiler. Evet. Mesela 2026 yılının ilk yarısında dahi bizim Kızılay ve Kızılaç ağından 21 üye maalesef yardım çalışmalarını yürütürken hayatını kaybetti. Yani bu yıl içerisinde bile şu ana kadar 21 tane gönüllümüz ve Kızılay Kızılaç ağından ve çalışanımız insani yardım verirken, insanların ızdırabını ve acısını indirmeye çalışırken hayatlarını kaybettiler. Tabii bunlar maalesef sıraladım birer kaza değil. Açık ve net bir şekilde uluslararası insancıl hukukun ihlali.
0: Bu vesileyle biz de saygıyla analım kendilerini, meslektaşlarımızı.
1: Evet, rahmet ve saygıyla hepsini anıyoruz. Maalesef yani bizden de bir örnek vermek istiyorum. Çok üzülerek bu örneği vereceğim ama Türk Hızlı olarak geçmişte maalesef biz de bunun bedelini ödedik. Hı hı. 2004 yılında Tel Afer'de, Irak'ta Mustafa Pekcan kardeşimizi, 2020'de de Suriye Elbap'ta Mehmet Arif Kıdıman kardeşimizi şehit verdik. Hı hı. Sadece Irak'ta ve Suriye'de insani yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için orada bulunuyorlardı. Ve bu iki kardeşimiz de maalesef Türk Kızı olarak biz de şehit verdik insani yardım ulaştırma çabası sırasında.
0: Rahmetli anıyoruz. İşte evet, evet Sayın
1: evet,
0: Günah.
1: Aynen.
0: Sizin de söylediğiniz gibi uluslararası bir işbirliği var aslında insani yardım konusunda. Söylediğiniz gibi Türk Kızılayı'nın buradaki yeri nedir acaba? En çok hangi alanlarda, hangi ülkelerde aktif Türk Kızılayı? Nasıl bir işbirliği içinde çalışıyor diğer ulusların kuruluşlarıyla acaba?
1: Tabii şimdi önce çok kısa isterseniz Türk Kızılay dediğimizde aslında dile kolay 158 yıllık bir çınardan bahsediyoruz. 1877'de Osmanlı Hilal Ahmer Cemiyeti, hı hı, adını aldığımızdan itibaren uluslararası Kızılay Kızılaç Hareketi'nin de güçlü bir parçası haline geldik. Bu 158 yıllık çalışmalarımızda tabii Cumhuriyet dönemi öncesinde genelde silahlı kuvvetlerin arkasında onlara destek vermek amacıyla faaliyetler yürüttük. Fakat Cumhuriyet'in ilanından sonra çok daha geniş bir yelpazede sivil halkın ihtiyaçları ve mücadele ettiği problemleri hedefimize koyduk. Şimdi bu noktadan hareketle tabii sadece Türkiye değil, Türk insanının dünyadaki yardımıyla olmaya gayret ettik ve halen sürdürüyoruz bunu. Hı hı. Örnek vermek gerekirse, sorunuza da net cevap vermek gerekirse 2025 yılında 44 ülkede aktif operasyon yürüttük ve 12,5 milyondan fazla ihtiyaç sahibine savunmasız bireye ulaştık Kızılay olarak sadece.
0: Evet.
1: Evet, bu da tabii biraz önce bahsettiğim Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun 2025 yılı, yani bizim 191 tane üyesi olan

0: olan federasyonumuzun bu bütün dünyanın kızlar ve kızlaşları bunun içerisinde 191 tanesi 2025 yılı küresel raporunda Türk Kızılay yardım ulaştırdığı ülke sayısıyla dünya genelinde diğer tüm ulusal dernekler arasında birinci sırada yer aldı. Bu da 119 milyon İsviçre frangı değerinde bir insani yardıma eşit oldu. Bu da bütünün yaklaşık ikili yardımında yaklaşık %26'sını oluşturuyor. Yani çok kendi kırmızı dünya diyoruz biz buna. Kızılay ve Kızılaş dünyası. Evet. Bunun içerisinde çok somut bir yerimiz var. Aynı zamanda uluslararası Birleşmiş Milletler'in ve diğer insani yardım kuruluşlarının arasında da Türk Kızılay uluslararası faaliyetleriyle çok öne çıkıyor. Hı hı. Tabii bu noktada şunu özellikle vurgulamak istiyorum Sıla Hanım. Bizim uluslararası yardımlarımız arasında Gazze çok ayrı bir yer tutuyor. Yani 2025 yılında Filistin'e yönelik gerçekleştirilen yardımımız dünya genelinde Kızılay Kızılaç Hareketi üyeleri içerisinde Filistin'e yapılan toplam uluslararası ikili yardımın neredeyse yarısına karşılık geliyor. Yani bu kırmızı dünya dediğimiz Kızılay ve Kızılaşlar 191 tane. Bunların tümünün yardımının %50'si kadarını biz Filistin'e, Gazze'ye ulaştırmış durumdayız. Bu bakımdan dünya genelinde ulusal dernekler dediğimiz Kızılay, Kızılaşlar arasında da Filistin'e en fazla yardım ulaştıran kuruluş konumundayız açık ara.
1: Türkiye'nin insani diplomasi alanındaki rolünü bizim için değerlendirebilir misiniz acaba? Bir de Türkiye afet yönetimi konusunda deneyimlerini diğer ülkelerle de paylaşıyor. Onlara da aslında yardımcı oluyor. Bu konudaki etkisi nedir kuruluşun?
0: Tabii aslında biz sadece faaliyet ve operasyon yürüten bir yaklaşımla yürütmüyoruz bu işi. Bu kendi deneyimlerimizi ve bilgimizi edindiğimiz tecrübeleri farklı ülkelerle de paylaşıyoruz. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı altında Türk Dünyası Kızılay ve Kızılaç Dernekleri ağını oluşturduk. Bu ağ üzerinden de Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletlerin ulusal derneklerini yani Kızılay Kızılaçlarını farklı alanlarda tecrübemizi aktarıyoruz, bilgi aktarıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz, kendi operasyonlarımızı dahil ediyoruz ve aslında onlara öğretiyoruz bu işin nasıl yapılacağını ve tecrübemizi paylaşıyoruz. Tabii birçok uluslararası ortağımız da var. Birleşmiş Milletler'le çok yakın çalışıyoruz. Bizim Kızılay Kızılaş dünyasıyla çok yakın ilişkilerimiz var.
1: Evet.
0: Ama bu ilişkiler sadece yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması anlamında değil. Bu ilişkiler hem savunuculuk ve insani diplomasi faaliyetlerinin yürütülmesi, böylece Türk modeli insani yardım dediğimiz anlayışın diğer ülkelerde algılanmasını güçlendirmek. Hı hı. Ve onun yanında da diğer ülkelerde de insani yardımın uygulanmasına yönelik hem teorik hem de pratik bilgilerin paylaşılmasını sağlamak. Birçok dönemde Türkiye'de ev sahipliği yaptığımız eğitimler oluyor. Türk Kızılay'ın tecrübelerini uluslararası paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Biliyorsunuz göç alanında da çok ciddi çalışmalarımız var. Türkiye'deki göçmenlere yönelik çok kapsamlı projeler ve programlar yürütüyoruz. Bu anlamda da aslında dünyada göç ve insani yardım konusunda literatüre de çok ciddi katkılar sağlıyoruz. Evet. Hem uygulama anlamında hem de teori anlamında. Bu bağlamda baktığımızda tabii bu Türk tipi dediğimiz insani diplomasi faaliyetlerin bir vücuda bürünmüş hali diyebiliriz.
1: Evet.
0: Ve bunun tabii Türk insanının yardım etme duyguları, işte yardımlaşma, imece ve benzeri yaklaşımlarını da dünyaya bu şekilde aktarmış. Hem pratik uygulamalarımızla, insan yardım faaliyetlerimizle, hem de teorik olarak paylaştığımız bilgilerle dünya kamuoyu ve benzer kuruluşlarımızla bu şekilde paylaşımlarda bulunuyoruz.
1: Ne güzel ki bu konuda müthiş bir milletiz, gerçekten öyle. Tabii bütün bu söylediğiniz, bahsettiğiniz çalışmalar için çok ciddi bir organizasyon gerekiyor. Ciddi insan gücü gerekiyor, yoğun çalışma gerekiyor. Bunu da göz önüne alarak aslında Kızılay'la birlikte başka kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin,

0: Hatta özel sektörün işbirliği çok önemli. Tek tek bireylerin işbirliği de çok önemli. Küçük bağışlar bile çok önemli. Sohbetimizin sonuna yaklaşırken siz bu konuda neler söylemek istersiniz ve dinleyicilerimize nasıl bir çağrı yaparsınız?
1: Evet, tabii. Şimdi aslında altını çizdiğiniz gibi Sıla Hanım çok önemli. Yani insani yardım veya bu ihtiyaç sahiplerinin acısını dindirmek sivil toplumun tek başına yapabileceği bir iş değil. Bunun içerisinde kamu, sivil toplum ve özel sektör dediğimiz o üçlü önemli ayağın mutlaka çok aktif bir şekilde işletilebiliyor olması lazım. Hı hı. Tabii sizin söylediğiniz gibi bağışlar da bu anlamda çok önemli. Fakat kamunun o siyasi irade ve sahiplenmesiyle, özel sektörün de bağışlarıyla destek vermesiyle sivil toplumun da bu işi ihtiyaç sahibine ulaşarak uygulaması çok önemli. Bu üçlü ayağın mutlaka sağlanması lazım. Bunu sağladığımızda çok daha etkin faaliyetler yürütebiliyor. Hesap verebilirlik daha da güçleniyor. İnsani yardım faaliyetlerinin raporlanması ve anlatılması şeklinde hem özel sektör hem kamuya hem de topluma. Hı hı. Bu anlamda çok büyük önem veriyoruz bu üçlü ayağa. Bunun mutlaka aktif bir şekilde sürdürülebiliyor olması lazım bu işbirliğinin. Biz Türk Kızılay olarak bu anlamda çok iyi bir noktadayız. Hem devletimizin desteği hem de özel sektörün desteğiyle Türk halkının, Türk devletinin, Türk iyilikseverliğinin bir şekilde uygulamaya dönüştürülmesini sağlamış oluyoruz. Tekrar döndüğümüzde Dünya İnsani Yardım Günü aslında çok önemli bir gün, 19 Ağustos. Umarım bu yayınla da daha çok kişiye bunu ulaştırmış ve farkındalık yaratmış oluruz.
0: Evet, hemen umarız.
1: Paylaşıyorum. Evet. Yine bu anlamlı günde Sıla Hanım, dünyanın dört bir yanında insanlığa hizmet eden tüm insani yardım gönüllerine ve çalışanlarına bu özverili çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden tüm Kızılay Kızılay çalışanları ve tüm insani yardım çalışanları için de bunları da saygı ve rahmetle anıyorum.
0: Biz de efendim çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Size kolaylıklar, iyi günler diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim, saygılar.
0: Türk Kızılay Uluslararası Politikalar ve İşbirlikleri Direktörü Serdar Günel konuğumuz oldu.

0: anlamak hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde yardımlaşmayı konuşacağız aslında. İnsan ruhuna nasıl iyi geldiğini. Uzman klinik psikolog Hatice Tuğba Dayhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum Sıla Hanım, merhabalar.
0: Merhaba. Biz aslında fena değiliz bu konuda, değil mi? Toplum olarak yardımlaşma ve paylaşma duygusu açısından.
1: Elbette.
0: Ve bu psikolojik açıdan da gelişen bir şey. Doğuştan mı geliyor, sonradan mı öğreniliyor? Önce bunu bir soralım size.
1: Tabii, yani aslında ikisinin de var olduğunu söylemek mümkün. Yani insanlarda başkasının duygusunu fark etme ve sosyal bağ kurma gibi doğuştan gelen bazı eğilimler bulunmuyor. Fakat yardımlaşmanın nasıl ve ne ölçüde ortaya çıkacağı da tabii ki büyük ölçüde ailemizden, işte çevremizden ve deneyimlerimizden öğreniyoruz.

0: Peki şunu biliyoruz, insan genel olarak değil mi, yardım ettiğinde kendini daha iyi hisseder. Bunun beyinde bir karşılığı var mı acaba?
1: Evet, yapılan araştırmalar bunun beyinle de ilişkili olduğunu gösteriyor aslında. Çünkü birine yardım ettiğimizde ödül ve hazla ilişkili bazı beyin sistemleri aktive oluyor. Bunun yanı sıra bir başkasının hayatına olumlu bir katkı sağladığımızı hissetmek bize de anlam ve işe yararlılık duygusu veriyor. Bu sebeple de bazen küçük bir iyilik yaptıktan sonra bile günümüzün değiştiğini hissedebiliyoruz. Bu da beynimizdeki o dopamin salgılarıyla ilgili bir durum aslında.
0: Peki ruh sağlığı üzerindeki etkileri neler?
1: Paylaşıyor olmak, yardımlaşıyor olmak aslında sosyal bağlarımızı güçlendiriyor her şeyden önce. Çünkü biz biliyoruz ki aslında insan kendisini bir grubun, bir ilişkinin parçası hissettiğinde yalnızlık duygusu da azalıyor. Bunun yanında bir anlam, bir aidiyet, daha doğrusu bir işe yarama hissi artıyor. Ve dolayısıyla paylaşmak yalnızca karşımızdaki kişiyle değil, bizim psikolojik iyi oluşumuza da katkı sağlayan bir davranış haline gelmiş oluyor.
0: Şöyle durumlar vardı yani, alma verme dengesi falan deniliyor. Sürekli veren ama bunun karşılığını göremediğini düşünen kişiler var. Bu psikolojik olarak etkiliyor mu acaba bu kişileri?
1: Elbette, yani burada aslında çok önemli bir ayrım var. Yardım etmek ve sürekli kendinden vermek aynı şey değil. Yani kişi sürekli veriyor, işte ihtiyaçlarını erteliyor ve karşılığında hiçbir destek görmüyorsa zamanla kızgınlık, tükenmişlik veya değersizlik hisleri görebiliriz. Hatta ve hatta bir süre sonra herkese yetişiyorum ama kimse bana yetişmiyor düşüncesi oluşabilir. Sağlıklı yardımlaşmada vermek kadar gerektiğinde destek istemek gibi o alma verme dengesini de gözetmek gerekir.
0: Şimdi orada herhalde şunu mu konuşmak gerekiyor? Yardımsever olmak nedir? Yardımseverim sanırken kendisini feda eden ya da kendini ihmal eden kişiler var mı? Bunun psikolojik olarak açıklaması nedir acaba?
1: Bence buradaki en önemli soru şu aslına bakarsanız. Bunu gerçekten istediğim için mi yapıyorum, yoksa hayır dersem suçlu hissedeceğim için mi? Çünkü eğer yardım etmek sürekli kendi ihtiyaçlarımızdan vazgeçmemize sebep oluyorsa orada bir sınır problemi olabilir. Çünkü yardımseverlik kişinin kendisini tüketmesi anlamına gelmiyor bildiğimiz üzere. Burada kendi sınırlarımızı koruyarak yardım etmek hem daha sağlıklı hem de daha sürdürülebilir olacaktır aslında.
0: Bu peki hangi tür bireylerde daha çok karşımıza çıkıyor ve bunun önüne nasıl geçilebiliyor?
1: Daha çok sınırlarını korumakta zorlanan bireylerde bunu çok fazla görüyoruz. Bireysel olarak bunu hem psikoterapilerle destekleyebiliriz hem de kişinin hayır diyebilme pratiği veya az önce söz ettiğim gibi gerçekten istediğim şey bu mu yoksa suçluluk hissetmemek adına yaptığım bir önlem mi sorularını kişinin sık sık kendine sormasını bekliyoruz.
0: Şimdi günümüzde toplum olarak biz yardım severiz, paylaşmayı severiz diyoruz ama yaşam tarzı değişiyor. Bireysel paylaşma oldukça artıyor. Bu nasıl etkiliyor paylaşma kültürünü?
1: Şimdi bireyselleşme aslında özüne baktığımızda kötü bir şey değil. Kişinin kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını az önce bahsettiğimiz gibi özgürlük alanlarını fark etmesi sağlıklı bir nokta. Fakat ben ve benim ihtiyaçlarım düşüncesi sadece ben noktasına geldiğinde burada sosyal bağlarımızın zayıfladığını görebiliyoruz. Yani insana psikolojik olarak baktığımızda tamamen bağımsız bir varlık olmadığını söyleyebiliriz. Yani bizler her birimiz insan olarak ilişkilere ve aidiyete ihtiyaç da duyarız bireyselliğimizin yanı sıra. Bu sebeple de bireyselleşmeyle dayanışmanın birbirinin karşıtı değil de böyle dengelenmesi gereken iki ihtiyaç olarak görülmesi gerekiyor aslında.
0: Çocuklar biraz öğreniyor ya aileden de ya da çevreden. Yardımlaşma, empati duyguları nasıl geliştirilebilir? Ailelere nasıl yol gösterirsiniz bu konuda?
1: Şimdi bu anlamda ebeveynlerden çok sık duyduğum bazı söylemler var. Çocuklarına paylaşmalısın, yardım etmelisin, bu çok kıymetli gibi aslında önemli söylemlerde bulunuyorlar. Fakat bu bir genellikle bizim yeterli gördüğümüz bir kısım değil. Çünkü bildiğimiz üzere çocuklar en çok gördüklerini öğreniyorlar. Yani rol model alarak öğreniyorlar. Burada da anne babaya çok fazla iş düşüyor. Yani ben sıklıkla terapi seanslarında

0: özellikle anne babalara bu konuda görevler veririm. Anne babanın birbirine yardım ettiği, özür dilediği, destek olduğunu görmeleri çocuklar için çok güçlü bir model oluşturuyor.
1: Yani aslında önce görmeleri lazım değil mi? Sözlü olacak bir şey değil. Çok kesinlikle. Konuda olduğu gibi. Çok haklısınız. Sosyal medya üzerinden de yapılan yardımlar var. Orada da ciddi olarak sosyalleşiyoruz sonuçta. Gerçek dayanışma duygusunu güçlendiriyor mu? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bazen gösterişe dönüştüğü oluyor gibi sanki.
0: Evet, yani bu konuda aslında her ikisine de katılmak mümkün bence. Çünkü sosyal medya günümüzde biliyorsunuz çok büyük bir dayanışma ağı da oluşturabiliyor. Yani kısa sürede çok sayıda insana ulaşmak ve bir yardım organize etmek büyük bir avantaj. Fakat yardımın görünür olması bir noktada tırnak içerisinde bunun reklamlaşması, daha yardımsever değil de yardımsever görünüyor olmakla ilgilenen bir noktası da var. Yani burada yardımın paylaşılması değil de yardımın amacının gösterişe dönüşmesi problemli bir hale gelebilir.
1: Bazı insanlar yardım istemekte zorlanır. Neden oluyor bu? Altında hangi psikolojik nedenler var?
0: Yardım istemekte zorlanmanın altında çoğu zaman yetersiz görünebilirim inancı var olabilir. En sık gördüğümüz temel inanç bu. Bunun yanı sıra insanlara rahatsız ederim, onlara bir yük olurum veya kimseye muhtaç olmamalıyım gibi düşünceler geliyor olabilir. Bu temel inançların, bu temel düşüncelerin de genelde arka planında çocukluk çağında yaşanılan bazı durumlar sebep olabilir. Çünkü bazı insanlar geçmişte yardım istediklerinde reddedilmiş veya eleştirilmiş olabiliyorlar. Bazıları da güçlü görünmeyi tek başına her şeyi halletmekle eşleştirebiliyorlar. Fakat yardım istemek bir zayıflık değil. Aslında tam tersi. İnsanın kendi sınırlarını fark etmesi ve ilişki kurabilme yeteneğiyle ilişkilidir aslında.
1: Aslında aşırılara gitmek hep problem oluyor değil mi? Yani sürekli yardım isteyen biri olmak da bir problem. Yardım istemeyi reddetmek de bir problem.
0: Elbette burada her şeyde olduğu gibi bir dengeyi sağlıyor olmak. Bu da her zaman aynı yere gidiyoruz ama insanın kendi sınırlarını, yetki alanlarını, yetkinlik ve yeteneklerini bilmesi, yapamayacaklarını da kabul edip yardımı kabul etmesi aslında sağlıklı bir beceri.
1: Empati ile yardımlaşma arasında nasıl bir ilişki var Sayın Dayhan?
0: Şimdi empati dediğimiz şey en temelde karşımızdaki insanın ne yaşadığını ve ne hissedebileceğini anlamamızı sağlıyor. Yardımlaşma da bunun davranışa dönüşmüş halidir diyebiliriz. Yani eylemler ve fikirler arasındaki bir kaynaşma noktası gibi düşünebiliriz. Fakat empati her zaman tek başına yeterli değil. Yani birinin üzgün olduğunu anlamak başka bir şey. Fakat ihtiyacını fark edip gerçekten destek olmak bambaşka bir şey. Bu nedenle de sağlıklı bir yardımlaşma davranışında biz empatiyi ve eylemi beraber görmemiz gerekir aslında.
1: Toplum olarak baktığımızda güven duygusuyla yardımlaşmanın ilişkisi var mı acaba toplumda güven hissiyle?
0: Genellikle evet, bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz toplumsal bağlamda. İnsanlar çünkü birbirlerine güven duydukça ben destek olursam karşılığında kötüye kullanılmam ya da ben ihtiyaç duyduğumda birisi bana destek olur düşüncesi güçleniyor. Güvenin olmadığı ortamlarda ise insanlar daha temkinli ve daha bireysel davranabiliyorlar. Bu nedenle de toplumsal güven yardımlaşmanın önemli zeminlerinden birini oluşturuyor diyebiliriz.
1: Zor zamanlarda insanların birbirine destek olması travmaların etkisini azaltıyor mu? Son yıllarda travmalar konusunda da çok konuşuluyor psikolojik açıdan. Bu ilişkiyi nasıl açıklarsınız bize?
0: Son zamanlarda sosyal destekle ilgili yapılan araştırmalar bize tam olarak bunu gösteriyor aslında bakarsanız. Aldığımız ve verdiğimiz destekler bu zorlayıcı yaşam olayları, travmatik olaylar karşısında önemli bir koruyucu faktör olarak bulunmuş. Yani sadece destek almak değil, desteği veren tarafta olmak bile travma sonrası yaşantıları hafifletmekte önemli bir etken olarak bulunmuş. Çünkü yaşadığımız şeyi tek başına taşımak zorunda olmadığımızı hissetmek stresle baş etme konusunda da bize yardım sağlıyor. Yani özellikle yalnız yani yardım etmeyi aktif bir eylem olarak düşünmediğimizde yanındayım, seni anlıyorum mesajları bile bu anlamda çok kıymetli. Tabii ki çok ağır travmalarda sosyal desteğin yanı sıra biz profesyonel desteği de öneriyoruz. Fakat ilk adımda sosyal desteğin çok ciddi koruyucu bir rolü olduğu yapılan araştırmalar arasında.
1: Bencillik ve sağlıklı öz bakım, bu ikisi de bazen karıştırılabilir. Nasıl ayırt edebiliriz bunları?
0: Bence bunun en basit ölçütlerinden birisi şu. Kendime iyi bakarken başkasının hakkını ve ihtiyacını tamamen yok sayıyor muyum diye düşünmek. Çünkü öz bakımda kişi kendi ihtiyaçlarını önemser fakat başkalarının sınırlarını da gözetir. İşte bencillikte burası biraz daha farklılaşıyor. Bencillik dediğimiz kavramda kişi kendi ihtiyaçlarını sürekli olarak önceleyerek diğerlerinin de önüne geçiyor. Yani önce ben de önemliyim demekle yalnızca ben önemliyim demek çok ince bir çizgi bu noktada.
1: Biraz önce travmalarda kolaylaştırıcı etkisi olabilir mi diye konuştuk yardımlaşmanın, ama sadece iyileşmek değil, daha iyi bir psikolojik durum için yalnızlık, depresyon ve kaygı üzerinde koruyucu bir etkisi var mı yardımlaşmanın?
0: Şimdi yardımlaşma doğrudan bir tedavi yöntemi değil fakat bir tedaviymişçesine de ruh sağlığını destekleyen çok önemli bir sosyal faktör bu bağlamda. Çünkü bağ kurmak aslında bizim belki bu ifade biraz abartılı bile gelebilir ama yemek yemek kadar uyku uyumak kadar hayati bir ihtiyacımız aslına bakarsın. Ve bağ kurmayı, aidiyet hissetmeyi biz yalnızca ilişki kurarak değil, bu ilişkileri yardımlaşarak, dayanışma içinde olarak da destekleyebiliriz. Bu anlamda depresyon, kaygı gibi toplumsal da bakabileceğimiz problemlerde dayanışma içinde olmanın ciddi koruyucu etkilerinden söz etmek mümkün.
1: Küçük yaşta paylaşarak büyüyen ve bunu öğrenen çocuklar yetişkinlikte de bunun izlerini taşıyor mu? Bazı psikolojik avantajları oluyor mu?
0: Evet, bunu çok fazla sahada görme şansımız oluyor. Paylaşarak ve yardımlaşarak büyüyen çocukların yetişkinlik hayatında da işbirliğine daha yatkın olduğunu, empati kurmakta, problem çözmekte yaşıtlarına göre çok daha ileride puanlar aldığını görmek mümkün. İş hayatında da bunun yansımalarını görebiliyoruz. Yani yapılan uzun süreli çalışmalar, yani yaklaşık 20-30 yıllık çalışmalardan bahsediyorum. Paylaşma ve yardımlaşma ağı içerisinde büyüyen çocukların iş hayatında da daha başarılı olduklarını gösteriyor bize.
1: Peki bu yardımlaşmadan bahsederken Sayın Dayhan, bu direkt yardım etmek değil de birilerine faydalı bir şeyle uğraşıyor olmak da aynı kapıya çıkıyor mu? Bunu sormak istiyorum aslında.
0: Evet evet, yani aslında beynimizde az önce de söz ettiğimiz gibi o haz alma bölgesi işe yarıyor olmak, bir insana faydalı geliyor olmakla çok ilişkili. Bu bazen daha eylemsel bir yardımla, maddi veya fiziksel bir yardımla ilişkilendirilebilirken bazen de daha manevi, psikolojik yardımlardan da söz edebiliriz. Yani sözün özü aslında bizim günün sonunda yastığa başımızı koyduğumuzda bugün benim için anlamlıydı, bugün benim için yaşanılabilir bir gündü dememizin öncelerinden birisi de aslında paylaşmak ve yardımlaşmak desek bence abartılı olmaz.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim bugün bize katıldığınız için. Size iyi günler diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz. Uzman klinik psikolog Hatice Tuğba Dayhan konuğumuz oldu.

Sevgili dinleyenler, Dünya İnsani Yardım Günü'nde yaşamın ritminde biz de yardımlaşmayı konuştuk, insani yardımı konuştuk ve bugün de programımızın böylece sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte Radyo 1'de sizlerle buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın. Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim, Mutfağın Sırları'ndan hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kiminle birlikte? Tabii ki yapımcım Ebru Karakaya'yla hem el sallıyoruz hem merhabalar diyoruz. Uzmanlar diyorlar ki sürekli olarak üzüm sirkesi ve kaya tuzu karışımıyla gargara yapanların ağızlarında hastalık olmaz. Hatta daha da ileri giderek sürekli olarak bu gargarayı yapanlarda beyin hastalığı olmaz. Yani demans ve Alzheimer dahil beyin hastalığı olmaz deniliyor. Üzüm sirkesi ve kaya tuzu karışımı sağlık için çok güçlü bir kombinasyon. Sirkenin asitik yapısıyla kaya tuzunun antiseptik özellikleri birleşince ağız içindeki zararlı bakterileri öldürmeye yardımcı oluyor. Ayrıca diş eti kanamalarını, diş eti çekilmelerini ve ağız içi yaralarını hafifletmek için de tavsiye ediliyor. Ilık suyla seyreltilmiş sirkeli ve tuzlu su gargarası farenjit ve boğaz enfeksiyonlarında da boğazı rahatlatıyor. Ilık su dolu bir kaba üzüm sirkesi ve kaya tuzu ekleyip ayakları içinde bekletmek ayak mantarı oluşumunu engelliyor ve ayakların kötü kokularını yok ediyor. Hani bazı insanlar vardır ya, böyle ayaklarını ne kadar temiz tutarsa tutsun odaya girdiği anda etrafı ister istemez bir koku sarar. İşte böyle insanlar için tavsiye edilen ılık su dolu kaba konulmuş sirkeli kaya tuzlu su efendim. Bunu sık sık yaparak bu kokudan kurtulmaları mümkün. Kaya tuzundaki mineraller sirkenin canlandırıcı etkisiyle birleşip günün yorgunluğunu da alıyor. Kasları gevşetiyor. Cilde uygulandığında kaya tuzu kristalleri ölü deriyi arındırırken sirke cildin pH dengesini düzenlemeye yardımcı oluyor. Ancak tabii ki kaya tuzu ve sirkeyi mutlaka bir miktar içme suyuyla seyreltmek gerekiyor. Efendim, sirke demişken Sayın Erkan Topuz'un pestisit temizleme yönteminden de bir bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz artık hani pestisiti nasıl temizleyelim konusunda bir sürü öneriler ortaya konmuştu. Sirkeli suda bekletilmesi öneriliyordu. Ancak karbonatlı su temizleme için en önemli yöntemlerden biri diyor Doktor Erkan Topuz. Geniş bir kabın içine su doldurup içine 1-2 tatlı kaşığı karbonat, yani sodyum bikarbonat ekleyip bekletme olarak da 15-20 dakika içinde sebzeleri, meyveleri bekletmek mümkün oldukça pestisitten arındırma konusunda etkili bir yöntem. Bir başka yöntem kabukları soyarak tüketmek. Ama işte marul gibi yeşillikleri soymak mümkün olmadığında marul, maydanoz, işte taze soğan gibi sebzeleri de yine karbonatlı suda bekletmek öneriliyor. Efendim, yeni bir programda görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın Sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülke konumunda olduğunu söyledi. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç fazlası varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile Beştepe'de bir araya geldi. Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye için bir milli